0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 4 büyük futbol kulübü başkanını ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda tüm kulüplere başarı dileklerinde bulundu. Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine inanıyorum dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanı dolayısıyla kendisini tebrik ettiği paylaşımına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Meloni, Türkiye ve İtalya'nın tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlı olduğunu belirtti, diyalog ve işbirliği vurgusu yaptı. Amirli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Filenin sultanları finalde yerini alarak 2026 Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk için son adıma ulaşmış oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Amirli kadın voleybol takımımızı tebrik etti. Amirli kadın voleybol takımımızın şampiyonluk maçı bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Bahçeli, sporun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir ifadesini kullandı. CHP'nin gündemi Eylül ayında yoğun olacak. 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlama programında kurultay takvimini açıklaması bekleniyor. Disiplin dosyaları da 18 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel salı günü Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantının gündeminde kurultay çalışması olacak. Milletvekillerinin saha çalışması sonucu oluşturulan raporlar da toplantıda değerlendirilecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta partililerle bir araya geldi. Yazıcıoğlu soruşturmasını değerlendiren Destici, çok yakında çok daha somut gelişmeler görüleceğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörsüz Türkiye ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki iller yıldız gibi parlayacak dedi. Hakkari'de konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin maden zengini bir ülke olduğunu belirtti. Madenlerin ülke ekonomisine yapacağı katkıyı vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunun güçlendirilmesi için yeni stratejilerin yaşama geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kadınların dijital becerilerini geliştirecek eğitim programlarını yaygınlaştırmalıyız dedi. Bakan Göktaş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kadının gücü girişimciliğin geleceği özel oturumuna katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastalıklara karşı aşının önemini vurguladı. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak, sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmeleri için tedbir alındığını söyledi. Bakan Tekin, derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak dedi. Bakan Tekin, Trabzon'da yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak kıyafet düzenlemesine ilişkin konuştu. Okullarda uyum haftası yarın başlıyor. Okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden El Niño uyarısı geldi. Pasifik Okyanusu'ndaki deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle sistemin yıl sonunda çok güçlü seviyeye ulaşması bekleniyor. Türkiye'de El Niño'nun etkisinin sıcaklıktan çok yağışla görülmesi bekleniyor. Sonbahar yağışının mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Muğla, Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.

0: Ölüm Buğzesi. 3. Bölüm. Yazan İral Evin, çeviren Yüksel Kap, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Zihni Göktay, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nezih Deli Ormanlı, Alan Kingship, Tijen Par, Santral Kız, Bildan Balçın, okul müdürü Kemal Bekir, Bayan Plet, Betül Alabora, Bayan Arkuet, Nezahat Tanyeri, Gordon Gent, Erdoğan Ersever, Dwight Powell, Orhan Alkan, kadın Fethiye Sezer.
1: Ünlü iş adamı Leo Kingship'in küçük kızı Dory, flört ettiği Bud isimli delikanlıdan hamile kalır. Ancak genç kızın kendisiyle evlenmek için yaptığı baskılar sonucu Bud, Dory'yi öldürmeye karar verir. Bir plan kurarak Dory'yi evlenme vaadiyle belediye binasının çatısına çıkartarak oradan aşağıya atar. Ancak polis dahil herkes bu olayı intihar sanmaktadır. Ne var ki Dory'nin ablası Ellen Kingship, kardeşinin ölümünden şüphe ederek olayı araştırmak için Dory'nin okuduğu Stuttgart Üniversitesi'ne gitmeye karar verir.

0: Giriniz. Ah, o oh, bayan Elin. Buyurun, buyurun efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: İnanın kız kardeşinizin ölümüne çok üzüldüm bayan Elin.
1: Öyle efendim. Zaten buraya gelişim de onunla ilgili.
0: Sizin için yapabileceğim bir şey varsa emredin efendim.
1: Rica ederim. Ben burada okuyan bir öğrencinin adresini arıyordum.
0: Kimin? Adını anımsıyor musunuz?
1: Hayır. Bu öğrenci ölümünden önce kardeşime büyük bir miktarda borç para vermiş. Zaten Dori de önceki mektuplarında bunu yazmıştı bize.
0: Evet efendim, evet, anlıyorum.
1: Ancak zavallı kardeşim borcunu ödemeden öldü. Bu yüzden onun borcunu ödemek istiyorum.
0: Anlıyorum tabii sizi. Çok kötü bir şey tabii insanın borçlu ölmesi.
1: Yalnız işin zor tarafı, bu delikanlının adını anımsayamıyorum. Bildiğim tek şey, Dori bu öğrenciyle aynı İngilizce şubesine devam etmekteydi. Sizden ricam, bu öğrencinin kimliğini bulmakta bana yardımcı olmanız.
0: Derhal efendim, derhal. Bana bir saniye izin verin. Bayan Plett, İngilizce şubesinde okuyanların listesini getirir misiniz?
2: Getireyim efendim.
0: Şimdi buluruz onun kim olduğunu.

0: Hey Bayan Allen, herhalde buraya kadar bunun için gelmediniz.
1: Hayır efendim, aynı zamanda arkadaşlarımı da ziyaret ediyorum.
0: Çok güzel. Girin.
2: Listeleri getirdim Müdür Bey. Bütün öğrencilerin isimleri burada.
0: Teşekkür ederim, masaya bırakabilirsiniz. Evet Bayan Allen. Şimdi bana bu öğrenciyi biraz tarif edebilir misiniz?
1: Tabii. Dory'nin yazdığına göre şöyle uzunca boylu, sarışın, yakışıklı bir gençmiş.
0: Uzunca boylu, sarışın, yakışıklı, anlıyorum. Bu listede sarışın, uzun boylu iki öğrencimiz var.
1: İsimlerini ve adreslerini rica edebilirim.
0: Tabii, yazın efendim. Birinin adı Gordon Gant. Acaba bu isim olabilir mi?
1: Kim bilir, belki de olabilir. Diğerinin adı?
0: Diğerinin adı da Dwight Powell. O da sarışınmış.
1: Evet. Ben gerekli notları aldım. Çok teşekkür ederim efendim. Bana çok kolaylık gösterdiniz. Bunu babama bilhassa söyleyeceğim.
0: Aman efendim, ne demek. Bay Leo Kingship'e saygılarımı söyleyin lütfen.

0: affedersiniz, bir dakika bakar mısınız?
1: Evet. Ne istediniz?
0: Şey, ben Gordon Gent'i aramıştım.
1: Niçin aramıştınız? Nesi oluyorsunuz?
0: Ben kuzeniyim. Kent'e gelmiştim de bir ziyaret edeyim dedim.
1: Kuzeniyseniz mesele yok. Girin içeri, girin. Yalnız Gordon şu anda burada değil.
0: Olsun, eğer bir sakıncası yoksa beklerim.
1: Beklerseniz mesele yok. Bir saate kadar gelir sanırım.
0: Şu anda nerede acaba?
1: Nerede olacak? Radyo istasyonunda. Herhalde biliyorsunuz. Buranın radyosunda disk jokeylik yapıyor. O yeni zaman kızlarının çok hoşlandığı müzikleri çalıp duruyor.
0: Ay, evet, anladım, şu günün müziklerinden değil mi? Duyduğuma göre oldukça başarılıymış.
1: Oho, başarılı da ne demek? Her gün bir sürü kız arar durur kendisini. Gelen mektupların hatta hesabı yoktur.
0: Demek ki genç kızlardan yana çok şanslı kuzenim.
1: Hem de ne şanslı. Her gün kızlara cevap vermekten bıktım, usandım.
0: Gordon acaba hala geçen yıl bana yazdığı kızla mı dolaşıyor?
1: Hangisi o?
0: Sarışın, kısa boylu, güzel bir kız. O kızı gerçekten seviyormuş.
1: Oh, vallahi ben Gordon'un gezdiği kızları hiç tanımam. Zira buraya hiç kız arkadaşını getirmedi. Ben ev sahibesiyim, olsa görürdüm. Hem burası namuslu bir pansiyondur. Buraya hiçbir erkek kız arkadaşını getiremez. O kızın adını anımsıyor musunuz?
0: Pek anımsayamayacağım ama siz birkaç isim söylerseniz belki de aklıma gelir.
1: Bir Laura vardı. Onun adını anımsıyorum çünkü o isimde bir görümcem vardı. Sonra bir de Barbara vardı. Ay. Evet. Lola da vardı ve başka da pek yoktu.
0: Anımsadım. O kızın adı Dory'ydi.
1: Dory?
0: Evet.
1: Dory. Hayır, bu isimle bir kızla dolaştığını anımsamıyorum. Yahut da son birkaç ay zarfında böyle bir kızın adını hiç duymadım.
0: Peki ya daha önce Gordon'un böyle bir kız arkadaşı var mıydı?
1: Bilmiyorum kızım, bilmiyorum daha doğrusu.
0: Affedersiniz, sizden bir ricam olacaktı bayan. Adınız neydi acaba?
1: Arquette. Teyze de deseniz olur. Burada bütün gençler öyle der.
0: Bayan Arquette, acaba Gordon'un odasını görebilir miyim?
1: Neden?
0: Bizim oralardayken çok dağınık bir çocuktu. Şimdi öyle merak ediyorum ki acaba nasıl oldu? İntizamlı mı?
1: Şu mesele. Gel. İntizamlı mı değil mi görün bakalım.
0: Teşekkür ederim.
1: İşte Gordon'un odası burası.
0: Girebilir miyim acaba?
1: Girin tabii, nasıl olsa kuzenisiniz. Nasıl? İntizamlı mıymış?
0: Biraz düzelmiş. Eskiye göre gene iyi.
1: Duvarlarda ne arıyorsunuz?
0: Resim. Kız resmi arıyordum. Öyle ya, belki de

0: neredesin?
1: Ah işte Gordon da geldi. Açıcı görünce kim bilir nasıl şaşıracak.
2: Ay, ben gitsem iyi olacak.
1: Aa, deli misiniz siz, nereye gideceksiniz? Gordon'u beklemiyor muydunuz?
2: Ama...
3: Ah işte geldim Bayan Arquette. Nasılsınız bakalım? Aa, bu genç kız da kim?
1: Kim olacak, kuzeninmiş. Bak, yoksa değil mi?
2: Ben.
3: Aa, hay Allah, birden tanıyamadım. Bu benim kuzenim Esther ya. Ha. Gel seni bir öpeyim. Ne kadar da özlemişim.
2: Bir dakika ben.
1: Ben de az kalsın kuzenini tanımadım mı diyecektim.
3: Ne de olsa birkaç yıl geçti aradan. Ha. Ne kadar da büyümüşsün Esther.
2: Büyüdüm tabii. Artık gideyim, sonra gene görüşürüz.
3: Aa, hiç öyle şey olur mu canım? Bir akşam yemeği yemeden bırakır mıyım seni sevgili kuzenim?
2: Başka zaman, başka bir gün yeriz. He. Çok acele işim var da.
3: Olsun olsun, dur beraber çıkarız. He. Teyze, ben birkaç saat sonra gelirim. Kuzenime kenti gezdireyim biraz ha. Haydi hoşça kal.
1: Güle güle, güle güle. Ne şirin çocuk yarabbim.

0: Anlat bakalım güzel kız. Önce kimsin?
1: Adım Ellen. Kendimi kuzeniniz diye tanıttığım için bağışlayın beni.
0: Bağışlamak önemli değil. Ama niçin bu oyuna başvurdum?
1: Bakın Bay Gordon. Beni hiç tanımamış olun ha?
0: Yok, öyle kolay kolay kurtulamazsın elimden Ellen. Anlat bakalım beni niye görmek istedin ve niye kuzenim oldun?
1: Size peşimi bırakın diyorum. Yoksa polis çağıracağım.
0: İsterseniz çağırın. Ben de polise odama girmek için kendisini kuzenim diye tanıttığını söyler. Hırsızlık suçundan tutuklattırırım seni.
1: Ama ben odanıza hırsızlık için girmedim ki.
0: Madem hırsızlık için girmediniz de odamda ne arıyordunuz ha?
1: Ben...
0: Hadi canım, sıkılma da anlat. Görüyorsun ya, elimden kurtulamazsın artık. Ha? Bugüne kadar hiçbir güzel kız elimden kurtulamadı zaten.
1: Yani çapkın biri mi olduğunuzu söylüyorsunuz?
0: Öyle de denilebilir ama inanın bana, sizin gibi güzel bir kızı ömrümde ilk kez görüyorum.
1: İltifatınıza teşekkürler Bay Gordon.
0: Yok, öyle bay may laflarını bırakın rica ederim. Bana sadece Gordon deyin yeter.
1: Öyle olsun, Gordon.
0: Peki Ellen, o halde anlat bakalım, benden ne istiyorsun?
1: Ben Dory'nin ablasıyım Gordon.
0: Dory mi? Dory. Kim bu Dory Allah aşkına?
1: İngilizce şubesine devam ederdi. Hani şu senin çalıştığın radyo istasyonunun bulunduğu binanın çatısından kendini aşağı atan kız.
0: Tamam, şimdi anımsadım. Zavallı kız. O da senin gibi güzeldi. Peki ne olmuş?
1: Dory'yi tanır mıydın?
0: Derste görürdüm ara sıra. Kimseyle konuşmayan, samimi olmayan bir tipti. Ama bana bak, anlayamadığım bir şey var. Yoksa Dory'nin ölümüyle benim aramda bir bağ kurmaya mı kalkıyorsun ha?
1: Evet.
0: Ama Dory intihar etmedi mi? Bütün gazeteler böyle yazmıştı.
1: Hayır Gordon, Dory intihar etmedi. Öldürüldü.
0: Öldürüldü mü? Yani bir cinayete mi kurban gitti demek istiyorsun? Öyle mi? Ama neden?
1: İşte ben de bunu öğrenmek istiyorum Gordon. Bu yüzden buradayım.
0: Kız kardeşinin katilini arayan bir bayan dedektif. Hayatta böyle şeylerle karşılaşacağım hiç aklıma gelmemişti doğrusu.
1: Demek Dory'yi tanımıyorsun Gordon.
0: Canım dedim ya, şöyle böyle tanırdım. Aslında çok hoş ve tatlı bir kızdı. Ama diğerleri gibi zıp çıktının biri değildi. Bu yüzden de onunla kimse dostluk kuramamıştı.
1: Ama biri kurmuştu.
0: Kim?
1: Ben de bunu öğrenmek istiyorum. O kimse, adı neyse, Dory'yi öldürdü.
0: Fakat çok feci bir şey bu Ellen.
1: Evet Gordon. Hayatın bahasına da olsa bulacağım o katili.
0: Bak Ellen, eğer sana bir yardımım dokunursa...
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Gene de unutma. Eğer bana ihtiyacın olursa bulacağın yeri biliyorsun. Bayan Arquette'e kuzenim olduğunu söylersin.
1: Peki Gordon, unutmam. Benim de senden bir ricam olacak.
0: Nedir Ellen?
1: Bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Rica edeceğim. Kimseye bir şey söyleme.
0: Merak etme Ellen, söylemem.
1: Çünkü katil şu anda kendinden emin dolaşıyor. Dory'nin intihar ettiğine herkesin inandığını sanıyor. İşte bu yüzden onu ele geçireceğim.
0: Doğrusu senden korkulur Ellen. Azimli bir kızsın sen.
1: Hoşça kal Gordon. Eğer yardıma ihtiyacım olursa ilk arayacağım insan sen olacaksın. İnan bana.
2: Alo, buyurun.
1: Dwight Powell orada mı?
2: Hayır, yok.
1: Ne zaman gelir?
2: Kesin bir şey

0: söyleyemem. Boş zamanlarında Folgers büfesinde çalışıyor. Fakat kaça kadar çalıştığını bilmiyorum.
1: Siz ev sahibi misiniz?
0: Yo, hayır. Ben temizlik yapmaya gelmiştim. Eğer Pavel'a bir not bırakacaksanız kendisine bildiririm.
1: Hayır, teşekkür ederim, gerekmez. Nasıl olsa onu göreceğim.
0: Nasıl isterseniz.

0: Bakar mısınız biraz?
1: Buyurun, ne istemiştiniz?
0: Bir hamburger, bir de portakal suyu lütfen.
1: Tabii, şimdi. Özür dilerim. Sizi ilk kez görüyorum. Stortat'ta mı okuyorsunuz?
0: Hayır, ya siz?
1: Ben orada okuyorum.
0: Ha, iyi.
1: Buraya daha önce gelmiş miydiniz?
0: Hayır, sadece birkaç gündür buralardayım.
1: Ya, çok kalacak mısınız yoksa hemen gidecek misiniz?
0: Belli olmaz. İş bulmama bağlı.
1: Demek iş arıyorsunuz.
0: Evet.
1: Nasıl bir iş?
0: Sekreterlik filan.
1: O halde mesele yok, hemen bulabilirsiniz.
0: Niye?
1: Çünkü sizin gibi güzel bir kızı kim olsa sekreter olarak alır da ondan.
0: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
1: Burada akrabalarınız filan var mı?
0: Hayır, kimsem yok. Bu kentte kimseyi tanımıyorum.
1: Ya, bakın ne diyeceğim. Sinemasında güzel bir film var. Gitmek ister miydiniz?
0: Neden olmasın?
1: Güzel. Benim iş çıkışımdan sonra nerede buluşalım?
0: Otelinde kalıyorum. Giriş salonunda buluşuruz.
1: Tamam. Saat 8 iyi mi?
0: İyi.
1: Benim adım Dwight. Dwight Powell. Ya sizinki?
0: Benimki de Evelyn Kittredge.
1: Tanıştığımıza sevindim Evelyn. Merhaba.
0: Merhaba Powell.
1: Fakat... Hayır. Olamaz.
0: Ne oldu? Niye şaşırdın birdenbire?
1: Gülüşün... Gülüşün tanıdığım bir kızın gülüşüne o kadar benziyor ki.
0: Hayret. Kime benziyor ki?
1: Tanımazsın. Adı Dory'di.

0: Şu yüksek bina radyo istasyonunun bulunduğu yer mi?
1: Evet.
0: Çok yüksek. Kaç kat biliyor musun?
1: Tam 14 kat.
0: Niye konuşurken başını önüne eğiyorsun baba?
1: Sebebini söylersem güleceksin bana. Yükseğe bakamam da hemen başım döner.
0: Çok ilginç doğrusu. Hem sen de ilginçsin biliyor musun?
1: Evet öyleyimdir. Beni tanıyan bütün kızlar ilginç bulduklarını söylerler.
0: Demek ki üniversiteden çok kız arkadaşın var senin ha?
1: Var olmasına var, hem de çok var. Ama inan bana üniversiteli kızlardan bıktım Evlay.
0: Niye?
1: Hepsi de sanki sözleşmişler. Bir kızla bir iki kez gezdin mi hemen evlenmek istiyorlar.
0: İyi ama hakları yok mu yani?
1: Bir de üniversiteli olacaklar. İleri görüşlü olmaları lazım.
0: Peki sence nasıl olmaları gerekir?
1: Ne bileyim, insan evlenmeden de gezebilir, dolaşabilir. Hatta beraber bile yaşayabilir. Ama bunlar öyle değil ki. Gezdikleri her erkeği hemen evlendirme dairesine götürmek istiyorlar.
0: Her kızın görüşü seninki gibi değildir. Kimi serbest yaşamayı sever, kimi de son derece ciddidir.
1: Biliyor musun, insanı en çok sıkan bir erkeğe bağlanan tiplerdir. Her neyse, vakit geç oldu, istersen kalkalım.
0: Yani beni bir başka yere mi götüreceksin?
1: Eğer istersen.
0: Yok, sence bir sakıncası yoksa bu gece gitmeyelim. Ama başka bir zaman memnuniyetle gelirim istediğin yere.
1: Evlay, biliyor musun sen çok tatlı bir kızsın.
0: Bu gece için çok teşekkür ederim Pavel. Film bir harikaydı.
1: Evlay, seni öpebilir miyim?
0: Ama görenler olabilir Pavel. Rica ederim böyle bir şey yapma. Hem sonra sana hala o kızı mı anımsatıyorum?
1: Kimi? Hangi kızı?
0: Hani o gülüşünü bana benzettiğin kızı. Neydi bakayım adı?
1: Doreen mi diyorsun?
0: Evet. Onunla uzun süre arkadaşlık ettiniz mi?
1: Evet, uzunca bir süre. Yarın buluşuyor muyuz?
0: Tabii, sen nasıl istersen.
1: O halde yarın aynı yerde aynı saatte.

0: Buyurun.
1: Bayan Kingship sizi Bay Gordon arıyor. Bağlayayım mı?
0: Gordon. Tabii bağlayın.
2: Alo. Ellen. Ellen sen misin?
0: Benim. Nasılsın Gordon?
2: Bakıyorum da geç saatlere kadar eğleniyorsun.
0: Kiminleydin biliyor musun?
2: Kiminle? Yoksa kız kardeşinin katiliyle mi ha?
0: Belki inanmayacaksın ama öyle.
2: Doğru mu söylüyorsun Ellen?

0: Peki kimmiş?
1: Tanırsın. Sizin İngilizce şubesinden bir öğrenci.
0: Bizim şubeden mi? Kim Allah aşkına?
1: Dwight Powell.
0: Powell mı? Emin misin Ellen?
1: Tabii. Dory ile arkadaşlık yaptığını kendi söyledi.
0: Peki başka?
1: Bir erkeğe askıntı olan ve işi ciddiye alıp evlenmek isteyen kızlardan nefret edermiş.
0: Vay canına. Bu ne surat ya? Kente gelir gelmez her şeyi bir anda öğrenivermişsin.
1: Sana söylemiştim Gordon. Kardeşimin katilini ne bahasına olursa olsun yakalayacağım.
0: Ama bak Ellen, çok dikkat et. Bu işlerin şakaya gelir tarafı yoktur. Eğer Powell senin Dorian'ın ablası olduğunu sezerse başın derde girer.
1: Gerçek adımı söylemedim ona. Beni bir başkası sanıyor. Beni tanısaydı bütün bunları anlatmazdı zaten.
0: Sen gene de dikkatli ol Ellen. Ve fırsat bulursan beni durumdan haberdar et, olur mu? Başına bir şey gelmesini

0: istemem.
1: Neden?
0: Bilmiyorum ama bende apayrı bir duygu bıraktın sen. Belki de diğer kızlardan farklı olduğun için. Neyse, iyi geceler yavrum.
1: İyi geceler Gordon. Ölüm Bu Sesi adlı sürekli oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz, namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hicazkar ve Bayati makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Bu geceki programımıza Zekai Dede Efendi'nin Hicazkar makamındaki klasik faslıyla başlayacağız. Bu makamda Zekai Dede'ye ait 3 eser dinleyeceğiz. Üçünü de Filiz Şatıroğlu'nun yorumundan. İstanbul Radyosu saz sanatçılarının seslendirecekleri Tamburi Büyük Osman Bey'in Hicazkar Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Filiz Şatıroğlu'nu ilk olarak, güftesini Yahya Nazım Efendi'nin yazdığı Zekai Dede'nin Hicazkar makamındaki beste formundaki eserinde dinleyeceğiz. Hicri lebinde yarın bir dil ki oldu nahoş, cem sunsa gönlüm etmez camı cihan nüma hoş.

Filiz Şatıroğlu'ndan dinleyeceğimiz Zekai Dede Efendi'ye ait Hicazkâr makamındaki ikinci eser Bir Ahır Semai. Gülşende Hezar Name-i Demsaz ile mahsuz, Mutrib Tarab-ı Saz-ı Hoş Avaz ile mahsus.

Filiz Çatıroğlu'ndan Zekai Dede'ye ait Hicazkar makamında eserler dinlemeye devam ediyoruz. Sırada bir Yürük Semai var. Bülbül gibi pür oldu cihan namelerimden, hiç bu iyi vefa görmedim ol verdi terimden.

Filiz Çatıroğlu'ndan Zekai Dede Efendi'ye ait Hicazkar klasik fasıldan 3 eser dinledik. Hicazkar makamında şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Sırada Nikos Ağa'nın Hicazkar şarkısı var. İbrahim Suat Erbay'ın yorumundan sunuyoruz.

Çağlar Fidan'ı Medeni Aziz Efendi'nin Hicazkar şarkısında dinliyoruz. Vazgeçip Nazü Eda'dan daima, gül açıl, güller gibi ey mehlika.

Güftesini Nahit İlmi Özeri'nin yazdığı Rakım Elkutlu'nun Hicazkar şarkısını Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Bekledim fecre kadar, gelmedin ah, işte güneş de doğdu. Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu. Dediler nerede o mehveş, söyle o ahuya ne oldu? Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu.

Yine güftesi Nahit Hilmi Özelen'e ve yine bestesi Rakım Elkutlu'ya ait yine Hicazkar makamında bir eser var sırada. Bu kez Tülün Korman'ın yorumundan dinliyoruz. Visali yar ile mest ol, hayale dalma gönül, dudaktan içmeyi canan elinden alma gönül.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle devam ediyor. Hakan Talun'un Tambur Taksimi'nin ardından yine güftesi Nahit İlmi Özel'ine ve yine bestesi Rakım Elkutlu'ya ait bu kez Bayati makamında bir şarkıyı Bekir Ünlü Ateğ'in sesinden dinleyeceğiz. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var. Çekecek ki bence hayatın daha bilmem nesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var.

Güftesi Sermet Efendi'ye, bestesi Markar Ağa'ya ait Bayati şarkıyı Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Sebep ne? Bakmıyor yârim yüzüme, görünmüyor cihan şimdi gözüme. Bugünlerde benim bakma sözüme, görünmüyor cihan şimdi gözüme.

Güftesi ve bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait Bayati şarkıyı Fahriye Caner'den dinliyoruz. Bir gün gelecek sen de gönül şad olacaksın. Neylerde figanlar koparan bağ dolacaksın.

Zeki Duygulu'nun Bayati şarkısını Kenan Günel'den dinliyoruz. Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım, görmeyince talihin aşadıma çok şaşarım.

Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerine Selahattin Pınar'ın Bayati bestesini Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden.

Güftesini Orhan Rahmi Gökçe'nin yazdığı Rakım Elkutlu'nun Bayati şarkısını Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Ne arzu var ne takat, visal dillerde kaldı. Ne Leyla var ne Mecnun, hayal dillerde kaldı. Erişti sonbahara o divane gönüller. Haram oldu buluşmak, helal dillerde kaldı.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi ümit ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Dede Efendi'nin Bayati şarkısını dinliyoruz programımızın kapanışında. Faruk Salgar'ın yorumundan. Karşıdan yar güle güle, yârim geldi, canım geldi. Servi gibi salınarak, yârim geldi, canım geldi. Hoşçakalınız.

0: Sahnenin tozu, kulisin heyecanı, provanın emeği, fuayenin merakı, oyunun mucizesi. Sahnenin sesi mikrofonda. Matine Suare. Her cuma 14.30'da TRT Radyo 1'de.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz, belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Zor durumda olana destek olmayı amaçlayan bir şarkıdır. That's what friends are for. Yani şarkının başlığını tercüme etsek, arkadaşlar bunun için vardır zaten anlamını taşır. Dionne Warwick'in bu harika şarkısına Stevie Wonder, Elton John, Gladys Knight gibi isimler katılınca ortaya gerçekten efsane olabilecek bir şarkı çıkmıştı. Gelin bu unutulmaz şarkıyı birlikte dinleyelim.

1940 doğumlu Dionne Warwick söylüyor ve ona Stevie Wonder, Elton John, Gladys Knight gibi ünlüler katılıyordu. That's what friends are for. Şimdi yepyeni bir plakta karşımıza Rainer Reed çıkıyor. Şarkısının adı The Ghost of Another Life.

The Ghost of Another Life, Rainer Ree söylüyordu bu harika ritimli şarkıyı. Şimdi de pırıl pırıl sesli Vanessa Williams şarkısında Hello Like Before diyor. Eski aşığına aynı eskisi gibi merhaba diyor.

Hello Like Before. Güzel bir ayrılık şarkısını Vanessa Williams'tan dinledik. Şimdi Jose Manuel söylediği şarkıda her şey aşk uğruna diyor. Todo por amor.

Todo por amor. Her şey aşk uğruna diyordu söylediği şarkıda José Manuel. Şimdi yepyeni bir şarkıyla Ömür Göksel'i dinliyoruz. Fırtına.

bıraktı bana, savruldu anılar, dağıldı fırtınayla, bir toz bulutuyla, gözler görmez oldu, sonra birden dindi, kaldım bir başıma. Aldı götürdü beni, bıraktı çok uzaklara, bilmediğim yerlere, bir aşkın

Fırtına, Ömür Göksel'den dinledik bu romantik aşk şarkısını. Şimdi Ömür Göksel'i kendi yazdığı caz ritmindeki şarkısında dinliyoruz. Senin yüzünden.

Sen olmasaydın çiçekler açmaz, belki güneş bile doğmazdı. Sen olmasaydın

Senin Yüzünden, Ömür Göksel'i caz ritmindeki bestesinde dinledik. Belki hala o şarkılar çalınır, sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz, belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız bu icatların arkasında yıllar süren bilimsel çalışmalar, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok eşya aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bunu biliyor muydunuz? Türk Edebiyatı'nın ilk realist romanı olarak kabul edilen Araba Sevdası aslında yalnızca bir edebiyat eseri değil, bir dönemin ruhunu eleştiren güçlü bir aynadır. Bir adam düşünün, batılı olmayı bir düşünce biçimi olarak değil, bir kıyafet tercihi olarak gören bir adam. Kendini aynalarda değil, vitrinlerde arayan biri. Behruz Bey. Recaizade Mahmut Ekrem'in kaleminden çıkan bu karakter, Tanzimat döneminin en çarpıcı tiplerinden biri. Behruz Bey, Fransızca konuşan, Paris modasını yakından takip eden, gösterişli arabasıyla gezintilere çıkan bir miras yeridir. İlk bakışta modern, zarif ve Avrupa'yı görünür. Ama biraz yakından baktığınızda bu parıltının ardında büyük bir boşluk olduğunu fark edersiniz. Çünkü Behruz Bey'in batılılaşma anlayışı düşüncede değil, yalnızca dış görünüştedir. O, batının değerlerini, felsefesini, üretkenliğini değil, sadece vitrinini taklit eder. İşte tam da bu noktada roman, bir karakter hikayesinden çıkıp toplumsal bir eleştiriye dönüşür. Bir gün arabasıyla dolaşırken Periveş Hanım'ı görür ve ona aşık olur. Ama bu aşk bile gerçeğe dayanmaz. Çünkü Behruz Bey sevdiği kadını tanımaz, onu zihninde yarattığı bir hayalin içine yerleştirir. Yani aslında aşık olduğu şey bir insan değil, kendi kurduğu yanılsamadır. Bu durum onun hayatındaki en büyük kırılmayı da beraberinde getirir. Çünkü gerçekle hayal arasındaki farkı anlayamadıkça kendi kurduğu dünyanın içinde kaybolur. Recaizade Mahmut Ekrem bu hikaye üzerinden yalnızca bireysel bir trajedi anlatmaz. Gösterişin, içeriğin önüne geçtiği, taklidin, özgünlüğün yerini aldığı bir dönemi eleştirir. Roman boyunca süsle samimiyetin, taklitle hakikatin çatışmasını hissedersiniz. Behruz Bey'in yaşadığı her hayal kırıklığı aslında bu çatışmanın bir sonucudur. Ve belki de bu yüzden Araba Sevdası bugün hala güncelliğini korur. Araba Sevdası bize tam da bunu hatırlatır. Ve satır aralarında sessizce şu soruyu bırakır. Gerçek değişim elbisede mi başlar, yoksa zihinde mi? Bugün de bir bilgi...

0: daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 4 büyük futbol kulübü başkanını ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda tüm kulüplere başarı dileklerinde bulundu. Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine inanıyorum dedi. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli programda hazırlık tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası bugün belli olacak. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik

sosyal güvenlik sisteminin daha güçlü, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Kasım ayında Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesi hazırlıklar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyaya Türkiye'yi anlatacağız, Antalya kazanacak, Türkiye kazanacak dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da COP31'in Antalya markasına ciddi bir değer katacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İkinoğlu Baro tarafından düzenlenen adli yıl açılış törenine katıldı. Bakan Gürlek, yeni adli yıl açılışında savunmanın hukuk devleti için taşıdığı öneme dikkati çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmada bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışması sürüyor. Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de az su tankeriyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ilk görüntülerine ulaşıldı. Enkazın çarpışma bölgesinin 50 metre ilerisinde ve 720 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Acılı ailelerle birlikte İstanbul Valisi Davut Gül çalışmaları yerinde inceledi. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlendi. Şehit polis Topatan'ın naaşı törenin ardından Edirne Kapı polis şehitliğinde dualarla defnedildi. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen saldırganın babası oğlunu suçladı. Tahliyesine karar verilen anne, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Kayseri oldu. Kentte 9 gün boyunca gösteri, konser ve sergiler dahil 185 etkinlik gerçekleştirilecek. Yunanistan'da ülkenin hava kuvvetlerine ait bir F-4 Phantom savaş uçağı düştü. Kaza anından hemen sonra patlama meydana geldi. İki pilotun da hayatını kaybettiği açıklandı. Nepal'de 26 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden 10 gün sonra umut veren bir gelişme yaşandı. Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. 1342 kişinin hayatını kaybettiği felakette kayıp 4000'den fazla kişi içinde arama çalışması sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil, askeri çatışma olarak niteledi. Nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. İran'dan ekonomik savaşa hazırlıklıyız mesajı geldi. CENTCOM, 3 İran petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridine saldırısı sürerken enkaz altında bulunan cansız bedenlere imkansızlıklara rağmen ulaşılmaya çalışılıyor. İşgalci unsurların 3 yıl önce düzenlediği saldırıda katledilen 55 kişinin naaşı enkaz altından çıkarıldı. 8000'den fazla cansız bedenin hala yıkılan binaların enkaz altında bulunduğu tahmin ediliyor. Spor. Save Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol takımımız Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kupa yolundaki son rakibimiz ise Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya oldu. Kazananın kürsünün tepesine çıkacağı mücadele yarın saat 19'da başlayacak ve TRT1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Haberleri dinlediniz.

ya da sensiz uzun, sensiz. Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözünü. Öyle kolay değildir benim.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 4 büyük futbol kulübü başkanını ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda tüm kulüplere başarı dilekleri de bulundu. Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine inanıyorum dedi. 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası bugün belli olacak. Büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklarda hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ortak gayemiz vatandaşlarımızın adalet sisteminden bekledikleri hizmeti yerinde ve zamanında karşılamaktır dedi. İstanbul İkinoğlu Baro tarafından düzenlenen adliye yıl açılış törenine katılan Bakan Gürlek, savunmayı temsil eden avukatlık mesleğinin hukuk devleti için taşıdığı öneme dikkati çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede devam eden ABD-İran müzakereleri ile ilgili son durumun kapsamlı biçimde değerlendirildiği kaydedildi. 2026 KPSS lisans maratonu bugün genel yetenek genel kültür oturumuyla başlayacak. Saat 10:15'te başlayacak.

Manisa'nın Soma ilçesinde iki ayrı orman yangını çıktı. Yangınlar havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik ile birlikte 3 şüpheli tutuklandı. Türkiye'nin ilk ve en köklü uluslararası fuarı olan İzmir Enternasyonel Fuarı 95. kez kapılarını açtı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan dev organizasyon, otomotivden gıdaya, sağlıktan teknolojiye uzanan yüzlerce yerli ve yabancı firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Kültür Park'ta düzenlenen fuar, yapay zeka atölyelerinden dev konserlere uzanan geniş yelpazesiyle 9 gün boyunca ticaret ve sanatın nabzını tutacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil, askeri çatışma olarak niteledi. Nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. İran'dan ekonomik savaşa hazırlıklıyız mesajı geldi. CENTCOM 3 İran petrol tankerini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmede Putin, Moskova ile Washington arasındaki temasların faydalı olduğunu söyledi. Witkoff, Trump'ın Putin'e en iyi dileklerini iletti. Ziyaret sırasında sağlanan ateşkes için de teşekkür etti.

Safe Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Amilya Kadın Voleybol takımımız Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kupa yolundaki son rakibimiz ise Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya oldu. Kazananın kürsünün tepesine çıkacağı mücadele yarın saat 19'da başlayacak ve TRT1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Süper Lig'de ise bugün 4 maç oynanacak. Saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif faaliyetlerle, Arca Çorum Futbol Kulübü de Eyüp Spor'la mücadele edecek. Saat 20'yi gösterdiğinde ise futbol severleri 2 maç bekliyor. Kocaeli Spor Samsun Spor'la, Trabzon Spor'da Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz.

0: Hava durumu.
1: Hava durumuna gelince ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun dışında, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Hakkari dışında, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul, Hatay, Konya, Eskişehir 31, İzmir, Mola 37, Mersin, Malatya, Bursa, Sakarya 33, Aydın 39, Antalya 40, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman 37, Çankırı, Mardin 35, Trabzon, Ordu, Erzurum, Van 27, Elazığ, Tunceli, Gaziantep, Kilis 34, Artvin 26 ve Batman 38 derece. Haberleri dinlediniz.
0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Denizlerde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi yağış anında orta olacak. Marmara'da hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzey 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güney 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava durumu parçalı ve az bulutlu. Bugün ilk saatlerden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava durumu parçalı ve az bulutlu. Bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeybatıdan. Bugün

Gün ilk saatlerden itibaren kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Sayın Ahmet Özhan. Ahmet abi, hoş geldiniz.
2: Merhaba Yalçıncığım.
1: Ahmet abi, isterseniz sizinle günümüz gençliğini konuşalım. Gençlik çok önemli bir durumda hakikaten. Evet. Üzülüyoruz, diyoruz ki bu yeni hayat, evet, efendim, dijital bağımlılıklar, şunlar bunlar gençlerimizi yıpratıyor. Öyle bir durum için siz ne düşünüyorsunuz bir kere? Bundan, evet, nasıl çıkarabiliriz gençlerimizi?
2: Dijital teknoloji, yapay zeka ve ondan önceki internet getirileri, bunlar silah gibidir. Kimin elinde olduğuna bağlı.
1: Ya, evet.
2: Yani bir silahı harpte vatanı korumak için kullanırsan madalya verirler. Sulhte bir insanı vurmak için kullanırsan hapishaneye koyarlar. Onun için onlar masumdur. Yapay zekadan tutun ki bugün gündemimiz, tamam, o. Bütün teknolojik gelişmeler, sanayi hali.

0: haline gelmiş olanlar hepsi masumdur.
1: Her şey masumiyeti dilin
0: insanın haricinde
1: var.
0: Her şey masumdur. İnsanlar verdi ve cinler. Cinler de varlıktır, bu gerçektir. Bu iki kategori haricinde hayvanat, nebatat, cemadat ve bunların arasında açığa çıkan bütün atomik ve moleküler yapıya sahip varlıklar, şeyler yani hepsi masumdur.
1: Aynen,
0: hepsi
1: öyle.
0: Kullanıma doğru. Tabidir.
1: Aynen. Musaki de tabii.
0: Evet aynen. Gençler bahsi açıldığı zaman yani fart muhabbet de gençlere düşkünüm. Ve onları masum görüyorum. Ne verdik, ne istiyoruz?
1: Evet, doğru.
0: Ben hani Z takımı falan deniyor ya bir şeyler. Kat'i surette ne kızlarımıza ne delikanlılarımıza zerre kadar bir nokta koymalarına razı değilim. Çünkü onlar beyaz kağıt gibiydi. Bizim elimize doğdular. Biz onlara ne verdik? Tamam kader vardır, nasip vardır, kısmet vardır. Onların hepsi Halifetullah olarak yaratılmış insana Cenab-ı Hakk'ın verdiği donanımın ve konjonktürü okuyarak bu donanımla konjonktürü olan hizmetinin sonrasında konuşulacak şeyler. Tamam bir kader üzerine doğarız. Sen Yalçın'sın, ben Ahmet'im. Senin annen baban var, benim annem babam vardı. Efendim bu coğrafyada doğduk. Bu inanç kültürü içerisine bu şekilde doğduk. Bize sormadan Müslüman dediler. Tamam?
1: Doğru.
0: Bunlar kaderimizdir. Tamam peki. Ondan sonra bunları araştırmak, bunların hakikatine varmak, bunları eleştirmek, bunları iyileştirmek. Çünkü kaderin bir de imtihan tarafı vardır. Genetik versiyonla Cenab-ı Hakk'ın dede ekşiyer, torunun dişi kamaşır diyor değil mi? Bunu izah etmek lazım. Ama dedenin ekşi yemesinin tolerasyonu kader olarak toruna verildiyse ben niye böyle yaşıyorum, niye böyle aksilikler oluyor diye torunun düşünerek bu darbu veselden geriye dönerek dedemin bir kabahati mi vardı acaba diye dedesi adına hayrı hasenat yapması, istiğfar etmesi ve dedesinin affolunmasından sonra da kendinin beladan kurtulacağını deneyimlemesi lazımdır. Ama biz bu kültürden koptuk.
1: Tabii.
0: Şöyle bir anekdot anlatabilir miyim? Mümkün olduğu kadar. Müfit muhtasar söylemeye çalışacağım.
1: Lütfen.
0: Hazreti Vefa, Allah şefaatine nail eylesin. Efendim, evlatları olmuş, tekkenin bahçesinde oynuyordu falan filan derken biraz daha 4-5 yaşına gelince tekkenin dışında yolda oynamaya başlamış falan. O zaman tabii Hazreti Vefa'nın dönemi, araba yok, şu yok, bu yok, bir tehlike yok. Efendim, o zaman da suyu sakalar taşıyor. Biliyorsun kırbalarda taşınır evet, sularda. Evet. Çocuk değil mi? İşte elinde bulduğu bir çubuğu kırbaya sokuyor, deliyor, oradan su içiyor. Sucu da Şehzade diye, Şeyh Efendi'nin çocuğu diye, tabii Şeyh Vefa'ya olan büyük saygılarından dolayı bir şey demiyor. 1-3-5 deyince bir gün kapıyı çalıyor, diyor Hazret'le görüşebilir miyim? Buyur diyorlar. Buyur evladım diyor. Efendim size bir tane değil 1000 tane kırba fena olsun. Mesele o değil ancak böyle böyle bir durum var. Şehzadem durmadan kırbaları delip oradan su içiyor. Hani bunu bir arz edeyim zat halinize. Tamam evladım diyor. Hemen kardeşimizin zararını telafi edin diyor etrafındakiler. Aman efendim sizin duanız kafi. Ben sadece arz ettim diyor. Peki diyor. Gidiyor adam. Bacı Sultan'ı çağırıyor. Hazreti Vefa. Hanım gel bakalım. Geldim. Buyur efendi. Sen bu oğlana hamileyken ne kabahat işledin? Aman efendicim. Estağfurullah. Ne kabahat işleyebilirim? Yok yok diyor ya. Düşün yani şöyle bir. Diyor ki ya hamileliğimin son zamanlarında aş eriyordum. Komşuya geçmiştik. Konsolun üstünde bir limon vardı. İstemeye de utandım. Komşu bir ara dışarı çıkmıştı. Yakamdaki iğneyi limona batırıp oradan biraz limon suyu almıştım. Sonra yerine koymuştum. Heh anlaşıldı diyor. Git diyor helallik al. Ama efendiciğim şimdi ay yok diyor. Evladımızın selameti için bu helalliği almak zorundasın diyor. Gidiyor diyor ki komşucum böyle böyle aman ne alakası var sultanım diyorlar sonra bir tane limon feda olsun bunun için özür mü dilenir olsun diyor ben bunu söyleyeyim içime dert oldu. helal hoş olsun diyor. O günden sonra

0: Sonra şehzade kırbaları delmeye bırakıyor. Elindeki çubukla yerlere Allah yazılar canım. Yazmaya, çizgiler çizmeye çalışıyor. Çok arz edebildim mi? Bugünkü gençliğin bu deneyimden istifade etmesi lazım ama kim buna değer verecek? Bu menakıptan irfan çıkaracak da hayatı efendim tezyin edecek.
1: Ahmet abi bir musluk arası verelim. Yani diyorsunuz ki annelerin ve babaların helallik almaları lazım bir yerlere.
0: Yani.
1: Müsaadenizle.
0: Eyvallah.
1: Efendim merhum Alaaddin Yavaşçı'nın Hicaz makamındaki eserini Ahmet Özhan Beyefendi seslendiriyor. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Buyurunuz.

0: Ahmet abi, aslında bu Ebu'l Vefa Hazretleri'nin kısasıyla çok önemli bir ders verdiniz.
1: İnşallah.
0: Yani biliyorsunuz hep gençlerimizden yakınıyoruz.
1: Toz kondurmam.
0: Tabii.
1: Kimse. Ne verdin, ne istiyorsun?
0: Aynen öyle. Faili aramıyoruz.
1: Babayı döverim, çocuğu neye döveyim abi?
0: Değil mi? Tabii hakikaten. Ya. Yani öyle bir durum var ortada. Şimdi
1: ha, ona rağmen hani yuhrecul hayye minel meyyite yuhrecul meyyite minel hay. Ölüden diri, diriden ölüden çıkarır. Ona rağmen bir şeyse ona da bir şey yapamazsın.
0: Tabii. Kadir, o ayrı bir şey.
1: Hazreti Mevlana Alaaddin Çelebi'nin tabutunun önünde biliyor çocuğunun hatalarını.
0: Evet.
1: Ya Rabbi diyor, sen sadece iyiledin Allah'a ihsan. Kötüler kime sığınacak? Onu da affediver. Anlatabiliyor muyum?
0: Güzel bir dua. Evet. Bir de Ahmet abi da, mesela Nuh Aleyhisselam bakalım.
1: Evet.
0: Evladı
1: evet.
0: Bakalım. Yani bunlar olabilen şey.
1: Olabilir.
0: Bir peygamber evladı.
1: Habil Kabil.
0: Tabii.
1: Habil. Tabii. Masum, Kabil, katil.
0: Evet.
1: Biri maktul, biri katil.
0: Ahmet abi, gençlerin tasavvufa yönelmesi gibi bir şey var mı?
1: Gözlerinde var. Ben deryatta görüyorum ya. Gürül geliyorlar.
0: Maşallah.
1: Ve sadece bizim orada değil, her yerde çok büyük. Ve musikiden konuşacak olursak, hiç piyasaya bakıp da ne olacak bu Türk müziğin hali diyenlere itibar etmemek lazım. Onlar basire sahibi değiller. Genç nesilde öyle bir gerçek Türk müziğine istidat ve mesai harcayanlar var ki, bir Cemil Bey, ben sana gençlerden şimdi 10 tane Cemil Bey gösterebilirim.
0: Maşallah.
1: Elini göremezsin.
0: Maşallah.
1: Kemençeler, neyler, kamış tarlasına dön Türkiye.
0: Maşallah.
1: Ve öyle programlar var, öyle repertuarlar çalışıyorlar ki bizim TRT repertuarında yok.
0: Maşallah.
1: Tamamen Ebced'den, Hamparsun'dan dönüştürerek, tespit ederek program yapıyorlar.
0: Çok güzel vallahi.
1: Onun için yani sen gönlünü ferah tut, yani kalkıp da televizyonlardaki poplardı, şunlardı, bunlardı falan.
0: Hele konservatuvarlarda, yani benim umutsuzluğum
1: oralar. Bu çocuklar konservatuvarın haricindeki çocuklar.
0: Zaten ne
1: yani
0: varsa orada.
1: Oradan nemalanıyorlar ama mesela bir takım lütiye dükkanları var. Atölyeler var. O atölyeler müzikole döndü. 4-5 kişi tamamıyla bu da mı varmış diyeceğin eserleri çocuklar tamburlarla, kemençelerle, kanunlarla çalıyorlar, yapıyorlar. Yani dip akıntısı hiç merak etme.
0: Vallahi ben onunla şöyle tanık oldum Ahmet abi. Ben Kadıköy'de udumu tamir ettirdim. Evet. Orada üst katta musiki dersi yapıyorlarmış.
1: Tabii.
0: Arkadaşımız orada hocalık yapıyor.
1: Tabii.
0: Gelenler kimler? Gençler dedi.
1: Tabii.
0: Yapma ya dedim, yani böyle buraya gençler geliyor ve musiki hem de esaslı öğreniyorlar.
1: Tabii.
0: Çok umutlandım. Hakikaten.
1: Çok. Yani olması gereken de o zaten. Klasik musiki piyasada ne işi var ya?
0: Klasik adı üzerinde. Bir de malumunuz, bizim şey derdimiz yok. Kemiyet derdimiz, sayı derdimiz.
1: Hayır.
0: Yok. Bizim kalite derdimiz var. Keyfiyet
1: derdimiz. Bütün dünyada derdimiz. Öyledir
0: evet,
1: ya.
0: Tabii.
1: Vivaldi'yi kaç kişi dinliyor? Kaç kişi repertuarına alıyor? Yani.
0: Evet tabii. O tarafta da öyle bir yozlaşma var.
1: Klasik batı müziği de, klasik Türk müziği de efendim kendi mecrağında hayatiyetini devam ettiriyor. Hiç kimse...
0: Ahmet abi, hani bir söz var bizim halk arasında. Denizler durulmaz dalgalanmadan diye. Gençler de galiba bizim denizimiz olarak bir dalgalanıyorlar da iş muhakkak durulmaya varacak gibi.
1: Hiç şüphe
0: umutluyum.
1: Hiç şüphe yok.
0: Bunda mesela tasavvufun katkısı, sizin bahsettiğiniz
1: tasavvufa da fevkalade meraklılar zaten. Zaten bu musiki tasavvufu çağrıştırıyor.
0: İç içe.
1: Tabii
0: yani.
1: O enstrümanlar, o olağanüstü frekansın, insanın yapısallığındaki frekans sistemini devindirerek bir takım tıklamalardan sonra bunların sohbetlerine dönüyor çocuklar. Evvela melodik olarak sohbet ediyorlar, ondan sonra lafzi sohbete dönüyorlar. Ondan sonra ya bunu nerede dinleriz, bunu kimle konuşuruz diye Allah onlara örnek ve rehber olacak insanları ziyadeleştirsin.
0: Amin.
1: Yani gençler aç. Gençleri doyurmak lazım. Ama eften püften bilgilerle değil. Yani bir takım böyle şakralarla şufralarla bu işlere soyunanlar var.

0: Hayır. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, nimetini tamamladığı, kemale erdirdiği sistem neyse o sisteme dahil olmak lazımdır.
1: Evet, doğru.
0: O sistem çünkü bir formattır. O format iç özellikleri günün verileriyle ıslah edilerek doldurulabilir. 1500 sene öncenin o anki uygulamaları, yani format olarak uygulamaları değil, gelenek olarak, halkın adeti olarak olan şeyleri bugün de yapmaya çalışmak gençler için geçerli değildir, olmaması lazımdır. Bugünün icabı neyse o formatı onunla doldurarak, evet, dinamik o format olmak üzere bu zamanı okumak lazımdır. Bugün, ve bu zamana çareler, evet, üretmek lazım.
1: O zaman gidiş doğru. Yani bu doğru, çok doğru, doğru olan şey bu hakikaten. Yani bugüne uyar
0: bir. Yani çok ciddi bir dip akıntısı var.
1: İnşallah.
0: Dip akıntısı platform demektir. O platform üstündeysek çöp akar gider, merak etme sen.
1: İnşallah Ahmet abi. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben Allah teşekkür ederim.
1: Çok istifade ettim kendi adıma. Efendim Ahmet Özhan Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Bir ad, bir ses, bir hafıza. Türkçe. Göçlerle taşınan, hafızayla korunan, şiirle çoğalan kadim bir miras. Yedi iklimden süzülen sözler tek bir lisanda buluşur. Kimi zaman bir yazıtta, kimi zaman bir destanda, kimi zaman sürgünde bile susmayan bir şiirde. Söz bazen bir milletin kaderidir. Bazen de onu ayakta tutan tek şey. Türkçenin izini Aleyna Malkoç'un sesi ve anlatımıyla sürmek için 7 İklim 1 Lisan her çarşamba saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bu pazar sabahında size Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz. Ben program yapımcınız Yiğit Yavuz. Suyun kıyısında, bulutların çöktüğü dağların yamacındayız. Bu dağlarda geceleri çiğ damlacıkları yaprakları ıslatır, salyangozlar dolaşır yaprakların üzerinde. Komar ve zifin çiçeklerinin kokusu yağmura karışır. Deniz, adına Karadeniz dense de çoğu zaman aydınlık, sakin, bir göl kadar uysal ve konukseverdir. Denize uzak iç bölgelerde de Artvin ve Gümüşhane gibi kara iklimi yaşayan illerde de aynı konuksever hava hissedilir. Bütün bu yerlerin insanları aynı iyi niyetle yaklaşır konuklarına. Meraklı gözlerini kaçırmadan hoş geldiniz derler onlara. Biz de programımızın ilk dakikalarında bizi dinleyen herkese hoş geldiniz diyerek Özlem Üngör'ün seslendireceği bir ezgiyle başlıyoruz programımıza.

Günün bu erken saatinde güneşin doğmasıyla dünyanın karanlığı ışıkla doldu. Radyonuzu açmanızla birlikte hoparlörden gelen sesler doldurdu bulunduğunuz mekanı. Evrende hiçbir boşluk uzun süreli olmuyor. Var olan her şey bulduğu boşluğu doldurma eğiliminde. Biz insanlar da susarak geçebilecek zamanı konuşmalarla doldurmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yapmadan durmaktansa iyi kötü bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ellerimizin boşluğundan rahatsız olup onları meşgul edecek bir şey arıyoruz mesela. Kimileri tespih çekme alışkanlığı geliştiriyor bu yüzden. Çoğu zaman da elimiz cep telefonumuza gidiyor. O ekranda mutlaka bizi oyalayacak bir şey buluyoruz.

evinin boşluğundan ve belki de o boşluğun kendi içindeki yankısından rahatsız olarak kapıdan dışarıya kalabalık caddelere çıkıyor. Yalnızlık da bir çeşit boşluk duygusu. İnsan o boşluğu seveceği, anlaşabileceği bir insanla, kim zaman da başka bir canlıyla, belki bir çiçekle, belki bir evcil hayvanla dolduruyor. Yusuf Nalkeser'in güzel şarkısı işte böylesi ayrılıkları kabul etmeyen gönüllerin halini anlatıyor. Mustafa Sağyaşar'ın sesinden dinleyelim.

Ülkemizin en tanınmış seyyahı, tarihi kişiliğimiz Evliya Çelebi, Anadolu şehirleri hakkında söylentilerle iç içe geçmiş türlü bilgiler verir. Karadeniz'in sınırında Gümüşhane-Erzurum yolu üzerinde yer alan Bayburt ilimizin adına değinen Evliya Çelebi, bay zengin, burt da yurt anlamına geldiğine göre Bayburt zengin yurt demektir deyip çıkar. Akkoyunluların bu çevrede yaylağa çıkıp gezdiklerini, bu sırada Gümüşhane Ovası'na indiklerini, burada gümüş madenlerini keşfederek zengin olduklarını, bu yüzden şehre zengin yurt anlamına gelen Bayburt adının verildiğini sözlerine ilave eder. Aslında tarihçiler şehrin eski adının Paypert yahut da Papert olduğunu, Bayburt adının da bu kelimeden geldiğini ortaya koymakta. Bir Bayburt türküsünü Nursaç Doğan Işık'tan dinleyelim. Ey gül dalı, gül dalı, oldum sana sevdalı.

Geceleri ışığın etrafında dönerek uçan küçük kelebeklere pervane denmiş. Bir türlü çevresinden ayrılamadıkları ışık kaynağının sıcaklığı bazen yakıp öldürür pervaneleri. Halk ve divan edebiyatımızda bu biçare kelebeklerden hareketle sonunda yanacağını bile bile sevdiğinin yanından hiç ayrılmayanlar için de pervane tabiri kullanılmış. Sevgilinin ışığı etrafında döne döne kendini tüketenler bir pervane kabul edilmiş. Dini tasavvufi edebiyatta dervişin vahdeti, yani Allah'a ulaşma yolunda helak oluşu da ışıkla pervane arasındaki ilişkiye benzetilmiş. Işık ilahi aşkın, pervane ise bu aşka kendini kaptırarak yanıp kavrulan tarikat ehlinin simgesi olarak görülmüş. Pir Sultan Abdal şöyle diyor: "Ben hak ile oldum aşna, kalmadı gönlümde nesne, pervaneyim ateşine, şemine yanmaya geldim."

ki cennette kökü yukarıda, dalları aşağıda olmak üzere bütün cenneti gölgeleyen Tuğba isimli bir ağaç varmış. Bu ağacın tadına doyulmaz meyveleri bulunurmuş. Yazar İskender Pala'nın verdiği bilgilere göre gövdesi altın, dalları kırmızı mercan, yaprakları yeşil zümrüt ve meyveleri şeker olan bu ağaçta her insanın bir yaprağının bulunduğu rivayet edilirmiş. İnsan ölünce yaprağı da yere düşer, yaprak düşerken başka yapraklara değer ve değdiği yaprak her kiminse o kişinin kulakları çınlarmış. O zaman kulağı çınlayan kişi ölümü hatırlar ve tövbe edermiş. Hatta deniyor ki kulağımız çınladığında birisi beni andı dememizin kökeninde Tuğba ağacı ile ilgili bu anlatı varmış. Sözümüzü Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğimiz bestesi Şekip Ayhan Özışık'a, güftesi Ülkü Aker'e ait şarkıya bağlayalım. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın.

Günaydın Türkiye programında birlikteyiz. Gençlik insana verilmiş bir armağan. Bu armağan ömür boyu bizimle kalmıyor ne yazık ki. Yaş ilerledikçe yılların giderek daha hızlı geçer gibi gelmesi, gün doğumuyla gün batımı arasındaki sürenin kısaldığı hissi, saçımıza düşmeye başlayan kırlar, göz kenarlarımıza oturan kırışıklar bize gün be gün kaçınılmaz sürecin işlemekte olduğunu duyuruyor. Gün gelip aynadaki beyaz saçlı erkek ya da kadın bize bir yabancı gibi bakmaya başlıyor. Gençlik çağı, Cahit Sıtkı'nın şiirindeki gibi gözümüzün yaşına bakmadan gidecektir zaman içinde. Aslında ihtiyarlığın, hele sıkıntısız, acısız bir ihtiyarlığın korkutucu olmaması gerekir. Ömrün son demi, aslında durup oturmuşluğun, bilgeliğin, telaşın sonuna ermenin, yatırımların semeresini görmenin zamanı olmalıdır. Hele sağlığımız yerindeyse, sevdiklerimiz çevremizde, akli melekelerimiz işler haldeyse ve mali bakımdan muhtaç durumda değilsek. Bu bakımdan her şeyde olduğu gibi ihtiyarlığında iyisi ve kötüsü var hiç şüphesiz. Nesin Sipahi'den bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Beste Rüştü Şardağ'ın, güfte Fuat Edip Baksı'ya ait. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

Dalga göz balıkçılar, oy farozda, farozda. Işıklar karşım ellim, göz kırpışır yorozda. Yaşar Miraç'ın bu dizelerle andığı Faroz Mahallesi, Trabzon'un eski mahalle kültürünün en yoğun şekilde yaşandığı bir balıkçı semti. Faroz, Yunanca'da deniz feneri anlamına geliyor. Eskiden deniz, Faroz'un ve komşu mahallesi Sotka'nın evlerinin kapısına kadar gelirdi. Şimdi dolgu üzerine yapılmış geniş Karadeniz sahil yolu sebebiyle Trabzon'un birçok semti gibi Faroz da denizden kopmuş durumda. Farozlular hala balıkçılığı sürdürüyor ama balıkçı barınağı ile mahalle arasında epey mesafe var artık. Faroz'un ismi ülkemizde bilhassa bu mahalleden çıktığı kabul edilen kolbastı ya da faroz kesmesi adlı halk oyununun son dönemde çok rağbet görmesi nedeniyle duyuldu. Kolbastı havasını Fuat Saka'dan dinleyeceğiz şimdi.

0: TRT Trabzon Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye programında birlikteyiz. Kuşaklar boyu sürdürülen ve bir kuşaktan diğerine aktarılan beşeri uygulamalara, inanç, kurum ve ritüellere gelenek deniyor. Gelenek, görenek ve adetler sözlü iletişim, tanıklık ve taklit yoluyla aktarılır. Her ailenin, grubun, milletin ayrılmaz bir bileşenidir gelenekler. Tarihi ve kültürel şartların değişimine, beklentilere ve ihtiyaçlara göre gelenekler bazı değişikliklere uğrar, yeniden şekillenir. Her halükarda insan geleneğin içine doğar ve gelenekte yaşar. Fertler fani ama gelenek kalıcıdır. Karadeniz coğrafyasında yaşatılan Türk gelenekleri üzerine Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bilgehan Atsız Karadağ'ın bilgisine başvurduk.
1: Doğu Karadeniz bölgesi çok eski bir yerleşim. Milattan önceki dönemlerde Miletoslulardan itibaren Venedik, Ceneviz bir koloni toplumu, bu tip şehirleşmeler var burada deniz kenarında olduğu için ve farklı farklı halklar, kültürler, diller bu bölgede olmuş ve Türklerin yerleşimi de tabii ki çok eski burada. Yerleşimden ziyade bazı izler var, kalıcı yerleşimi Selçuklulardan itibaren 10. 11. yüzyıldan itibaren görüyoruz. Ama ondan önceki dönemlerde de Türklüğü konusunda şüphe olmayan İskitler, Kimmerlerin M.Ö. 7. 8. yüzyılda hem Kafkasya'da, Karadeniz'in kuzeyinde ve Karadeniz bölgesinde Doğu Anadolu'da egemen olduğunu biliyoruz. Tabii ki toplumlar, kültür yapıları incelendiğinde öncelikle inançlardan başlanır. Türk kültür tarihiyle uğraşan araştırıcılar da bu inançlar üzerinde durmuş ve inançların

0: ve toplum üzerindeyken rollerini açıklamaya çalışmışlar. Ve Türk inanç sistemine baktığımızda, aslında eski Türk inanç sistemine baktığımızda merkezinde tek tanrılı bir anlayış ve onun yardımcı üyeleri, yersu üyeleri diyoruz bunlara. Ve bugün bu inanç sisteminin daha sonraki inançlarımızda da korunduğunu görmekteyiz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki Türkler çok değişik dinlere girmişler ve bu dinlerden dinlere ait bazı inançları bugün de yaşatmışlar. Türkler konar göçer bir hayat yaşamışlar. Yani bulundukları bir yerde mesela Çinliler gibi hep sabit kalmamışlar. Türkler çok değişik kavimlerle, topluluklarla bir araya gelmişler. Onlardan da kendi kültürlerine, inançlarına bir takım unsurlar almışlar. Aynı şekilde diğer kültürlere, diğer halklara da kendi kültürlerinden katkılar yapmışlar. Şimdi Türk inançlarının Doğu Karadeniz'deki eski Türk inançlarının Doğu Karadeniz'de izlerini görüyoruz. Bu sadece Doğu Karadeniz'de değil, yaklaşık bugün 10 milyon kilometre karelik geniş Türklük alanında görmek de mümkün. Merkezinde bir tek tanrılı bir inanç sistemi olduğunu söylemiştik. Yani Köklüklerde, Hunlarda eski Türk inanç sistemi bu. Hı hı. Ama buna bağlı bir takım koruyucu ruhlar da var. Ve bunlar kült halinde karşımıza çıkıyor. Bir dağ kültü, ağaç kültü, ateş kültü, demir kültü gibi. Ve bunlar tabii ki belirli ölçülerde mukaddes sayılıyor. Kutsal sayılıyor ve bunlara dair bir takım pratikler, inanç pratikleri gelişiyor. Bugün mensup olduğumuz İslam diniyle bu inançların çok çelişmediğini, o yüzden de örfi hukuk çerçevesinde bunlara rıza gösterildiğini, göz yumulduğunu görüyoruz. Ama bazen de bunların bidat veya hurafe şeklinde dikkatlere sunulduğunu da görmekteyiz. Evet. Bu Karadeniz'de işte böyle dağ tepelerin kutsal sayıldığını görmekteyiz. Suyun kutsal sayıldığını, taşın, kayaların kutsal sayıldığını görmekteyiz.
1: Mesela Giresun yöresi sizin işte oradaki oradaki şenliklerde mesela işte o Mayıs yedisi şenliklerinde falan çok net
0: var mesela. Otgülü şenlikleri de diyoruz. Evet. Bölgeye yerleşen Çepni Türklere Nisan-Mayıs ayından itibaren hayvanlarını yaylaya göçürürler ve ondan önce de deniz kenarını yenip bir takım şenlikler yapılır. Bu yörede buna Mayıs 6'sı, Mayıs 7'si şenlikleri denmekte. İşte burada bir takım denizi dolaşmak, denizde yıkanmak, kötü ruhların döküleceğine inanmak gibi bir takım adetler var. Saca yağından geçmek veya işte nasip açma, evlenecek olanlar veyahut da bir hastaysa ona şifa bulacağına dair bir inanç buralarda kendini gösteriyor ve bir takım pratikler yapılıyor. Ya bu sadece Giresun'da değil, mesela Trabzon'da da var. Özellikle Alaturbi denilen bir anlayış ve bu Alaturbi deniz kıyılarına akın ediyor. Ağırlı hastalıklı olanların deniz suyuyla yıkanınca dertlerine şifa bulunacağına inanılıyor. Yine Trabzon'da Mayıs yedisinde, 20 Mayıs'ta denize girmenin dertlerin atılması olarak kabul edilmesi var. Suya dönelik bazı inançlar var. İşte suların sahipli olduğu, sulara küçük abdestin yapılmayacağı ve yapılırsa kötülüklere uğrayacağına dair şeyler var. Bazı ağaçlar var mesela. O ağaçlardan medet umulur, hastalıklara iyi geldiği düşünülür. Erenlerin, evliyaların artık İslam bir kimliğe bürünmüştür. Mezarlarının yüksek dağ tepelerinde olduğuna dair düşünceler vardır ve Doğu Karadeniz'de

0: Karadeniz'de birçok tepede erenlerin, evliyaların mezarları oldu ve bu ziyaret yerlerinin ziyaret edilmesiyle yine bazı dileklerde bulunulur. Burada hastalıklara şifa aranır. İşte nasip evlenecek olanlara nasip dilenir. Bu tip durumlar var. Ben tabii Doğu Karadeniz yöresinde değişik isimlerle anılan Türk boyları da var. Ve onların Türklüğü de çok eski. Mesela bunlardan bir tanesi de hem Rize'de hem Artvin yöresinde yaşayan ve Hemşinliler denilen diye anılan bir Türk grubudur. Çok eski Türklüğün bütün izlerini Hemşinliler arasında görmek mümkün. Onlarda da mesela baharın geldiğini, cemrelerin son itibariyle Nevruz bayramında ateşler yakılarak burada kutlandığını görmekteyiz ki bu çok eski bir Türk inanışı, diğer Türkler arasında da yaygın. Yine eski Türk inançlarından kalma diğer bir husus, daha çok kadın ve kız çocuklarında bez bağlama, adak ağacı olayı. Bu bütün Karadeniz'de, bütün Türk dünyasında aslında,
1: evet,
0: işte adak ağaçlara bir takım dileklerde bulunma, ağacın kutsal sayılması. Çünkü ağaç kültü Türklerde çok yaygın. Hemşin bölgesinde de bunları görüyoruz. Bu bütün Türkler arasında görülen bir husus. Yine Muharrem ayının birinci günü Aşure'nin yapılması, ki bu ta Nur Tufanı'na kadar giden bir durum. Meşhur bir söz var: aslan yediklerinin toplamıdır. Kültürlerde de öyle. Değişik yerlerden bir takım olguları alıyorsunuz ve onu kendi inanç sisteminize monte ediyorsunuz. Artık, evet, o sizin inancınız oluyor ve yeni inancınızın içerisinde de o kendine yer buluyor. Bunlar aslında kötü şeyler de değil. Bir başka din anlayışı değil. Artık gelenek oluyor bu. Din olmaktan çıkıyor. Bir anlayış oluyor. Ve halkın kutsalları oluyor. Ama Türkiye ve bütün dünyada tabii hızlı şehirleşme, sanayileşme, bu pratiklerin artık yavaş yavaş terk edildiğini de bize gösteriyor. Hı hı. Bizim bu saydığımız satır başlarıyla ortaya koyduğumuz hususlar daha çok belki bugün yaşlı kuşağın hatırladığı ve kırsal alanda daha çok uygulanan pratikler. Şimdi bu halk inançları aslında şu, biraz da belki toplum tarafından kabul edilmiş ilahi bir dinin bilinen hükümleri dışında kalan fakat halk arasında yaygın bir şekilde yaşayan ve tespiti yapılan bu itikatlara folklorik bir terim olarak halk inançları deniyor. Hı hı. Ve halk inançları da gerçekten kültürün içerisinde çok önemli bir yer işgal ediyor. Bir toplumu tanımak istiyorsanız onun daha çok gelenek göreneklerine, inançlarına bakacaksınız.
1: Evet.
0: Bu dini anlayışın dışında kalan bu inanışlar bugün gelenek görenek diye adlandırılıyor.
1: Evet.
0: Ve gelenek görenekler de çok hızlı bir şekilde değişime uğruyor. Biz de tabii ki Köklükler döneminde, Hunlar dönemindeki göreneklerimizi özüne bağlı kalmak şartıyla günümüzde farklı şekillerde yaşıyoruz. Doğu Karadeniz bölgesine yönelik bir takım yanlış algılar da var. Hı hı. Efendim, burada çok farklı halkların, evet, ve kültürlerin olduğunu, hemşinleri de bu gruba dahil ediyorlar. Bu çok yanlış bir şeydir. Hemşin kültürü, hemşinde yaşayan insanlar öz ve öz Türk ve bunların inançlarına baktığımızda çok eski kökleri olduğunu görüyoruz. İki hemşin bölgesi var. Bir Artvin Kemalpaşa bölgesinde, bir de Çamlı hemşin yöresinde. Biz tabii bunların dilleri üzerinde de durduk. Yapılan başka çalışmalar da var. Hemşince'de bazı Ermenice kelimelerinin olması tabii iç içe yan yana yaşanmış belli bir dönemde. Ama Türkçe binlerce kelime var ve hemşince denilen dil Türkçenin bir ağzı niteliğinde.
1: Evet.
0: Rahmetli Turgut Günay hocamızın Rize İle Ağızları diye bir kitabı var. Hı hı. Çamlı hemşimden derlediği metinler ortada.

0: efendim. Bunun çok Araklı'dan, Sürmene'den, Of'tan farklı olmadığını biz görüyoruz. Zaman zaman bu konularda uzmanların görüşüne yer vermek önemli. Siz de bunu
1: Sağ olunuz. Mikrofonumuz her zaman size açık. İnşallah en kısa zamanda tekrar
0: istiyorum.
1: Görüşeceğiz. Eksik olmayın. Görüşmek üzere
0: Efendim,
1: değerli hocam.
0: iyi günler, sağ olun.

Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış, sallanıp gezdiğin yerler ah çeker. Çiçekler selamda boynunu eğmiş, sallanır selviler, güller ah çeker. Halk uzanı Gedai'nin dizelerinde anılan selvi ağacı, batıda ölümün ve yasın, doğuda ise dayanıklılığın ve ölümsüzlüğün simgesi. Eski bir inanışa göre Zerdüşt, selvi ağacını gökten getirmiş ve ateş sunağının kapısına dikmiş. Bundan dolayı İran'da selvi ağacı kutsal bilinmiş, Pers inanç dünyasının önemli bir sembolü olmuş. Halk edebiyatımızın ürünlerinde sözü en çok geçen ağaçtır selvi, bir diğer söylenişiyle servi. Klasik bir besteyi Nesrin Körükçü'nün sesinden dinleyelim. Nerelerde kaldın ey Servi Nazım, bana bir haber ver, budur niyazım.

0: bizim nikahımızı da babam.
1: Koca kuzu emanet etmişiz.
2: Ne oldu?
3: Şarjı bitti.
4: Ay delirdim be siz de aslında şimdi.
2: Aslı sen biraz yabancısın.
3: Vergi ödeyeceğim. Şey. Kasanızı denetleyeceğim.
5: Enişte.
3: Evet.
5: Nereye?
3: Evet.
5: Orada mı? Burada.
6: Yeni dizi Evlilik Güzeldir 7 Eylül Pazartesi günü TRT 1'de.

0: yalnız değilsiniz.
1: ...1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi'nin birinci maddesi, kadına yönelik şiddeti şu şekilde tanımlar. Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel veya duygusal olarak zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlamadır. Ayrıca keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanmasıdır. Şiddete uğradığınızda ilk olarak nereye başvuracağınızı bilmek önemlidir. 6284 sayılı ailenin korunmasına ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunla şiddet uygulayan kişiye karşı evden uzaklaştırma, iletişim araçlarıyla rahatsız etmesini engelleme, evinize, işinize veya diğer adreslerinize yaklaşmasını engelleme, kişiden korunmak amacıyla yakın koruma talep etme, tedbir nafakası talep etme gibi bazı önlemler alınabilmektedir. İhtiyaç duyduğunuz desteğe ve bir sonraki adımda ne yapmak istediğinize göre öncelikli başvuracağınız kurumlar ve atmanız gereken adımlar değişebilir. Şikayetçi olmaya karar verdiğinizde eğer fiziksel şiddete maruz kaldıysanız öncelikle en yakın karakola veya jandarma komutanlığına, savcılığa ya da hastanelerin acil bölümlerine başvurmalısınız. Darp raporu almak istiyorsanız hastanelerin acil bölümüne başvurduğunuzda durumu doktoru anlatabilir ve hastane polisine şikayetinizi iletebilirsiniz. Sığınak desteğine ihtiyacınız varsa bulunduğunuz şehirdeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü, Karakol ve Jandarma Komutanlığı, belediyelerin kadın danışma merkezleri ve kadın örgütlerine başvurabilirsiniz. Sığınaklar, şiddete maruz kalan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri ve bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları desteği alabilecekleri yerlerdir. Evden çıkamadığınız durumlardaysa günün her

her saatinde Alo 183 sosyal destek hattını ve 112 acil yardım hattını arayabilirsiniz. Unutmayın, evde, işte, sokakta, özel ve toplumsal yaşamda asla yalnız değilsiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası bugün belli olacak. Okullarda uyum haftası yarın başlıyor. Putin'le ABD heyeti Moskova'da görüştü. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurgulayan Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderdi.
2: Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
1: Erdoğan, İmam Hatip mezunlarının başarısına dikkati çekti. Her alanda Türkiye'ye özveriyle hizmet ettiklerini belirtti.
2: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği görüntülü mesajda gençliğe duyduğu güvenin de altını çizdi.
2: Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum.
1: Birlik ve beraberlik mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm gençliğe sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
2: Nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de faaliyet gösteren futbol kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da kabullerde yer aldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabuller basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyorum dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını dolayısıyla kendisini tebrik ettiği paylaşımına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Meloni, Türkiye ve İtalya'nın tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlı olduğunu belirtti, diyalog ve işbirliği vurgusu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Naaşın kimlik tespiti için aileleri ailelerle temasa geçilecek. Yüz tarımısı ve DNA testinin ardından kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Robotik dalış gemisi TCG Işın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar da günlerdir Girne açıklarında yoğun mesai yapıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Bahçeli, bir gazetecinin gündeme dair sorularını yanıtladı. Kamuoyu araştırmalarının sağlam bir yasal düzenlemeyle ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli, sporun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir ifadesini kullandı. Bahçeli, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın genişlemesi eğiliminin stratejik önem taşıdığını da belirtti. Türkiye'nin liderliğinde çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür dedi. Bahçeli'nin gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardı dedi. Anayasayla uyumlu şekilde siyasi partiler kanunu ve seçim kanununun da ele alınması gerektiğini ifade etti. CHP'nin gündemi Eylül ayında yoğun olacak. 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlama programında kurultay takvimini açıklaması bekleniyor. Disiplin dosyaları da 18 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Salı günü Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantının gündeminde kurultay çalışmaları olacak. Milletvekillerinin saha çalışmaları sonucu oluşturulan raporlar da toplantıda değerlendirilecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta partililerle bir araya geldi. Yazıcıoğlu soruşturmasını değerlendirdi. Çok yakında daha somut gelişmeler görüleceğini söyledi. Destici, bütün suçlular, kusuru kastı olanlar mutlaka soruşturma kapsamı içerisinde soruşturulacak ve haklarında gerekli işlemler yapılarak gerçek ortaya çıkarılacak. Buna yürekten inanıyorum dedi. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası bugün belli olacak. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli program hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan orta vadeli programın bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki toplantıda kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Program kapsamında gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da güçlendirilmesi planlanıyor. Okullarda uyum haftası yarın başlıyor. Okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmeleri için tedbir alındığını söyledi. Yusuf Tekin, derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak dedi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, Trabzon'da yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak kıyafet düzenlemesi konusunda açıklamalarda bulundu.
0: Cari mevzuata göre öğretmenler kamu personeli olarak kabul edildiği için devlet memurlarının, kamu personelinin kılık kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata

0: Zaten uyacaklar. Kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bunlarla ilgili bir kılavuz okullarda paylaştık. Bizim derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürek, ortak gayemiz vatandaşlarımızın adalet sisteminden bekledikleri hizmeti yerinde ve zamanında karşılamaktır dedi. İstanbul İkinoğlu Baro tarafından düzenlenen adli yıl açılış törenine katılan Bakan Gürek, savunmayı temsil eden avukatlık mesleğinin hukuk devleti için taşıdığı öneme dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörsüz Türkiye ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki iller yıldız gibi parlayacak dedi. Hakkari'de konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin maden zengini bir ülke olduğunu belirtti, madenlerin ülke ekonomisine yapacağı katkıyı vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik vatandaşların sadece bugününü değil geleceğini de ilgilendiren bir konu dedi. Sosyal güvenlik sisteminin daha güçlü, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Bakan Işıkhan Zonguldak'ta konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede devam eden ABD-İran müzakereleri ile ilgili son durumun kapsamlı biçimde değerlendirildiği kaydedildi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken karşılıklı açıklamalar dikkati çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD için önemsiz bir mesele olduğunu savundu. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı aktif olarak saldırı halinde olmadıklarını kaydetti. İran'ın nükleer programı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı yine hedef gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ise ABD yaptırımlarına karşı konuştu. Ekonomik savaşa karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri de ABD'nin deniz ablukasını ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerini hedef almaya devam edeceklerini açıkladı. Saldırıların daha şiddetli olacağı belirtildi. Sahada da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarında iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. Tankerlerin İran'ın ABD donanmasına hedef almasının ardından vurulduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmede Putin, Moskova ile Washington arasındaki temasların faydalı olduğunu söyledi. Witkoff, Trump'ın Putin'e en iyi dileklerini iletti. Ziyaret sırasında sağlanan ateşkes için teşekkür etti. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası bugün belli olacak. Okullarda uyum haftası yarın başlıyor. Putin'le ABD heyeti Moskova'da görüştü. Seyir Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol takımımız Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kupa yolundaki son rakibimiz ise Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya oldu. Kazananın kürsünün tepesine çıkacağı mücadele saat 19'da başlayacak ve TRT1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün 2 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Tümosan Konyaspor 0, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2. Süper Lig'de ise bugün 4 maç oynanacak. Saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif faaliyetlerle, ayrıca Çorum Futbol Kulübü de Eyüp Spor'la mücadele edecek. Saat 20'yi gösterdiğinde ise futbol severleri 2 maç bekliyor. Kocaeli Spor Samsun Spor'la, Trabzonspor'da Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de ise dün 3 maç vardı. Alınan sonuçları aktaralım. Bandırma Spor 6, Bolu Spor 0. Keçtaş Ankara Keçi Ören Gücü 3, SMS Grup Sarıyer 0. Orfa Yapı Pendik Spor 1, Eminönü Ümraniye Spor 0. 1. Lig'de bugün 3 mücadele var. Saat 20'de Antalya Spor Ekenler Beton Sivas Spor TRT Spor'dan, saat 20 Batman Petrol Spor Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük TRT Kürdü ve Tabi Spor 6'dan, saat 20 Muğla Spor Van Spor Tabi Spor 7'den.
2: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun dışında, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Hakkari dışında, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul, Hatay, Konya ve Eskişehir 31, İzmir, Muğla, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman 37, Mersin, Malatya, Bursa ve Sakarya 33, Aydın 39, Antalya 40, Çankırı ve Mardin 35, Trabzon, Ordu, Erzurum ve Van 27, Elazığ, Tunceli, Gaziantep ve Kilis 34, Artvin 26 ve Batman 38 derece.
2: Yol durumu.
1: Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 11 ile 17. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Defansif sürüş trafik kazalarını önler. Direksiyon başındaki tüm sürücüler araçlarını defansif kullanmaya başlarsa ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazaları büyük oranda düşer. Defansif sürüş sayesinde sürücü tehlikeleri görüp sakin bir şekilde gerekli önlemleri uygulayabilir. Bugün sizinle defansif sürüşün 3 altın kuralını paylaşmak istiyorum. Birincisi saygı. Diğer sürücülere size davranılması istediğiniz gibi davranın. Örneğin, diğer sürücüler size yol verse, sizi sıkıştırmasa, size taciz edecek şekilde korna çalmasa, bu sizin sürüşünüzü olumlu etkiler mi? Büyük bir ihtimalle etkiler. Dolayısıyla siz de bu uygulamaları diğer sürücülere yaparak onların güvende araç kullanmasını sağlayabilirsiniz. İkinci konu, dikkatinizin yolda olması. Direksiyon başında cep telefonuyla konuşmak veya mesaj yazmak dikkatinizi yoldan alacaktır. Araç kullanırken hiçbir şeyin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Dikkati yolda olan bir sürücünün trafik kazasına karışma oranı ciddi bir şekilde düşer. Üçüncü ve son konu, farkında olmak. Dikkatinizin yolda olması yeterli değildir. Sürücü aynı zamanda olup bitenlerin farkında olmalıdır. Örneğin, sürücü yağmurun başladığını gördü. Bunu algıladı. Şimdi ne yapmalı? Farkında olmak burada devreye girer. Verdiğim örnekte yağmurun başladığını fark eden sürücü yavaşlar ve takip mesafesini uzatır. Güvenli yolculuklar.
3: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de gündem hafta sonuna hoş geldiniz. Programımızı sizin için Melek Baysal hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Bugün program boyunca size eşlik edeceğiz. Gündeme dair önemli haberler, aktüel haberler, kültür sanat haberlerini vereceğiz ve bugün keyifli programımızın ilk bölümü gazeteler başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Derbide kazanan Beşiktaş başlığı atmış. Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında Çoban Stadyumu'nda karşı karşıya

geldi. Kritik mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Taşkınsoy üstlendi. Sarı lacivertli takım 26. dakikada Milan Škriniar'la öne geçti. Beşiktaş bu gole 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la yanıt verdi. Kartal 72. dakikada Dušan Vlahović'le 2-1 öne geçti ve maçın 90 dakikasında başka gol çıkmadı. Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 9'a çıkardı. Bu sezon ikinci mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Günlük gazete haberlerine Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Tanker vuruldu, İran'ın sabrı taştı manşeti atılmış orada da. İran Devlet Televizyonu'na göre Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerine hedef almaya devam edeceklerini belirtti. Zülfikari, sonraki saldırılar daha şiddetli olacak ifadesini kullandı. İran'ın Teslim Haber Ajansı'na göre İran'a ait bir petrol tankeri sabah saatlerinde Hark Adası'ndan 6 mil uzakta ABD ordusunun füze saldırısına uğramıştı. Geminin 4 füzeyle hedef alındığı aktarılırken saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verilmişti. Akşam gazetesinin ardından Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Saldırganın annesi yeniden tutuklandı haber başlığı var. Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin davada tahliye edilen sanık Peyman Pınar Mersinli, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Davanın Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında ölen saldırganın babası sanık Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, annesi sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise tahliyesine karar verilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığınca annenin tahliyesine mevcut delil durumu dikkate alınarak itiraz edildi. İtirazı bir üst mahkeme sıfatıyla değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Peyman Pınar Mersinli hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Osmaniye'de gözaltına alınan Mersinli, işlemlerin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Bakan Tekin'den öğretmenlerin kıyafet düzenlemesine ilişkin net mesaj başlığıyla bir haberleştirme yapılmış. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Tekin, düzenlemenin bir hatırlatma olduğunu belirterek, "Biz sadece öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğinde öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bu konuda kararlıyız," dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 23. İmam Hatipliler Kurultayı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Tekin bu açıklamada İmam Hatiplerin model olarak dünyada eşi benzeri olmadığını belirterek, hem pozitif bilimlerle ilgili eğitimi hem de İslami eğitimi aynı anda veren Türkiye'ye özgü, Türkiye'nin kendi koşullarına göre üretilen bir model, o yüzden bu modeli hayata geçiren rahmetli Tevfik İleri ve Adnan Menderes'le başlayan bütün bu süreçte emeği geçenlere de teşekkür etmek istiyorum. Model kurgulanmış, biz de şimdi bu modeli daha ileriye taşıyabilecek adımlar atıyoruz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diye konuştu. Sevgili dinleyiciler, günlük gazete haberlerine Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. 3 gemide derin mesai manşeti atılmış. Deniz facialarının ardından alarma geçen TCG Alemdar, TCG Işın ve TCG Akın, gelişmiş sualtı sistemleriyle kayıplara ulaşmak için metrelerce derinlikte 7-24 mesai yapıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 3 dev kurtarma gemisi son günlerde peş peşe yaşanan deniz kazaları sebebiyle sualtı operasyonlarını kesintisiz sürdürüyor. Ana platform Alemdar, atmosferik dalış sistemi, kurtarma çanı ve hastaneye sahip. Işın ve Akın ise ROV, sonar, basınç odası ve 600 metrede 50 personele 14 gün hava sağlayan havalandırmayla öne çıkıyor. Gemilerde ayrıca 365 metreye inen ADS, hasar kontrol cerrahisi ve yoğun bakım altyapısı bulunuyor. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Köprü ve otoyollar için özelleştirme kararı başlığı atılmış orada da. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği bazı köprü ve otoyollar

yollar için alınan özelleştirme kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de dahil olmak üzere 8 otoyol ve 2 çevre yolu 30 yıllığına özelleştirilecek. Özelleştirmeye dahil edilen köprü ve otoyollar şöyle: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, KGM Avrupa Otoyolu, KGM Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Niğde-Mersin-Adana-Batı Otoyolu, Adana-Doğu-Gaziantep-Batı Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu, Bursa-Çevre Otoyolu, Gaziantep-Çevre Otoyolu. Özelleştirme süresi 30 yıl olarak belirlenirken, işlemler 31 Aralık 2031'e kadar tamamlanacak denmiş Ekonomi Gazetesi'nin haberinde. Ve böylelikle günlük gazete haberlerinin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Gündem hafta sonuna devam edeceğiz, ancak öncesinde güzel bir şarkı dinleyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 7.59'u gösterirken gündem hafta sonunun ilk bölümüne başlıyoruz. Konuklarımızla olan Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek hattımızda, dünya gündemini değerlendirecek bizim için. Merhaba Sayın İpek.
1: Günaydınlar.

0: çıkanlardan en önemlisi Mekke Anlaşması ve bölgesel güvenlik için atılan adımlar. Mekke Anlaşması'nı nasıl değerlendirirsiniz Sayın İpek?
1: Mekke Anlaşması doğru uluslararası ilişkilerde oldukça dikkat çeken bir gelişme. Hatta size şöyle özel bir şey paylaşayım. Dün Arjantin'deki arkadaşım bana yazdı bu meseleyi. Yani düşünün ki sadece bölgeyi ilgilendirmiyor. Latin Amerika'nın da dikkatle takip ettiği bir anlaşma, ittifak ve süreç. Ancak bunun kurumsallaşma noktasında adımlar atmak zorunda olduğunu elbette ki bekliyoruz. Bu oldukça doğal bir beklenti. Ve taraflar görüşmeye, çok taraflı görüşmeler yapmaya devam edecek. Neden devam edecek? Çünkü böyle bir ittifakın bir mekanizmaya, bir yönergeye ihtiyacı var. Neden böyle bir şeye ihtiyacı var? Çünkü olayları değerlendirebilmesi için ortak hareket etmeye karar verip vermemesi noktasında aynı şeyi görmeli ve aynı şeyi düşünmeleri gerekiyor tarafların. Yani bu üç ülke bir askeri tatbikat yapacak gibi bir seviyeye indirmemek gerekiyor. Çünkü bu bir güvenlik mimarisi girişimi, böyle bir deneme. Dolayısıyla bu kabiliyeti arttırmak için tarafların oldukça gelişmiş bir işbirliği mekanizmasına ihtiyacı var. Şu aşamada sadece bir sekreteryanın olduğunu biliyoruz Suudi Arabistan'da. Ama bunun şüphesiz gelişmesi lazım. Çünkü yetkiler tanımlanmalı, işte bütçe tanımlanmalı, karar mekanizması oluşturulmalı. Ve oldukça gelişmiş bir askeri işbirliği ve ortak hareket etme kabiliyeti gelişmeli. Neden böyle bir beklenti içindeyiz? Çünkü bölgesel güvenliğin kimin tehdidine karşı kurulduğu hala bir soru işareti. Yani açık bir düşman, açık bir tehdit. Üç ülkenin ortak kavrayışı en azından benim anladığım düzeyde henüz mevcut değil. Müttefiklerin birbirine coğrafi uzaklığını dikkatten uzaklaştırmamak gerekiyor. Ortak bir düşman tanımından yoksun olduklarını da dikkatten uzaklaştırmamak gerekiyor. Üstelik karşılıklı tamamlayıcılık özelliklerini saysak da kendi çaplarında çıkar farklılaşması ve kimlik farklılaşması taşıyor bu ülkeler. Ancak önemli bir noktaya değinerek sorunuzu, cevabımı tamamlamak isterim. İran Meclis Başkanı'nın ittifaka dair yorumu oldukça önemli Kalibaf'ın. Diyor ki, bu ittifak, yani Mekke ittifakını kastederek, bölge ülkelerinin kendileri tarafından ancak güvenliklerinin sağlanacağına bir işarettir. Yani buradaki alt metin okuması, ABD'nin bölgede güvenliği sağlayıcı bir aktör olmaktan artık uzaklaştığı vurgusu. Ancak elbette ki pek çok soru işareti var. Ne bekliyor bizi? İşte İran'a yönelik değil dendi. Mısır içinde olacak.

0: gibi değil. Bakın ta Latin Amerika'da buna dair merak, beklenti var. Belli ki taşları yerinden oynatacak bir hamle bu.
1: Çünkü çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz gibi görünüyor. Bu yüzden bunlar hazırlık aşaması olarak görülebilir. Ancak genişleme senaryoları üzerine neler söylersiniz Sayın İpek?
0: Şimdi genişleme senaryoları her ittifak için konuşulur. Çünkü ittifakların özelliği şunlardır. Ya kapalı olurlar,

0: Bak burada bölgedeki devletlerin az önce bu üç üye için ifade ettiğim ortaklıktan yoksun olma durumları hepsi için geçerli. Yani siz hangi amaç etrafında İran ve Mısır'ı Suudi Arabistan'la bir araya getireceksiniz? Hangi amaç etrafında İsrail'in olduğu bir yerde Pakistan'la böyle kolayca müttefik olacağınızı düşünürken Hindistan, ABD denklemini göz ardı edeceksiniz? Evet, büyümesi öngörülüyor ama büyümesi uluslararası örgütlerin hantal olmasını da beraberinde getirir. Bakın biz Avrupa Birliği için yaklaşık 60 yıldır aktör olur mu olmaz mı diye tartışıyoruz. Dolayısıyla büyüme senaryoları elbette vardır. Belli bir üye profili öngörülüyordur şüphesiz. Ancak işlevsel olur mu benim açımdan hala büyük bir soru işareti.
1: Evet, aslında çok kutuplu dünyanın hazırlık çalışmaları diyoruz ancak bazı bildiğimiz ezberler bozuluyor gibi görünüyor Avrupa Birliği ile ilgili özellikle. İzlanda'nın bir Avrupa Birliği kararı var. Bir referandum yapıldı, halkın görüşüne başvuruldu ve halk Avrupa Birliği konusunda olumsuz oy verdi. Nasıl değerlendirirsiniz bunu?
0: Yani Türkiye'den bakınca aslında imrenilecek bir karar, öyle değil mi? Yani biz çok uzun yıllar Avrupa Birliği'ne dahil olmanın hayalini kurarken bir bakıyoruz ki İzlanda müzakerelerin devam etmesini istemiyor. Ancak bunun anlaşılır yanları var. Her şeyden önce çok basit bir cevap. Yani dinleyicilerimiz Google'a yazdığında kuvvetle muhtemel işte bir balıkçılık sektörü çıkacak karşılarına. Bu doğru bir cevaptır. Ancak yeterli bir cevap mıdır? Değil. Balıkçılık İzlanda ekonomisinin çok büyük bir kısmını oluşturur. Böyle ulusal kimlik gibi bir şeydir. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği'nin çevre politikalarını, sürdürülebilirlik politikalarını uygulamak istemiyor İzlanda. Bu doğru, bu yeterli bir cevap. Ancak başka bir yönü daha var meselenin bence. Acaba İzlanda gerçekten Avrupa Birliği'ni istiyor mu? Ne açıdan söylüyorum bunu? Şimdi biz Türkiye'den baktığımızda Avrupa Birliği'nin bir refah dünyası olduğunu tahayyül ediyoruz. Avrupa Birliği kapısının bizi kalkındıracağını, gündelik yaşamımızın daha ferah bir hale geleceğini umuyoruz. Yani ortalama böyle bir düşüncenin taşıyıcılarıyız. İzlanda böyle bir ülke değil. İzlanda'nın milli geliri Avrupa Birliği ortalamasının çok üzerinde. Yani 100'e 130 gibi yaklaşık olarak. Bununla birlikte aslında daha sofistike bir neden var. İzlanda hem coğrafi olarak Avrupa Birliği'nin içinde, yani toprakları Avrupa Birliği diye saydığımız siyasi sınırların içinde, hem de ekonomik ve politik ilişkiler olarak içinde. Yani doğru Avrupa Birliği üyesi değil. Ama öte yandan bakalım, Avrupa ekonomi alanının içinde, Schengen sınırları içinde, yani Avrupa'nın tek pazarına ulaşabiliyor. Bununla birlikte pek çok mevzuatı da kendi hukukuna aktarıyor. Çok yoğun bir ticaret yapıyor. Ticaretinin çok büyük bir kısmı, %55-60 oranında Avrupa Birliği üyesi ülkelerle gerçekleşiyor. Öte yandan Avrupa'nın karar mekanizmasının dışında, doğru Avrupa Birliği'nin politikalarını oluşturmayan bir ülke, ancak faydalanan bir ülke bu siyasetten. Yani çok ideal bir dengeye oluşmuş, oturmuş durumda İzlanda, evet. Avrupa Birliği ilişkileri. Şöyle özetleyelim. Çok yüksek bir ekonomik entegrasyon, çok kuvvetli bir mevzuat noktasında uyum, müktesebat diyoruz biz buna Türkiye'de. Öte yandan siyasi entegrasyon çok düşük, karar mekanizmasında yer almıyor. Yani İzlanda benim için en ideali bu diyor kamuoyunda, bizim Türkiye'den bence anlamamız gereken bu.
1: Evet, Avrupa'nın kapısını çalan iki büyük tehlikeden biri buysa, itibar kaybıysa Avrupa Birliği'ne dair, bir diğeri de enerji krizi. Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktığından beri özellikle daha da derinleşen. Şimdi hem Rusya hem Almanya bağlamında aslında bazı tartışmalar yürüyor. Avrupa'daki enerji krizini bu bağlamda nasıl değerlendirirsiniz Sayın İpek?
0: Şöyle, şimdi biz ülkelerin dış siyasetini değerlendirirken birbirlerine ne kadar muhtaçlar diye sorarız, mutlaka sorarız. Ülkelerin siyasetini belirleyen çok temel sorulardan biridir. Şimdi Avrupa'nın, Avrupa Birliği olarak değil sadece, coğrafi olarak Avrupa'nın enerjiye bağımlılığın çok yüksek olduğunu biliyoruz. Burada tedarikçilerin de çeşitlenmek istendiği de bir gerçek. Yani Avrupa veya özellikle Avrupa Birliği ülkeleri veya daha spesifik konuşacak olursak Almanya gibi ülkeler enerji tedariklerini çeşitlendirmek istiyorlar. Yani hem enerjinin kaynağı itibariyle, yani doğal gaz mı alacak?

0: yapacaksınız? Nükleerle mi sağlayacaksınız bu enerjiyi? Yoksa odun kömür mü yakacaksınız? Bunun gibi enerji çeşitlendirmesi, hem de tedarikçileri çeşitlendirmeyi istiyor. Yani hepsini Rusya'dan mı alacağız? Orta Asya'dan mı gelecek? Yoksa Amerika'dan mı gelecek bu enerji, ya da Orta Doğu'dan mı tedarik edeceksiniz? Bütün bunların sorusu tarafların ilişkilerinin hassasiyet oranını belirler. Biz de bu hassasiyet oranının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Öte yandan Ukrayna meselesinin, Ukrayna etrafında gelişen olayların bu dengeleri doğrudan etkilediğini de biliyoruz. Yani siz Rusya'ya yaptırım uygulamak istiyorsunuz ama enerjinizi oradan alıyorsunuz. Şimdi burada karşılıklı bağımlılık çok yüksek. Birisinin enerjiye, birisinin de enerjiden gelecek paraya çok yüksek düzeyde ihtiyacı var. Ancak burada avantaj belli bir süre Rusya'daydı. Yani Rusya herhangi bir enerji geliri olmadan ekonomisini sürdürebilirdi. Ancak Avrupa'da böyle bir enerji stoku yok. Ve enerjiyi kısa zamanda alternatif bulmakta oldukça güç Hakan Bey. Dolayısıyla Rusya'nın pozisyonu avantajlıydı. Ancak geldiğimiz noktada sürecin uzaması, bakın daha geçenlerde Rusya'ya biz buradan yakıt yolladık. Rusya elbette bunu belli bir ölçüde sürdürebilir. Ancak bütün bu baskılar tarafların ilişkilerini düzeltmeye zorlar.
1: Tabii.
0: Bakın çelişik bir durum gibi değil mi? Birbirlerine olan muhtaçlıkları, karşılıklı bağımlılıkları çok yüksek. Birbirlerini zedeleme alanları oldukça avantajlı. Ancak bütün bunlar tarafları birbiriyle iyi ilişkiler kurmaya zorlayan faktörler aynı zamanda.
1: Sayın İpek, aslında bir başka önemli konu var, ancak önemli konular bitmiyor gibi görünüyor. Şu iki ay içerisinde Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi'nin Türkiye ile derin ilişkileri, derin diyaloglar, Mekke Anlaşması, aynı zamanda Temmuz'da NATO konuştuk. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'nü konuşuyoruz. Gerçekten çok kutuplu dünyanın hazırlığı diyoruz, ancak Türkiye bu hazırlıkta herhalde çok yoğun çalışmalar yürütüyor gibi görünüyor. Hem Şangay İşbirliği Örgütü'nün siyasi yapısını incelemek istiyoruz. Aslında sizden öğrenmek istiyoruz. Hem de Türkiye'nin buradaki rolünü, aslında net bir üye değil, gözlemci üye, ancak yine de güçlü bir üye gibi görünüyor.
0: Bravo, kritik bir soru. Bu sorunun cevabı etrafında uluslararası ilişkiler oldukça kafa yorar. Bizim disiplin bu sorunun etrafında çokça yayında üretir. Zira önemlidir. Birkaç açıdan önemlidir. Şimdi doğru bir bağlantı kurdunuz. Çok kutuplu bir dünya söyleminin çok önemli bir dayanağı Şangay İşbirliği Örgütü'dür. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü şunu der. Biz ekonomik anlamda, finansal anlamda, hatta giderek askeri anlamda ve bunların dışında değer sistemi üretmek anlamında yeni bir dünya öneriyoruz. Şimdi bunu benim ifademle söylemiyor ama uygulamaları bu yönde. Neyi kastederek bunu söylüyorum? Kalkınma Bankası kurması, alternatif bir finans küresel döngüsü kurması, dolar dışı para sistemini önermesi ve bunu somutlaştırmaya başlaması. Bütün bunlara baktığınız zaman bizim alışık olduğumuz, uzun yüzyıllar boyunca alışık olduğumuz Batı merkezli uluslararası ilişkiler sisteminin acaba aşınıp aşınmadığı sorusunu bize sorduruyor. Ve önemli ölçüde bunun aşındığını söylüyoruz. Ancak burada şimdi Mekke Anlaşması sorunuzda dile getirdiğimiz tarafların çoğalması ve örgütün fonksiyonunu yerine getirememesi riski Şangay İşbirliği Örgütü için de geçerli. Çünkü üyeleri amaçları farklılaşan devletlerden oluşunca, bunu İran, Pakistan, Hindistan denkleminde düşündüğümüzde örgütün aslında işlevsiz olmaya başladığını da görüyoruz. Bir başka önemli nokta, bu örgütün iki amiral gemisi var. Bunlardan birisi Rusya, birisi Çin. İki aktör bu örgütün var olma biçimine dair de farklı şeyler, farklı öncelikler taşıyor. Rusya diyor ki daha agresif olalım. İran'ın, Hindistan'ın, Pakistan'ın üye olarak alınması Rusya'nın uzun yıllardır talep ettiği bir şeydi. Çin ise daha farklı yaklaşıyor. Fincancı katırlarını korkutmamak diyelim buna. Daha barışçıl bir büyüme, kimseye zarar vermeden, herkesin zenginleşerek büyüdüğü bir dünya söylemi tahayyülü. Bunların içinde Türkiye'nin konumlanması aslında birkaç tartışmayı beraberinde getiriyor. O da nedir? Şangay İşbirliği Örgütü'nün karakteri Türkiye'ye uygun mu? Bir. İki, Türkiye Batı İttifakı'na öyle entegre olmuş bir ülke ki, Şangay gibi alternatif olma

0: iddiasını dile getiren bir örgütte yer alabilirim. Dolayısıyla bugünkü diyalog ortağı statüsü çok ideal bir statü gibi görünüyor. Tam üyelik elbette NATO'ya aykırı olmaz, Avrupa Birliği'ne aykırı olmaz ama şimdi Asya tipi bir yapılanmadan söz ediyoruz. Değerler sisteminden söz ediyoruz. Türkiye bunlara ait değil. Türkiye onların dışında bir çizgide. Türkiye iktisadi olarak da Batı'ya entegre. Güvenlik mimarisi olarak da Batı'ya entegre. Kültürel politik olarak da Batı'ya entegre. Ancak şunu unutmayalım. Türkiye gibi aktörler bağımsız dış siyaset geliştirme yeteneğini arttırdığı ölçüde çok taraflı ilişkiler geliştirebiliyor. Bugün Türkiye'nin çabasını böyle değerlendirmek lazım. Türk dış siyasetini pek çok açıdan eleştirebiliriz. Bu eleştirilerimizin büyük bir kısmında haklı da olabiliriz. Ancak şunu kabul etmek zorundayız. Türk dış siyaseti çok aktörlü ve çok dengeli bir denklem kurmak üzere kapasitesinin bazen de üzerinde siyaset üretmeye başlıyor. Ve dileyelim ki Türkiye burada başarılı olsun.
1: Evet, son dönemde bu kapasite arttıkça uzun süredir konuşmayan, bu konuda yorum yapmayan İsrail'in Türkiye hakkında da yaptığı yorumları görüyoruz. Seçim yaklaştıkça daha radikal olmaya başladılar. Hem Gazze'deki son durumu merak ediyoruz, hem de İsrail'in bölgedeki politikaları seçim yaklaşınca nasıl değişti?
0: Hakan Bey, İsrail'in var olma biçimi utanç verici. Şimdi bunu söyleyelim, hem insani açıdan söyleyelim, hem de uluslararası ilişkiler uzmanlığı açısından söyleyelim. Şimdi çocukları potansiyel terörist olarak gören bir algıdan söz ediyoruz. Yani bu sadece bugünkü iktidar partisinin söylemi değil. Bu İsrail'de egemen olan, tamamının buna katılmadı ama İsrail'de egemen bir düşüncedir. Resmi devlet kanallarından da dile gelmiştir. İktidar partisi üyelerince de dile gelmiştir. Şimdi siz her çocuğu potansiyel terörist olarak değerlendiren bir değerler sisteminden, dünyaya bakma biçiminden söz ediyorsunuz. Bu bir. İkincisi, kendi ülkenizin güvenliğini sınırlarınızın dışında tanımlıyorsunuz. Bu belli bir ölçüde anlaşılır. Ancak bu başka ülkelere saldırma hakkı vermez. Şöyle bir şeyle özetleyebilirim durumu. İsrail küçük ölçekli düşmanlıklarla küçük ölçekli kazanımlar elde etti. Mesela Hamas'la mücadele söylemi kapsamında, işte bugün bakın Gazze'de fiili bir kontrol söz konusu. Öte yandan İsrail'in artık hedef büyüttüğünü görüyoruz. Türkiye söylemi, işte Türkiye'nin olası düşman söylemi, Türkiye'yi düşmanlaştırma söylemini ben bu açıdan değerlendiriyorum Hakan Bey. Yani küçük düşman, küçük kazanım, büyük düşman, büyük kazanım. Bugün Suriye'nin istikrarsızlığını fırsat bilen, bugün Lübnan'da Hizbullah fırsat bilen, kimi noktalarda haklı gibi görünen ama eylemleri noktasında tartışmasız olarak uluslararası hukukun dışına çıkan bir devletten söz ediyoruz. Bunu seçimle de açıklamaya çalışabiliriz. Bunu uluslararası ilişkilerde fırsat bulduğumuzda büyümeyle de açıklayabiliriz. Bugün böyle bir koşulda nitekim. Bugün İsrail'in siyasetine karşı gelebilecek hangi aktörden söz edebiliriz? Amerika'nın koruyuculuğu söz konusu olduğunda. İsrail'in bugün uyguladığı siyaset Türkiye'nin ilkelerine ve var olma biçimine aykırı. Türkiye'yi kim eşlik ediyor? İspanya. Bakın İspanya'nın başına gelenleri, aldığı eleştirileri şimdi konuşursak herhalde programa sığdıramayız. Güney Afrika Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki kırılmayı sizin programınıza daha önce dile getirmiştik. Ve bazı ahlaklı ve tutarlı Avrupa siyaseti bunu dile getiriyor. Dolayısıyla biz bugün İsrail gibi devletlerin, yani terör, istikrarsızlık ve güvensizlik saçan devletlerin, yayılmacı devletlerin dengelendiği bir, sınırlandığı bir uluslararası ilişkiler düzlemine kavuşur muyuz? Elbette kavuşuruz. Ancak bunu sağlayacak devletlerin ölçeğiyle, kabiliyetiyle ilgili bir meseledir. Ve bana sorarsanız zaman meselesidir.
1: Bu değerli bilgiler için çok teşekkürler Sayın İpek.
0: Büyük bir keyifti. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizimleydi. Dünya gündemini değerlendirdi. Kısa bir ara vereceğiz, ardından gündem hafta sonuna devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyiciler, programımızın ikinci konuğuna bağlanıyoruz şimdi. Editör Nihal Sandıkçı bizimle Dünya Bu Hafta Ne Konuştu onu aktaracak. Merhaba Sayın Sandıkçı.
1: Merhaba, günaydın Hakan Bey.
0: Günaydın. Yapay zekaya okullarda sınırlama getiriliyormuş. Bununla alakalı neler söylersiniz? Son zamanlarda eğitimde bir geriye dönüş söz konusu gibi bazı ülkelerde tabletler geri alınmaya, tekrar kalem defter dağıtılmaya da başlanmış. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle herhalde amacını biraz şaşırdığı için içinde bulunduğumuz imkanlar herhalde bu kararlar da fayda edecektir ve geriye dönüş olarak mı algılamak yoksa olması gereken olarak mı görmek bize ait tabii ki. New York ve aslında devamında şimdi haberi hızlı hızlı da böyle aktarmaya çalışacağım. Çünkü Avrupa'dan da pek çok karar var. Herkesin, her ülkenin okul dönemi başlıyor. Buna bağlı olarak işte Cumhurbaşkanlığı düzeyinde açıklamalar ve kararlar paylaşılmış. New York'la başlayalım. Belediye Başkanı Zohran Mamdani kentteki devlet okullarında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde yapay zeka teknolojisinden faydalanmasını geçici olarak yasakladım dedi. Ve de bu ülkedeki en kapsamlı yasaklama kararı anlamına geliyor aslında. Şöyle bir notu var. Çocuklarımız her gün okula geldiklerinde onlara soru sormayı, önermeyi, araştırmayı, neden diye sormayı öğretiyoruz. Okullarımızda yapay zeka söz konusu olduğunda da aynı şeyi yapma yükümlülüğümüz var diyor ve ekran kullanım süresini de düzenlediklerini belirtmiş. 3 ile 5. sınıflar günde 30 dakika, 6. ve işte 8'ler 45 dakika ekran süresi artık sınırıyla karşı karşıya ve işte bu kısıtlamalar doğrultusunda okul sisteminde kullanılan, demin de bahsettiğiniz aslında tüm teknoloji araçları gözden geçirilecek ve gerekli olmadığı belirlenen bazı araçlar da evet kullanımdan kaldırılacak. Önümüzdeki hafta, yani birkaç gün içinde aslında yürürlüğe girecek. Geçen senede eğitim öğretim yılında yine okullarda cep telefonu kullanılması yasaklanmıştı. Dedim ya, bu arada sadece işte New York'tan bahsetmeyeceğiz. Mesela Fransa, o da bu ayın başında eğitim öğretim dönemi başlıyordu ve Macron çocukları ekranın olumsuz etkilerinden koruma konusunda daha fazla bekleyemeyeceklerini belirterek liselerde cep telefonu yasağına ilişkin yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Euronews'in haberi bu. Eğitim amaçlı kullanım veya bazı idari zorunluluklara uyum için evet istisnalar getirilebilir dendi. Norveç mesela yine 2026-27 eğitim öğretim yılından itibaren onlar da yapay zekayı yasaklıyor. Ülkedeki 1 ile 7. sınıf öğrencileri genel olarak yapay zeka araçlarına erişimi artık yasak. Orada da başbakan diyor ki okulda en önemli şey çocuklarımızın okumayı, yazmayı ve de işte matematiği öğrenmesi. Eğitim Bakanı şöyle bir açıklama yapmış bu arada başbakana ek olarak. Yapay zeka kullanmadan önce okuma, yazma ve matematik öğrenmelerini istiyoruz. Öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmaları aslında hedefimiz diye konuşmuş. Hemen hızlıca Danimarka'yı da söyleyeyim. Onlar da liselerde yapay zeka denetimini arttırıyorlar. Bu şöyle, aslında biraz önlem yüksek burada. Eğitim Bakanlığı işte bu kopya vakaları aslında artınca yapay zeka desteğiyle şimdi bununla çok sık artık karşılaşınca hızlıca harekete geçmemiz gerekiyor diye düşünmüşler ve bakanlığın aldığı kararla birlikte ülkedeki lise öğrencileri artık evde yaptıkları tüm yazılı ödevleri sözlü savunmasını da yapacak. Bu arada geniş kapsamlı da bir karar, bir kural diyelim. Mesela mezuniyet öncesinde öğrencilerin hazırlamakla yükümlü olduğu kapsamlı bitirme tezleri, ödevler, o ya da işte ana araştırma ödevi, bunları da kapsayan bir karar aslında. Yine ek olarak liselerde mesela yazılı sınavlar sırasında öğrencilerin ekranlarını kontrol etmeyi sağlayacak bir izleme yazılımını aslında geliştiriyorlar. Şey açısından da, hani biz öğrenciyken en çok sözlüden korkardık. Hani şimdi artık o kadar yaygın mı bilmiyorum ama yapılan ödevin bir yandan tekrar öğretmenler

0: karşısında ben yaptığımın kanıtı olarak anlatılması ciddi bir adım gibi gözüküyor şu anda.
1: Evet.
0: Yani öğrencilerinin çalışma süreçlerini izlemek konusunda Danimarka'da çok kararlı. İşte Norveç'te geçen ay mesela ilkokullarda yapay zeka yasaklamıştı. Eğitim kısmında gelişmeler böyle.
1: Aslında
0: Avrupa ve Amerika tarafından.
1: Sosyal medyanın ekran bağımlılığının yarattığı, yani gerçek hayatta sosyalleşmeyi engelleyen bazı etkilere karşı sözlü savunma belki avantaj bile olabilir. Güzel bir
0: evet.
1: kural, güzel bir karar gibi görünüyor. Şimdi bir de yapay zekaya dair en çok konuşulan şey işlerimizi elimizden alacak mı sorusuydu.
0: Evet.
1: Ancak Avrupa'da da bir istihdam açığı var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şöyle, orada da yine tabii haberi ileteceğiz. En çok eleman açığı bulunan meslekler açıklandı. Avrupa Çalışma Otoritesi tarafından yapıldı bu açıklama. Avrupa Birliği'nde evet bazı mesleklerdeki açığın birlik genelinde son yıllarda artık kalıcı hale aslında gelmesi bu haberin sebebi. Kurumun raporuna göre en yaygın iş gücü açığı kaynakçılıkta ve işte Avrupa İş Hareketliliği Ağı var. 23 Avrupa İş Hareketliliği Ağı ülkesi aslında bu açığı bildiriyor. Şu anda işte 22 ülkede hemşire, aşçı, elektrikçi bu açıklardan bazı işte kastedilen mesleklerden bazıları. Tesisatçı var, ağır kamyon ve tır sürücüleri, saç metal işçileri ve de uzman doktorlar da aslında buna dahil. Yani 21 ülkede eksiklik bildirilen meslekler arasına girmiş. Buradan şöyle küçük küçük haberlerimiz var. Hakan Bey, onu devam edeyim ben.
1: Tabii, lütfen.
0: Bizi gururlandıran haberler. Spora da bağlayacağız. Romanya'da bir önemli etkinlik vardı. Uluslararası Bükreş Hava Gösterisi yapıldı. Orada da Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'ndan Türk Yıldızlarımız Romanya'nın bu en büyük hava gösterisinde gökyüzünde gösteri uçuşu yaptılar. Bizim çok gururlandığımız yeteneklerimizden, başarılarımızdandır. Ben onun için bunu böyle görüntüler çünkü paylaşıldı. Belki dinleyenlerimiz onu internetten bulup izleyebilirler diye haberlerim arasına ekledim.
1: Evet.
0: Milli motosikletçimiz Can Öncü. O da Dünya Süper Spor Şampiyonası'nın Fransa ayağında hafta sonunun ilk yarışını birinci olarak tamamladı. 19 turluk ilk yarış Fransa'da gerçekleştiriyor Magny-Cours pistinde. Ve Ay Yıldızlı motosikletçimiz mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak podyumun zirvesine çıktı. İkinci yarışta da piste çıkacak. O da bugün 13.40'da olacak. Ve
1: Sayın Sandıkçı, tabii burayı şöyle de değerlendirmek gerekiyor. Aslında Ağustos ayı bize yaradı diyebiliriz. Akdeniz oyunlarıyla başlayan süreç. Hem genel klasmanda ikinci olduk. Hem voleybol takımımız Akdeniz oyunlarında birinci olduk. Genç voleybol takımımız şampiyonluk kazandı. Altın madalya aldı. Voleybolcularımız bugün final maçını oynayacak Filenin Sultanları.
0: Evet.
1: Aynı zamanda basketbolcularımız 8'de 8 yaparak Avrupa elemelerinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ağustos bize yaradı. Eylül de güzel başladı. Umarız bu mutluluğumuz devam eder uzun süre.
0: Tabii ben şimdi sonda ekleyecektim. Şimdi arayı alalım. Bugün 19'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile altın madalya için karşı karşıya gelecek Amirli Kadın Voleybol takımımız. O da Voleybol Konfederasyonu Centio Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası. Evet, finale yükseldiler ve dev bir organizasyondan da bahsediyoruz bugün. Kim bilir nasıl güzel olacak.
1: Evet.
0: İnşallah öyle yine mutlu devam edeceğiz diye düşünüyoruz, umuyoruz.
1: Evet, yarı finalde aslında biraz olaylı geçti diyebiliriz bir anlamda. Tabii biz çok kolay kazandık ancak rakip takımın koçu aslında garip açıklamalarda bulundu. Devşirme ile alakalı, Melisa Vargas'la alakalı. Avrupalı herhangi bir takımın, Avrupalı herhangi bir yöneticinin devşirme ile alakalı bize ders vermeye kalkması da gerçekten komik görünüyordu dün açıkçası. Siz neler söylersiniz bu konu hakkında?
0: Ya ben şeyden şimdi hani bu sonrasında yapılan yorumlar üzerine bir daha yorum yapmanın çok ne bileyim şu anda tabii ki sevimli bir durum değil. Evet. Ama işte spor dünyası bir yandan da her zaman öyle beklendiği gibi öyle güzellikleri, ne bileyim başarıyı ya da işte bir oyunu kaybetmek, kazanmak, bunun sonucunda aslında nasıl karşılık verdiğiniz, yönetici olsun, sporcu olsun hiç fark etmez. Her aktör açısından bence örnek davranışları hak ediyor.

0: diyoruz biz Beytiler olarak. Öylesini beklerdik.
1: Evet Sayın Sandıkçı, son başlığınız ne olacak?
0: Şöyle, bu aslında her yaşı ilgilendiren bir haberdi. Fakat sanki daha çok böyle yaşlanma sürecinin dikkatini bekliyor gibi oluyor. Çünkü uzun yaşamın uzun yaşamla ilgili aslında çok fazla konu var, yorum var, araştırma var. Bu böyle içsel kapasite denen Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2015'te tanımlanan bir yaklaşım. Acaba yeni ölçüt uzun yaşamda bu mu diye, yani bu yalnızca hastalıkların varlığıyla değil, kişinin günlük yaşamında ne kadar iyi sürdürebildiğine odaklanan bir yaklaşım. Bunu da New York Times'tan Dana Smith yapmış. Uzunca detaylı bir haber. Ben özetlemeye çalışacağım vaktimiz ölçüsünde. Şimdi içsel kapasitenin önce bir ne olduğunu kısacık söyleyeyim. Bu bilişsel yetenekleri, hareket kabiliyetini, görme ve işitme, psikolojik durum ve işte hem enerjik hem de fiziksel dayanıklılık aslında. 5 temel performans üzerinden değerlendiriyorlar ve çok ciddi araştırmalar var. İşte herhangi bir hastalığın işte ileride olup olmayacağını, yani bunlarla ilgili çok bilgi artık elimizin karşısına çıkıyor. Ama şu ana kadar yapılan mevcut testler genç ve sağlıklı bireylerde böyle ciddi bir aslında farklı sonuç vermediği için içsel kapasiteyi böyle daha genç yaşlarda ölçebilecek yeni yöntemler peşinde bilim dünyası. İşte ilaçların insan ömrünü gerçekten uzatmadığını belirlemesi çok uzun yıllar aslında isteyen çalışmalar. Onun için biraz böyle kesin sonuç olmasa da Fransa'da yaşların içsel kapasitesini düzenli olarak takip eden ve sonuçlara göre kişiye özel öneriler sunan çalışmaların yürütüldüğünden bahsediyorlar. Doğal olarak bu bir yandan Amerika'da da başlamış. Onun için o içsel kapasitemizi artırmaya yönelik müdahaleler ve bununla ilgili eğer araştırmalar olumlu sonuç verirse gelecekte yaşlanmayı önleyen ilaçların etkinliğini belki de hani artık nereye kadar uzun yaşam istiyor insanoğlu ve kızı bilmiyorum ama önemli bir bilimsel araştırma Amerika'da da çok ciddi bir şekilde artık başladı diye haberi vermişler.
1: Evet, aslında ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar kaliteli olduğu yaşamın önemli gibi bir sonuca da varıyor. Çünkü sizin başlığınızda...
0: Kendi içinde bunu geri gösteriyor aslında. Yani içsel kapasite dediği hani neyi ne kadar yapabildiğin yaşlandığın süre boyunca, yoksa hani sadece nefes alıyor olmak, hayatta kalıyor olmanın kimse açısından pek bir anlamı olmayacaktır.
1: Evet, çok teşekkürler bu önemli bilgiler için Sayın Sandıkçı.
0: Rica ederim, görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, editör Nihal Sandıkçı bizimleydi. Dünya bu hafta ne konuştu onu aktardı. Kısa bir ara vereceğiz, ardından bir başka bölümümüzle sizinle olacağız. Sevgili dinleyiciler, programımızın 3. bölümüne geçiyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizimle günlük hayatta yapay zeka kullanımlarına dair önemli haberler verecek. Merhaba Sayın Demirer.
2: Merhaba, iyi pazarlar, nasılsınız?
1: İyiyiz, sizi konuk ettiğimiz için mutluyuz. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Yapay zekanın kurallarını kim yazacak demişsiniz. Aslında önemli bir konu, haberler buna dair ne diyor?
2: Evet, şimdi G20 gerçi Aralık'ta ama şimdiden G20 küçük oturumları, cluster dedikleri kümesel oturumları başladı. 1-2 Eylül'de de çok yakın bir tarihte yani G20 inovasyon bakanlarının toplantısı vardı Amerika'da, Kuzey Carolina'da. Ve bu teknoloji şirketlerinin yöneticileri buna katıldı. Yani neredeyse hepsi buradaydı. Ve burada Carolina ilkeleri dedikleri bir ilkeler serisi çıkarttılar. Bu Avrupa Birliği'nin AI kuralları gibi değil, biraz daha ılımlı, biraz daha farklı ilkeler. Yaklaşım şu: mevcut sektörler değerlendirsin diyor AI kurallarını. Genel AI'dan uzak ya da yapay zekaya sadece kullanıcı olarak katılan bürokratlar değil, mevcut sektörlerin genel kuralları yapay zekaya tabi olsun. Yani hastane kullanıyorsa sağlık mevzuatı geçerli olsun ve genel sağlık mevzuatı buna göre revize edilsin yapay zekaya göre. Bankacılık sistemi kullanıyorsa genel bankacılık kuralları geçerli olsun. Enerji sektöründeki düzenlemeleri enerji sektörünün genel kuralları yapsın ve böylece Avrupa Birliği'nin bu AI Act dediği yapay zeka hareketi dediği kurallar gibi çok genel olmasın, sektör bazlı ve esnek olsun gibi bir yaklaşım ortaya koydular. Bu da mantıklı geldi. Yani sonuçta kredinin şeyiyle düzenlemesiyle ameliyathanede yapay zeka kullanımı düzenlemesi büyük ihtimalle aynı 5 kişiden çıkmaz diye bir mantıkla gittiler ve bu da çok mantıklı ve şey geldi, sektörde de güzel bir hareket yarattı.
1: Aslında Sayın Demirer şunu da konuşmak gerekiyor. G20 İnovasyon Bakanları toplantısında güzel bir konuşma yapılmış olabilir ancak politika üretme konusunda, işe yarar politika üretme konusunda devletler geç mi kaldı ve şu an yapılan toplantıları, alınan kararları ne kadar etkili buluyorsunuz?
2: Yani aslında yapay zeka artık böyle bir kurulların ya da bu tip toplantıların sonucunda çıkacak kararlara uyabilecek bir olgudan biraz daha yukarı çıktı. Biz bu Türkiye'de biraz önde gidiyoruz bu konuda, çok iyiyiz yani. Çünkü devlet politikası haline gelmesi gerekiyor yapay zekanın. Yani böyle segment segment uyumlardan ziyade devletin bakış açısıyla, bir politik bakış açısıyla masaya oturtması gerekiyor. Çünkü çok ciddi sorunlar karşılıklı. Mesela deepfake gibi bir bilgi güvenliği sorunu var. Kişisel veriler sorunu var. Ondan sonra çocukların kullanımı sorunu var. Biraz önce Nihal Hanım anlattı, yani o çocuk kullanımı ve eğitimde kullanımlar çok ciddi sorunlar bunlar. Bunlar önü alınabilerek segment bazlı yapılacak bir şey değil. Çünkü eğitimde önünü alsanız bu çocuk başka bir yerde yine yapay zeka ile karşılaşabiliyor. Özellikle bu video üretimi, ondan sonra görsel üretimi ve kaynağının ne olduğu bilinmeyen üretimlerle yeni bir hayat döngüsü kuruluyor. Bu da büyük bir sıkıntı şey oluyor, doğuruyor. Yani geçenlerde yine 2 Eylül'de Venedik Film Festivali açıldı. Orada George Clooney'e yaşam boyu ödül verildi. Bu yaşam boyu başarı ödülü, Altın Aslan ödülü verildi. Ve George Clooney kendinden üretilmiş deepfake görüntülerle ilgili bir konuşma yaptı burada. Yani aslında geçmişine yönelik bir konuşmadan ziyade biraz da yapay zekayı işinin içine koyarak gelecekte ben öldükten sonra bir reklam filminde kullanılabilme ihtimali üzerine bir espri yaptı ve 20 yıl sonra tekrar reklamlarda beni görmek istiyor musunuz gibi bir çıkarımla bitirdi. Yani şimdi burada o deepfake görüntüsünden şey yaparak yaptı. Çünkü George Clooney'nin kendi görüntüsü ve sesi kullanılarak hiç ses söylemediği şeylerle reklamlar yapılıyor şu anda. Ve buna değindi. Ve sahte görüntünün insanlara sahte olarak gelmediği mantığını yaptı. Çünkü bir görüntü yayılıyor. Gerçekten söylüyor mu söylemiyor mu bunu bilmiyoruz. Bir de ikinci söylediği şey de kendi öldükten sonra bir kişi dünyevi varlığını bittikten sonra sesinin ve oyunculuğunun kullanım hakkı kimde olacak sorusunu bıraktı ortaya. Bu çok büyük bir soru aslında.
1: Evet, aslında fikri ve sınai hakları tartışıyoruz ancak önceki meselemize dönecek olursak üretilen her yeni teknolojinin güçlü devletlerin güçsüzlere daha çok baskı uygulamak ya da güçlenmekte olan ülkelere daha çok baskı uygulamak için kullanıldığı düşünülünce aslında nasıl denetleneceği konuşulduğu haberi sadece yetmeyebiliyor bize, vatandaşlarımıza. Nasıl denetleneceği ile alakalı bir kurul kurulacak mı ya da nasıl denetleneceği ile alakalı şirketler ne söylüyor? Denetlenmesine olumlu yönde bakıyorlar mı?
2: Yani şirketler genel olarak tabii ki bu tip toplantılarda denetlenmesine çok olumlu bakıyorlar. Burada en çok denetlenmeye tabi olan grup zaten toplantıya katılmayan antropik grubu. Çünkü o tamamen işin denetlenmesi tarafında ve yapay zekanın ben yapay zekayım demesini tarafında duran bir grup. Biliyorsunuz yazılarına da filigranı koyan, yapay zeka üretti diyen grup. Ama diğerleri normal insan gibi davranmaya çalışan ve bir insani üretim gibi ortaya koymaya çalıştıkları ürünleri var olan gruplar. Ama tabii burada denetlenmesi gereken şeyler bu gündelik üretimler değil, sağlığımıza, hukuki haklarımıza, ondan sonra işte bankacılık haklarına müdahale eden o ara ürünlerin çok iyi denetlenmesi gerektiğini onlar da biliyor. Çünkü burada yapılacak hata insanın ya sağlığına, canına, ya malına, yani bunlara sebep olduğu için, yani böyle küçük bir ödev yapma ya da olmayan bir videoyu gösterme gibi bir şey değil. Bu yüzden bu denetimi mevcut denetimlere sokarak hızlandırmak istiyorlar. Aslında benim anladığım bu. Mevcut denetimlere tabi olsun, mevcut denetimler birazcık genişlesin ve o kurallar geçerli olsun. Genel bir kuralı beklemeyelim hızındalar. Çünkü genel bir kural koymak bana da çok şey geliyor. Dediğiniz gibi bu kuralı koyan gruplar genellikle yüksek seviyedeki ülkeler oluyor ve alt birazcık daha güçsüz olan ülkeler mecburen o kurallara uymaya çalışıyor. Ama evet, mevcut sistemler, mevcut denetim sistemleri daha organik ve daha homojen olarak üretilmiş sistemler. Her yerde uygulanabilen, her grupta uygulanabilen sistemler. Biraz daha mantıklı gelmesinin sebebi bu bana kişisel olarak.
1: George Clooney'nin dile getirdiği sahte videodan sonra aslında en çok tartışılan şeylerden biri de son zamanlarda çevrim içi oyunlarda çokça gördüğümüz bot hesap dediğimiz yapay zeka dijital sunucular. Bu dijital sunucular gerçek insanların yerini alabilir mi sorusu geliyor. Çünkü son zamanlarda çok fazla görüyoruz Sayın Demirer. Sizin düşünceleriniz neler bu konu hakkında?
2: Evet, bu dijital sunucuların en meşhurları Synthesia dediğimiz bir sistemin içindeki sunucular. O da Express 3 isimli yeni bir şeyini, platformunu paylaştı. Burada bu dijital sunuculara artık eskiden sadece büst gibi görüyorduk bunları. Köşede çıkıyordu ya da şeyde çıkıyordu. Şimdi tüm beden ve tüm hareketleriyle karşımıza çıkıyor Express 3'te. Ve işte ona müdahalesi çok kolay olabiliyor. Sözle ya da yazıyla çok kolay olabiliyor. Sadece bakıldığında bir önceki şeyde bir soğukluk vardı. Şimdi biraz daha sıcak. Jestleri var. İşte şaşırma jestleri gibi, kişiye özel jestler gibi. Bunları da nereden alıyor diyecek olursak, bizim insanların YouTube'a ya da açık kaynaklara binlerce saat, milyonlarca saat yüklediği videolardan alıyor. Yani aslında yine kaynak olarak dönüş bizden oluyor, taklit ettiği de biz oluyoruz insanlara. Tabii bunların olumlu tarafları şu yönden güzel. Eğer şirket içi bir sunum yapıyorsanız, olumlu bakmaya çalışıyorum. Ya da bir bilgilendirme videosu ya da küçük bir eğitim videosu. Zaten teksti hazır, metni hazır bir şey yapıyorsanız, eskiden stüdyo kurmanız, kamera, sunucu, çekim, kurgu gibi bir kalem gerekiyordu. Ve bunları dillere adapte etmeniz gerekiyordu. Bunları çok hızlandıran, bir şeyin değiştiği zaman tekrar çekim yapmamanızı sağlayan bir sistem olarak olabilir. Evet. Ama ben şeye kesinlikle katılmıyorum. Bağ kuramıyorlar. Yani bir insani bir bağ ya da bir jest yapamadığı için tüketici de karşı tarafta şu an için, bakın tekrar altını çiziyorum, şu an için bir bağ kuramıyor ve bunu pazarlama, iletişim, ondan sonra reklam gibi şeylerde çok net sonuçları alınamıyor. Şu an televizyonda herhangi bir kanaldaki görsellerde %30'a yakın yapay zeka görseli kullanımı var. Evet. Ve ölçümlerde Hakan Bey çok ciddi anlamda zapt yediklerini görüyoruz ve bağ kuramadıklarını görüyoruz. Soğuk geldiğini, o sarı rengin, o aşırı şey dokunun, ne derler, kusursuz dokunun, o inanılmaz simetrinin karşı tarafta bizde, tüketicide o şeyi kuramadığını görüyoruz.
1: Sayın Demirer, aslında biz bazen bu konuları konuştuğumuzda kendimizi de rahatlatmak için duygusal iletişim kuramıyor ya da en azından bize samimi gelmiyor diyoruz, ancak şimdi dijital yerli ve dijital göçmen olayı var. Biz biraz daha göçmen kısmındayız. Dijital yerliler sosyal medyaya bile bizim baktığımız gibi bakmıyor. Bazı gençler sosyal medyada itibar kazanmak için hayatının en önemli görevi gibi görebiliyor bunları. Ancak biz öyle bakmıyoruz tabii. Evet. Fakat yapay zeka yerlileri ve yapay zeka göçmenleri gibi daha değişik şeyler de oluşacak mı? Yani çocuklar buna nasıl tepki veriyor? Onlar belki de bunun içine doğdukları için daha samimi görüyor olabilirler mi?
2: Aynen, biraz önce altını çizdiğim konu da buydu, şu an için demiştim. Ama ileride maalesef ağırlıklı olarak dijital sunucular, ondan sonra işte kişiye özel şeyler, sunucular, şu an benim kullandığım bir iki tane var, bana özel haber bültenleri hazırlıyor benim istediğim gibi ve bir sunucu sunuyor. Ondan sonra işte aynı

0: bir şekilde ses programları, benim istediğim herhangi bir büyük teksti, işte mesela bu G20 tekstinin tamamını yükledi ve benim için küçük bir radyo programı gibi onu söyleşi yaptı. Ben de oradan notlarımı alıp bugün size aktardım. Yani bu tip şeyler bizim gibi göçmenler için, çok doğru söylüyorsunuz, bir araç. Fakat kesinlikle bunu içinde doğmuş kişi için bir amaç oluyor. Yani sonuçta malum hep hakikatin izindedir. Yani böyle şey, ilim hep malumu takip eder ya.
1: Evet.
0: Yani olan bir şey var, evet, ve ilim değiştikçe malum olana, hep aynı maluma ulaşıyoruz ama bu ilim tarafı değişiyor, maalesef değişiyor. Yani bunu yapacak hiçbir şey yok.
1: Kesinlikle bize samimi gelmiyor dediğimiz şeyler belki 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bambaşka bir gerçekliğe dönüşebilir. Çünkü hala sosyal ilişki kurmanın önemine değinirken biz Uzak Doğu'da robot evlilikler, yapay zeka sevgilileri almış başını gidiyor. O yüzden 15 sene sonrasında, hatta belki 20-25 sene sonrasında neyle karşılaşacağımızı öngörmek mümkün değil, değil mi Sayın Demirer?
0: Aynen ya, yani bugün İstanbul'da ve Ankara'da artık, yani ya Türkiye'nin şehirlerinde robot çocuk tiyatroları var. Yani böyle Çin'e gitmeye de gerek yok.
1: Tabii. Son olarak çipler de esnekleşiyor. Aslında yapay zekanın üretim teknolojisine bayağı bir katkısı olduğu olumlu örneklerinden bahsedelim. Çiplerin esnekleşmesi birçok sektörde olumlu sonuç yaratacak gibi görünüyor. Siz neler söylersiniz?
0: Aynen, silikon fotonik deniyor bunlara. Bunlar bugüne kadar vardı fakat MIT'deki araştırmacılar bu şeffaf ve bükülebilir olan, neredeyse bir vidanın tamamını sarabilecek derecede bükülebilir mikroçiplerden bahsediyoruz. Büyük ölçekte üretilebilen bir yöntemi geliştirdiler. Büyük ölçekte üretmek demek seri üretim demek. Yani bu diğer çiplere nazaran ışıkla transfer ettiği için bükülmesi çok rahat. Yani fotonik dediğimiz taraf oradan geliyor ve silikondan üretildiği için de şeffaf. Yani bu ne demek? Giyilebilir teknoloji dediğimiz şey, bizim şu an için saat ve gözlüklü kalın ağır kameralı gözlükler ya, onların çok hafiflemesi ve gerçekten giyilebilir objeler olması, tişörtümüze ya da işte giydiğimiz bir şeye adapte olması veya bir üste geçerek herhangi bir şeker ölçüm, tansiyon ölçüm gibi şeylerin vücudumuza yapışacak ve sırıtmayacak şekilde gelmesi. Yani bu çok ciddi bir gelişim ve bu yapay zeka ile desteklendiği zaman, ki öyle olacak bunu çalıştıran çipler, çok önemli bir şeyden bahsediyoruz, gelişmeden bahsediyoruz ve bunun seri üretime geçiyor olması, büyük ölçekli oluyor olması da bunun ucuz ve erişilebilir olduğunun çok yüksek göstergesi. Vücuda yapışan sağlık sektör sensörleri olacak, ondan sonra kavisi arttırılmış ekranlar. Bu tabii inanılmaz bir, kullandığımız bu cep telefonu teknolojisini, evet, arttıracak şeyler. Ve ileride bu ekransız kullanıma daha yatkın olan, yani birebir iletişimle kullanacağımız ürünlerin, ki gelecek o tarafa doğru kayıyor ekransız teknoloji. Ekransız teknolojinin ne kadar hayatımıza girecek olduğunu da gösteriyor. Belki bir kalemin ucu gibi, belki bir kolye gibi. Ondan sonra bir, ya da bir pilotun kaskında yerleşecek bir çip, o pilota ekrana bakmadan, artık yani o koca şeylere bakmadan bilgileri verebilecek gibi şeyler ortaya atabiliyor. Evet. Tabii burada şey büyüdükçe büyüyor.
1: Sayın Demirer, şimdi biz de felaket tellalı gibi, komplo teorisyeni gibi olmayalım, ancak şimdi evimize aldığımız robot süpürgelerde bile bazı insanların kameranın üzerine bantladığını görüyoruz. Bilgisayarlarda bantladığını görüyoruz. Kişisel veriler, kişisel haklar konusunda artık insanlar daha da hassaslaştı. Yapay zeka çipleriyle üretilmiş şeyleri üzerimize de giyeceksek, artık bu sensörleri direkt cildimize, vücudumuza takacaksak, kişisel haklar, kişisel özgürlükler konusunda nereye varacağız? Bununla alakalı insanların endişesi hangi boyutta?
0: Yani insanlar endişelenen bir grup var ve her zaman böyle zon dışı, alan dışı bir insan grubu olacak burada. Fakat şöyle bir şey var. İster istemez zaten tüm verilerimiz, tüm anlık konuşmalarımız, ne kadar bantlarsak bantlayalım da, ne kadar korunmaya çalışırsak yapalım da, zaten işleniyor. Yani tamamen gidiyor. Her anlık konuşması, her şeyimiz, toplantı notlarımız, kullandığımız, yani kamerada, laptopunda, yani ben de şey yapıyorum, laptopta o bandı koyuyor ama Zoom'dan sonra toplantı yapıyor. Yani senin o yaptığın toplantı zaten deşifre olarak database'te tutuluyor. Yapay zeka bunu işliyor ya da bir ekrandan, bir aracıyla bir şeye baktığımız zaman

0: bu mutlaka işleniyor. Yani bunun bir şeyi yok. Yani kan değerlerimize telefon aracılığıyla baktığımız zaman bilin ki onu gören bir program da var. Çünkü o program bize bedava belki video görüşme hakkı sunuyor. Ve kamera ve ekran görüntümüzü istiyor. Ya da bir oyun için kullandığımız mikrofon şeyi, aparatı, akses, yani mikrofon erişim şeyi, hakkı, bizim bütün gün konuşmalarımızı dinleme hakkı da veriyor ona. Biz onu oyunda kullanıyoruz ve o bize verilen havucu değerlendiriyoruz insan evet. olarak. Ama bizden giden havuçları ya da bizden giden tarlayı çok görmüyoruz. Burada distopik yaklaşmaktan ziyade ben şey tarafındayım. Ne kadar kategorilendirilmiş ve ne kadar doğru kullanıma sunulmuş tarafındayım. Çünkü unutmayalım, yapay zekanın besin kaynağı sadece ve sadece insan.
1: Tabii. Çok teşekkürler Sayın Demirer. Harika bilgiler verdiniz. Sevgili dinleyiciler, görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizimleydi. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını aktardı. G20 İnovasyon Bakanları toplantısında konuşulan yapay zekanın nasıl ve kim tarafından denetleneceğini, George Clooney'nin Venedik Film Festivali öncesinde yaptığı açıklamaları, yeni nesil video avatarlarını ve aynı zamanda MIT araştırmacılarının şeffaf ve bükülebilir fotonik çiplerini aktardı bize. Kısa bir ara vereceğiz, ardından sizinle olmaya devam edeceğiz.
2: Sakın sen kuşlar.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşırken Eylül'ün ilk haftasında dünyadan ve Türkiye'den kültür sanat dünyasının öne çıkan gelişmelerini aktaralım size kısaca. 83. Venedik Uluslararası Film Festivali İtalya'nın Venedik kentindeki Lido Adası'nda başladı. 21 film Altın Aslan için yarışıyor. Jüri başkanlığını Maggie Gyllenhaal yapıyor. Hong Konglu yönetmen Johnny To da jüride. Açılışta George Clooney yaşam boyu başarı altın aslanını aldı. İlk kez 1932'de düzenlenen festival Avrupa'nın en prestijli 3 festivalinden biri. Buradan vizyon filmlerine de geçelim. Emma Stone ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı 2016 yapımı müzikal film Aşıklar Şehri yeniden beyaz perdede yer alacak. Damien Chazelle imzalı film, tesadüfen tanışan ve ikisi de imkansıza yakın olan hayallerinin peşinden koşan caz müzisyeni Sebastian'la oyuncu Mia'nın aşkını anlatıyor. Aşıklar Şehri gibi filmleri yıllar sonra yeniden sinemada izlemek gerçekten güzel bir şey olsa gerek. Michael Spierig ve Peter Spierig'in yönettiği gerilim ve macera türündeki Fall 2 Ölümcül Tırmanış vizyona giren diğer yapımlar arasında Özgür Akbaş'ın yeni korku filmi Azem 6 Mühür de böylece, Burak Kağan Şimşeker'in filmi Çılgın Böcekler, Yeraltı Şehrinden Yeryüzüne Çıkan 4 Hamam Böceği'nin yollarının kesiştiği üniversite öğrencileriyle beklenmedik bir dostluk kurarken kendilerini insan dünyasının karmaşası içinde bulmasını konu alıyor. Aynı zamanda kültür sanatta sergiler de var. Eylül'le birlikte sergi sezonu da hareketleniyor. Japon sanatçı Yoko Ono'nun İç Ses ve İç Yapı seçkisi 27 Aralık'a kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyaretçilerini bekleyecek. Sakıp Sabancı Müzesi resim koleksiyonuyla karalamalar, meşkler sergileri müzenin süreli sergi alanlarında meraklılarına sunulacak. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki Türk Resmini İzlemek başlıklı sergi de Eylül ayı boyunca ücretsiz gezilebilecek. Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan 22 sanatçının eserini bir araya getiren Ustasından Sonra Karşılaşmalar, Diyaloglar, Ayrışmalar adlı sergi Itır Demir Küratörlüğü'nde 7 Eylül-24 Ekim 2026 tarihleri arasında Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde izleyiciyle buluşacak. Tabii bir başka etkinlik konserler olacak. Bozcaada'nın ilhamıyla 2017'de yola çıkan Bozcaada Jazz Festivali 4-5-6 Eylül 2026 tarihlerinde 10. kez müzikseverlerle adada buluşuyor. Festival Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Fransa ve Türkiye'den müzisyenlerle 10. yaşını kutlamaya davet ediyor. Çağal Kaya, Korhan Futacı, BCF 10 Photons, 10th Year Jam Session Hosted by Tolga Büyük, Too Tight, Danaya Palaka, Gevende gibi isimler sahne alacak. Candan Erçetin Doğu ve Batı müzik kültürlerini buluşturan Reng Ahenk Senfonik konseptiyle de 8-9 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu'da sahne alacak. 11 Eylül'de de Ajda Pekkan, 13 Eylül'de Zülfü Livaneli ve Maria Faranturi aynı açık hava sahnede olacak. Böylelikle programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bugün Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek dünya gündemine dair önemli bilgiler verdi, uluslararası siyasete dair de. Sonrasında editör Nihal Sandıkçı bizimleydi. Dünya bu hafta ne konuştu? Sosyal medyada, geleneksel medyada öne çıkan başlıklar nelerdi? Bunları aktardı. Ve son olarak kreatif kültür direktörü Genco Demirer bizimleydi. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarına dair önemli bilgiler verdi. Ve son olarak kültür sanat haberleriyle bugün programımızın sonuna geldik. Sizin için Melek Baysal hazırladı bu programı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Program boyunca size eşlik ettik. Haftaya, önümüzdeki hafta sonu tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Dün Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada Süper Lig ve Avrupa Kupalarında mücadele edecek tüm kulüplere başarı dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine inanıyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Hakan Fidan, Abbas

ayrıntılı bir biçimde değerlendirildiği kaydedildi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde etmesi dolayısıyla kendisini kutladığı paylaşımına yanıt verdi. Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Meloni, Türkiye ve İtalya'nın tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlı olduğunu belirtti, diyalog ve işbirliği vurgusu yaptı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Mehmet Ali Topadan adlı polis son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Ali Topadan'ın naaşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından Edirnekapı Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. Kaybolan 15 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Kağıthane Nurtepe mahallesinde ikamet eden 51 yaşındaki sevilen oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan 2 gün boyunca haber alınamadı. Bunun üzerine evine giden arkadaşlarının onu salondaki koltuk üzerinde hareketsiz halde bulduğu belirtildi. Kılıç'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Putin görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Moskova ile Washington arasındaki temasların faydalı olduğunu söyledi. Witkoff ve Kushner Moskova'daki görüşmelerin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ziyaret öncesinde Witkoff ve Kushner'in savaşı sona erdirmeye yönelik bir öneri sunacağını açıklamıştı. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları Sevil Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

0: Reklamlar.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro

0: Reklamlar.
1: Konuşuyoruz.
2: Konuşuyoruz ama nasıl?
3: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
2: Sanırım.
3: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
2: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu sanırım.
3: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış. Bu anlama gelen zehab sözcüğü.
2: Biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
3: Öyle zannetmek.
2: Öyle zannetmek.
3: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Ama bugün günümüzde
2: kullanmıyoruz artık.
3: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu, bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez
2: daha? Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
3: Sanırım yok.
2: Sanırsam yok.
3: Sanarsam yok.
2: Sanırsam ki hiç yok.
3: Öyleyse konuş ki
2: seni görebileyim.
1: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata adlı programımızdan herkese selamlar, sevgiler. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Kıymetli dinleyiciler, bugün programımızda çocuklarda gelecek kaygısını ele alacağız. Çocuklarda gelecek kaygısı, çocuğun henüz yaşanmamış olaylar hakkında aşırı kaygı duyması ve olumsuz senaryolar üretmesi durumudur. Belirli bir düzeyde gelecek kaygısı gelişimin doğal bir parçası sayılırken, bu kaygı yoğunlaştığında çocuğun günlük yaşamını, okul başarısını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebiliyor. Teknolojinin baş döndürücü gelişimi, sınavlar ve başarı beklentileri çocukların gelecek kaygısını artıran önemli etkenler arasında yer almaktadır. İşte bugün çocuklarımızın bu öngörülmeyen yükünü, yani gelecek kaygısını birlikte anlamaya çalışacağız. Bu önemli konuyu ele almak üzere bu haftaki program konuğumuzsa uzman psikolog Hilal Ramazan. Hilal Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hilal Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Çok şükür iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizleri yeniden ağırlamaktan da mutluluk duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz
0: için. Hilal Hanım, dilerseniz hemen ilk sorumuza başlayalım. Gelecek anksiyetesi nedir?
1: Şimdi öncelikle kaygıyı tanımlayarak başlayalım. Çünkü neyle muhatap olduğumuzu çerçevelemiş olalım. Kaygı bizim hayatımız için çok işlevsel bir duygu. Hayatta kalmamızı, başarılı olmamızı, ondan sonra kendimizi korumamızı, hedefler belirleyebilmemizi, çalışmamızı sağlayan çok temel motivasyon kaynaklarımızdan birisi. Aslında itici güç olarak değerlendirebiliriz. Kaygı belirsizliğe karşı tahammül becerimizi belirliyor aslında. Çünkü kaygı bizim hayatımızda yaşadığımız o tehlike.

0: algısını, yaşayabileceğimiz olumsuzlukları öngörüp buraları düzenleyebilmemizi sağlayan çok temel duygulardan birisi. Çocuklarda da gelecek kaygısını aslında hayatında geleceğine dair yaşayacağı süreçlere karşı nasıl baş edeceğini, başarılı mı olacak, başarısız mı olacak, nasıl bir gelecek onu öngörüyor, buna dair kendi içinde hissettiği duygular olarak bakabiliriz. Burada gelecek kaygısında sadece sınav odaklı bir yer düşünmememiz gerekiyor. Çünkü kaygı temelde bizim çocukların da bizlerin de nasıl bir gelecek bekliyor onu? Öngörülebilir bir gelecek mi, yaşanabilecek bir gelecek mi? O belirsizlik durumuna karşı verdiği aslında çok olağan bir durum. Ama tabii ki de bu gelecek kaygısı ne kadar yönetilebilir bizim için o önemli. Çocuğun ne kadar yönettiği kaygı seviyesinin çocuğun hayatına etkisini belirliyor diye bakabiliriz.
1: Peki gelecekten çocuklar niye kaygılanır?
0: Gelecekten kaygılanmasının aslında pek çok sebebi var. Bunu üç başlık haline indirgeyebiliriz. Birincisi, biz hani önceden kendi dünyamızda yaşıyorduk. İşte kendi mahallemizde, kendi arkadaş çevremizde yaşıyorduk. Şimdi günümüz sosyal medyanın etkisi, haberlerin etkisi, bilgi kaynaklarına kolay ulaşılabilir olmakla birlikte dünyadaki durumlar, işte savaşlar, ekonomik sıkıntılar, ondan sonra iş olanaklarının daralması, habire önümüze gelen olumsuz haberlerle birlikte belirsizlik durumu çok fazla arttı. Sadece kendi çekirdek dünyamda değil, tüm dünyanın belirsizliklerini yüklenmeye başladık. Hem yetişkinler olarak bizler, hem çocuklar. Gelecek kaygısını ister istemez arttırıyor. Çünkü dünya nereye gidiyor? Nereye
1: Değil
0: gidecek?
1: mi?
0: Ben nasıl bir dünyanın içerisine doğdum? Nasıl bir çağda yaşıyoruz? Sürekli yani dilimizde hem çocukların hem de bizlerin bu var. İlk bunu ele alabiliriz. İkincisi, başarı beklentisinin artması. Yani proje çocuklar dediğimiz çocuklar var artık. İşte spordan spora, kurstan kursa, etkinlikten etkinliğe sürekli çocukları yetiştirmeye, onları farklı farklı alanlarda desteklemeye çalışıyoruz. Evet, bu çok güzel. Ama bir yandan çocuk bunu kendi başarısı gibi değil ya da kendini gerçekleştireceği bir alan değil, bir yarışın içerisinde, bir temponun içerisinde buluyor. Ve bu başarı kültürünün içerisinde ya başarısız olursam, ya bir yerlere gelemezsem, ya yetemezsem endişesini çok daha yüksek bir yerden yaşıyor. Ve bu da ister istemez geleceğe dair, kendi hayatına dair kaygılanmasına neden oluyor. Bir üçüncüsü gözlemlediğim benim kendi ebeveynlerinin kaygısı, yansıtılan kaygı aslında. Çocuk çünkü anda yaşar, şu andır onun dünyası. Ne geçmişle ne gelecekte çok da ilgilenmez, ilgilenmemesini bekleriz. Ama ebeveynler sürekli işte hangi okula gidecek, nerede okuyacak, işte hangi liseye gidecek, nasıl bir mesleği olacak, işte onun hayatı için yatırımlar yapalım, maddi manevi, sürekli ebeveynlerin dilinde bu varsa, sürekli kendi içlerinde buralara dair endişeler yaşıyorlarsa ve dünyanın, ülkenin geleceğine dair endişeler yaşıyorlarsa, çocuklar bunu gözlemliyor ve bu gözlem eşiğinde de kaygılanmaya başlıyor. Aslında yansıtılan bir kaygıyı deneyimleyip yaşıyor. O yüzden üç başlık halinde bunu kısaca çerçeveleyebiliriz. Belirsizlikler arttı, başarı beklentisi arttı, ebeveynlerin kaygısı arttı. Bundan dolayı da çocukların kaygı seviyesi arttı diye bakabiliriz aslında.
1: Peki Hilal Hanım, belirli bir yaş grubu var mıdır bu kaygının başlama yaşı diye bir yaş var mıdır?
0: Başlama yaşı diye bir yaş bence yok ama her yaşa göre belirtisi farklı olabilir. İşte daha çok küçük yaş grubunda hata yapma korkusuyla biz bunu görürüz. Oyuna başlar ama yanlış yapacağını düşündüğü oyuna girmek istemez. İşte oyunda sürekli kuralları bozarken görebiliriz biz bir çocuğu. İşte ilkokul dönemine başladığında işte okulda en iyi, en birinci olmaya dair kendi içerisinde beklentiler kurabilir. İşte 90 alır, 95 niye almadım diye problem çıkartabilir. Ya da sürekli işte ders çalışır ama yapamayacakmış gibi düşünür. İşte ergenlikte bunu şey olarak görebiliriz. Tamamen kapıp koy verme. Hiç ders çalışmama, hiç günlük hayatla ilgilenmeme, kendi sorumluluklarını almama. Çünkü kaygı her yaşta, her durumda farklı farklı ya da her kişide farklı etkisi olabilir. Biri çok kaygılanır ve daha fazla çalışmaya başlar. Biri çok kaygılanır, hani başaramayacakmış gibi hissedip hiç çalışmayabilir. Hani böyle
1: Tamamen bir
0: bakabiliriz.
1: boş vermişliği
0: Boş vermişlik olabilir.
1: verir.
0: O yüzden bence bunun bir yaşı yok ama her yaş dönemine dair belirtileri farklı olabilir. Kendini gösterme şekli farklı olabilir.
1: Bu noktadan devam edelim o zaman. Bir çocuğun gelecek kaygısı yaşadığını nasıl anlayabiliriz? Var mıdır belirtileri?
0: Burada çocuklar duyguları bizler gibi, yetişkinler gibi yaşayıp deneyimlemiyor Hilal.

0: Hanım. Biz daha çok bilişsel becerilerimizi tam kapasiteyle kullanabilen, kendi duygusunu inşallah ayırt edip hani böyle öngörüp yönetebilen yetişkinleriz. Yetişkin olarak biz kelimelerle kendi duygumuzu anlatabiliriz. İşte kaygılanıyorum, endişeleniyorum, korkuyorum, işte biraz umutsuzluğa düştüm gibi gibi kelimelerle bunları söyleyebilme becerisine sahibiz. Ama çocuklar bunu kelimelerle söyleyebilecek veya duygusal farkındalığa tam olarak yeterliliğe sahip olmayabilirler. Biz çocuklarda geleceğe dair kaygıyı bir bedensel semptomlarla görebiliriz. Karın ağrısı, mide bulantısı, işte okula gideceği zaman, sınav olacağı zaman işte terleme, uykusuzluk ya da işte sosyal ortamlara girdiğinde, işte geleceğine dair bir planları olduğunda, konuşulduğunda orayı kapatmak, bedensel olarak çocuk alarm halinde olabilir. İlk başta bedensel tepkiler olarak görürüz. İkincisi olumsuz otomatik düşünceler dediğimiz cümlelerimiz vardır bizlerin. Bir konuya dair sürekli zihninden olumsuz düşünceler geçiyor olabilir. Sınava çalışıyor, hadi geleceği için işte dil öğrenmeye çalışıyor, farklı kurslara gidiyor ama ya bir işe yaramazsa, ya yapamazsam, bu kadar çalışıyorum ama bence hiçbir işe yaramayacak, başaramayacağım gibi sürekli gelen olumsuz otomatik düşünceler olabilir. Bu ilerleyen yaşlarda çok daha fazla hani görebileceğimiz şeyler. Daha küçük yaşlarda işte hata yapmamaya tahammül edememek, işte hatayı sürekli kapatmak. Bunu tırnak içerisinde söyleyebileceğim. Çünkü çocuklar yalan söylemez ama yalanlar söylemek. İşte bir hata yapar ama bu hata yaptığı şeyi işte sürekli kılıf uydurabilir. Bunlar ne? Bir hata yani olumsuza karşı, negatife karşı duramadığını bize gösterir. Bunları sayabiliriz. Ve geleceğe dair kaygısında eyleme başlamakta zorluk yaşamak da bence gelecek kaygısının en önemli belirtilerinden birisi. Hani bu ötelemek deriz, ertelemek deriz, işte bir işi yapacağım ama başlayamamak. Çünkü iyisi olmayacaksa hiç başlamayayım, öteleyeyim, erteleyeyim. Gelecek kaygısının bir belirtisi olabilir. Çünkü iyi bir şey ya çıkmazsa endişesi taşıyabilirim. Bir diğeri de mükemmel olma beklentisi. Yapıyorsam en dört dörtlük olsun, işte kıyafetim dört dörtlük olsun, yazım inci gibi olsun, sınavlarda en yüksek notu alayım, kursa gidiyorsam en iyisi olayım. Bunların hepsi gelecek kaygısının belirtileri olabilir.
1: Peki bu saydığımız belirtilerin çocukta uyandırıcı unsurları aile midir, dış etkenler midir genelde?
0: Şimdi burada öncelikle şeyi bilmek gerekiyor bence. Kaygı genetik geçişlidir.
1: Öyle mi?
0: Evet, hani çünkü aynı ailede yetişen iki çocuk, aynı anne babaya ya da aynı öğretmene giden iki çocuk, öğretmenin beklentisi, işte öğretmenin ortamına dair ya da aynı ülkede yaşayan çocuklar olarak bakalım. Biri kaygılanıyor, biri neden kaygılanmıyor ya baktığımızda temelde kaygı genetik geçişli bir faktördür. Yani benim neslimde, genlerimde kaygı geni taşımıyorsam, yani çok zor bir hayat yaşayayım, işte savaşın ortasında olayım veya farklı faktörlere maruz kalsam bile baş edebilirim. Yani mizaç
1: Bu çok önemli bir
0: özelliklerimizden
1: bilgi,
0: birisidir.
1: evet.
0: Bundan dolayı kaygı, evet, bir yandan çevre, toplum tarafından, ebeveynler tarafından, dünya tarafından, işte medya tarafından, pek çok şey tarafından beslenen bir faktör. Ama burada en önemli olan şey mizaç. Mizacın kaygıya meyilli olup olmaması. Bu önemli. İkincisi, kaygıya meyilli bir mizacım varsa bile bunu ebeveynlerim, okulda öğretmenlerim, çevresel faktörlerim nasıl düzenliyor? Nasıl baş etme becerileri bana kazandırdı? Belirsizlik durumlarında nasıl üstesinden gelebileceğimi bana nasıl öğrettiler? Hata yaptığımda nasıl tepkiler verdiler? Ya da işte beni nasıl bir şekilde dayanıklı, psikolojik dayanıklılık dediğimiz bir kavram vardır. Buna göre yetiştirdiler. İşte orada benim şey, kaygılı mı olacağım, hani kaygımı yönetebilir bir halde mi olacağımın ayrımını burası sağlıyor, belirliyor.
1: Peki bugün neden çocuklar daha kaygılı?
0: Bunun kaygılı olmasının işte pek çok farklı nedeni var. Biraz önce saydığımız gibi bir hani dünya, değişen dünya, dünyaya dair bakış açı, çocuğun hani artık kendi çekirdek dünyasında değil tüm dünyaya hakim oluyor olması kaygıyı arttıran nedenlerden birisi. Bir diğeri belirsizlikler. Çocuğun belirsiz ortamlarda belirsizliklere tahammül becerisi düşen bir nesliz. Ya ben hani bana danışmanlığa gelen ailelere de şunu hep söylüyorum. Ya çocuğun ayağının önündeki taşları kaldırmayacaksınız. O ayağı taşa değecek, düşecek, kalkmayı öğreteceğiz. Birlikte kalkacağız. Ama benim bu nesilde temel gördüğüm faktörlerden birisi çocukların ayağı taşa değmiyor. O daha sıkıntı yaşamadan, o daha problem yaşamadan biz onun yerine o problemleri çoktan halletmiş, çözmüş

0: ve ortadan kaldırmış oluyoruz. Ya da problem yaşadığında onun yerine çözerken buluyoruz kendimizi. Burada çocuklar problemlerle, zorluklarla temas etmiyor. Zorluklar, aslında problemler bizim dayanıklılığımızı. Hayatımda yaşayacağım zor bir durum olursa bununla baş edebilirim becerimizi. Üstesinden gelebilirim inancımızı, pek çok şeyi belirlediği ve yönetebilme becerimizi arttırdığı için bu nesil buralar konusunda birazcık geri kalmış ya da yeteri kadar geliştirilmemiş bir nesil. Çok el üstünde tutularak, çok böyle kırılgan, narin canlılar olarak yetiştiriliyor. Bu da ister istemez baş etme gücünü kırıyor. Baş etme gücü azalınca da gelecek öngörülemez bir yer. Öngörülemez bir yerle ben nasıl baş edeceğim? Buna dair beceriye sahip değilim. Ben daha bugün yaşadığım zorlukları nasıl üstesinden geleceğimi tam olarak bilemiyorum. Gelecekte de bunu nasıl ortadan kaldırabilirim? Hani daha büyük zorlukların baş edemem inancı buraya neden oluyor. Sosyal medya buraya etki ediyor. Okullardaki başarı kültürünün artması, başarıya verilen yüklenilen anlamın artması, artık sadece okulda başarılı olmamanın yetmemesi gibi faktörler de ister istemez çocukların gelecek kaygısını arttırıyor.
1: Bu noktada hemen şöyle bir soru da sormak istiyorum. Şimdi ailelerin genellikle iki türü var. Ya çok mükemmelliyetçi oluyor. Dediğiniz gibi çocuk da çok başarı istiyor.
0: Evet.
1: En iyisini yapsın, en güzelini yapsın. Belki kendi geçmişinde böyle bir başarı yok ama zaten onu yapamamanın verdiği şeyle de bir çocukta bir mükemmelliyetçilik istiyor. Ya da bir boş vermişlik aile tipi var. Yani çocuğun çok üstüne durmuyor. Ne hali varsa görsün tabiri caizse. Hani sıkmıyor çocuğu. Bu iki dinamiğin çocukta bu kaygıyı artırıcı noktada nasıl bir etkisi olabiliyor? Ya da var mıdır böyle bir etkisi?
0: Burada mutlaka vardır. O mükemmel olan, sürekli peşinde koşan aile. İşte burada aile faktörü var, mizaç faktörü var. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü çocuğa iyi gelen ebeveynlik stilini bizim öğrenmeye ihtiyacımız var. Örnek veriyorum, benim çocuğum kaygılı bir mizaca sahip. Ben o çocuğa, kaygılı mizaca sahip olan çocuğa sürekli mükemmelliyetçi bir yerden yaklaşırsam çocuğumun kaygı seviyesini çok daha yükseltmiş olurum. O çocuğu hafif esnek bırakacaksın. O birazcık hani kendi yolunu bulması için, o zaten kendi iç sesi çok yüksek. Daha öngörülebilir, çok daha yönetebilir. İşte kaygıyla birlikte motivasyonunu yönetebilir bir yerde. O çocuğu bir tık daha esnek ve rahat bırakarak aslında kaygısını kendi becerileriyle yönetebilmesi bir alan sunmak gerekiyor. Bir çocuk da çok boş vermiş, hiç umursamaz, o çocuğu birazcık sıkmak gerekiyor. Yani ben burada tek bir doğru cevabın olduğunu düşünmüyorum. Çocuğu tanıyacağız, çocuğun mizacını bileceğiz. Burası bizim için çok önemli. Neye ihtiyacı var bu çocuğun? İhtiyacına göre yaklaşmak önemli. İkincisi, hiçbir çocuk tamamen hani ne olursa olsun umursamaz bir yerden ebeveynin durmaması gerekiyor. Çünkü çocuklar doğruyu yanlışı ayırt edebilen canlılar değiller. Rehberliğe ihtiyaçları var, yönlendirmeye ihtiyaçları var. Tabiri caizse bir koça ihtiyaçları var. Ebeveynin bu rehberliği yapması gerekiyor. Ebeveynin her dediğini yapacak diye bir nokta değil. Ama doğru rehber iki tarafında yolunu gösterir. Bak, buradan gidersen böyle olur, bunu yaparsak hayatımızda şu şu adımlar olur. Ya da yapmazsak şöyle şöyle olur. Hadi gel, nasıl bir seçim yapalım dediği noktada yönlendirici olabilmesine ihtiyacımız var. Bunu yapması gerekiyor ebeveynin. Diğer noktada da o mükemmelliyetçilik beklentisi çocukla mı ilgili? Yoksa benim kendi duygumla mı ilgili, kendi başarı beklentimle ilgili mi? Ebeveynin de bir noktada orayı değerlendirmesi gerekiyor. Ve burada kendi beklentilerimizi çocuğa sunduğumuz zaman çocuğa uygun bir belki rehberlik edemiyor olabiliriz. Önce çocuğu tanımak, çocuğun ihtiyacını belirlemek, sonrasında doğru rehberlik ediyor olabilmek ve ona yol gösteriyor olabilmek bence geleceği yönetebilmesi konusunda da en önemli noktalardan birisi.
1: Şu an sosyal medya artık tabiri caizse bebeklerin elinde bir vaziyette.
0: Evet.
1: Yani bebeklerin elinde bir oyuncak haline gelmiş vaziyette. Peki çocuklarımızın sosyal medya bu gelecek kaygısını tetikleme noktasında nerede duruyor?
0: Sosyal medya günümüzde pek çok şeyi pek çok noktada etkileyen çok önemli faktörlerden birisi. Birincisi hani ve gelecek kaygısını tetikleyen ve etkileyen en önemli faktörlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor, şu noktadan etkiliyor. Sosyal medyada gördüğümüz bir gerçeklik, işte bir çocuk işte kurslara gidiyor, işte başarılı, İngilizce de konuşuyor, işte Almanca da konuşuyor, işte farklı farklı yetenekleri var, becerileri var. Biz o çocuğu, bir çocuğu görüp her çocuk öyleymiş gibi

0: gibi hissediyoruz. Biri normalleştiriyoruz gördüğümüz şey olduğu için. Bunu yetişkinler de yapıyor, çocuklar da. Burada onun genel olmadığını, benim kendi değerlerimin de olduğunu bilmeye ihtiyacım var. Ama çocuklar bunu ayırt edemediği için, o gördüğü gerçekliği tüm gerçeklik sandığı için bu gelecek kaygısını etkiliyor. Çünkü ben öyle değilim. Ben nasıl yarışacağım onunla? Ha, ben daha Türkçeyi zor zor konuşuyorum ya da İngilizceyi zor zor öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl 3-4 dil daha öğreneceğim endişesine ve kaygısına kapılıyor. Ve kendi geleceğinde onlarla yarışacağını düşündüğü için geleceğe dair umutsuzluklar yüklüyor. Bir ikincisi, izlediğimiz videolarda algoritma dediğimiz bir kavram var. İşte bir geleceğe dair motivasyon videosu izleyince sürekli başarmalısın, işte motive olmalısın, çalışmalısın, okumalısın gibi o izlediğim videoların etkisiyle gelen diğer videolarda sürekli bir şey yapmalıyım
1: Ve
0: endişesini
1: sürekli
0: yüklüyor.
1: de başarılı olmalısın mesajı.
0: Evet, sürekli de dediğiniz gibi başarılı olmalısın, yeterli olmalısın. Sporda da, sanatta da, müzikte de, akademide de algısını yüklüyor. Bu ikisi bizim için yani çocukların geleceğe dair endişesini ve kaygısını ister istemez arttırıyor ve orada geçirilen vakit zaman da kendi becerilerinin gelişimine negatif yönde etkilediği için hani böyle kısır bir döngüye girmiş gibi oluyor çocuklar. Bu da otomatikman gelecek kaygısını arttırıyor.
1: Evet. Peki şimdi okullarda da bir yarış var. Maalesef bunu gözlemleyebiliyoruz çocuklarımızda, etrafımızdaki çocuklarda. Bunu bazen öğretmenlerimiz tetikleyebiliyor, bazen arkadaş grupları olsun. Okulların bu anlamda nasıl bir görev üstlenmesi gerekiyor?
0: Okulu sadece akademik bir yer olarak düşünmemek gerekiyor. Bence bu nesilde okullar sadece akademik bir yere, ders öğrenilen yere dönüştü. Ama okul sadece ders öğrenilen yer değil, hayatı da öğrendiğimiz bir yer. Bence buna doğru tekrar dönüşmeye ihtiyacı var. Sosyalleşmeyi, ortamlarda nasıl hareket etmemiz gerektiği, arkadaş ilişkileri nasıl öğreneceğiz, bir problem yaşadığımızda bu problemler nasıl çözülecek? Aslında hayatı prova ettiğimiz yer olması gerekiyor okulların. İşte buna dönüşürse, hayatı prova ettiğimiz yere dönüşürse ve çocukların kendi başarısını, kendi içlerinde skalalandırmaya, kendisinden beklentisini kendi potansiyeline göre belirlemeye dönüşürse eğer, işte okullar tekrardan öğrenilen, çocuğun kendi potansiyelini geliştirdiği, kendiyle yarıştığı bir yere dönüştüğü anda aslında çocuğun geleceğine dair çok büyük bir yatırım yapmış oluyor ve gelecek kaygısını da ister istemez azaltmış oluyor.
1: Peki şimdi çocuğun bir yeteneği var. En iyi yapabildiği şeydir. Resim olabilir, müzik olabilir, matematik olabilir, beden eğitimi olabilir. Çocukların bu anlamda kendi yeteneklerini yönlendirmek, kaygıyı azaltma noktasına bir yardımcı olabiliyor mu?
0: Kesinlikle azaltır. Hani kendi hayatımda da, danışanlarımın hayatında da, çevrede gördüğüm, gençlerin hayatında da gördüğüm en önemli faktör, hayatta tutunacak dallara ihtiyacımız var Hilal Hanım. Ne kadar çok dalımız olursa düştüğümüz zaman kalkmamız o kadar kolay oluyor. Şimdi biz sadece başarıyı akademik başarıya bağladığımız zaman buradaki başarısızlıkları tolere edebilmemiz çok daha güç oluyor. O yüzden sporda yetenekli olmak çocuğun bir taraftan şunu öğrenmesini sağlıyor. Tamam, bir şekilde akademik hayatta iyi bir yere gelemeyebilirim. Ya da beklediğim kadar iyi olmayabilirim. Ama ben hayatta bir şeyleri başarabilirim. İşte spor eğitmeni olurum, antrenör olurum gibi gibi. Resim yapar, paramı kazanırım, geleceğimi yönetirim diyebiliyor. Ama sadece akademide kalınca bu, işte matematikte iyi olmak, Türkçede iyi olmak, fende iyi olmak, sosyalde iyi olmaya bağlanınca çocuklar oradaki düşüşleri çok daha zor tolere ediyor. O yüzden çocukların en az bir alanda yetenekli olması lazım. Mükemmel bir şey çıkartmasına gerek yok. Ama onun hayatını idame ettirecek kadar bilgi sahibi olması, deneyim sahibi olabilmesine ihtiyacımız var. Bunu da maalesef ki hani her çocukta bu çok bariz değil. Gözlemleyerek, deneyerek, tekrar tekrar üzerine giderek ebeveynlerin bulmasına ihtiyaç var.
1: Peki şimdi şöyle bir durum da var. Şimdi evde bir belirsizlik durumu var geleceğe dair bir sorun var. Bunu çocukla hiç mi paylaşmamaları gerekiyor o zaman? Ya da paylaşıldığı zaman nasıl bir dil kullanılması gerekiyor?
0: Burada çocuklara biz bilgi verilmesi gerekiyor her zaman, her durumda. Çünkü bilgi verilmeyen her şeyde çocuk evdeki belirsizliği, evdeki negatifliği sezer. Burada çok kötü bir durum olursa olsun. çocuğun anlayacağı bir dilde yaşı kaç olursa olsun açıklamak gerekiyor. Çünkü ebeveynlerin sadece sözel olarak ifade ettiği şeyleri görmez çocuklar. Çocuklar ebeveynin yüzlerini de okur, fısırtıları da hani duyar. Ve ne olur biliyor musunuz? Sizin söylemediğiniz şeylerden kendi ufak ufak bilgiler toplar, birleştirir. Belki yanlış bilgiler elde eder. Ve bu ister istemez kaygısını çok daha arttırır. Ve çocuğun travmatize olmasını engellemek istiyorsak yaşanılan güçlüklerde, zorluklarda ya da belirsizliklerde en önemli yapabileceğimiz şeylerden birisi açıklama yapmak çocuklara. Kısa, net birkaç cümleyle dahi olsa bunu belirtmek çok önemli. Ya işte şu an maddi olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Sürecin nasıl olacağını bilmiyoruz. Öngördüğümüz bir şey olursa sana mutlaka haber veririz oğlum kızım. Ne yapıyorum? Çerçeveyi çiziyorum. Anne baba şu anda biraz gergin. Birbirimize hani anlaşamadığımız bir dönemdeyiz. Ama bir karar vermeye çalışıyoruz. Karar verdiğimizde sana bilgi vereceğiz. Çerçeveledim içinde bulunduğum durumu. İşte babam biraz rahatsız. Hastalığının ne olduğunu tam olarak biz de bilmiyoruz. Öğrendiğimizde sana bilgi vereceğiz. Ne yapıyorum aslında? İçinde bulunduğumuz durum bu. Biz de bilmiyoruz. Doğru bilgiyi öğrendiğimizde açıklayacağız. Ha biraz da üzgünüz, ha biraz da kafamız karışık. Ne olacağını bilmemek bizi de endişelendiriyor, korkutuyor gibi. Kendi duygumuzu da yansıtmak burada çocuğu rahatlatacak çok önemli faktörlerden birisi.
1: En azından çocuğun o belirsizlik balonunu kendi kendine büyütmesine izin vermiyoruz. Peki mükemmelliyetçilikle gelecek kaygısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
0: Mükemmeliyetçilik gelecek kaygısını çok besleyen faktörlerden birisi. Çünkü mükemmel olmaya çalıştıkça hata yapmak, işte başarısız olmak, olumsuz bir durumla karşılaşmak gerçekten tahammül edilmesi güç bir yere dönüşüyor. Bundan dolayı esnekliği kaybediyor insan mükemmel olmaya çalıştıkça. Bu esneklik içerisinde kalmak aslında gelecekte yaşayacağımız zorluklara karşı da baş edebilmemizi kolaylaştırdığı için hani gelecek kaygısını besleyen çok önemli faktörlerden birisi de o mükemmeliyetçilik diyebiliriz.
1: Peki aileler geleceğe dair umut geliştirmesi için nasıl bir dil kullanmalı çocuklarına?
0: Öncelikle eleştiri ve kıyası hayatımızdan çıkartabilmeye ihtiyacımız var. Eleştirildikçe, kıyaslandıkça, sürekli hatalarımız önümüze serildikçe çocuklara öğrettiğimiz şey zaten yapamıyorsun, zaten beceremiyorsun, zaten iyi değilsin mesajı vermiş oluyoruz. Ve ister istemez bu da umudunu kırıyor. Burada umudu arttıracak en önemli faktörlerden birisi şu, çocuğun çabasına takdir etmek. O yolda çabaladığı, o yolda geçirdiği zamanı, uğraşını takdir etmek sonucu değil. Biz ülkecek sonuç odaklı bir ülkeyiz. Kazandı mı kazanamadı mı? İşte girebildi mi giremedi mi? Hayır. Burada çocuğa öğretmemiz gereken en önemli şey süreçten keyif almak. Sürecin değerlerini, o süreçte verdiği emeklerin hiçbir zaman zayi olmayacağını çocuğa öğretebilmek. Bu geleceğe dair umutlanmasını da, bunda başarısız olabilir ama tekrardan başarılı olabilmeye dair motivasyonunu arttırmasını sağlayacak önemli faktörlerden birisi. Bir diğeri de koşulsuz kabul. Sen ne olursan ol, işte başarılı ol, başarısız ol, işte iyi para kazan, iyi bir yerlere gel, gelme hiç önemli değil. Ben olduğun halinle seni çok seviyorum. Var olan değerlerinle sen zaten önemli ve kıymetlisin. Bu aile için sevilirsin hissetmek çocuğun gelecekte de umutlu olabilmesine, çabalayabilmesine, motive olabilmesini sağlayacak önemli faktörlerden birisi.
1: Peki Hilal Hanım, her kaygılı çocuk hemen destek almalıdır diyebilir miyiz?
0: Hayır, kesinlikle diyemeyiz. Çünkü vücudumuzda dahil, psikolojimizde dahil Allah o kadar güzel iyileşme mekanizmaları koymuş ki bize. Önce çocuğun baş etme gücünü göreceğiz. Doğru destek sistemlerini sağlayacağız. İşte öğretmen olabilir, ebeveyn olabilir. Çocuğun baş edebileceği alanları bir görmesini sağlayacağız. Ha baktık baş edemiyor. Bu uzuyor, semptomlar artıyor. O zaman bir uzmandan destek almak daha doğru olur. Yani hemen destek vermek şu oluyor. Zaten baş edebileceği şeyi baş edebilmesine engel oluyor. O zaman şunu düşünüyor. Demek ki her zorluğumda birinin gelip bana destek olması gerekir inancını doğurabiliyor. Bundan dolayı biraz kendi içerisinde baş edebilmesine olanak tanımak. Baktık baş edemiyor. Önce biz belki ebeveyn olarak nasıl yönetebileceğine dair biz destek alabiliriz. Sonra çocuğa bu alanda destek sağlamak daha doğru olacaktır. Bunu belki hani 3-6 ay arasında geçmeyen kaygılar için değerlendirebiliriz. Hani bir orada kendi baş edebileceği bir ortam sunacağız. Steril bir ortam.

0: baktık olmuyor. O zaman destek almak daha doğrudur.
1: Yani belirli bir zaman dilimi var mıdır bu süre zarfında? Yani şu kadar bir zaman tanıyalım. Eğer bunu baş edemiyorsa o zaman bir yardım alalım diyebileceğimiz bir zaman
0: Hani
1: dilimi.
0: ortalama 3-6 ay diyebiliriz ama burada şey önemli bizim için. Semptomun işlevselliği ne kadar bozduğu. Ya bir çocuk işte geleceğe dair kaygısı var, uyuyamıyor geceler boyu. O zaman daha hızlı eylem alabiliriz, aksiyona geçebiliriz. Ama biraz bir diğeri daha kolay yönetilebiliyor. Onu birazcık daha zamanla yayabiliriz.
1: Hilal Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim
1: Biz
0: Hilal
1: teşekkür
0: Hanım.
1: ederiz. Sağ olun. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım 'Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah' sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin" dedi. "Daha sonraki günlerde 'Ümitsiz bir aşka düştüm'ü okudum. Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklamlar.
3: Alfa abi, sağdan.
4: Tamam.
5: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi.

0: mi? 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi,
1: hangar gibi, hangar gibi.
2: Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Reklamlar.
6: Arkası yarın.

0: Ölüm Bu Sesi 4. Bölüm. Yazan İral Evin, çeviren Yüksel Kap, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Zihni Göktay, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nezih Deli Ormanlı, Alan Kingship, Tijen Par, Santral Kız, Vildan Balçın, Dwight Powell, Orhan Alkan, asansörcü Metin Çeliker.
1: Dory, aynı fakültede okuyan Bat isimli bir delikanlı tarafından evlenme vaadiyle hamile kalır. Bat, evlenmek için gittikleri belediye binasının çatısından Dory'yi aşağıya atarak öldürür. Polis olayı intihar sanar. Ancak kardeşinin intiharına inanmayan Alan Kingship, üniversiteye giderek araştırma yapmaya başlar. Dory'nin sınıf arkadaşları olan Gordon Gent ve Dwight Powell adlı gençlerle tanışmak, olayı onlardan öğrenmek ister. Ve Dory'nin Dwight Powell adlı gençle flört ettiğini saptar.
2: Bu gece hava ne kadar güzel, değil mi?
3: Evet, gerçekten çok güzel. Evlay, evlendirme dairesinin binasına niye geldik?
2: Dedim ya, bir iş buldum. Binanın 3. katındaki bir avukatın yazıhanesinde.
3: Ne iş yapacaksın?
2: Sekreterlik.
3: Hayır, onu sormuyorum. Gecenin bu saatinde avukatın yazıhanesinde ne yapmaya gideceksin, onu soruyorum.
2: Daha önce çalıştığım yerden bir tavsiye mektubu almıştım, onu görmek istedim. Saat 8.30'a kadar yazıhanesinde olacakmış, getirip göstermemi istedim.
3: Pekala, o halde göster de gel. Ben seni burada aşağıda beklerim.
2: Ay, hiç öyle şey olur mu? Senin de benimle gelmeni istiyorum Powell. Mektubu saat 8'den önce de getirebilirdim ama gece getirmemi istemesi bana bir tuhaf geldi doğrusu. Hem sırnaşık bir tipe de benziyor avukat. Bu yüzden benimle gelirsen iyi olur.
3: Peki, peki, nasıl istersen.
4: Kaçıncı kata çıkacaksınız efendim?
2: 3. kat lütfen.
4: Peki.
3: İşin uzun sürer mi?
2: Sanmam, birkaç dakika sadece. Tavsiye mektubunu gösterip çıkacağım.
3: Daha sonra bir yere gidip bir şeyler içer miyiz?
2: İyi olur, benim de ağzım kurumuştu zaten.
4: Geldik efendim, buyurun.
2: Teşekkür ederim. İşte avukatın yazıhanesi burası.
3: Kimse yok galiba.
2: İyi ama bu saatte beni bekleyecekti.
3: Artık yarın gelirsin, boşuna beklemeyelim.
2: Hay aksi. Ne yapalım, öyle olsun.
3: Hadi aşağı inelim.
2: Powell.
3: Evet.
2: Buraya kadar gelmişken çatı katına çıksak ha? O kadar merak ediyorum ki.
3: Çatı katına mı dedin? Hayır, olmaz.
2: Ama ne olur kırma beni. Oradan manzara çok güzelmiş.
3: Fakat.
2: Hadi Powell, yoksa korkuyor musun? Benim gibi zavallı bir kızdan mı yoksa çatı katından mı korkuyorsun ha?
3: Saçmalama. Madem o kadar istiyorsun, çıkalım.

0: şahane bir manzara. Yanıma gelsene Pavel.
1: Hayır, ben burada durayım daha iyi.
0: Niye, korkuyor musun yoksa?
1: Evet, hayır.
0: Gel buraya Pavel, bu manzarayı her yerde bulamazsın.
1: Evet, manzara çok güzel. Evline, eğer manzara tutkun bittiyse artık aşağı inelim ha?
0: Bak aşağı bak Pavel. Oo, amma da yüksekmiş.
1: Hayır.
0: Ne oldu, niye kızdın?
1: Ben aşağıya bakamam.
0: Korkuyor musun yoksa?
1: Başım dönüyor yüksekte. Unuttun mu, daha önce söylemiştim.
0: Buraya daha önce hiç gelmemiş miydin Pavel?
1: Hayır, gelmemiştim.
0: Geçenlerde buradan bir kız düşmüştü galiba. Gazeteler de yazmıştı değil mi?
1: Evet. Yalnız düşmedi, intihar etti.
0: Ya, kendini nasıl attı aşağı? Aklım bir türlü almıyor. Çok korkunç bir şey.
1: Kim bilir, belki de ümitsizliğe kapılmıştı.
0: Evet, şimdi anımsıyorum. Gazeteler bu olaya bayağı yer vermişti. Stoddard'da okuyordu o kız değil mi?
1: Evet. Evline, şu ilerideki yüksek binayı görüyor musun?
0: Ha?
1: Fakülte binasıdır o.
0: O kızı tanıyor muydun Pavel?
1: Niye sordun?
0: Bilmem, herhalde tanırsın diye düşünmüştüm. İkiniz de Stoddard'da okuduğunuza göre.
1: Evet, tanırdım o kızı. Hem de yakından tanırdım. Sanırım başka şeylerden bahsetsek daha iyi olacak. Saat 9'a geliyor Evline. Yeteri kadar manzara seyrettiysen artık aşağı insek ha?
0: Hayır, daha inmeyelim.
1: Neden? Peki.
0: O kız buradan mı atlamıştı?
1: Dinle beni Evline. Bu konuda artık konuşmamanı söylemiştim sana.
0: Özür dilerim Pavel. Ama niçin bu kadar sinirlendiğini anlayamıyorum.
1: Anlamıyor musun? Ben o kızı tanıyordum.
0: Olabilir. Kızın niçin intihar ettiğini gazeteler yazmadı. Kim bilir? Belki de kız hamileydi.
1: Hamile miydi? Bak Evline, bu çatıya niçin çıkmak istemeyişimin nedenini merak ediyor musun? Çünkü burada intihar eden kız dün gece sana anlattığım o kızdı. Gülüşü senin gülüşüne benzeyen kız. Ben o kızı... Hayır. Elindeki çakmak.
0: Ne oluyorsun?
1: Aman Tanrım.
0: Ne istiyorsun?
1: Ve elindeki çakmağı.
0: Çakmağımdan ne istiyorsun?
1: Elin Kingship. Ünlü iş adamı Kingship ha? Demek ki sen onun kız kardeşiydin, öyle mi? Dorin'in kız kardeşi Ev. Ne istiyorsun benden? Hadi konuş. Konuş bakalım.
0: Hiçbir şey istemiyorum.
1: Buraya kadar gelip beni buldun. Ve onun hakkında bir sürü soru sordun. Beni Dorin'in intihar ettiği yere getirdin. Neden? Neden?
0: Hiçbir şey. Bak Pavel, ben...
1: Beni sen ne sandın ha? Şimdi sorarım ben sana.
0: Dur, üstüme gelme. Bu gece seninle beraber olduğumu bilen biri daha var. Eğer bana bir şey olacak olursa başım belaya girer.
1: Sana bir şey olacak olursa mı? Sen neden bahsediyorsun? Sana ne yapabilirim ki?
0: Ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Eğer buradan düşersem, beni itecek olursan...
1: Allah kahretsin! Seni iteceğimi de nereden çıkarttın? Neden seni öldürecekmişim? Sen deli misin, nesin?
0: Hayır, şu anda aklım son derece başımda.
1: Hem benim hakkımda her şeyi bilen o kişi de kimmiş? Ne biliyormuş?
0: Her şeyi biliyor. Şu anda beni aşağıda bekliyor. Eğer 5 dakikaya kadar aşağıda olmazsam polisi çağıracak buraya.
1: Eğer aşağı inmek istiyorsan git Elon. Git, hadi git, git, git! Polis gelecekmiş ha? Gelsin, gelsin, ne yapabilir ki bana? Tutuklaması için ne gerekçe gösterecek?
0: İyi rol yapıyorsun Pavel. Dorothy'yi evleneceğine inandırdığına göre iyi bir aktör olman lazım.
1: Ne? Ben onunla evlenmek ha? Sen neler saçmalıyorsun Elon? Ben hiçbir zaman Dorothy'ye evlenme teklif etmedim. Böyle bir şey söylemedim. Bunu sadece o istiyordu. Onun fikriyle evlenmek. Yemin ederim ki ben böyle bir şey söylemedim ona.
0: Yalan. Sen pis bir yalancısın Pavel. Seni polise ihbar edeceğim.
1: Dur, gitme. Beni bekle. Kaçma diyorum sana. Dur.
0: Bırak beni.
1: Yakaladım seni. Yakaladım. Bütün bunları anlatacaksın. Ne demek olduğunu anlatacaksın. Anlatmadan bırakmam seni bir yere.
0: Bırak beni katil, bırak.
1: Katil mi? Delisin sen. Ne katilinden bahsediyorsun?
0: Bırak beni diyorum, yoksa bağıracağım.
1: Her şeyi anlatacaksın bana. Konuş. Konuş bakalım. Hadi konuş diyorum sana.
0: Dinle. Dinle öyleyse.

0: Dori hamileydi Pavel. Onu bu duruma sen getirdin. Sonra da onunla evlenmek istemedin.
1: Dori hamile miydi? Onun için mi yaptı bu işi? Hamile olduğu için mi kendisini öldürdü?
0: Kardeşim kendini öldürmedi. Onu sen öldürdün Pavel, sen. Sen bir katilsin.
1: Dur, dur kaçma. Kurtulamazsın elimden. Dur diyorum sana. Nasıl olsa yakalayacağım seni. Bekle beni, bekle, kaçma diyorum sana. Kaçma. Bırak o telefonu. Bırak o telefonu. Bırak dedim o telefonu sana.
0: Dokunma bana. Dokunma. Telefon edeceğim. Çekil yolumdan.
1: Ellen. Ellen. Ellen. Seninle konuşmalıyım Ellen. Dinlemelisin beni. Dori gerçekten hamile miydi?
0: Dokunma bana. Telefon edeceğim.
1: Dori gerçekten hamile miydi?
0: Evet hamileydi. Hem niye soruyorsun? Bilmiyor musun sanki öyle olduğunu ha?
1: Gazeteler bu konuda hiçbir şey yazmamıştı ama hiçbir şey... Söyle bana lütfen, kaç aylık hamileydi?
0: Yolumdan çekil.
1: Dori kaç aylık hamileydi? Oh, Ellen.
0: 2 aylık.
1: Çok şükür. Çok şükür sana Tanrım.
0: Eğer soracaklarım bittiyse yolumdan çekilir misin? Telefon edeceğim.
1: Bana olup biteni anlatmadan çekinmem. Her şeyi anlatacaksın. Hem de şimdi.
0: Canımı sıkmaya başladım Pavel.
1: Yoksa Dori'yi benim öldürdüğümü mü sanıyorsun? Ben o sırada New York'taydım. Bunu kanıtlayabilirim.
0: New York'ta mıydın? İstedikten sonra Kahire'de bile olabilirsin. Bunu kanıtlama yolunu da bulabilirsin.
1: Ellen. Bak Ellen. Biraz konuşmama müsaade et. Ne olur. Hepsi 5 dakika.
0: Peki konuş öyleyse, seni dinliyorum.
1: Hayır, burada olmaz. Gel, kafeteryanın bahçesine çıkalım. Dori'yi ben öldürmedim Ellen.
0: Eğer onu öldürmediysen, eğer olay sırasında New York'taysan, niye dün gece belediye binasına bakmaktan kaçındın? Bu gece çatıya niçin çıkmak istemedin?
1: Bak Ellen, ben... Ben bunu açıklayamam. Daha doğrusu sebebini bilmiyorum.
0: Ama bunun bir izahı olmalı değil mi?
1: Belki de onun intiharından kendimi sorumlu tuttuğum içindir. Dori ile geçen yıl dersler başladıktan sonra tanışmıştım.
0: Geçen yıl mı?
1: Evet. Sessiz bir kızdı. Herkesle arkadaşlık yapabilecek biri değildi. Hatta onunla arkadaşlık yapmaya başlayınca... Kendi kendimi şanslı bile buldum.
0: Neden?
1: Dedim ya, hem güzel hem de kibar bir kızdı. Diğerlerine benzemiyordu. Tanıştığımız gün beraber çıktık. Önce bir sinemaya gittik. Sonra da bir yerde yemek yedik. Gerçekten iyi vakit geçiriyordum onunla.
0: Peki sonra?
1: Sonra arkadaşlığımız süresince hep beraber olduk ve çok iyi vakit geçirdik. Ne var ki... Daha sonraları Dori'nin flört konusunda bir hayli ciddi olduğunu anladım.
0: Nasıl yani?
1: Dori bana aşıktı. Romantikti de. Her zaman koluma girer, başını kaldırıp yüzüme bakar, gülerdi. Her isteğimi yerine getirmeye çalışırdı. Bir kez yün çorap sevdiğimden bahsetmiştim. Bana 3 çift birden örmüş.
0: Zavallı dur, zavallı kardeşim.
1: Evet. Dori dünya iyisi bir kızdı.
0: Peki o sana aşıktı da sen ona aşık değil miydin?
1: Doğrusunu söylemek gerekirse değildim.
0: Sonra ayrıldınız mı?
1: Evet. Korkunç bir sahneydi. Ağlamıştı. Hep böyle durumlarda her kızın söylediği gibi pişman olacağımı falan ileri sürdü. Daha sonra taktik değiştirip eskisi gibi arkadaşlığımızın devam etmesini istedi. Ama ben...
0: Evet. Sen ne yaptın Paul?
1: Aramızda her şeyin bittiğini söyledim ona. Nasıl olsa bir gün bitecekti çünkü. Ben de tam sırasıdır diye o gün kestim ilişkimizi. Sonra da New York'a hareket ettim.
0: Zavallı Dori. Bütün Noel tatili boyunca neşesizdi. Hatta sık sık ağladığı bile oluyordu.
1: Tatilden sonra okul günleri benim için sıkıcı olmaya başlamıştı. Zira 2 derste de beraber oluyor ve sık sık karşılaşmak zorunda kalıyorduk. Bunun üzerine naklimi Stortart'tan New York Üniversitesi'ne aldırdım. Bana inanmamış gibi bakıyorsun Ellen. İstersen elimdeki nakil belgelerini gösterebilirim sana.
0: Hayır, sana inan.

0: Biliyorum Pavel. İşin kötüsü de bu ya.
1: Okuldan ayrılmadan önce Ocak ayının sonuna doğru onu başka biriyle gördüm.
0: Başka biriyle mi?
1: Evet. Birkaç kez bir arada gördüm onları. Ve işte o zaman ilişkimizi kesmemizin onun için büyük bir sarsıntı olmadığına inandım. Sonra da Stuttgart'tan huzur içinde ayrıldım.
0: Kimdi o çocuk Pavel?
1: Bilmiyorum Elin. Sanırım o da bizim okuldan biri. Sonra zavallı Dorin'in intihar ettiğini gazetelerde okuyunca vicdan azabı çekmeye başladım.
0: Niye?
1: Benim yüzümde intihar etti diye düşündüm. O olaydan sonra derslerinde büyük bir düşüş başladı. Devamlı kırık not alıyordum.
0: Dorin'i düşünmekten dolayı mı?
1: Evet. Sonra tekrar Stuttgart'a döndüm. Böylelikle belki de suçluluk hissinden kurtulduğumu kendi kendime kanıtlamak istiyordum.
0: Kanıtlayabildin mi?
1: Yok, hayır, yanılmışım. Gezdiğim, gittiğim her yerde hep onu görüyordum. Her şey bana onu anımsatıyordu. Hele belediye binasının önünden geçtikçe yemin ederim ki içim sızlıyordu.
0: Anlıyorum seni Pavel.
1: Kendimi sorumlu hissediyordum. Bugüne kadar hep vicdan azabı içinde kıvrandım durdum.
0: Şimdi kurtuldun mu vicdan azabından?
1: Evet. Dorin'in 2 aylık hamile olduğunu söylüyorsun. Gerçi bu berbat bir durum. Ama gene de üzerimden büyük bir yük kalktı. Benim anlatacaklarım bu kadar Elin.
0: Onu senin öldürmediğine inandım Pavel. Ama biri Dori'yi öldürdü. Bunu gayet iyi biliyorum.
1: Peki onun intihar ettiğini neden kabul etmiyorsun? Birisinin onu öldürdüğüne dair elinde herhangi bir kanıt var mı?
0: Bazı varsayımlar var. Pavel.
1: Evet.
0: Dori'nin yanında gördüğün o çocuk, onun kim olduğunu bilmediğinden emin misin?
1: Tabii eminim. Sınavlardan hemen sonra New York'a gittiğimi söylemiştim ya.
0: Peki onu bir daha görmedin mi?
1: Hayır, daha doğrusu pek emin değilim. Biliyorsun Stuttgart büyük bir okul.
0: Adını bilmediğinden emin misin?
1: Şu anda bilmiyorum. Ama çok istiyorsan bir saate kadar adresini bulabilirim.
0: Fakat bu müthiş bir şey Pavel. Peki onun adresini nasıl elde ettin?
1: Onları bir arada gördüğüm zaman hani bir kıskançlık krizine kapıldım ve takip etmeye başladım. Takip ettiğim her iki seferinde de Dori o çocuğun evine gitmişti.
0: Onun evine mi gitmişti?
1: Evet. Üniversitenin kuzey yönünde birkaç blok ötede oturuyor. Defterime unutmayayım diye adresini yazmıştım. Hatta bir ara çocuğun adını bile öğrenecektim ama sonra bundan vazgeçtim. Nasıl olsa Dori ile aramızda bir bağ kalmamıştı. Dilediği gibi yaşayabilirdi.
0: Adres hala sende değil mi?
1: Evet. Adresin yazılı olduğu defter bir valizin içinde odamda duruyor. İstersen eve gidip alabiliriz.
0: Tabii. Adresi bulduktan sonra da yapacağımız iş eve telefon edip o çocuğun adını öğrenmek olacak.
1: Yalnız bu işi yapanın ille de o olduğunu iddia edemem.
0: O olmalı. O tarihten çok sonra tanıştığı başka biri olacağını sanmıyorum. Ama gene de gitmeden önce birine telefon etmek istiyorum Pavel.
1: Yardımcına mı? Hani 5 dakika içinde aşağı inmezsen polise telefon edecek olan o meşhur yardımcına mı?
0: Evet. Aşağıda beklemiyordu ama gerçekten her şeyden haberi olan biri var Pavel. Bana biraz izin ver telefon edip geleyim.
1: Tabii.

0: Gordon Radyo İstasyonu.
1: Affedersiniz, Gordon Gent'le görüşmek istiyordum.
0: Özür dilerim bayan, ama şu anda olanaksız. Saat 10'dan sonra ararsanız görüşebilirsiniz.
1: Neden?
0: Çünkü şu anda programda, dışarı çıkamaz. Ama bir not bırakmak isterseniz kendisine verebiliriz.
1: Lütfen, yazıyor musunuz?
0: Evet, söyleyin efendim.
1: Adım Ellen Kingship. Bu akşam 1520 Batı 35. caddedeki Dwight Powell'ın evindeyim.
0: Bu kadar mı efendim?
1: Evet, bu notu ona mutlaka verin.
0: Merak etmeyin.
1: Çok teşekkür ederim. Evet Powell, telefon ettim. İstersen gidelim.

Ölüm Buzesi adlı sürekli oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Dün Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ortak gayemiz vatandaşlarımızın adalet sisteminden beklediği hizmeti yerinde ve zamanında karşılamaktır dedi. Dün İstanbul'un İkinoğlu Barosu tarafından düzenlenen adli yıl açılış törenine katılan Akın Gürlek, burada yaptığı açıklamada savunmayı temsil eden avukatlık mesleğinin hukuk devleti için taşıdığı öneme de dikkati çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin soruşturmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de bulunduğu 3 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Hakan Fidan, Abbas Arakçı görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerle ilgili son durumun ayrıntılı bir biçimde değerlendirildiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ülkesinin İran'la yaşadığı süreci savaş değil askeri çatışma olarak nitelendirdi. Trump İran'ın ülkesi için önemsiz bir mesele olduğunu savundu. Nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı da hedef gösteren Donald Trump, Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz. Orada hareketlilik tespit edilirse gereğini yaparız dedi. KPSS maratonu başlıyor. Bu yılki kamu personeli seçme sınavının lisans alanında ilk oturum bugün gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak. Genel yetenek, genel kültür oturumunda 1.708.000'den fazla aday soruları yanıtlayacak. KPSS alan bilgisi oturumları da 12 Eylül Cumartesi ve 13 Eylül Pazar günleri yapılacak. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim Çarşamba günü açıklanacak. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları Sev Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün 2 maç oynandı. Karşılaşmalarda Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konyaspor'u 1-0 yendi. Fenerbahçe ise Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'de 4. hafta bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler ve Arcaçorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara 32, İstanbul, Afyonkarahisar, Hatay, Eskişehir, Konya, Tokat ve Erzincan 31, İzmir, Muğla ve Kahramanmaraş 37, Edirne, Denizli ve Diyarbakır 36, Çanakkale, Kocaeli, Adana ve Mardin 35, Bursa ve Malatya 33, Aydın 39, Antalya 40.

24, Nevşehir, Bolu, Rize ve Van 28, Sinop 30, Zonguldak, Giresun, Trabzon, Kars ve Erzurum 27, Samsun 29, Tunceli ve Gaziantep 34, Şanlıurfa 38 derece. Haberleri dinleyin.

0: Elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyenler. 6 Eylül Pazar gününde Bölge Gündemi programıyla TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz sizleri. Bugün birlikteliğimizi Elif Sucu hazırladı, Ahmet Aykalıç sesimizi ulaştırıyor, mikrofonda ben Ömer Ergedik. Bölge Gündemi başlıyor.

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz yaklaşık bir saat sürecek. Peki neler olacak? Birazdan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız. Bugünün hava sıcaklıkları hakkında bilgi edineceğiz. Birlikteliğimize gündem köşemizle devam edeceğiz. Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Taner Çan'la normal doğum için gebe polikliniklerine yapılan teşvikler üzerine konuşacağız. Eğitim ve bilim dünyasından köşemizle birlikteliğimiz devam edecek. Iğdır Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Sayın Hakan Güngör'le değişen dünyada gelişen meslekler projelerini konuşacağız. Ardahan'a uzanacak telefonlarımız Ardahan muhabiri Dinçer Aktemur telefon hattımızda olacak. Ardahan'dan öne çıkan başlıkları aktaracak. Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz şimdi hava tahmin uzmanlarıyla devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımız hazır. Hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Naci Karadaş var. Sayın Karadaş, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün hava sıcaklıklarına dair neler aktaracaksınız? Sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu duruma göre gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 28 derece, Erzincan 31 derece, Ardahan 23 derece, Bayburt 28 derece olarak bekliyoruz. Bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 10 derece, Erzincan 16 derece, Ardahan 5 derece, Bayburt 10 derece olarak ölçüldü. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: Sevgili dinleyenler, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Sayın Naci Karadaş aktardı bugünün hava sıcaklıklarını. Birlikteliğimize devam ediyoruz.

0: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Anlı.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz sağlık köşemizle devam ediyor. Konuğumuz Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Sayın Taner Çam. Sayın Çam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Efendim, normal doğum için gebe polikliniklerine yapılan teşvikler üzerine konuşacağız. Önce
2: Evet.
1: kavramı tanımlayalım mı hocam? Normal doğum ne demek?
2: Normal doğum, bebeğin rahim kasılmalarıyla başlayan doğum süreci sonunda vajinal yoldan dünyaya gelmesidir. Tıbbi olarak çoğunlukla vajinal doğum da denmektedir. Burada rahim düzenli olarak kasılır, rahim ağzı açılmaya başlar. Açılma tam açıklık dediğimiz 10 santime ulaşır. Bebek doğum kanalından ilerleyerek vajinadan doğar. Bebekten sonra plasenta çıkar. Normal doğumda ağrı kesici veya epidural anestezi dediğimiz ağrı kesiciler kullanılabilir. Bunların kullanılması doğumun vajinal olmasını değiştirmez.
1: Yani tamamen insani bir durum olduğu için de doğal olan
2: Doğal
1: normal
2: olan
1: doğum
2: normal
1: diyoruz.
2: doğum. Evet, Sağlık Bakanlığımızın dediği
1: Evet.
2: gibi.
1: Peki normal doğuma hastaları teşvik için neler yapılabilir?
2: Öncelikle anneye normal doğumun nasıl ilerlediğini ve olası fayda risklerini anlaşılır şekilde anlatmak gerekiyor. Korku ve kaygılarını dinleyip gerçekçi beklentiler oluşturmak, doğum öncesi nefes, gevşeme ve doğum pozisyonları konusunda bilgi vermek, uygun gebelerde hareketlilik ve dik pozisyonları teşvik etmek, doğum sırasında sürekli duygusal destek sağlamak, epidural anestezi gibi ağrı kesici yöntem gibi seçenekleri hastalara bilgilendirerek önceden anlatmak, anne ve bebeğin durumuna göre sezaryen gerektirebilecek durumları da açıkça anlatmak gerekiyor. Mutlaka normal doğurmalısın şeklinde baskı kurmak yerine daha çok bilgilendirilmiş tercih yaklaşımını benimsiyoruz burada. Genel olarak öyle.
1: Evet, gebe okullarında da son dönemde bu konularda birçok eğitim veriliyor, değil mi
2: Aynen öyle.
1: annelere? Hocam, bu epiduralı biraz açalım mı? Ne dersiniz? Yani şu an bizleri dinleyip gebe olanlar için daha da detay vermiş
2: Yani
1: oluruz.
2: uygun hastalarımızda önceden anestezi uzmanlarımızla işte koordine olarak çalışarak epidural anesteziyle doğum imkanı sunuyoruz tabii ki. Bunlar tabii hastanın muayenesine göre, hastanın durumuna göre değişebilen şeyler ama hastanemizde genel olarak epidural anesteziyle doğum imkanı sağlamaktayız.
1: Yani bölgesel bir ne diyelim, uyuşturma mı oluyor?
2: Orada daha çok bölgesel bel altından bir uyuşturma sağlayarak hastanın doğum sancılarını biraz daha az hissetmesini sağlıyoruz.
1: Evet. Peki ebe poliklinikleri nedir? Ne işe yarar?
2: Ebe polikliniği genel olarak gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne adayına ebe tarafından eğitim, danışmanlık ve takip desteği verilen bir birimimiz. Burada daha çok gebelik izlemi ve danışmanlığı, gebelikte tansiyon, kilo gibi temel kontroller ve risk değerlendirmeleri, bebeğin gelişimi ve gebelik süreci hakkında bilgilendirmeler, normal doğuma hazırlık ve doğum eğitimi, doğum korkusu kaygısı üzerine çalışmalar, oraya yönelik destekler, nefes, gevşeme ve doğumda doğru pozisyonlar konusunda eğitim sağlamak, emzirme ve yeni doğan bakım eğitimi konusunda anne adaylarımıza bilgi vermek, doğum sonrası anne bebek bakımı konusunda danışmanlık, gerektiğinde de doktor değerlendirmesi için yönlendirme sağlıyoruz.
1: Peki her gebe doğum yaptırabilir mi?
2: Her ebe.
1: Her ebe, evet, pardon, çok
2: Her
1: özür
2: ebe tabii ki doğum yaptırabilir. Normal doğumumuz zaten bizim Erzurum Şehir Hastanemizde ebelerin takibiyle devam edip ondan sonra hani bizim yönlendirmemizle devam etmektedir.
1: Her gebe peki normal doğum yapabilir mi?
2: Her gebe normal doğum şöyle. Tabii ki her gebe normal doğum yapmayabilir. Çünkü burada bazı durumlar var. Anne ve bebek açısından daha sağlıklı, daha güvenli olabiliyor. Örneğin bebeğin mesela normal doğumun uygun olmadığı bazı durumlar var. Bunlardan bahsedecek olursak burada bebeğin biraz geliş pozisyonu, ondan sonra bebeğin eşi derimiz plasentanın yerleşimi, bazen rahim ağzını kapatıyor, normal doğum yolunu kapatabiliyor. Bebeğin ve annenin genel durumuna, gebelik haftası önemli burada. Önceki gebeliklerinde normal mi doğurmuş, sezaryen mi yapmış, onlar etkili olabiliyor.
1: Hocam, bunu da bir virgül
2: Tabii
1: koyalım.
2: ki.
1: Normal sezaryenle doğmuş bir gebe bir sonrakinde normal doğum yapamaz mı kesinlikle?
2: Yapabilir. Yo, yapabilir. Genel olarak hani SSV'de dediğimiz sezaryen sonrası vajinal doğum diye bir tabir var zaten. Burada biz gebelerimizi sezaryen sonrası normal doğumları aslında teşvik ediyoruz. Ama hani tabii belli bir süre geçmesini istiyoruz doğumun üzerinden. Çünkü rahmin kendini toparlaması, eski scar şeyinin kapanması için biraz daha belli bir 3-4 senelik bir süreç olmasını tercih ediyoruz tabii ki.

0: O yüzden ona yönelik bilgilendirme
1: Yani
0: yapıyoruz.
1: böyle bilinen bir yanlış da var o zaman. Çünkü ben
0: Yok,
1: sezaryen
0: kesin
1: doğdum.
0: sezaryen diyemeyiz hocam. Orada tabii ki hastalarımızın biraz buna istekli olması ve belli bir süre geçmiş olması bizim için önemli bir kriter.
1: Evet. Peki başka ne gibi durumlarda sezaryen olabilir?
0: Genel olarak işte bu tarz durumlarda dedik. Orada bebeğin mesela takibi sırasında kalp atışlarında bozukluk olursa, doğum kanalının, rahim ağzının, işte hastanın muayenesinin, çatısının muayenesinin durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Ayrıca normal doğum yapamaz tabiri kullanmak yerine daha çok şu anda normal için uygun değil kullanmak aynı şey olmuyor. Mesela örneğin kadını normal doğum için yatırıyoruz. Bu süreçte bebek işte takiplerde falan her şey normalken, her şey normal ilerlerken sonra birden bebek kalp hareketleri bozulup acilen sezaryen aldığımız durumlar çıkabiliyor. Hani şu an uygun değil demekle hiç yapamaz demek aynı şey değil.
1: Evet. Tabii şehir hastanesindeki doğumhane de hakikaten çok
0: Aynen.
1: güzel bir
0: Her
1: yerde.
0: hastamız kendi odasında
1: Özel
0: doğuyor.
1: odalarda.
0: Evet. Aha.
1: Sezaryen de o odada mı olur yoksa
0: Ya
1: ameliyathaneye mi olur?
0: ameliyathanemizde oluyor. Yok, o direkt doğumhanemizin içinde
1: Hı.
0: iki tane sezaryen odamızı içeren bir ameliyathanemiz var. Oraya bakan 7/24 anestezi uzmanımız var.
1: Evet.
0: Oraya bakan bir ekibimiz var. Ya acil olduğunu düşündüğümüz şeyleri direkt orada alabiliyoruz. Çok zaman kaybetmeden hastalarımız için de benim için de çok iyi bir şey oluyor. Yani
1: Evet.
0: hem böyle zaman kaybı açısından hem de sağlık açısından çok değerli oluyor.
1: Suda doğum da var değil mi şehir hastanesi?
0: Suda doğum da oluyor, evet. Onun için
1: Onun
0: de tek
1: avantajı ya da dezavantajı var mı?
0: yani dezavantajı yok. Suda doğum hastalar kendilerini daha rahat hissediyorlar. Onun için eğitimli ebelerimiz de var. İsteyen gebelerimize o imkanı da sunmaya çalışıyoruz. Yani bunlar hep hastalarımızın yeter ki normal doğurmaya çalışsınlar şeyinden çıkarak yaptığımız şeyler. Hani epidüralle, anesteziyle doğum, suda doğum, normal doğumlar bunlar hep hastalarımız yeter ki istesinler. Biz her türlü onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Hocam bir de tabii toplumda yine doğru bilinen yanlış olduğunu düşündüğüm bir konu var. Doktor uğraşmamak için hemen sezaryen dedi. Böyle bir durumda olabiliyor mu?
0: Yani bizim açıkçası öyle bir durumumuz yok. Neden yok? Zaten biz her türlü yani tek bir hastayı takip etmiyoruz.
1: Hı.
0: Bir sürü hastamız var. Yani bunların hepsini zaten istesek de teker teker sezaryen alamayız. Çünkü bir sürü orada anne bebek sağlığını etkileyen durumlar oluyor. Bizim zaten doğumhanemiz var. Orayı takip eden ebelerimiz var. Yani o yüzden mümkün olmadığı süre, hani mümkün olduğu sürece hep normal doğurtmak istiyoruz. Ama tabii sıkıntılı durumlarda, acilen sezaryen aldığımız durumlarda bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Hani
1: Tabii.
0: bebek burada kalp atışları bozuldu mu? Ne bileyim işte rahim ağzı, demin de anlattık, rahim ağzı kapalı. Bu kadın bir şekilde bebek eşi rahim ağzını kapatıyor. Normal doğuracak bir şey yok yani hani. Bebeğin çıkacak yeri yok. O
1: Evet.
0: yüzden mecbur sezaryen alıyoruz.
1: Ki maksat uğraşmamaksa normal doğum daha da
0: Ya
1: uğraştırmaz herhalde, değil
0: tabii
1: mi?
0: yani maksat uğraşmamak olsa bizim için de daha iyi normal doğum. Sonrasında hastanın takibi sıkıntı oluyor sezaryenlerden. Neticede ameliyat. Sezaryen bir ameliyat olduğu için
1: Evet.
0: tamam normal doğumda belki hasta o an biraz kaygılanabiliyor ama sonrasında biraz daha rahat bir loğusalık süreci geçiriyor. Ama sezaryenden sonra bir ameliyat olmuş hasta düşünün. Öyle onun yarasının iyileşmesi, toparlaması, eski haline gelmesi, annenin kendine bakması, bebeğine bakması, yetecek olması bunlar hepsi etkili.
1: Hem lohusa dönemi için de daha
0: Aynen.
1: etkilidir, değil
0: Daha
1: mi?
0: karlı oluyor tabii loğusa dönemi için normal
1: Normal
0: doğum
1: doğum
0: daha iyi.
1: yapan bir gebe ertesi gün
0: Hemen
1: günlük
0: ayağa kalkıyor,
1: hayatına
0: hemen
1: baş.
0: istediğini yiyip içebiliyor. Ama sezaryen dediğim gibi ameliyat olduğu için burada ister istemez biraz hastanın hemen kendine gelmesi, hemen yeme içmeye başlaması falan belli bir süre istiyor.
1: Peki sezaryen emzirmeyi etkiler mi?
0: Yani sezaryen
1: Sütün
0: de
1: gelmesini yani.
0: belki biraz uzatabilir ama neticede geliyor, sıkıntı olmuyor.
1: Hı.
0: Hani şey gibi değil, normal doğumda biraz daha erken gelebiliyor ama sezaryanda da hemen geliyor sonrasında. Biraz daha uzun sürüyor ama geliyor.
1: Peki hocam anne adaylarına yani gebelere ne gibi önerileriniz var?
0: Burada özellikle düzenli gebelik kontrollerine gitmelerini öneriyoruz. Doktorun önerdiği folik asit, demir, D vitamini ve benzeri takviyeleri uygun dozda kullanmaları gerekiyor. Dengeli ve çeşitli beslenmek, yeterli sıvı almak gerekiyor. Doktor tarafından kısıtlılık getirilmediği sürece düzenli, hafif orta düzeyde fiziksel aktivite yapmalarını öneriyoruz. Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmayı öneriyoruz. İlaçları, bitkisel ürünleri ve içeriğin ne olduğunu bilmediğiyle herhangi bir maddeyi kullanmasını, hani doktor önerisi olmadan kullanmasını önermiyoruz. yeterli uyku ve dinlenme düzenine dikkat etmelerini gerek

0: söylüyoruz. Gebelikte uygulanması gereken aşılar ve enfeksiyonlardan korunma konusunda sağlık ekibinin önerilerine uymayı öneriyoruz. Doğum öncesi eğitimlere katılmak, işte dediğimiz gibi ebe okullarına, gebe polikliniklerine gitmek, normal doğum ağrı yönetimi, emzirme ve yeni doğan bakımı hakkında bilgi vermeyi öneriyoruz. Ayrıyeten mesela hastanın evdeyken doğum zamanı yaklaşan ya da yaklaşmayan fark etmiyor. Hani vajinal kanaması olması durumunda, su gelmesi durumunda, şiddetli alışılmadık ağrılar, ciddi baş dönmeleri, görme bunalıklığı, mide ağrıları gibi durumlarda bebek hareketlerinin hissetmediğinde veya az hissettiğinde, normalin dışında hissettiğinde kontrol gününü beklemeden mutlaka bir kadın doğum acilinin olduğu bir hastaneye başvurmalarını öneriyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam
0: Rica ederiz.
1: aktardıklarınız için.
0: Rica
1: Kolaylıklar
0: ederiz.
1: diliyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Sayın Taner Çam konuğumuzdu. Normal doğum için gebe polikliniklerinde yapılan teşvikler üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz devam ediyor.
2: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
3: Serhat şehri Kars'tan, Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'dan, Ardahan'dan Ağrı'dan, etrafı dağlık, ortası bağlık Erzincan'dan, dört dağ içinde olan Bingöl'den, Laleler Diyarı Muş'tan, Sarp Dağlar arasına gizlenmiş Tunceli'den, Dadaşlar Diyarı Erzurum'da sesler aktardığımız bölge gündemi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz eğitim ve bilim dünyasından köşemizle devam ediyor. Teknoloji hızla gelişiyor. Yapay zekadan dijitalleşmeye kadar pek çok yenilik çalışma hayatını da dönüştürüyor. Bir taraftan bildiğimiz bazı mesleklerin çalışma biçimleri değişirken, diğer taraftan bundan birkaç yıl önce adını dahi duymadığımız yeni meslekler ortaya çıkıyor. Bu değişimin özellikle meslek seçiminin eşiğindeki gençler açısından doğru okunması büyük önem taşıyor. Iğdır Üniversitesi'de değişen dünyada gelişen meslekler projesiyle gençleri geleceğin çalışma hayatına hazırlamaya amaçlıyor. Projeyi ve geleceğin mesleklerini Iğdır Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Sayın Hakan Güngör'le konuşacağız. Sayın Güngör, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, günaydın. Anosta da geçtiği gibi Doğu'nun Çukurova'sı ve Ağrı'da eteklerinden tüm TRT dinleyicilerine güzel bir günaydın, selamlar, bol saygılarımızı iletiyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizin nezdinizde selam saygılarımızı ulaştıralım. Hocam, öncelikle değişen dünyada gelişen meslekler projesi nedir? Hangi ihtiyaçtan hareketle ortaya çıktı diye soralım.
1: Şimdi Ömer Bey, özellikle bu değişen dünya ve gelişen meslekler, teknoloji, iklim değişikliği, bu demografik dönüşüm, küreselleşmeyle beraber iş dünyası bazı beceri ve ihtiyaçlarını kökten değiştirdiğini görebiliyoruz. Her geçen gün günümüzde yapay zekadan çok hızlı bahsediliyor. Ama bu yapay zeka ve bu teknolojik değişim bizi nerelere götürüyor? Hangi iş fırsatlarını karşımıza çıkarıyor sorusunu da aklımıza getirmeye başladı. Ben aslında konuya biraz da şuradan giriş yapmak istiyorum. Üniversitelerin içinde kariyer araştırma uygulama merkezleri var. 2019-2020 yılından sonra şu an aktif değil, yeni bir genel müdürlük bünyesine devredildi ama ilk kurulduğunda bir başkanlık olarak çalışıyordu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin çok ciddi katkılarından faydalanmış olduk. Şu an üniversitelerin tamamının içinde kariyer araştırma uygulama merkezleri var. Bu merkezler de bu teknolojik değişim, değişen dünya ve gelişen meslekler noktasında kendilerini modernize ederek özellikle üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunabilmek adına kendimizi modernize etmek zorundayız. Yüksek öğretimde görev yapan hocalarımızın bir diğer özelliği de şu, mevcut sektörel gelişimleri yakinen takip etme ve sektörün gerisinde kalmamak adına öğrencilerinin modernizasyonuna katkı sunabilmek için mecbur sürekli kendilerini güncel tutmak zorundalar. Son zamanlarda çok önem arz eden konulardan biri yapay zeka dedik. Yapay zeka ile beraber veya bu değişen dünyada gelişen mesleklerin içinde teknoloji okuryazarlığının ya da yapay zeka okuryazarlığının mesleklerin gelişiminde ne kadar önemli olduğunu görmeye başladık. Mesela hayatımızda yapay zeka ve teknoloji, yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik, yine sağlık biyoteknolojisi, insan hizmetleri ve zihinsel sağlık gibi alanların özellikle mesela dijital iş ve pazarlama alanlarında çok aktif kullanıldığını söyleyebiliriz. Örnek verecek olursak, işte sanal alışveriş sitelerinin artık hayatımızda ne kadar büyük bir yer edindiğinden bahsetmek mümkün. E-ticaret ve dijital pazarlama uzmanlığı son zamanlarda hayatımızda çok önemli bir yer edinmeye başladı. Bununla beraber analitik düşünme ve karmaşık problem çözme, örnek esnek ve süreklilik gerektirecek durumlarla ilgili problem çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, yaratıcılık ve teknolojik okuryazarlığının bir arada kullanılmasıyla beraber kariyer gelişiminde ya da insanların mesleki modernizasyonlarında yeni iş kollarını yakalayabilmek, yeni fırsatları anında tedbir alıp gerçekleştirebilmek gibi bir durum doğurabiliyor. Hatta teknolojinin gelişmesiyle beraber bazı iş kollarındaki krizler bir başka iş kolunun fırsatına da dönüşebiliyor. Bu konuda öğrencilerimizin gelişimi noktasında biz özellikle kariyer merkezinde geçen yıl öğrencilerimiz de bunlara benzer birçok projede ortak çalışmaya gayret ettik. Bizim burada mesela özellikle şunu bahsetmekte fayda var. Son zamanlarda bugün de mesela çok önemli bir konu, Türkiye genelinde KPSS sınavı gerçekleşiyor.
0: Evet, son dakikalarda.
1: Şu an öğrencilerimiz sınava girdiler ve başladılar, evet. Devam ediyor.
0: Biz de bir anons da yapmış olalım hocam, yeri gelmişken. Evet. Sessizlik rica ederim şehirlerimizden.
1: Evet, doğru.
0: Özellikle
1: yani
0: düğün konvoyları için.
1: Şehir merkezinde sınava giren öğrencilerimizin rahatsız olmaması adına sessizliğin öğrenciler için çok önemli olduğunu vurgulamakta fayda var. Tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Örnek YKS sınavından sonra öğrencilerimiz de bizim tercih desteği noktasında bazı arkadaşlarımızla görüştük. Merkezimizi ziyaret eden öğrencilerimiz oldu. Bunlara online veya yüz yüze desteklerimiz oldu. tercih yapılırken çağın ihtiyaçlarını karşılayan ve mezun olduktan sonra istihdam edilebilirlik şansı yüksek olunan bölümlerin tercih edilmesinde öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Son zamanlarda mesela doluluk oranı çok yüksek olan bölümlerin başında yapay zeka ve teknoloji alanındaki bölümlerin etkin olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet hocam, tabii dünya gerçekten çok hızlı değişiyor. Bugün mesleklerin dönüşümünde en belirleyici unsur nedir? Yapay zeka mı, dijitalleşme mi, yoksa değişen insan ihtiyaçları mı?
1: Evet, güzel bir soru. Yani sadece yapay zekaya bağlı kalmamak lazım. Mesela örnek bir konu, yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlikten bahsediliyor. Yani yenilenebilir enerji mühendisliği gibi bir alan var artık hayatımızda. Enerji dünyada artık çok önemli bir nokta. Son zamanlarda yaşanan savaşların sebepleri olmaya başladı. Yani enerji. Enerji belki 100 yıl önce düşünsek ya da 150 yıl önceki savaşlarda çok önem arz etmezken, bugün dünyadaki ülkelerin kendi hayatlarını sürdürülebilirliklerinde en önemli etkenlerin başında yer edilebiliyor. Ülkeler veya bulunan toplumlar kendi enerji ihtiyaçlarını giderebilmek için rüzgar enerjisinden faydalanabilmenin yollarını aramaya başladılar. Güneşten, hidrojenden veya temiz enerjiden gibi. Bunlar yeni yeni meslek gruplarını doğurmaya başladı. Akabinde şirketlerin çevre, toplum ve yönetim standartlarının uyumu veya buna benzer yine çevreyle ilgili atık yönetimi ya da kaynakların yeniden kullanımı gibi stratejileri geliştirme gibi bir ihtiyaç hasıl oldu. Bu bağlamda sadece yani yapay zekaya bağlı olarak değil, yeni yeni sektörlerin, yeni yeni alanların da gençlerimiz için iş kollarının oluşmasına sebep olduğunu görebiliriz. Mesela sağlık ve biyoteknolojiden bahsedebiliriz. Son zamanlarda çok her birimizin basından, internetten ve başka yerlerden duyduğu maalesef yaşlılık oranının artması. Bu bir taraftan kriz ve sıkıntı oluyorken bir başka taraftan iş fırsat ve istihdam edilebilirlik için de bir fırsata dönüşebiliyor. Mesela bu bağlamda yaşlı bakım gibi alanların öğrencilerinin daha çok istihdam edilebildiğini, şirketlerin bu bağlamda eleman şey olduğunu ya yani taleplerinin bulunduğu, hatta şöyle bir şey

0: bahsedebilirim. Geçen yıllarda üniversitemizde İstanbul'da faaliyet gösteren bir işletme yurt dışında, işte Almanya ve Avrupa'da yaşlı bakımı noktasında mezun olan öğrencileri belli kriterleri sağladıktan sonra dünyanın değişik yerlerine istihdam etmek için götürebileceklerinden bahsettiler. Yani küreselleşme artık lokal olarak değil. Yani iş ararken biz öğrenci kardeşlerimize hep şunu paylaşıyoruz. Hiç kimse yerelinde iş aramayacak. Dünya artık bir köy şeklinde düşünülecek. Bulunmuş olduğunuz mevcut iş potansiyelinizi dünyanın neresinde değerlendirebiliyorsanız orada sizin kendi gelirinize katkı sağlayabilecek bir fırsata dönüştürerek ama kendinizi modernize ederek, geliştirerek belli yerlerde durmak lazım. Hemen konu açılmışken yani sadece yapay zeka ve teknolojiye bağlı olmamakla beraber öğrencinin ya da işte mesleki gelişim sürecini devam ettiren bireyin de yapması gereken, yerine getirmesi gereken bazı sorumluluklar var. Hangi meslek grubu, hangi özellikleri çalıştırmak istediği bireyin üzerinde görmek istiyorsa, yüksek öğretimde eğitim alan öğrencinin öğrencilik dönemini tamamlamadan sektörün istediği ihtiyaç ve talepleri kendi üzerine modernize ederek öyle bir mezuniyet yaşaması durumunda iş aramak yerine aranan eleman pozisyonuna düşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda buna benzer çalışmalarımız var. Merkez olarak özellikle mesela bireysel danışmanlık, staj ve iş fırsatları, kariyer fuarları ve etkinlikler, eğitimler, atölyeler, yetenek kapısına yönelik entegrasyonlar noktasında sürdürdüğümüz çalışmalarımız var.
1: Evet hocam, gençlerin en çok merak ettiği şeylerle biraz da devam edelim. Önümüzdeki 10-20 yılda hangi mesleklerin daha fazla öne çıkacağını düşünüyorsunuz?
0: Çok güzel. Şimdi Ömer hocam, genç arkadaşlarımız bir de şöyle bir şey de son zamanlarda çok hasıl olmaya başladı. Halk arasında da çok duymaya başladık. Aslında evet günümüzde yok olan bazı meslekler varken mevcut meslekleri modernize ederek, geliştirerek, üzerini taşlandırarak ilerleten meslek erbaplarının daha fazla gelir elde ettiklerini de söylemek mümkün. Mesela şöyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Gençler evet dijital teknoloji gelişecek, dijital pazarlama artacak, yeni nesil yetkinlikler, yeni meslek grupları söz konusu olacak. İşte yapay zeka, teknoloji, yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik, tamam bunlar yeni meslek grupları ama dünya hayatını sürdürdüğü sürece toplumda olması gereken bazı meslek grupları hep devam edecek. Bizim çalışma alanımız, örnek veriyorum, toplumda şu an en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi kalifiye ara eleman ihtiyacı. Birçok işletmemizin bu anlamda ihtiyacı var. Yani hep yüksek öğretimden bahsediyoruz ama orta öğretim eğitimi alan veya orta öğretim eğitiminden sonra iş sahasına, üretim alanına girmek isteyen gençlerimiz de belki bunları duymak isteyebilirler. Mesleki modernizasyon noktasında sektörün ihtiyaç duyduğu ve her zaman sürdürülebilirliği devam edebilecek olan meslek gruplarının içinde de kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Örnek demircilik, yani soğuk demir işletmeciliği, işlemeciliği. Bu soğuk demir işlemeciliğinin içine CNC kullanımı, teknoloji kullanımı da eklendiği zaman bu elemanın dünyanın her yerinde iş bulma şansı var, örnek veriyorum. Ve buna bağlı olarak sebze meyve yetiştiriciliği, bu hiçbir zaman yok olmayacak. Birçok ziraat mühendisi arkadaşımız mezun oluyor ve bu bağlamda yeni yeni alternatif tarım ürünlerinin üretilmesi noktasında bunlara ihtiyaç var. Hayvan sağlığı noktasında mesela Türkiye bu bağlamda tarım ve hayvancılık noktasında dünyada zengin ülkelerden biri. Bu bağlamda bazı arkadaşlarımız sadece bir yerde istihdam edinmek dışında kendi işini kurmak isteyen değerli arkadaşlarımız da oluyor. Bu bağlamda arkadaşlarımızı biz şöyle bir projeyle destekledik orta öğretim öğrencileri için. Daha önce sizlerle de böyle bir program yapmıştık. Iğdır ilinde bulunan Ömer hocam,
1: Evet.
0: orta lise 9. 10. 11. sınıf öğrencilerini üniversitemize davet ediyoruz. Bu projedeki amacımız gençlerimiz ileride hangi meslek gruplarında yer almak istiyorlar? Akabinde okul bittikten sonra ya da üniversite okuyacaklarsa, akademik bir alanda yer adına edileceklerse hangi alanda istihdam edilme şansım, kendimi geliştirme şansım daha yüksekse bu bağlamda tercih edilebilirliklerini olumlu yönde etkilemek adına biz geçen yıl 12. yıl öğrencilerini, 12. sınıf öğrencilerini, bu yıl 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerini peyderpey okulumuza davet edeceğiz, üniversitemize, kariyer merkezi olarak. Bunları akademik birimlerle, laboratuvarlarımızla, yetkin hocalarımızla görüştüreceğiz. Bunların meslek belirlemeleri noktalarında

0: onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Bu bizim Iğdır modelinde böyleyken Erzurum'da, Ağrı'da, Ankara'da, İstanbul'da da buna benzer arkadaşlarımız özellikle meslek seçimi noktasında üniversitelerimizi çok rahat ziyaret edip oradaki hocalarımızla bilgi alışverişinde bulunabilirler.
1: Evet. Hocam yapay zeka konusunda özellikle gençlerde acaba benim yapacağım işi gelecekte yapay zeka mı yapacak endişesi olabilir, hatta var. Sizce yapay zeka meslekleri ortadan mı kaldıracak yoksa mesleklerin yapılış biçimini mi değiştirecek?
0: Çok güzel. Şimdi Ömer Hocam, şimdi yapay zeka insanların aslında iş yapılabilirliklerini kolaylaştıracak ama hiçbir mesleği ortadan kaldırmayacağız. Sadece iş yapılabilirlikleri noktasında onlara yardımcı olacak. Örnek veriyorum. Mesela veri işleme noktasında eski sisteme göre düşünsek verilerin işte defterlere kaydedilmesi, bilgisayarlara kaydedilmesi ve bekletilmesi gibi unsurlarla beraber şimdi yapay zeka hayatımıza işte örnek veriyorum bulut teknolojisi gibi bir şey çıkarıyorken bulut mimarisi uzmanlığı gibi bir alan geliştirmeye başladı. Şirketler işte veri uygulamalarını güvenli altyapı şeklinde bulut uygulamaların altına yerleştirebiliyorlar. Bireyler kendi mesleklerinin içine dijital okuryazarlık ve yapay zeka bilgilerini eklediklerinde istihdam edilebilirlik şanslarını arttıracaklar. Ama yapay zeka insanları çalışmalarını ya da istihdam edilebilirliklerini ellerinden almayacak. Sektör artık şunu istiyor Ömer Hocam. Bir alanın mezununu istemiyor. Yani istihdam sahası, saha kendisini bu alanda en iyi yetiştiren bireyleri istihdam etmek istiyor. Özel sektör için söyleyeyim. Bir mülakat sırasında basit bir örnekle vurgulasam konu daha iyi anlaşılabilir. Örnek veriyorum, iktisat alanından mezun olan bir öğrenci. İngilizce problemini halletmiş, dil sorununu halletmiş. Dijital okuryazarlığı eğitimi almış. Bunun yanına yapay zeka bulmuş. Finans okuryazarlığını eklemiş. Belki buna beraber mesleki anlamda birkaç daha alanı yan tarafa eklediğinde özel bir işletme veya bir banka veya bir kamu kuruluşu bunun istihdam edilebilir noktasında tercih edilme sebebi olabilir. Yani okuryazar, dijital okuryazarlık ya da yapay zeka birilerinin iş alanını elinden almayacak. Bu işi iyi kullananları daha iyi yerlere taşıyacak.
1: Evet, haklısınız hocam. Çünkü günümüzde de aslında hali hazırda birçok işi yapabileceğine inandığımız işlemleri yapay zekanın yine insanın gerektirdiğini gösterebiliyor. Peki bunun diğer tarafında bugün çok tercih edilen ancak gelecekte istihdam alanı daralatabilecek meslekler var mı? Yani,
0: Evet, bunlardan bahsedilebilir.
1: evet.
0: Doğru. Şimdi mesela şöyle bir şeyden isterseniz kısaca bir bahsedeyim.
1: Buyurun.
0: Şimdi yapay zeka ile beraber örnek vereyim. Geçen şöyle bir şey konuşuluyordu. Bu öğrencilerimiz için de artık kendi alanında konuşmaya başladılar. Gençler doğru uzmanlaşma stratejilerini mesela temel becerilerini sağlamlaştırmak. Nedir bu temel becerileri? Yazılım, yabancı dil, veri okuryazarlığı, eleştirel düşünme. Sektör içinde çok önem arz eden konular. Staj ve proje odaklı ilerleme. Mesela öğrencilerimiz için şu an birçok öğrenci için bir fırsat durumu söz konusu olabilir ve bundan bahsetmek mümkün. Üniversitelerimizin içinde çok aktif çalışan, görev yapan mesela proje ofislerimiz var. Birçok üniversitemizin içinde buna benzer. Şimdi öğrenci için kendisini hem uluslararası anlamda yetiştirebilmek hem oralardaki gelişmeleri yerinde takip edebilmek için üniversitelerin içinde Erasmus programları var. Bu program sayesinde öğrenci istiyorsa 1, 2, 3, 4. sınıfta belli dönemlerde, belli şartlar üzerinde bulunduruyorsa dünyanın değişik yerinde bu kendi üniversite eğitimini orada değerlendirebiliyor, yapabiliyor. TÜBİTAK projeleri var. Öğrenci destekli uluslararası projeler var. İşkur gençlik programları var, ulusal staj programları var. Bu projelerin içinde de yapay zekanın ya da hayatımıza girmesiyle beraber yeni çıkan meslek grupları içinde kendisini geliştirme ve modernize etme şansı var.
1: Evet hocam, tabii işverenlerin beklentileri de değişebilecek bu süreçte. Bir genci işe alırken özellikle artık diplomasının yanında hangi özelliklere bakıyor diyebiliriz?
0: Çok güzel. Ömer Hocam doğru. Mesela siz kendinizi bir işveren olarak düşünün ya da biz kendimizi bir işveren. Ben iş yerinde istihdam edeceğim birey için bir işveren. Mesela işletmelerin amaçları var. İşletmelerin en büyük amaçları karlılık özel bir işletmenin ve sürdürülebilirliktir. Yani işletme sürdürülebilirliğini düşünür ve
1: Evet.
0: karlılığını düşünür. İstihdam etmiş olduğum bireyin işletmeye sağlayacağı katma

0: değeri ölçer, öyle istihdam edersiniz. Küreselleşme, globalleşme ile beraber özellikle işte yine bir yapay zeka, yine teknoloji okuryazarlığının hayatımıza girmesiyle beraber hiçbir işletme artık yerel hareket etmiyor. Şu an Türkiye için konuşacak olsak işletmelerimizin belki %70'i online satış da gerçekleştirmeye başladı. Bu bağlamda iş yerime almış olduğum elemanımda aramış olduğum özellikler ve işletmemin teknolojik anlamda gelişimine de katkı sunabilecek bir bireyi iş yerimde tabii ki çalıştırmak isterim. Onun için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin başlattığı şu an İşkur tarafından devam edilen Ulusal Taş Programı uygulaması var. Bundan biraz bahsetmekte fayda var. Bütün üniversite öğrencilerimizin eğitim müfredatlarında yer alıyorsa eğer, Ulusal Taş Programı'ndan kendi müfredatında yer alıyorsa bir dönem dışarıda staj yapma şansı oluyor. İşte bu staj sırasında birey ya da öğrenci staj yaptığı yere sadece staj dönemini tamamlamak yerine sektör hangi bireyleri istihdam ediyor, hangi özellikler üzerinde bulundurmam gerekiyor gözlemini yapıp kendi okuluna döndüğünde bu eksiklerin üzerine tamamlayıp mezun olduğunda istihdam edilme şansı yüksek olacak. Özel sektör elemanları da işletmeleri de aradığı elemanı dışarıda bulma şansını yakalamış olacak inşallah.
1: Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Özellikle pandemiden sonra dijital dönüşüm, evlerimiz daha çok dijitalleşti. Yani teknolojiyle geçirdiğimiz süreler arttı. İş yerleri evden çalışma mesaileri başlattı. Acaba bugün özellikle Iğdır'daki bir genç bu dijital dönüşümle birlikte hiçbir zaman işe giremeyeceği, farklı ülkelerde dahi olsa bir internet ortamından işe başvurup Iğdır'dan çalışabilir mi? Ne dersiniz? Yani bu coğrafi değişiklikleri teknoloji kolaylaştırdı diyebilir miyiz?
0: Çok güzel. Ömer Hocam şimdi işte bu dijital dönüşüm dünyayı gerçekten küresel bir hal durumuna da getirdi.
1: Evet.
0: Bir birey kendisini modernize etmiş olmasıyla beraber şimdi dünyanın birçok yerine oluşturmuş olduğu CV'yle müracaat edebiliyor. İşletmeler dijital dönüşümü artık bir ihtiyaç olarak da görmeye başladılar. Yani analog verilerin sayısallaştırılmasıyla başlayan süreçler dijitalleşmeyle birlikte devam etti. Bu süreçle beraber kişiselleştirilen ürün sunmaya dayanan iş modellerinin yanında farklı işletmelerin dijital ortaklığı, diğer birisiyle isimle dijital evlilikler başladı, işletme evlilikleri başladı. Almanya'daki bir işletme ile Iğdır'daki bir işletme ortak geliştirdikleri bir ürünü beraber pazarlamaya başladılar. Bunun şöyle bir dijital dönüşüm işletmenin tüm işleyişini, organizasyon yapısını hatta şirket kültürünü etkilemekte ve yıkıcı karmaşık bir süreç olan dijital dönüşümün öğrenci ya da işte iş arayan eleman için bu kriz ortamları fırsata dönüşmeye başladı. Mesela siz eskiden sadece istediğiniz kadar kendi üzerinizde bazı özellikler bulunsun. Bulundurduğunuz özellikleri sadece yerel lokasyonda pazarlayabiliyordunuz ya da anlatabiliyordunuz. Evet. Şimdi CV'nizle Amerika'daki bir işletmeye müracaat edebiliyorsunuz. Amerika'daki ya da Kanada'daki, Almanya'daki bir işletme sizdeki özellikleri kendisi için bir ihtiyaç olarak gördüğünde sizinle çalışmak istiyor. Yani bunu isterseniz işte futbol için düşünelim. Şimdi Türkiye'de futbol oynayan yüzlerce, binlerce genç var. Ama büyük takımlarımız kendi mevkilerindeki ihtiyacı giderebilmek için dünyanın değişik bir yerinde, Senegal'da, Sudan'da, işte diyelim Afrika'da, Avrupa'da bir yerde bulunan bir öğrenciyi ya yani bir sporcuyu kendi mevkisini güçlendirebilmek adına getiriyor. Bunu işletmeler için, sanayi sektörü için düşünelim. Aksaklık yaşadığı bir bölgede ihtiyaç duyduğu bir elemanı eğer Iğdır'da bulursa, Iğdır'daki elemanın CV müracaatıyla iş teklifini gönderme şansı çok rahat olabilir.
1: Evet hocam, bir de tabii artık günümüzde özellikle anne babalar okula yeni başlayan çocuklarına dahi, ilkokuldaki çocuklarına dahi her anlarını farklı bir yetiyle kazandırsın istiyorlar. Kurstan kursa koşuyorlar. Özellikle bir öğrenci de tabii 20 sene sonrasının dünyasını düşünerek hareket ettiğinde o gence ve aileye ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
0: Merhaba ben. Şimdi gençlerimiz, yani bizler de ebeveyniz, babayız, anneyiz, çocuklarımızın gelişimi tabii ki istiyoruz. Çocukların teknolojik gelişimleri ya da teknolojik okuryazarlıkları tabii ki olacak. Kendi eğitim çalışmalarını devam ettirecekler. Ama ben bir aksaklıktan özellikle bahsetmek istiyorum. Çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel gelişimleri de bireylerin gerçekten ilerideki akademik gelişimleri.

ve çok olumlu etkiliyor. Bu bağlamda Gençlik Spor Bakanlığımızın bütün illerde oluşturmuş olduğu gençlik merkezleri var. Çocuklar bu bağlamda, yani çocuk çocukluğunu yaşayarak geçirebilir.

0: verilmeli. Bu sosyal, kültürel anlamdaki eğitimlerden de faydalanabilmeli. Bu sosyal gelişimlerini iyi tamamlayan bireylerin, yaklaşık 15 yıllık bir akademisyen olarak söylüyorum, öğrenci sınıfta hissedebiliyorsunuz. Yani sosyal ve kültürel gelişimini iyi tamamlamış bireyin akademik gelişimi de başarılı oluyor. Şu an radyo mikrofonlarımızda bizi dinleyen aileler için bu bağlamda belki tavsiye niteliğinde olabilir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı önemsediğim için söylüyorum. Sosyal gelişimleri noktasında da, sportif gelişimleri noktasında da ailelerimizin akademik gelişime önem verdikleri kadar, özellikle orta öğretim sürecinde bu bağlamda da çocuklarımızın yanında olmaları çok önem arz ediyor. Yani çok iyi bir matematikte, çok iyi fende başarılı olan bir öğrencinin sosyal gelişimi zayıf olduğunda belki birey üzerinde farklı negatif durumlar gerçekleştirebilir. Bu benim için, yani öğrencilerimiz için özellikle vurgulamak istediğim bir nokta ve gençlik merkezlerimizin içinde ücretsiz, tamamen ücretsiz olan onlarca eğitim programları var, sportif ve sosyal gelişimlerini olumlu etkileyecek bu çalışmalar. Bunlarla beraber öğrencilerimizin çocukluk gelişimlerini çok olumsuz, çok böyle sık boğaz etmeden takip ederek bazı olumsuz durumlardan da uzak tutmak adına bunlar orantılı ve doğru yürütülürse herhalde bu ülke için daha faydalı gençler yetiştirmiş olacağız diye ümit ediyorum.
1: Evet, meslekler değişiyor ancak görünen o ki öğrenmeye devam edebilmek, değişime uyum sağlamak, kendini geliştirmek. Yani kendini ifade edebilen gençlere ihtiyacımız her daim devam edecek hocam. Yani, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız
0: için. Bu son vurgunuz çok daha yerindeydi ve çok güzeldi. Yani hem çok iyi üretecekler, çok başarılı bireylerimiz olacak, çok güzel gençlerimiz olacak, çok zeki, çok iyi üretebilen, toplumun, vatanın, bayrağın gelişimine katkı sunabilen gençlerimiz olacak. Sizin de vurguladığımız gibi kendini iyi ifade edebilen, duygu ve düşüncelerini çok rahat bir şekilde insanlarla paylaşılabilen, daha sabırlı, daha dinamik gençlerimizin bu memleketin bayrağını daha yerlere taşıyacağını cani gönülden ümit ediyor ve temenni ediyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz hocam.
0: Biz teşekkür ederiz Ömer Bey. Her şey için çok sağ olun. Hayırlı günler.
1: Hoşça kalın.
0: İyi çalışmalar.
1: Sevgili dinleyenler, Iğdır Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Sayın Hakan Güngör telefon hattımızdaydı. Değişen dünyada gelişen meslekler projeleri üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz devam ediyor. Ardahan gündemi. Ardahan ilinden öne çıkan başlıkları Ardahan muhabiri Dinçer Aktemur aktaracak sevgili dinleyenler. Dinçer Aktemur, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Ömer Bey, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Ardahan ilinden neler aktaracaksınız, sizi dinliyoruz.
2: Tabii, teşekkür ediyorum. Tabii Ardahan'da artık Eylül ayının ilk haftasına girdik. Tabii bölgede özellikle tarım ve hayvancılık bölgesi olduğu için şu sıralarda çiftçilerin yoğun bir şekilde hasat dönemi. Bu yıl biraz yağmurlar çok fazla olduğu için tabii hasat mevsimi de gecikti. Özellikle arpa ve buğday hasatlı oldukça gecikti. Çiftçiler şu sıralarda yoğun çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir an önce artık havalar tam soğumadan önce arpa ve buğday gibi ürünlerin hasadını tamamlamak için. Tabii Ardahan'da turizme yönelik bir çalışma yapıldı bu yıl. İlk kez ondan bahsetmek istiyorum ben. Ardahan'da ilk defa karavan turizmi bu yıl gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından doğal güzellikleriyle karavan tutkunlarının tabii ilgisini çekmeye başladı Ardahan. İlk yıldan da çok büyük ilgi gördü. Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler de ağırlamaya devam ediyor. Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, kentin sahip olduğu doğal güzelliklerin karavan turizmi açısından her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Ardahan'ın eşsiz doğası, geniş doğal alanları ve sakin yapısı bu anlamda kamp ve karavan tutkunlarının rotasında yer almaya da devam ediyor dedi. Bu kapsamda yine önemli misafirleri vardı Ardahan'ın. Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu önceki dönem başkanı Leyla Özda ile yine bir grup karavan tutkunu Ardahan'da misafir oldu dün. Ardahan'ın doğal ve kültürel güzelliklerini yakından görme fırsatı bulan ekip yine kentte çeşitli temaslarda da bulundular. Karavan turizminin bölgenin tanıtımına ve turizm çeşitliliğine önemli katkı sunduğuna dikkat

0: çekildi. Yine Ardahan'ın doğa turizmi alanındaki potansiyelinin daha geniş kitlelere de ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Kültür Müdürü Uğur Dede'nin yaptığı açıklamada İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yine Ardahan'ın karavan tutkunlar için önemli bir destinasyon haline gelmesi, yine kentin turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla da çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden bir haber vermek istiyorum. Tabii Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yaz kulüpleri Göle ilçesinde düzenlenen renkli bir kapanış programıyla tamamlandı Ömer Bey. Gençlik merkezleri tarafından yaz boyunca düzenlenen tabii etkinlikler vardı. Gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sunuldu bu etkinliklerde. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine yönelik çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmişti. Gençlik liderleri rehberliğinde düzenlenen programlarda gençler spor, sanat, eğitim ve sosyal etkinliklerle dolu dolu bir yaz dönemi geçirdiler Ardahan'da. Yaz kulüpleri kapsamında gençlerin hem eğlenmesi hem de nitelikli zaman geçirmeleri hedefleniyordu. Tabii Göle'de gerçekleştirilen bu geniş kapsamlı kapanış programında da sportif etkinlikler vardı Ömer Bey. Eğitsel ve kültürel çalışmalar, yine geleneksel çocuk oyunları, takım oyunları ve çeşitli eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Etkinliklerde gençler takım çalışması, dayanışma, iletişim ve paylaşma gibi değerleri de pekiştirme fırsatı elde ettiler. Tabii yoğun bir katılım vardı. Burada gençlerin enerjisi ve coşkusu da renkli görüntülere sahne oldu. Yaz kulüpleri faaliyetlerinin gençlerin sosyal ve fiziksel gelişmelerine de önemli katkılar sunduğu belirtildi. Diyelim Ardahan'dan sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Dinçer Aktemur. Ardahan'da havalar soğudu mu diye de son olarak sormak istiyorum. Erzurum'da biraz serin, artık üşütmeye başladı. Ne de mesela?
0: Evet.
1: Ne söylemek istersiniz?
0: Evet Ömer Bey, şöyle Ardahan'da Ardahanların tabiriyle bu yıl Ardahan yaz görmedi ne yazık ki. Baharla birlikte yağmurlar başladı. Yaz mevsiminde de Haziran Temmuz aylarında da yine yağışlı geçti. Ağustos ayında yaklaşık 2 haftalık bir sıcak hava Ardahan'da kendisini gösterdi. O sıcak havalarda oldukça kavurucu şekilde gerçekten geçti. Ancak ondan sonra yağmurlar tekrar yerini aldı. Ardahan tam manasıyla artık bir Karadeniz iklimi yaşadı bu yıl. Son bir aydır da yağmurlar hiç ara vermiyor. Tabii yağmurlarla birlikte gündüz hava sıcaklıkları 17-18 derece civarlarında seyretse de zaman zaman 3-5 derece arasında da düştü. Artık havalar Ardahan'da soğudu. Eylül ayının gelmesiyle birlikte de bu soğukları yaklaşık 2 gündür de gerçekten hissettik. Tabii Kars ve Erzurum illerine göre Ardahan bir nebze daha soğuk oluyor Ömer Bey. Özellikle son 2 gündür gece sıcaklıkları, akşam sıcaklıkları sıfıra düşmedi. Ancak 4 ila 6 derece arasında seyretti. Artık Ardahan'da vatandaşlar yağmurların bir an önce ara vermesini bekliyor. Tabii kış öncesinde az da olsa bir yaz havası görmek istiyor. Ancak dediğimiz gibi artık Eylül ayına geldik. Havalar da Ardahan'da soğumaya başladı. Ve yağmurlar da halihazırda her gün devam ediyor. Bu anlamda üreticiler de, özellikle çiftçiler ve yetiştiriciler de yağmurlardan ve soğuk havadan oldukça olumsuz etkileniyorlar Ömer Bey.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Dinçer Akçamur. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, Ardahan muhabiri Dinçer Aktemur telefon hattımızdaydı. Ardahan ilinden öne çıkan başlıkları aktardı. Birlikteliğimizde veda vaktine ulaştık. Elif Sucu hazırladı bugün programımızı. Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. TRT radyolarından ayrılmayın çünkü biz Hayatın İçinden programıyla birazdan yine bu frekanslarda sizlerle olacağız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.
2: TRT Erzurum Radyosu, Bölge Gündemi'ni sundu.

Merhaba sevgili dinleyenler, 6 Eylül Pazar gününde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz ekipçe. Elif Sucu hazırladı bugün programımızı, Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. Yaklaşık 2 saat sürecek birlikteliğimiz başlıyor. Sevgili dinleyenler, program akışımıza hemen hep birlikte bir göz atalım. Gündem köşemizde ilk konuğumuzu ağırlayacağız takvim yaprağının ardından. Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaş Baki konuğumuz olacak. Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çalışmaları üzerine konuşacağız. Kültür sanat diyeceğiz. Türk Edebiyatı ve Tiyatrosu'nun en önemli isimlerinden Turgut Özakman'ın Ocak ve Kurşun Askerlerin Utancı olan tiyatro eserleri üzerine sahne alan Aziziye Gençlik Merkezi Sahne Biz Tiyatro Kulübü üyesi Abdullah Sait Kırmızı konuğumuz olacak. Oyunlar üzerine konuşacağız. Şarkılar, türküler eşlik edecek bize saat 13'e kadar. İşte şimdi onlardan birini grup Taş Kağıt Makas söylüyor. Unutamam seni.

Sevgili dinleyenler, Demet Sağıroğlu'nun sesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Kınalı Bebek.

0: Takvim yaprağı.
1: TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın İçinden programındaki beraberliğimiz Takvim Yaprağı köşesiyle devam ediyor. Günün sözü Sokrates'e ait. Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır. Değerli dinleyiciler, İkinci Dünya Savaşı sebep ve sonuçlarıyla insanlık tarihinin en büyük savaşlarından biridir. Bu savaşta milyonlarca kişi aramızdan ayrıldı. Kitle ölümlerine yol açan atom bombası da ilk kez bu savaşta kullanıldı. 6 Ağustos 1945'te Amerika Birleşik Devletleri tarafından Hiroşima'ya atılan atom bombası tarihe kara bir leke olarak yazıldı.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, Tuna Kiremitçi'nin sesine kulak veriyoruz şimdi. Az kalsın.

0: Sevgili dinleyenler, kültür ve sanat, Türk edebiyatı, kültür sanat köşemizle devam ediyoruz. Türk edebiyatı ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden Turgut Özakman'ın Ocak ve Kurşun Askerin Utancı olan tiyatro eserleri üzerine sahne alan Aziziye Gençlik Merkezi Sahnebiz Tiyatro Kulübü en genç üyelerinden biri Abdullah Sait Kırmızı ile birlikteyiz. Abdullah Sait, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Seni biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki de. Ben Abdullah Sait. Şu anda İbrahim Hakkı Fen Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Dediğiniz gibi o iki oyunda yer aldım. Ocak oyunu Turgut Özakman'ın ve Kurşun Asker'in Utancı. Ayrıyeten de bir yarışma vardı Erzurum'da. O yarışma oyununda da yer aldım. Onu da kendi öğrencilerimizden birisi yazmıştı. Kendi ekibimizden biri. Onun adı da İlkin Yoksa Aynalardı.
0: Yarışmanın sonucu ne oldu peki?
1: Yarışmada biz ikinci olduk. Ama
0: Erzurum'da mı?
1: evet, Erzurum'da ikinci olduk. Seneye
0: Ama
1: daha ümitliyiz. Umarım birinci olacağız.
0: tebrik ederim.
1: Sağ olun.
0: İkincilik de çok önemli elbette. Peki tiyatro merakın nasıl başladı Abdullah Said?
1: Şöyle ki ben geçen sene bugünlerde gençlik merkezlerinde kulüplere bakıyordum işte bir kulübe katılmak için. O sırada da orada tiyatro kulübünü gördüm. Daha küçüklükten beri bir tiyatroya zaten hevesim vardı. Seviyordum böyle oyunculuk gibi şeyleri. Ve ben de dedim ki madem kulüp var neden katılmayayım? Gittim kulübe ve adımı yazdırdım. Ondan sonra orada çalışmaya başladım. Sevdim ve o şekilde devam etti.
0: Var mıymış bir yetenek? Sahnede çıktığında sahneye için rol aldın. Tiyatroda daha önce de tecrüben de yoktu. Neler hissettin?
1: Ya doğrusu ilk başta çok heyecanlıydım. Çünkü daha önce hiç böyle bir deneyim yaşamadığım için insan birazcık şaşırıyor. Ancak ardından alışmam çok uzun sürmedi. Hem ekip arkadaşlarım hem de hocamızın destekleri sağ olsun. Kısa bir süre içerisinde hem sahneye hem de oradaki oyunculuğa alışmayı başardım.
0: Sahne tozunu yuttum diyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Peki devam etmeyi düşünüyor musun tiyatro alanında?
1: Ömrüm oldukça devam etmeyi düşünüyorum. Bence güzel bir aktivite. Herkesin de yapması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, çok haklısın. Kulüp ne zaman kurulmuş biliyor musun? Kulüpte neler yapıyorsunuz?
1: Kulübü biz hep beraber kurduk. Geçen sene yine bu zamanlarda. Kulüpte beraber çeşitli etkinliklere gidiyoruz. Gençlik merkezleri içerisinde animasyon gösterileri düzenliyoruz. Demin de söylediğim gibi Erzurum'da yarışmalara katıldık. Bu yarışmalara gidiyoruz. Ayrıyeten çeşitli oyunlar düzenliyoruz. Hatta bu oyunlarımızdan birisi Devlet Tiyatrosu'nda oynandı. Bu benim için çok onur edici bir şeydi doğrusu.
0: Hangisi?
1: Turgut Özatman'ın Ocak oyunu.
0: Ocak. Ocak
1: Evet.
0: oyunu çok önemli ve güzel bir oyun. Sen hangi
1: Evet.
0: karakteri
1: Ben o sırada Fazıl karakterini oynuyordum Ocak
0: ne
1: oyununda.
0: anlatıyor peki sence Ocak oyunu?
1: Ocak oyunu bir ailenin birbirine kenetlenmeden nasıl yaşayamayacağını, yani ayrı ayrı insanların neden sürekli yok olacağını ve sarsılacağını anlatıyor bence. Birliğin önemini gösteriyor bize hikayenin içerisinde. 80'lerde geçiyor ve bir ailenin, fakir bir ailenin kendi içerisinde hayatta kalma çabasını anlatıyor.
0: Birlik içerisinde olunca
1: Aynen
0: aileyi
1: öyle.
0: aile yapan kavramlar ortaya çıkıyor o zaman.
1: Evet.
0: Seyirciler ne düşündü peki? Senin karakterin nasıl bir karakterdi?
1: Seyirciler orada pek çok tanıdığımız vardı. Kendilerine sorduk ve oyunu sevdiklerini söylediler sağ olsunlar. Oyunla ilgili yapıcı ve olumlu eleştirileri oldu.
0: Mesajı alarak ayrıldılar o zaman.
1: Evet, mesaj alarak ayrılmışlar sağ olsunlar.
0: Senin rolünün nasıl bir vazifesi vardı? Fazıl karakterin ne
1: Benim
0: yapardı?
1: rolümde orada ortanca kardeşi oynuyordum ve böyle evin daha çok işte işlerini gören, daha böyle realist olarak bakan, ayrıyeten de birazcık da sinirli bir karakterdi. Bunun için ekip arkadaşlarımla beraber bu oyun için çok uzun süre çalıştık ve alnımızın akıyla da başardığımızı düşünüyorum.
0: Kaç kez sahnelediniz?
1: Bu oyunu şu an bir kez sahneledik ancak yine sahnelemeyi düşünüyoruz.
0: Ne zaman oynandı?
1: Bu oyun bu sene Haziran'ın sonlarına doğru oynadık. Haziran 22 falan
0: Devlet
1: olması lazım.
0: Tiyatrosu sahnesinde oynadınız.
1: Evet.
0: Devlet Tiyatrosu sahnesinde oynamak seni ayrıca mutlu etmiş
1: Çok
0: anladığım
1: ayrıca
0: kadarıyla.
1: mutlu etti. Gerçekten çok güzel bir şeydi. Ben zaten hep merak ediyorum böyle yerler. Mesela Devlet Tiyatrosu'nun içinde hep çok merak ederdim. Bu stüdyoyu da çok merak ediyordum
0: Öyle mi?
1: doğrusu.
0: Harika.
1: Buraya gelip görmem benim için çok güzel bir deneyim
0: Nasıl
1: oldu.
0: buldun peki stüdyomuzu, TRT Erzurum Radyosu'nu?
1: Ben stüdyoyu gerçekten çok beğendim. Hem etraftaki radyo tipleri olsun, hem sanatçıların sanat eserleri olsun, içerideki ekipmanlar olsun, yani her şey benim için ayrı bir hoşnutluk getirdi.
0: Ne güzel. Acaba mesleğini seçerken bu deneyimler sana bir yön verebilir mi? Ne dersin?
1: Yani bilemiyorum, muhtemelen olabilir.
0: Var mı aklında öyle bir şey?
1: Aklımda şu an çok net bir şey yok doğrusu. Hani
0: Bir
1: kesin
0: hedefin var
1: konuşmak
0: mı?
1: istemiyorum. Ya hedef olarak henüz çok fazla belirlemedim. Çünkü hayatın neler getirebileceğini çok fazla bilemiyoruz. Bunun için ben de daha çok böyle kendimi tanımaya odaklanıyorum bu süreçte.
0: Evet, harika. Sözcüklerini de çok güzel seçiyorsun. Tane tane konuşuyorsun. Tebrik ederiz Abdullah Sait. Anne babana da teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Senin gibi böyle güzel pırıl pırıl bir çocuk yetiştirmişler. Peki kurşun asker oyununu da konuşalım. Kurşun askerin utancı oyunu. Bu bir çocuk
1: Tabii ki.
0: oyunu değil mi?
1: Evet, bu bir çocuk oyunu. Çocuklar için ayarladık. Bu oyunda da şöyle bir şey. 1995'te ya da 90'da olması lazım. Bu bir yarışma kazanmış bu oyun. Biz de bu oyunu hocamızın söylemesiyle yapmak istedik ve yaptık. Bu oyunun içerisinde de bir kral var. Bu kralın işte sevgi ve barıştan uzak bir şekilde nasıl dünyayı ele geçirme isteğini anlatıyor. Hatta oyunun içerisinde pek çok diktatöre eleştiri de var, pek çok gönderme de var. Bu kralı da işte sevgi ve barışın yardımıyla beraber kurşun asker yeniyor. Bu şekilde bir hikaye. Çocuklara hem eğitici hem öğretici hem de eğlenceli bir şey olsun istedik.
0: Sen hangi karakteri canlandırıyordun bu
1: Ben
0: oyunda?
1: bu oyunda kurşun asker karakterini canlandırıyordum.
0: Başrol o zaman.
1: Evet.
0: Başrol olmak nasıl bir duygu?
1: O da gerçekten çok hoş bir duyguydu. Hele ki o karakterin çocuklarla çok fazla etkileşimi var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben
0: Dinamik bir oyun mu? Çocuklar da dahil
1: evet,
0: oluyor muydu?
1: çocuklar da dahil oluyor. Yani seyirciyle etkileşimle geçen bir oyundu bu.
0: Çocuklar sence ne hissediyor tiyatro oyununu izledikten sonra, bir çocuk oyununu izledikten sonra?
1: Ya bence çocuklar bir oyunu izledikten sonra hem o oyunla ilgili biraz bilgi ediniyorlar, hem tiyatroya karşı olan merakları gelişiyor. Çünkü küçüklükten bunu görünce aslında bu bir güzel bir şeymiş gibi düşünüyorlar. Hem eğleniyorlar ve bu benim çok hoşuma gidiyor doğrusu.
0: Bunu nerede sergilediniz?
1: Bunu çeşitli okullarda sergiledik. Mesela 23 Nisan Ortaokulu'na gitmiştik. Aynı zamanda kendi gençlik merkezimizde de sergiledik.
0: Sen ilk tiyatro oyununu ne zaman izlemiştin?
1: Ben
0: Hatırlıyor musun?
1: İlk tiyatro oyunumu sanırım küçükken, böyle bir 10 yaşlarında olmam lazım. Aşkale'de böyle bir etkinlik gibi bir şey olmuştu, o sırada izlemiştim.
0: Aşkareli misin?
1: Evet,
0: Ne
1: Aşkaleliyim.
0: güzel. Selam olsun Aşkale'ye de. Burada 10. sınıftasın.
1: Evet.
0: Artık son 2 yıl, 2 yıl sonra üniversiteye gideceksin. Acaba tiyatroyla veya

0: Radyo televizyonla iletişimle ilgili bir bölüm olabilir mi? Gerçi biraz önce de sordum ama yani sanki öyle bir yönelme de var. Tabii sen bilirsin ama.
1: Yani şu şekilde ben buradan gerçekten çok hoşlandım. Bu etkinlikleri çok sevdim. Ve hayatım eğer böyle devam ederse belki olabilir. Yani neler geleceğini bilemeyiz ama.
0: Yeni oyunlar planlıyor musunuz?
1: Yeni oyunlar planlıyoruz. Bu sene bir daha yapılacak o demin bahsettiğim yarışma. O yarışma için öncelikle hazırlanıyoruz. Ayrıca başka bir çocuk oyunu yapmak üzerine de düşünüyoruz. Yani çeşitli oyunlar hazırlamaya başladık.
0: Şu an provasını aldığınız bir oyun yok ama.
1: Şu an yok çünkü daha gençlik merkezinde
0: Düşünme
1: kurs dönemi
0: aşamasındasınız.
1: başlamadı. Şeyde başlayacak. Ekim'de başlayacak. Biz de o sırada başlayacağız.
0: Evet. Gençlik merkezlerini de biraz konuşalım. Abdullah Sait. Sen bir yıldır gidiyorsun.
1: Yok. Ben gençlik merkezine yaklaşık 5 yıldır gidiyorum. Tiyatroya.
0: Tiyatroya bir
1: Aha,
0: yıldır
1: bir sene
0: başladın.
1: önce başladım.
0: Neler yapıyorsun peki? Bu 5 yıldır gençlik merkezlerinden neler öğrendin?
1: Gençlik merkezleri gerçekten bence çok hoş bir şey. Burası bana hem arkadaşı öğretti, bir sürü çok sevdiğim arkadaşlarım oldu. Hem de bu gençlik merkezi içerisinde çok çeşitli etkinliklere başladım. Mesela ben gençlik merkezinde yaklaşık 4 senedir kodlama eğitimine gidiyorum. Ve bu gerçekten çok hoş bir şey. Burası sayesinde deneyap eğitimini de kazandım. Buradan aldığım bilgiler sayesinde. Burada hem arkadaşı öğreniyorsunuz hem de farklı alanlarla ilgili merak ettiğiniz alanlarla ilgili bilgilere erişiyorsunuz. Hem de bir sürü etkinlikler oluyor. Mesela bu sene ben gençlik merkezi sayesinde Çanakkale'ye gittim ve orada bir Çanakkale gezisi yaptık.
0: Çanakkale şehitliğine değil mi?
1: Evet.
0: Evet, bu sayede farklı yerleri, coğrafyaları görebiliyor, kültür çeşitliliğinin farkına varabiliyor gençlik merkezindeki kişiler. Tebrik ederiz Abdullah Sait. Başarılarla dolu bir ömür diliyoruz sana. Var mı eklemek istediklerin?
1: Umarım sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Beni burada ağırladığınız için
0: Biz de teşekkür
1: ekibim
0: ederiz.
1: adına.
0: Çok sağ ol. Selam olsun bizden de. Hocandan da bahset istersen.
1: Serpil hocam, kendisinin adı bu zaten söylemiştim. Ya kendisi sayesinde aslında ben bu tiyatro eğitiminde bulunuyorum hala. Çünkü kendisi yani hayatımda karşılaştığım en iyi hocalardan biri. Hani bunu abartı veya çok övmek olarak söylemiyorum. Cidden objektif olarak böyle bahsediyorum. Kendisi sayesinde hem tiyatroya karşı olan sevgim gelişti, hem daha fazla arkadaşlık edindim. Ayrıca bugün burada bulunuyorsam, bu etkinlikte bulunuyorsam yine kendisi sayesinde. Yani ona çok minnettarım, çok teşekkür borçluyum.
0: Peki, Serpil Başak'a da selam olsun. O zaman yolun açık olsun, alkışınız bol olsun, ışığınız hiç sönmesin Abdullah Sait. İyi ki tanıdık seni, iyi ki geldin. Ömür boyu başarılar seninle olsun.
1: Umarım. Çok teşekkür ederim size.
0: Sevgili dinleyenler, Türk Edebiyatı ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden Turgut Özakman'ın Ocak ve Kurşun Asker'in Utancı olan tiyatro eserleri üzerine konuştuk. Aziziye Gençlik Merkezi Sahne Biz Tiyatro Kulübü üyesi Abdullah Sait Kırmızı, daha 15 yaşında ama üstlendiği roller çok çok büyük, kocaman bir yüreğe sahip Abdullah Sait'le bugün bu oyunları, tiyatro üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Nihavend makamında sanat müziğini Koray Safkan söylüyor. Aşkımı bilmedin, gözyaşım silmedin.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 12, onu gösteriyor. Canlı yayınımız Münevver Özdemir'in sesiyle devam ediyor. Atımı bağladım iğde dalına.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Sayın. Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Alper Diler'in sesiyle devam ediyoruz. Bahar oldu, düştün bile sen de figaneyle bülbül.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, Nalan'ın sesine kulak veriyoruz şimdi. Seni çok seviyorum.

0: Sevgili dinleyenler, saatimiz 12:25'i gösteriyor. Canlı yayınımız Hande Yener'in sesiyle devam ediyor. Acele etme.
1: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize şimdi de Muzaffer Ertürk'ün sesiyle devam ediyoruz. Altın Tas'ta Bulgurum.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Hayatın İçinden programında canlı yayınımız Nazlı Elik Yüksel'in sesiyle devam ediyor. Mendilim işle yola.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Sevgili dinleyenler, Ayşe Taş'ın sesiyle devam ediyoruz canlı yayınımıza. Akşam yine gölgelendi.

Sevgili dinleyenler, 6 Eylül Pazar gününde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Hayatın İçinden programıyla selamladık sizleri. Veda vaktine ulaştık. Elif Sucu hazırladı programımızı, Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Bizim ellere davet ediyoruz sizleri birazdan birbirinden güzel türküleri dinlemeye. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da 4 büyük kulübün başkanlarını ayrı ayrı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. İsrail unsurları ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik ihlallerini sürdürüyor. KPSS maratonu başladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılından itibaren 3 yıllık dönemi kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Cevdet Yılmaz, Ankara'da yaptığı açıklamada enflasyonda yıl sonu tahminini %28,4 olarak duyurdu. Orta vadeli program sonunda enflasyonun tek haneye düşmesini hedeflediklerini belirten Cevdet Yılmaz, işsizlikte de %7,6 hedefini öngördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2.100.000 ilave istihdam hedeflediklerini vurguladı.
2: Programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördük.

0: Gördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurgulayan Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderdi.
2: Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
1: Mesajında İmam Hatip Okulu mezunlarının başarısına dikkati çeken Erdoğan, her alanda Türkiye'ye özveriyle hizmet ettiklerini belirtti.
2: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği görüntülü mesajda gençliğe duyduğu güvenin de altını çizdi.
2: Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum.
1: Birlik ve beraberlik mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm gençliğe sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
2: Nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ayrı ayrı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmelerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Erdoğan görüşmenin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada Süper Lig ve Avrupa Kupalarında mücadele edecek tüm kulüplere başarı dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine inanıyorum dedi. Erdoğan, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum vurgusunu yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde etmesi dolayısıyla kendisini kutladığı

Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la yaşadığı süreci savaş değil, askeri çatışma olarak nitelendirdi. Trump, İran'ın ülkesi için önemsiz bir mesele olduğunu savundu. Nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı da hedef gösteren Donald Trump, Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz, orada hareketlilik tespit edilirse gereğini yaparız, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM'sa, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. Öte yandan İran, ekonomik savaşa hazırlıklıyız mesajını verdi, saldırıların daha şiddetli olacağı belirtildi. İsrail unsurları ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik ihlallerini sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının Nebatiye ve Sur kentlerinin çevrelerinde düzenlediği saldırılarda evlerle altyapı hedef alındı. Saldırılarda ikisi kadın, 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Putin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Moskova ile Washington arasındaki temasların faydalı olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Trump'ın temsilcilerinin ziyareti nedeniyle Moskova'ya saldırı düzenlemeyeceklerini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ortak gayemiz vatandaşlarımızın adalet sisteminden beklediği hizmeti yerinde ve zamanında karşılamaktır, dedi. Dün İstanbul'un iki nolu barosu tarafından düzenlenen adli yıl açılış törenine katılan Akın Gürlek, burada yaptığı açıklamada savunmayı temsil eden avukatlık mesleğinin hukuk devleti için taşıdığı öneme de dikkati çekti. Akın Gürlek, yargının üç temel kurumundan biri olan savunmayı temsil eden avukatlık müessesemiz, hukukun gelişimine ve demokrasinin güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır, dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin soruşturmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik ve Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın'la bir işletme sahibi adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talep edilen 3 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. KPSS maratonu başladı. Bu yılki kamu personeli seçme sınavının lisans alanındaki ilk oturumu tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan genel yetenek genel kültür oturumunda 1.708.000'den fazla aday soruları yanıtladı. KPSS alan bilgisi oturumları da 12 Eylül Cumartesi ve 13 Eylül Pazar günü yapılacak. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim Çarşamba günü açıklanacak. 2026 KPSS puanları sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerli olacak. Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul'da hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe mahallesinde ikamet eden 51 yaşındaki sevilen oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan 2 gün boyunca haber alınamadığı, bunun üzerine evine giden arkadaşlarının ünlü oyuncuyu koltukta hareketsiz halde bulduğu belirtildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da 4 büyük kulübün başkanlarını ayrı ayrı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. İsrail unsurları ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik ihlallerini sürdürüyor. KPSS maratonu başladı. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları Sev Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'a başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün 2 maç oynandı. Karşılaşmalarda Erzurumspor Futbol Kulübü

0: TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi. Fenerbahçe ise Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'de 4. hafta bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de de Kocaeli Spor Samsun Spor ve Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 6. haftası dün oynanan 3 maçla açıldı. Sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 6, Bolu Spor 0. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3, SMS Grup Sarıyer 0 ve Orfa Yapı Pendik Spor 1, Eminevim Ümraniye Spor 0.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 32, İstanbul, Afyon, Karahisar, Hatay, Eskişehir, Konya ve Erzincan 31, İzmir ve Kahramanmaraş 37, Edirne ve Diyarbakır 36, Çanakkale ve Mardin 35, Bursa 33, Antalya 40, Nevşehir ve Rize 28, Zonguldak, Kars ve Erzurum 27, Samsun 29, Şanlıurfa 38 derece.
1: Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun ilk 37 kilometresinde tünellerdeki elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 8 ile 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak düzenleniyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
3: seninle. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertise. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Reklamlar.
6: Üç kişi ne konuşur?
7: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, bir avluda ya da bir evin içinde. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben İlknur Bahadır Yüksek. Mikrofonun diğer ucunda arkadaşlarım Sümeyye Ulu ve Feyza Yılmaz var. Bugün radyoda konuşması biraz tehlikeli bir konuyu ele alacağız. Sessizlik. Evet, neden tehlikeli diyorum? Çünkü radyoda sessizlik biraz uzarsa dinleyici acaba yayın mı kesildi diye düşünebilir. Teknik ekip telaşlanabilir. Sunucunun yüzünde de hafif bir panik havası belirebilir. Ama şimdi küçük bir deneme yapalım. Nasıl hissettiniz? Evet, 3 saniye çok kısa gibi görünüyor. Fakat kimimiz bir şey mi oldu diye düşündük. Kimimiz araya girme ihtiyacı hissettik. Kimimiz de belki de ilk defa gerçekten durduk. Bugün programımızda bu sorunun peşine düşeceğiz. İnsan sessizlikten neden rahatsız olur? Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk soruyu size bırakarak başlayayım. Bir konuşma esnasında aniden sessizlik olduğunda akıllarınızdan ne geçiyor?
8: Ben başlamak istiyorum İlknur, iznin olursa.
7: Tabii.
8: Ben galiba önce durup şey diye düşünürdüm, yanlış bir şey mi söyledim? Özellikle karşımdaki insanı çok iyi tanımıyorsam sessizlik hemen şüphe uyandıran bir şey diye düşünüyorum.
7: Evet.
8: Benden sıkıldı mı ya da işte söylediğime kızdı mı?

0: şimdi ne demem gerekiyor gibi sorular bir anda zihnimi doldurur diye düşünüyorum. Aslında ortada henüz bir sorun olmayabilir ama karşımızdaki insan sadece düşünüyor da olabilir. Ama zihin bence boşluk kabul etmiyor ve anında orayı bir düşünceyle doldurmak istiyor diye düşünüyorum.
1: Ben de şöyle düşünüyorum. Orada rahatsız edici olan şey aslında belirsizlik oluyor. Yani sessizliğin kendisinden daha çok o sessizlik ne manaya geliyor? Bunu bilememek rahatsız edici bir hale geliyor. Çünkü sessizlik gerçekten belirsiz bir şey. Bir insan üzgün olduğu için susabilir, öfkesini kontrol etmek için susabilir. Ya da bazen söyleyeceği bir söz bulamayabilir, o yüzden susabilir. Ya da gerçekten çok iyi bir dinleyicidir ve sizi dikkatle dinlediği için susabilir. Fakat biz çoğu zaman o sessizliği kendimizle ilgili yorumluyoruz, Sümeyye'nin de söylediği gibi. Mesela birine bir şey anlatıyorsak, cevap vermiyorsa o kişi hemen beni önemsemedi diye zihnimize bazı yargılar gelebiliyor. Ama belki de söylediklerimiz onda ağır bir yere dokunmuş da olabilir. Yani hepsinin bir farklı anlama geldiği yorumlar ortaya çıkabilir her zaman.
2: Belki de nasıl karşılık vereceğini de düşünüyor olabilir. Yani aslında buradan şunu çıkarıyorum. Sessizlik boş bir şey değil. İçinde birçok ihtimal barındırıyor.
0: Evet İlknur, hatta burada size ilginç bir araştırmadan söz etmek istiyorum. Uzun yıllar boyunca bilim insanları ve filozoflar şu soruyu tartışmışlar. Soruyu okuyunca da oldukça ilginç geldi. İnsan sessizliği gerçekten işitir mi? Yoksa yalnızca sesin kesildiğini mi fark eder? 2023 yılında yayımlanan bir araştırmada katılımcılara sürekli bir arka plan sesi dinlettiriliyor ve bu sesin içine kısa sessizlikler yerleştiriliyor. Araştırmacılar seslerle oluşturulan bazı zaman algısı yanılsamalarının sessizlikle de ortaya çıktığını görüyor. Yani beynimiz aslında sessizliği sadece ses yok diye hesaplamıyor. Onu başlı başına bir olay gibi algılıyor. Burası çok ilginç geldi
1: Çok
0: bana.
1: Evet, gerçekten çok enteresan. Bana da çok enteresan geldi. Sessizliği aslında tanımlarken sesin yok olması, orada olmaması gibi tanımlayabiliyoruz. Onu bir yokluk gibi düşünebiliyoruz ama hem zihnimiz için hem de deminden beri konuştuğumuz hislerimiz, duygularımız için sessizlik çok da yaşanan bir şey,
0: Evet.
1: var olan bir şey yani.
0: Evet Beyza, hatta bunu gündelik hayattan bir örnek vermek istiyorum. Mesela elektrikler kesildiğinde yalnızca lambalar sönmüyor. Buzdolabının sesi, bilgisayarın uğultusu, dışarıdan gelen bazı mekanik sesler de kesiliyor. O anda evin sessizliği neredeyse fiziksel bir şeye dönüşüyor. Yani böyle
2: Evet.
0: ağırlığını
2: Bir havası oluyor o
0: hissedebiliyorsunuz.
2: sesin,
0: Evet,
2: değil mi?
0: onun bir ağırlığı, bir havası oluyor. Ya da gece şehirden uzak bir yere gittiğinizde ilk başta sessizlik, bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz ama sizi rahatlatmıyor. Daha çok tedirgin edebiliyor.
2: Evet.
0: Çünkü gündelik hayatta fark etmesek de sürekli bir ses perdesinin içinde yaşıyoruz diye düşünüyorum.
2: Sanat filmlerinde falan da çok fazla kullanılıyor ya bu.
1: Sessizlik, değil
2: Rüzgarlar, böyle
1: mi?
2: yaprak ışırtılar, o
1: Ha.
2: sessizliğin sahne içinde büyümesi.
1: Yani o sessizliği biz bir ses kesildiğinde fark edebiliyoruz ancak. Oradaki
0: Evet.
1: konuşmalar kesildiğinde ya da belki müzik hiç olmadığında. Saatin tiktakları durunca, klima kapanınca, sokaktaki trafik azaldığında bu da bazen bana şunu düşündürüyor. Belki gerçek anlamda sessizlikle çok az karşılaşıyoruz. Bizim sessizlik dediğimiz şey çoğu zaman kuş sesi, rüzgar, senin de söylediğin gibi İlknur. Uzaktan gelen bir araba ya da evin içindeki küçük çıtırtılar olabiliyor.
2: Tam bir sessizliği bulmak aslında zaten çok kolay değil Feyza. Yani daha ilginç olan da şu, insanlar konuşma sırasında oluşan çok kısa bir boşluğa bile güçlü anlamlar yükleyebiliyorlar. Geçenlerde okumuştum bir sosyal psikoloji araştırmasında, grup konuşmalarının içine kısa sessizlikler ekleniyor kasıtlı olarak. Konuşmanın akışı bozulduğunda katılımcıların aidiyet, kabul görme, kendilerini değerli hissetme duygularının zayıfladığını tespit etmişler. Üstelik bazı katılımcılar sessizliği bilinçli biçimde fark etmese bile konuşmayı daha az rahat ve daha az keyifli buluyor.
1: Çok
2: Yani keyif
1: enteresan.
2: düzeyinde de bir düşüş
1: Evet.
2: yaşanmış.
1: Yani sohbetin akıcı ilerlemesi bize burada kabul ediliyorum, diğerleriyle uyum içindeyim hissini verebiliyor. Çok önemli bir ihtiyacımızı karşılıyor yani. Ama o akış durunca da zihnimiz hemen alarmlar
0: Evet.
1: üretiyor.
0: Evet, şimdi aklıma geldi. Bazı arkadaş ortamlarını düşündüm hatta. Herkes konuşuyor, gülüyor, biri diğerinin cümlesini tamamlıyor. Böyle bir ortamda insan kendisini, Feyzan da ifade ettiği gibi, o grubun bir parçası gibi hissediyor. Sonra bir hassas bir konu açıyor. Aslında herkesin de yorum yapamayacağı ama belki de içinden sürekli tekrar ettiği bir konu. O an bir sessizlik oluyor ve bence o sessizlik bir cümleden daha etkili hissettiriyor diye düşünüyorum açıkçası.
1: Bu etkili bir sessizlik. Bir de bazen içimizde sessizliği hemen

0: doldurma alışkanlığımız olabiliyor. Asansörde biriyle karşılaşınca hemen hava durumundan
1: Evet.
0: bahsedebiliyoruz. Taksiye bindiğimizde şoförle konuşsam mı, konuşmasam mı gibi bazen bir hesaplaşma olabiliyor içimizde. Yeni tanıştığımız biriyle masada otururken böyle birkaç saniyelik boşluk oluşsa telefonumuza yönelebiliyoruz. Sanırım telefon burada bir kaçış kapısı gibi oluyor. Yani konuşacak bir şey bulamadığımızda ekrana bakıyoruz ve o ekrana baktığımızda ben aslında boşta değilim mesajını karşıya veriyoruz.
1: Evet, çok doğru. Yani bir şeyle meşgulüm şu an. Eskiden bir sessizlik anında insan karşısındakiyle baş başa kalıyordu. Ya da en azından kendisiyle. Şimdi sessizlik oluşur oluşmaz hemen üçüncü bir kişi aramıza giriyor. Telefon. Üstelik o telefonun içinde mesajlar, bildirimler, videolar, müzikler, haberler. Hiç bitmeyen bir akış var. Mesela 3 sene öncesinden alakasız bir tatilden fotoğrafınıza bakarken kendinizi bulabiliyorsunuz. Yani anda kalamıyorsunuz. Ve birkaç saniye bile boş kalmanıza izin vermiyor. Bilmiyorum yani Sümeyye, her uzun sessizlik rahatsız edici midir?
2: Yani sanmıyorum İlknur. Bence kiminle sustuğumuza bağlı. Ben öyle düşünüyorum. Yeni tanıştığımız biriyle sessiz kalmak zor olabilir. Çünkü karşımızdakinin sessizliğe nasıl bir anlam yüklediğini bilmiyoruz.
1: Evet.
2: Bizim için iyi bir şey ifade ediyor olabilir ama karşı taraf için böyle olmayabilir. Fakat yakın bir arkadaşla aynı odada oturup işte uzun süre konuşmadan kalmak benim için çok keyifli bir şey. Bu arada ben çok severim bunu. Bu bizi rahatsız etmeyebilir. Hatta bence bazı dostlukların en güzel tarafı bu. Sessiz kalabilmek, karşılıklı susabilmek, arada birkaç bir şey konuşabilmek ve o sessizliğin tadını çıkarabilmek diye düşünüyorum. O yüzden her sessizlik rahatsız edici değildir diye düşünüyorum.
0: Sorduğun soru bana biraz güven duygusuyla ilgili geldi İknur. Yani birinin yanında susabiliyorsak kendimize ispat etme zorunluluğumuzu da çok hissetmiyoruz aslında. Ama yeni tanıştığımız insanlarla bazen şöyle bir şey oluyor. Onların yanında sürekli iyi, ilginç, neşeli, meraklı ya da bilgili görünmeye çalışabiliyoruz. Yani sessizlik olunca bütün o performans birden duruyor. İnsan o zaman şunu sorabiliyor. Şimdi beni nasıl görüyor acaba?
1: Evet, devamlı bir kanıt, bir done sunma ihtiyacı hissedebiliyoruz bazen karşımızdaki insana ki benim verdiğim kadarıyla beni tanısın. Hani benim verdiğim üzerinden beni değerlendirsin gibi. Aslında araştırmalar da buna yakın bir ayrım gösteriyor. Arkadaşlar ve birbirini tanımayan kişiler arasındaki konuşmaları inceleyen bir çalışma yapmışlar. Uzun duraklamalar yabancılar arasında çok daha fazla tuhaflık hissi oluşturuyor. Ama arkadaşlar arasında Sümeyye'nin de bahsettiği gibi uzun sessizlikler aslında aynı ölçüde rahatsız edici bulunmuyor. Yani yakınlık arttıkça sessizliğin anlamı değişebiliyor. Demek ki rahat sessizlik aslında ilişkinin eksikliği değil, bazen ilişkinin gücünden kaynaklanıyor.
2: Burada bir de kültür meselesi de var sanırım İlknur. Bazı çevrelerde konuşkan olmak sıcaklık göstergesi sayılıyor. Bazı yerlerde ise çok konuşmak pek hoş karşılanmayabiliyor açıkçası.
1: Evet, aile kültürleriyle de çok alakalı bu bence. Yani kültürlerin konuşma ritimleri arasında ciddi manada farklar var. 10 farklı dili karşılaştıran yine geniş bir çalışmadan bahsedeceğim. Farklı toplumlarda konuşanların genel olarak iki şeyi tercih ettiğini gösteriyor. İnsanlar olabildiğince uzun boşlukları azaltmaya ve aynı anda konuşmaktan kaçınmaya çalışıyor. Yani diller arasında cevap verme süreleri değişebiliyor. Ama konuşmayı karşılıklı biçimde sürdürme isteği oldukça ortak görünüyor. Yani bu bizim aslında yapımızdan, doğamızdan da gelen bir şey. Yani hepimiz aynı hızda konuşmuyoruz belki de ama sohbetin kopmamasını ve üst üste konuşarak sözlerimizin havaya gitmemesini önemsiyoruz.
0: Belki bu yüzden de farklı dilde konuşmak bizim için zorlayıcı olabiliyor. Çünkü sorun yaşayabiliyoruz bazen. Kelimeleri bilsek bile konuşmanın ritmini bilmeyebiliyoruz. Yani ne zaman araya gireceğiz, ne kadar bekleyeceğiz ya da karşımızdakini cümlesini bitirdi mi, bitirmedi mi yoksa sadece o anda düşünüyor mu? Bunları kestirmek ana dilimize göre çok daha zorlayıcı olabiliyor. Bir insanın sözünü kesmek istemiyoruz ama fazla beklersek de ilgisiz görünürüz gibi o anda
1: Evet.
0: böyle zihnimizden birçok şey geçiyor. Zaten yabancı dilde konuşmak da ayrıca zor. Böyle bir zorlayıcı tarafı oluyor hakikaten.
2: Evet, çevrimiçi toplantılarda bu sessizliği yönetmenin daha zor olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu biraz internet bağlantısıyla alakalı olduğu için bir gecikme yaşandı. İki kişi aynı anda konuşuyor. Sonra ikisi de birden susuyor. Kim konuşmaya başlayacak? Arada böyle bir gerginlik oluyor. Bu biraz daha yönetilmesi zor bir durum diye
0: Evet.
2: düşünüyorum.
0: Daha sonra hemen başlıyor. Sen söyle, yok hayır
2: evet,
0: sen söyle.
2: Lütfen buyurun evet. Siz başlayın.
1: Sonra yine kimse bir şey söylemiyor. Yani aslında bu örnek şunu da gösteriyor. Sessizlik tek başına bir iletişim biçimi değil kesinlikle. Öncesinde ve sonrasında ne olduğu, yüz ifadesi, ses tonu, insanlar arasındaki ilişki ve yakınlık aslında burada sessizliğin anlamını belirliyor.
0: Bir insanın susmasına bakarak onun ilgisiz, öfkeli veya düşünceli olduğunu hemen söyleyemeyebiliriz.
1: Evet.
0: Ama aynı sessizlik farklı ilişkilerde tamamen başka anlamlara da gelebilir.
2: Evet, ya belki de arkadaşlar sessizlikten korktuğumuz için ona hemen bir isim verme çabası içerisindeyiz. Kızdı, sıkıldı, beni dinlemiyor gibi olumsuzluğa daha çok yatkın bir tarafımız var insan olarak. Oysa bazen birkaç saniye beklemek yeterli olabilir diye düşünüyorum. Yani karşıdaki insanın kendi cümlesini bulmasına izin vermek, ona alan açmak kıymetli bir durum diye
0: Evet,
2: düşünüyorum.
0: çok katılıyorum. Yani aslında iyi bir sohbetin ölçüsü sürekli konuşmak, hiçbir sessizliğin olmaması değil de insanların hem düşüncelerini, sözlerini rahatça ifade edebildiği hem de düşünmek için, bazen tartmak için bir alan oluşturabildiği sohbetler diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet, bugün Üç Kişi Ne Konuşur programımızda sessizliğin ilk yüzünü konuştuk. Sessizliğin yalnızca sesin yokluğu olmadığını, zihnimiz tarafından yaşanan bir olay gibi algılandığını gördük. Konuşmanın akışı kesildiğinde neden huzursuz olduğumuzu, yabancılarla ve yakınlarımızla yaşadığımız sessizliğin neden farklı hissettirdiğini düşündük. Haftaya yine bu stüdyoda yeni bir konuyla üç kişi burada olacağız. Kulaklarınız bizde olsun. Ben İlknur Bahadır Yüksek.
2: Ben Sümeyye Ulu.
0: Ben Feyza Yılmaz.
1: Yapımda Ayla Sel, ses almada Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.30'u gösteriyor ve spor gündemine hoş geldiniz. Sizlerle saat 17'ye dek birlikte olacağız. 17'de bir Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınını dönüşümlü olarak vereceğiz ve o dakikaya kadar sizlerle birlikte olacağız. Ve yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve sunucunuz ben Yücer, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve güzel bir gün diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve bildiğiniz gibi dün özellikle Filenin Sultanları finale kaldı ve çok önemli bir galibiyet aldı. Üst üste ikinci kez finale kaldık. Şimdi Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek ilk konuğumuz ve Savaş Eskigülek telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Yüce Bey. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzel.
1: Tabii ki çok güzel.
0: Siz nasıl buldunuz öncelikle Sırbistan maçını?
1: Sırbistan maçında Türkiye'ye karşı, ya çok farklı bir pencereden başlamak istiyorum açıkça söylemek gerekirse Yüce Bey. Türkiye'ye karşı yapılan bir doğruluk payının yüksek olduğu gibi düşünülen ama gerçeği yansıtmayan bir eleştirinin bana göre bertaraf edilmesiyle ilgili bir sonuçla başlayabiliriz.
0: Evet.
1: Bu neydi? Sürekli olarak söyleniyordu. Diyorlardı ki işte Vargas ağırlıklı, Vargas ağırlıklı. İşte devşirmeler şöyle, devşirmeler böyle ki ilerleyen bölümde onlardan da bahsederim tabii ki. Bir defa her şeyden önce bir Avrupa şampiyonası finaline yükselen bir milli takımın köşelerinden maalesef bu maç için, bu maç üzerinde konuşmak gerekirse yeterli desteği bulamadığı ama orta oyuncuları Eda ve Zehra köşede, çaprazda Vargas ile, defansta Gizem ile, Eylül ile, Hande ile inanılmaz işler yapan, servis noktasına, servis bölgesine hangi oyuncu geçerse geçsin inanılmaz akıllı, bilinçli, etkili ve rakibin tamamen manşet düzenini bozan bir servis atma etkinliğini çok iyi başarmış, çok iyi antrenör etmiş bir milli takım seyrettik. Bunlar ne demek biliyor musunuz Yüce Bey, literatürden biraz dışarı çıkacak,
0: evet,
1: olursak? Sırbistan iyi

0: manşet alabilen, bir tane iyi manşet alamayan oyuncusu. Hani Boşkoviç'i saymıyorum. Boşkoviç hani çaprazdır, manşet almakla görevli değildir. Ama smaçörlerinden sadece bir tanesinin manşet eksikliği olmasına rağmen iyi bir liberosu olan, orta oyuncularına hızlı top getirdiğinde çok iyi işler yapabilen, ki Kurtagic bana göre Avrupa'nın en iyi orta oyuncularından biri olmak üzere Sırbistan'da. Buna rağmen o manşet dengesini bozan, sadece manşeti bozuk olan smaçöründen değil, bütün oyuncularından, liberosu da dahil olmak üzere bütün oyuncularının manşet dengesini bozmak suretiyle inanılmaz bir taktik savaşı demiştik. Taktik savaşı verdi. Hatırlayacaksınız, dün ne demiştik? Bu bir satranç oyunu gibidir. Satranç oyununda nasıl birkaç sonraki hamleyi düşünerek hareket edecekse, Terzic ile Santarelli'nin mücadelesi de bana bugün onları hatırlatıyor demiştim dün konuştuğumuzda. Evet. Aynen de öyle oldu. Eğer bizim milli takımımız, ki yani şu an aklımdan geçenleri konuşurken tüylerim diken diken oluyor, muhteşem seyircisinin desteğini alarak, ki bana göre hani herkes ne diyor, 5 Eylül 2026 tarihinde oynandı Sırbistan Türkiye yarı finali, değil mi? Hayır, evet. Bana göre 28 Ağustos'ta başladı bu karşılaşma. Evet. Polonya karşılaşmasındaki eleştirilerden dolayı haddini aşan, gerçeği yansıtmayan, nasıl söyleyeyim size, kendisine yakıştıramadığımız, ekmeğini yediği bir ülkenin voleyboluna, voleybol ekolüne, voleybol insanlarına, ki sen o konuştuğun insanların da antrenörlüğünü yaptın. Dolayısıyla maalesef tamamen bir spor insanı dışında, bakın voleybol da demiyorum, spor insanlığına yakışmayan bir şeyle, tabir ile Avrupa'nın bütün gözünün kulağının üstünde olduğu bir turnuvada ve bunlar saha içinde olanlar, ayın 5'ine geldiğimizde, yani düne geldiğimizde de baktığımızda bana göre yetersiz kalan bir karşılaşmanın baş hakemi Yunan hakem, yetersizdi bu turnuva için, yetersizdi yarı final için de yetersizdi. Maalesef Sevon'u bugünkü final karşılaşmasında yardımcı hakem olarak gönderdi. Bununla birlikte sürekli bir itiraz, sürekli bir saygısızlık ortamı, sürekli bir memnuniyetsizlik, sürekli bir hakir görme olayıyla bana göre maçın önüne geçen bir Zoran Terzic'ten bahsedebiliriz. Evet. Ama ne oldu? Başkanımız Akif Üstündağ'ın da söylediği gibi, ki çok haklı olarak çok hiddetlendi, çok sinirlendi. Yani bir spor müsabakasının voleybol gibi bu kadar geniş kitlelere hitap eden, dünyada hele hele de ülkemizde Avrupa'nın en iyiliklerinden birinin oynandığı bir yere emek vermiş insanlardan biri olarak onu yapmamalıydı Terzic. Ama ne olursa olsun cevap, verilen cevap çok netti, tekti, saha içindeydi, hiç saha dışına çıkmadan öyle güzel bir cevap verildi ki, yani gene Terzic'in sözleriyle cevap vereyim, hani Türkiye bugün kötüydü ama biz çok çok daha kötüydük. Yarısına katılıyorum, evet, Sırbistan çok çok kötüydü ama Sırbistan'ı kötü eden de Türkiye'nin iyi oyunuydu. Bunu da hakkına teslim etmek lazım İce Bey. Ben fanatik davranışlarda, holiganizm içeren bir söylemin voleybolda Avrupa Şampiyonası gibi kıtanın en önemli turnuvasında yer almaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi tabii ki Zoran Terzic'i fazla hani Fenerbahçe'nin başındayken ben çok iyi tanıyordum. Sizi hatırlar mısınız? Şunu söylemiştim. Melisa Vargas'ı Türkiye'ye getiren Zoran Terzic'tir. O bağlantıyı kurarak getirdi. Buradaki amacı şuydu: Sırp milli takımına aldırmak ve o pasör çaprazlarını daha sağlam ve daha iyi bir kadroyla kurmak içindi. Aynı zamanda Sırp milli takımının da baş antrenörüydü Fenerbahçe'deyken. Şimdi ben o zaman anlamıştım zaten Zoran Terzic'in şu dünkü konuşmasının altyapısını o zaman yapmıştı zaten de. Sizler hani evet, geçici bir şey, altında ne yatıyor fazla evet biliyorsunuz ama konuşmadınız. Ama yani Zoran Terzic buydu zaten.
0: Şöyle söyleyeyim Yüce Bey, siz birazcık daha hani böyle birkaç daha adım geriden, geniş açıdan ve yılların vermiş olduğu tecrübe olarak, meslek olarak da, yaş olarak da büyüğüm olduğu için daha net söyleyebiliyorsunuz. Biz de almış olduğumuz eğitim ve terbiye gereği her doğruyu her yerde konuşamadığımıza bağlayalım bunu.
1: Şimdi öyle bir şey ki, hani bu algıları yaratmak... Hani biz futbolda da fazla kafa yorduğumuz için programımız, evet, voleybol, basketbol, odur budur konuşuyoruz.

0: ama ağırlıklı futbol programı yapıyoruz. Şimdi futbolda da bu algı yaratmayı 2010-2011'den beri gazete sayfalarında çok rahat gördüğümüz için Zoran Terzic'in bu yaptıklarını da nereden ne gelecek, nasıl vuracak bunu bildiğimiz için, yani Zoran Terzic buydu zaten.
1: Doğrudur. Yani şöyle söyleyeyim. Yüce Bey, bakınız ben sahanın içerisinde basın mensubu
0: Evet.
1: olarak hakikaten içeride bulunabildiğim zaman, baktığım zaman oyuncularla ilişkilerindeki vücut hali, vücut dili, ruh hali
0: Evet.
1: maalesef agresif bir şey.
0: Evet.
1: Bununla birlikte maçın yöneten hakemlere karşı, eğer bir hakemi beğenip sevdiyse kendi oyuncusunu refüze edecek şekilde de o hakemi koruyan bir insan. Ama eğer işine gelen bir karar vermeyen bir hakem ise, sevdiği bir hakem ise koruyup kollayan, sevmediği bir hakem ise dün Yunan hakeme yapmış olduğu gibi de saldırgan davranışları olan, hatırlayın sahanın içine kadar girmişti Avrupa
0: Evet,
1: Şampiyonası'nda.
0: evet, evet.
1: Sahanın içerisine ortasına kadar, yani bir orta oyuncunun bulunduğu yere kadar girmişti ki bunlara gerekli yaptırımlar yapılmadığı zaman işte her seferinde birazcık daha adım adım yapılıyor ki dün karşılaşmanın başhekimi Yunan hakeme de kızdığım noktalardan bir tanesi oydu. Hadi oyuncuları cezalandırmak istemiyorsun, bir kırmızı kart verip Türkiye'ye bir sayı verip Sırbistan'a bir ceza vermek istemiyorsun. O zaman setlik at dışarı, aklı başına gelsin. Avrupa yarı finalinde, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bu kadar itirazı, bu kadar kötü niyetli yaklaşım, bu kadar saldırgan davranışı. Yani üstelik de Sırbistan yardımcı antrenörü bulunmaması gereken yerde bulundu. Yerine göre Zoran Terzic'i sakinleştirmek üzere, ama onun da yönü karşılaşmanın başhekimine göreydi. Bana göre iş çığırından çıkmak üzereydi ki zaten oyun itibariyle biraz üçüncü sette biraz böyle hani bocalar gibi oldu takım, ama zaten hani klasik üçüncü set sendromunu da yaşamış olsaydı biz bu maçı gene kazanırdık. Sabaha kadar oynasak gene kazanırdık. Bununla birlikte buna bile müsaade etmedi filenin sultanları. Ben çok üzgünüm. Bir Avrupa finali oynayan takımın, Avrupa finaline çıkan bir takımın güzelliklerini konuşacağımıza maalesef Zoran Terzic'in çirkinliklerini, hiç yakışmayan şeylerini konuşacağız, ama bunları da konuşmamız lazım. Örnek olması lazım. Zoran Terzic'de olsan, Avrupa'nın en başarılı milli takımlarından bir tanesi de olsan, ki dün de bahsetmiş olduğum kelimelerden bir tanesiydi. Son 2000 işte son 5-6 turnuvadır ya Sırbistan şampiyon oluyordu son 10 senedir, ya da Sırbistan'ı yenen takım şampiyon oluyor diye.
0: O
1: Bakalım
0: kadar.
1: istatistiktir bu. İnşallah Sırbistan'ı yendik. Bugün de finalde kazanırsak inşallah bu istatistiğin devamını sağlamak ilk görevimiz olsun.
0: İşte zaten Zoran Terzic 2-3 hamle sonrasını düşünen bir baş antrenör. Biz de bu galibiyeti rahatça kutlamayalım. Rahatça bu galibiyetin sevincini yaşamayalım diye zaten o gümbürtüyü koparttı. Biliyordu zaten bizim onları eleyeceğimizi. Onun için söyledi devşirme sporcularla bu noktaya geldik diye. Onun için daha evvel alacaktı Melisa Vargas'ı, alamadı. O yarasından dolayı böyle bir karar verdi. Böyle bir konuşma yaptı. Onun için Zoran Terzic buydu. Ben hiç yadırgamadım. Hiç hani yakıştırdım ben daha doğrusu.
1: Ya ben gene de bir spor insanına böyle şeyleri yakıştıramıyorum Yüce Bey. Yani evet, bu adamın sabıkası var, yapmış olduğu hareketler var. Ama dediğim gibi işte hakemlik sanatı burada bu devreye giriyor. Yani bakınız Türkiye Voleybol Federasyonu'nun merkez hakem bir gözlemci kurulu da şu anda daha yeni öğlen saatlerinde bitti seminer. Dün de bahsetmiştim hatırlayacak olursanız. A ve AB klasman
0: Evet.
1: ile hakemler ile gözlemcilerimizi yeni sezona hazırladı Merkez Hakem Kurulu. Çok da güzel sunumlar yapmışlar. Bununla da ilgili fırsatımız olduğunda MHK başkanımızı gene alırız. Çünkü FIVB'nin deneme yapmış olduğu kurallar ile federasyonumuzun hangilerini uygulayıp uygulayamayacağını da yayınlarımız vasıtasıyla kulüplerimizi izleyenlere anlatmamız lazım. Spiker
0: Doğru.
1: arkadaşlarımıza anlatmamız lazım. Çünkü her kuralı kabul etmedi federasyonumuz. Bunu da belirtmemiz lazım. Bununla birlikte işte bizde bu eğitimlerde verilen şeyler, onun için hakemlerimiz Avrupa'da, dünyada çok iyi yerlerde çok iyi karşılaşmalar yönetiyorlar. Çok başarılı yönetimler sergiliyorlar. İşte bunun bir tek sebebi var. Çok iyi eğitim alıyorlar. Çok iyi uygulamaları var. Bunları bir araya getirdiğimizde Zoran Terzic'e Avrupa sahalarında gösterilen toleransın, iyi niyetin, hüsnü niyetin Türkiye'de gösterilmeyecek olması benim için bir ölçüdür. Ama zaten federasyon başkanımız da alenen dedi ki ya bundan sonra Türkiye'de iş aramasın dedi. Yani iş şey yapmasın ki. Kaldı ki bizim tahmin ettiğimiz zaman kendisinin üstü kapalı olarak bahsetmiş olduğu şeylerde de Türk milli takımının başına geçmek için aracılar koyarak teklifler ilettiğini, hani kulağımıza kar suyu kaçırmak suretiyle ben de buradayım Türk milli takımının başına geçmek için dediğini de anlamış olduk. Ama bundan sonrası için Allah yardımcısı olsun. Bence az önce bahsetmiş olduğunuz yara konusunda bir estetik cerrahiye ihtiyacı olabilir. Ondan sonra da bir klinik psikoloğa gidip destek almasında fayda var. Çünkü voleybol bunları hak etmiyor da kaldırmıyor da.
0: Evet, biz voleybol ülkesiyiz. Bugün bir final oynayacağız. Finale nasıl bakıyorsun? Ne yapabiliriz? İtalya'da Polonya'yı 3-1 yenerek finale kaldı. Nasıl bir final bekliyorsun?
1: Beklenen bir final. İtalya'nın 6. Türkiye'nin 4. finali. Heyhat, öyle bir şey ki İtalya ile Türkiye ilk kez Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaşacağız. Böyle olunca da şimdi tabii ki İtalya'nın gücü belli. Son dünya şampiyonu ve bizi yenerek, 3-2 yenerek elimizden kaçırdık ama artık yapacak bir şey yok. İtalya'nın neler yapabileceği aslında çok çok belli. Burada ben yine de özellikle bu sezon Avrupa Şampiyonası, bakın Milletler Ligi demiyorum, Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasından itibaren her geçen maç bir vites yükseltme durumu. Eleme aşamasına geldiğimiz, yani telafisi mümkün olmayan yerlerdeki karşılaşmalar içinde nihayet tam takımımıza kavuştuk ibaresini kullanmıştık. Eda'nın eksikliğini, daha doğrusu Eda'nın varlığının getirdiği etkiyi konuşmuştuk. İşte şu anda da bütün sistem analizi yapan ekiplerimiz, çünkü ekibimizde gerçekten çok yetenekli insanlar var amirli takımımızda, filenin sultanlarında, aynı filenin efelerinde olduğu gibi. Şimdi artık bundan sonrası aynı Sırbistan karşılaşmasındaki gibi. Biz sahada konuşacağız. Neler mi yapacağız? Bakınız, öncelikle çok önemli iki tane hücum gücü var İtalya'nın. Bir tanesi Antropova, bir tanesi Egonu. Ortada da Danese gibi çok önemli bir gücü var İtalya milli takımının. Bunun için ne yapmamız lazım? Bir, öncelikle çok iyi servis atmamız gerekiyor. İkincisinde dün harika işler yapan orta oyuncularımızın, ki Vargas'ı da biraz sonra bahsedeyim, orta oyuncularımızın ve bloğa çıkan bütün oyuncularımızın o top sektirme işlemini yaptırması gerekiyor. Manşetimizin düzgün olması gerekiyor. Çünkü karşımıza çok iyi servis atabilen bir İtalya var. Çok hızlı hücum edebilen bir İtalya var. Köşelerden, hem çaprazdan hem köşeden çok etkili iki tane oyuncusu olan bir İtalya var. Ki geride kalan oyuncularını da saymaya fırsatımız kalmıyor, farkındaysanız. Dolayısıyla bugünkü en büyük kazancımız, daha doğrusu en büyük avantajımız, en büyük gücümüz gene Sinan Erdem spor salonunu dolduracak olan yaklaşık 16-17 bin kişilik seyircilerimiz olacak. Bu muhteşem gösteriye dahil olan bütün seyircilerimiz bugün harika bir final izleyecekler. Kazanır mıyız? Evet, kazanırız. Kaybeder miyiz? Aklımızdan bile geçirmek istemiyoruz. Çünkü İstanbul'da oynamış olduğumuz bu finalde, özellikle grup aşamasından sonra yapmış olduğumuz vites yükseltme işleminin, tabiri caizse pastanın üstündeki çileyi koymanın vaktidir. Bunun için de gerçekten az önce bahsetmiş olduğum gibi Vargas'ın dün yapmış olduğu bir tek eksiklik vardı, biliyor musunuz? Harika bir maç çıkarttı. Servis attı. Köşeden vurdu. Ortadan vurdu. 6 numaradan vurdu. Manşet aldı. Pas attı. Top zemine değmesin diye pankek tabir edilen birkaç kere o pozisyona girdi. Bir tek eksiği vardı Vargas'ın. Aralarda, molalarda eşofmanını giyip Santarelli'nin yerine konuşması eksikti. Dolayısıyla Vargas'ın üstüne gelmeye devam etsinler, ki İtalyanlar da zamanında yaptılar bunu, biliyorsunuz. Geçtiğimiz sezonun başından beri Şampiyonlar Ligi'ndeki hezimetlerinden öncesinde bile başlarına geleceklerini bildiği için bu şekilde konuşuyorlardı. Konuşmaya devam etsinler. Filenin sultanları sahada konuşacaklar. Biz de maç bittikten sonra göğsümüzü gere gere güzel bir şampiyonluk anlatacağız inşallah.
0: Şöyle ki şimdi İtalya şampiyon unvanıyla sahaya çıktığımız için, dünya şampiyonu unvanıyla da sahaya çıktığı için İtalya bunu almak isteyecek. Ve olimpiyata da gitmek için önemli. Onların evet iki önemli kozu var. Ama bunun dışında biz bu oyuncuları Türkiye'den de tanıyoruz esasında. Bunun için bizim oyuncuların aşina oldukları oyuncuları durdurma, evet, Santarelli planını, programını yapmıştır. Ama bunun dışında tanıdık bir oyuncuya karşı bizimkiler nasıl kullanıyor özelliklerini? Çünkü onların özelliklerini sıfırlamak için, onlar da bizim oyuncularımızı tanıdıkları için yapıyorlar ama bizim oyuncularımız biraz daha alışmaya başladı bu alanlara. Nasıl bir beklenti içinde olursun?
1: Şimdi Yüce Bey, artık günümüz teknolojisinde işte Mısır'ın Kenya'yı yenerek Olimpiyat oyunlarına gittiğinden bahsettik. Her türlü bilgiye anında ulaşabiliyoruz, saniyeler içerisinde. Günümüz teknolojisi imkanıyla artık takımlar, oyuncular, koçlar birbirlerini hiç görmeseler bile çok çok iyi tanıyorlar. Ama sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi özellikle İtalyan takımlarının ve koçlarının Türkiye'deki voleybolun içerisinde merkezinde bir yer edinmelerinden dolayı tabiri caizse aldığımız nefesin şiddetinden bile ruh halimizi anlayabilecek hale geldik birbirimize karşı. Ancak işte çok küçük farklar, maçın kırılma anlarından bahsederiz biliyorsunuz. İşte burada oyuna iyi hazırlanmış, bu aşamayı, maçı, maç başlamadan önce oynamış olan, zihinlerde oynamış olan teknik ekip ve oyuncular bu maçı kazanan etki yapacak. Şimdi evet, favori İtalya gibi gösteriyor ki Daniele Santarelli, evet, de bunu bahsetti dünkü konuşmalarında. Favori onlar ama biz çok güçlü bir takımız dedi. İlk defa Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya geleceğiz. Ancak şurada küçük bir şey var. Milli takımımızın özellikle grup aşamasından sonra içine girmiş olduğu haleti ruhiye biz şampiyonuz dedirtti. Bunu neden bu kadar net söylüyorum? Özellikle Kaptan Eda'nın saha içerisinde olmasıyla birlikte, yani ilk 6'da çıkmasıyla birlikte takımın özgüveni bir kat daha arttı. Yani Kaptan Eda'nın yokluğunu hissediyor muyduk? Kesinlikle hayır. Biz biliyorduk, evet, kaptan gelecek, daha da iyi olacak. Ama şöyle düşünmek lazım. Milli takımımız inandıktan sonra, yıllardan beri sizinle yapmış olduğumuz programlarda söylediğim bir kelime vardır, hatırlayınız lütfen. Türkiye'nin bir tek rakibi vardır, o da kendisidir. Eğer kendisi gibi oynayacak olursa bizi değil Avrupa'da, dünyada da durdurabilecek bir takım yoktur. Elbette ki bu bir spor, elbette ki belli kurallar dahilinde belli gerekliliklerini yerine getirdiğiniz zaman maç kazanabiliyorsunuz. Ama inancınız olsun, bugün o gerekliliklerin dışında fazlası olan bir takım görünümünde Türkiye. İyi bir seyirci desteğiyle, iyi bir ambiyansla ve tabiri caizse bugün bakıyorum ses sitesinde bile Sırbistan'ı ezdi geçti diye yazıyorum Türkiye, evet, için yarı final karşılaşmasında. İşte aynı şekilde ezer miyiz? Bilmiyorum ama galip geleceğimize olan inancım tam ve diyorum ki bugün İşi gücü bırakın, milli takımımızın maçını seyredin TRT Radyo, TRT 1'de. Saat 19'da hayat dursun. Artık bir derbi falan da yok biliyorsunuz, futbolda çok fazla ilgilenilecek. Avrupa'nın en önemli voleybol sahnesinde İstanbul'da çok güzel bir şampiyonluk için sizler de ekranlarınızın başına geçin, TRT 1'in karşısına geçin. Dualarınızla, pozitif enerjinizle, enerjimizle, sinerjimizle milli takımımıza destek olma vaktidir Yüce Bey.
0: Peki maçı dün salondan seyrettin bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Orada,
1: evet,
0: yabancı basın mensupları var mıydı?
1: Vardı vardı. Özellikle grup aşamasında çok fazla yoktu. Fakat grup aşamasından sonra özellikle İtalyanlar, Polonyalılar akın akın gelmişlerdi. Şöyle söyleyeyim size. Özellikle Sırplar tam arkamda oturuyordu. Ben ikinci sırada oturuyordum basın tribününde. Üçüncü sıradaki Sırplar tabiri caizse böyle sapsarı oldu benizleri, bembeyaz oldular. Hiçbir kelime söylemedi ki, maçtan önce biraz böyle nasıl söyleyeyim size, biraz rahat, esnek, elastik davranıyorlar diyebilirim ama yerlerinden bile kalkmasına müsaade etmedi Filenin sultanları, öyle söyleyeyim size.
0: Şundan dolayı sordum. Hani Türkiye'nin bu son yıllardaki çıkışını nasıl değerlendiriyorlar? Özellikle gelecek için düşünceleri var mıdır? Hani biz böyle genç bir kadro çıkar. Evet, evet, Eda Erdem gibi bir kaptanları da vardır ama Eda Erdem gider. O genç kuşaktan sonra bakarsın sallanmaya başlarlar. Bir durgunluk dönemine girerler. Hani öyle bir beklenti içindeler mi? Yoksa Arkadaş altyapıdan da çok iyi oyuncular geliyor. İşte iki olimpiyat bu kadro sürer, devam eder, başa oynar mı diyorlar?
1: Şimdi söylediğiniz şeye son derece katılıyorum. Şöyle ki Sırbistan'da bir nesil artık bir yağdır.

0: yaşlarını doldurmak üzere. İşte başta Maya Ogenovic olmak üzere 42 yaşında, ben tebrik ediyorum kendisi. İnanılmaz bir tecrübe ve hala da iyi, fena değil. Hatta karşılaşmadan önce arkadaşlarla konuşurlarken de dedim ki yani bizim en büyük avantajımız Maya Ogenovic olacak. Nasıl yani dediler. Dedim ki bakınız Maya Ogenovic buraları fersah fersah ötesine geçmiş bir oyuncu. Eğer Türkiye dirençli bir oyun gösterip de bloklarda iş yaparsa Maya Ogenovic oyundan düşer dedik. Hele hele dedim 5. sete kalırsa zaten dedim onun dedim kondisyonu bunu dedim kaldıramayabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla favorim Türkiye'dir demiştim. Ondan sonra maçtan sonra da özellikle TV100'deki arkadaşla sohbet ediyoruz Erçel'le. Abi de doğru söylemişsin dedi. Yani şimdi bunu görmek için sadece iyi bakmak lazım. Maçın sadece sayı anına değil sayıyı gelene kadarki haline de bakmamız lazım. Özellikle şunu söyleyeyim, Maya Ogenovic kalitesindeki tecrübesindeki bir oyuncunun bir anda patlayan taraftar sesiyle servisi fileye attığını gördük. Dolayısıyla buradaki etki tecrübeden ziyade nesillerin de artık ortaya geçmesiydi. İşte önemli oyuncuları var. Kurtagic gibi genç oyuncuları var. Uzelas gibi genç oyuncuları var. İşte buna rağmen artık bir nesil değişmek durumunda Sırbistan'da. Sırbistan'da geleceğine baktığımızda ki Balkan şampiyonalarında sizlerle konuşuyoruz biliyorsunuz. Evet. Balkan şampiyonalarında da çok iyi bir seyir elde edemiyorlar. Çeşitli yaş gruplarında elde ettikleri şampiyonluklar var Balkanlar düzeyinde. Fakat gelen nesil içinde birazcık zamana ihtiyaçları var. Aynı Brezilya gibi Sırbistan'ın da önünün çok aydınlık olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama bununla birlikte işte Akdeniz oyunları bir emsal olsun sözlerime. Tabii, tabii. Baktığımız zaman milli takımımızda canım benim çok şanssız talihsiz bir sakatlık geçirdi. Carmen gibi bir orta oyuncu var. Yani Eda'dan bahsettiğiniz için söylüyorum.
1: Evet.
0: Zehra'nın maşallahı var. Artık olgunluğunun da zirvesinde. Voleybolun değil, olgunluğunun da zirvesinde. Bakıyoruz her ne kadar biraz yaş almış gibi olsa da Sinekcek Kısal'ın Eda'nın yokluğunda vermiş olduğu katkı var. Bununla birlikte köşelere baktığımızda işte Aylin gibi oyuncularımız geliyor alttan. Pasöre baktığımızda ki Elif'in yaşı daha henüz daha çok olgunluk seviyesine bile gelmedi. Tam orta seviyede, iyi bir seviyede Elif'e baktığımız zaman. Cansu ile Elif bana göre Avrupa'nın en iyi pasörlerinden bir ikisi. Baktığımız zaman da Dilay gibi bir pasörümüz geliyor geride. Daha da geriye gittiğimizde U20'lere baktığımızda sevgili Neslihan'ın kızı Zeynep var. Zeynep geliyor. Yani bizim özellikle kadın voleybolu için bir gelecek endişemizin olmadığını belirtebilirim ama Sırbistan için şu an için başta teknik direktörleri Zoran Terzic olmak üzere çok da aydınlık günlerin gelmediğini söylersem herhalde yanlış bir şey söylememiş olurum.
1: Sanırım devşirme oyuncu da bulamayacağı için Sırbistan'da Zoran Terzic herhalde aramaya devam eder.
0: Ya bu devşirme olayını bir gün konuşalım. Yani şöyle söyleyeyim. Yani hep siz bahsediyorsunuz ama peki Vargas Sırbistan'a geçmiş olsaydı ne olacaktı? Sen bugün Boşkoviç'i nerede smaçör mü oynatacaktın?
1: Esasında şunu da anlatayım. Zoran Terzic Sırbistan'a da götürdü Melisa Vargas'ı. Ama
0: doğru.
1: Sırbistan'da mutlu olamadı ve Türkiye'ye geldi. Sayın Ali Koç, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Sayın Ali Koç'un ve Mehmet Akif Üstündağ'ın büyük gayretleriyle milli takıma kazandırıldı Melisa Vargas. Melisa Vargas da oraları da gördü, ülkemiz de gördü, buradaki potansiyeli de gördükten sonra kararını verdi.
0: Yani bakınız biz... çok kısa bir şey
1: evet,
0: söyleyeyim. Yüce Bey, bu bir bilgidir, duyum değildir. Vargas'ın Sırp nüfus kağıdı bile hazırdı.
1: Evet, biliyorum, biliyorum.
0: Siz de biliyorsunuz, bakın. Evet. Dolayısıyla onu oradan alabilecek olan şey evet Sayın Ali Koç'un dirayeti vardır ama Türkiye'de voleybol oynamış, voleybolun ne olduğunu görmüş, özellikle şampiyonluklar arifesinde şampiyonluklar yaşamış bir Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe voleybol kitlesi ve yönetiminin Vargas'a, şampiyonluğa, olimpik branşlara vermiş olduğu branşlarının etkisidir. Diğer etkenler daha sonradır. Vargas'a yani maalesef çeşitli yakışık almayan söylemler de yapılıyorlar. Özellikle maddi açıdan vesaire gibi.
1: Evet,
0: evet, onlar da etkin olabilir. Onlar da katkı sağlamış olabilir Vargas'ın Türk olmasında. Ama ve lakin Türkiye'de yaşamış olduğu ortamın güzelliği, voleyboldan almış olduğu keyif, ben

0: bugün Mehmet Akif Üstündağ'ın elini de çok çok kolaylaştırdığını, Cumhurbaşkanımızın da kolayca kendi elleriyle nüfus kağıdını teslim etmesine sebep oldu diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Filenin Sultanları geçen seneki geçen Avrupa Şampiyonası'nı finalini anımsar ve kendi ülkemize de bu kupayı kaldırırız.
0: Elbette. Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa Kupası'nı kazanan milli takımımız, kendisine en büyük hakları veren yüce önderimiz, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün medeni kanununu çıkarttığının 100. yılında da inşallah bize bu güzelliği yaşatır. Ben gelecek olan haftanın şampiyonluk ve dünyamıza huzur, barış, ülkemize de mutluluklar getirmesini diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte oldu.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezinde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14.05'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Süper Lig'i konuşacağız. Süper Lig'de dün bir derbi vardı. Derbiyle başlayacağız. Tabii ki futbolu konuşacağız. Ancak bu arada TRT Spor'da da yayınlanan bir karşılaşma var. Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda Potanın Perileri grubunda ikinci maça çıkıyor ve ilk maçı kaybetmiştik ve bugün de ikinci maçı oynuyoruz. Avustralya ile oynuyoruz ve TRT Spor'dan da naklen yayınlanıyor sevgili dinleyiciler ve 73-59 gerideyiz. Şu anda 74-59 oldu Avustralya karşısında ama grupta üçüncü olmamız yeterli, bir galibiyet yeterli ama diğer grubunda birincisiyle oynayacağız. Onun için bu maçı alsak daha iyi olur diye düşünüyoruz. Evet, biz şimdi futbola dönelim. Futbolda ve teknik direktör Celal Kıbrızlı telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı.
4: Merhabalar sevgili Yüce, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dünkü derbiden başlayalım isterseniz.
4: Evet.
3: Derbiden başlarken hani böyle sizinle yapıyoruz ya 2-3 veya 4 isim üzerinde ve olumlu olumsuz taraflarıyla başlayalım.
4: Evet, evet.
3: Kazanan taraftan başlayalım. Beşiktaş'tan başlayalım. Beşiktaş sezon başından beri İtalyano'yla bir oyun oturtmaya çalışıyor. Ve bu oyunu Fenerbahçe karşısında da oynattı. Burada neyi doğru yaptı? Neyi eksik yaptı ve bu kazanması için neyi sahaya sürdü?
4: Bir kere Beşiktaş futbol takımı söylediğim gibi tam bir takım olmuş. Ve takım olma yönünde, yolunda da büyük adımlarla yürüyor. Burada tabii ilk başta Sayın Başkan Serdar Adalı'yı tebrik etmek lazım. Ve spor direktör görevi verdiği arkadaşla iyi Önder bir yol kurarak Önder Özen'le iyi bir diyalog kurarak hem teknik adam seçiminde hem de futbolcu transferlerinde öne çıktılar Beşiktaş futbol takımı. Burada bir kere alkışlıyorum birinci olarak. İkinci olarak Beşiktaş futbol takımında tabii ki öne çıkan oyuncular var. Ama bunun yanı sıra Beşiktaş takımında bencillik yok oyuncular arasında. Oyuncular takımın kazanması için büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Buna çarpıcı bir örnek vermek gerekirse Orkun'u örnek verebilirim. Orkun'un Velevovic'e attırdığı golde kendisi de vurup gol yapabilirdi belki. Ama garantiye gitti ve fedakarlık yaparak Velevovic'e attırdı golü. Bu çok güzel bir örnek. Bu olayda baktığım zaman ben Beşiktaş takımını, oyuncu grubunu alkışlıyorum. Niye alkışlıyorum? Bir kere birbirlerine büyük yardım yapıyorlar sahada. Ve tempoyu yükseltip

düşürmedi. Oyun içinde bulunan örneğin Salih olsun, Salih Özcan olsun, Orkun olsun, Oliten olsun, orta sahada mükemmel işler yapıyorlar. Bitmez bir

0: demiştim. Bu maçın kaderini orta sahalar çözecek diye. Baktığımız zaman biraz evvel söylediğim gibi Salih Özcan, Ornitan ve Orkun üçlüsüne karşı Fenerbahçe, Kante ve Guendouzi ile mücadele vermek zorunda kaldı. Çünkü İrfan Can artık yani benden bu kadar der gibi oyun oynamaya başladı. Siz Fenerbahçe'de oynuyorsanız ve benden bu kadar diyorsanız, o zaman sizin o takımda artık forma şansı bulmanız bana göre zor görünüyor. Ben Beşiktaş futbol takımının dünkü oyununda dolayı bir kere tebrik ediyorum. Çünkü kazandı ve deplasmanda Fenerbahçe'nin olmuş muhteşem taraftarının baskısı altında hiç kalmadan, baskı altında kalmadan kulaklarını tribünlere tıkayarak saha içinde kendilerine verilen görevleri ilk önce Fenerbahçe futbol takımını oynatmayarak, ondan sonra da kendi oyunlarını sahaya yansıtarak Fenerbahçe'yi de kabul ettirerek mücadele ettiler diye başlayayım.
1: Peki şimdi İsmail Kartal'a geçelim. Sayın İsmail Kartal, Fenerbahçe evet. takımının teknik evet. direktörü. Evet. Sezon başından beri çıkardığı kadroları biliyoruz.
0: Evet.
1: Daha çok Asensio'suz oynattı ve burada kullandığı oyuncular ara ara Talisca'ydı. Ara ara son haftalarda İrfan Can Kahveci'yi oynattı. Kaybetmesini... taktik olarak da konuşalım. Şimdi Olympique Lyon maçının aynı kadrosuyla çıktı. Burada bir hata yaptı mı sahaya çıkarken Italiano'nun takımının karşısında?
0: Tabii yaptı. Dün de belirttim, yani maçın kaderini orta sahalar çözecek diye. Sizin elinizde İsmail Yüksek diye bir arkadaş var ve bu arkadaş oynadığı her maçta hem Fenerbahçe'de olsun hem milli takımda olsun mükemmele yakın bir performans gösteriyor. Siz bunu burada oynatmanız gerekirdi. Yani siz Olympique Lyon maçıyla Beşiktaş maçı arasında farklılıklar var. Bu ezeli rekabet, bu derbi mücadelesi farklı bir şey. Ama öbür tarafta Olympique Lyon maçında siz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için farklı bir oyun düzeniyle, farklı bir oyun şablonuyla oynamak zorundasınız. Onu oynadınız ve başardınız. Ama bazen evde hesap çarşıya maalesef uymuyor. Ben maç kaybettiği için Fenerbahçe demiyorum.
1: Tabii,
0: ama ben
1: tabii.
0: maçtan evvel de söyledim, yani orta sahalar kaderi çizecek diye. Fenerbahçe'nin orta sahası Beşiktaş'ın orta sahasına üstünlük kuramadı. Ve Beşiktaş orta sahası bana göre her şeyi yaptı. Tabiri caizse tırnak içinde cirit attı sahada. Ve oyunu da götürdüler. Yüksek tempoda oynanan da bir maç oldu aynı zamanda. Geniş alanda oynanan, takım boyları bayağı uzadı. Bu uzadığı takım boylarının bu uzadığı da, ki atletizm futbolda çok önemli oldu artık.
1: Evet.
0: Kısa mesafe evet. koşular, uzun mesafe koşular. Bunların yanına bir de yeteneği de ilave etmemiz gerekiyor. Tabii yetenek de ne çıkıyor? Bu şiddetli koşularda 5 metrelik, 10 metrelik, 15 metrelik, 20 metrelik ve temaslı oyunlarda yılmamak gerekiyor. Eğer siz yılarsanız ve kendinizi puan kazanmak için seyirciye farklı göstermek için yerde atarsanız olmaz. Her zaman için şunu söylüyoruz: ayakta duran, ayakta kalan oyuncular, ayakta kalan takım her zaman için avantajlıdır diyoruz. İtalyano bir kere Fenerbahçe'yi çok çok güzel incelemiş yani. Hassas yönlerini Fenerbahçe'nin bulmuş. Yani sinirlerine Beşiktaş futbol takımının hakim olması gerektiğini getirmiş görevde. Bir tane pozisyon hariç Şikinler'le Vlahovic'in tartışmalarında.
1: Onları konuşacağız. Onu hakemini konuşurken konuşacağız. Dedim ya 3-4 isim üzerinden konuşacağız
0: tamam,
1: diye.
0: Tabii. Yani bana göre Beşiktaş takımı hak ettiği bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Beşiktaş futbol takımını kutlamak lazım. İsmail Kartal'ı sordunuz bana. İsmail Kartal bana göre bu tip maçlarda yani Türkiye'de oynanan maçlarda derbi olsun, diğer maçlarda olsun biraz pasif kalıyor. Ve hareket etmiyor yani. Ve sahaya oyunculara etkili iletişimi iyi kuramıyor. ve

0: Baktığımız zaman İtalyan'a bu iletişimi çok iyi koruyor. Bu iletişimden dolayı da Beşiktaş takımı kazançsız çıkıyor. Ben burada bu mağlubiyeti Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'ın mağlup olduğunu bilet kesiyorum. Daha evvel de bunu söylemiştim. Fenerbahçe takımı bu şekildeki yolla devam ederse daha çok hüsrana uğrar diye de söylemek istiyorum. Beşiktaş futbol takımını şu anki konuşmamın itibariyle kutluyorum.
1: Şöyle ki şunu isterseniz bir altını çizelim. İsmail Kartal'ın derbi karnesi. Galatasaray'la oynamış 5 maç. 3 galibiyeti var, 1 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. Trabzonspor'la oynamış 5 maç. 2 galibiyeti, 3 beraberliği, 1 mağlubiyeti var.
0: Evet.
1: Beşiktaş'la oynamış. Beşiktaş'a karşı İsmail Kartal 6 maç oynamış. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. O da dün akşamki. Şimdi evet. Derbilerde esasında pasif değil, başarılı olduğunu gösteriyor bu istatistikler. Ama
0: evet.
1: Hani İrfan Can Kahveci'yi

0: Çünkü maç 1-1. Dakika dakika konuşursak eğer. Evet. Maç 1-1'di. 1-1'ken siz değiştirir miydiniz İrfan Can Kahveci'yi? Eğer değiştirecekseniz hangi oyuncuyu alırdınız?
1: Ya İsmail Yüksek'i alırdım. İrfan, ben maçın başında İrfan Can'la başlamazdım Kahveci'yle ve İsmail'le başlardım. Sonra siz Kerem'i alıyorsunuz oyuna. Kerem belirli bir travma geçirdi. Bu travmadan kurtuldu mu? Fizik olarak hazır mı? Fizik olarak da hazır değil Kerem. Yani Kerem bu sezon Fenerbahçe futbol takımına fazla katkı da yapamıyor. Ve ben hep şunu söylüyorum biliyorsunuz. Diyorum ki ben futbolda dün yoktur. Bugün de yok. Yarınlar vardır diyorum. Evet. İsmail Kartal, siz bana bu kadar söylediniz. Bunu yaptı. Şu maçları aldı. Evet. Ya, onlar geride kaldı. Artık bugün güne bakacağız. Dün de bıraktık. Bugünü bırakacağız. Yarına bakacağız. Onun için onları geride kaldı onlar. Yani söylemese ben kendimi övmeyi sevmem de benim de 4 tane şampiyonluğum var liglerde. 2. ve 1. liglerde. Yani yetiştirdiğim o kadar Türk futbolunu oyuncular var. Yani onlar geride kaldı artık. Biz
0: şunun için,
1: bakacağız.
0: Şunun için
1: bugün
0: söyledim. Dinleyicilerimizi aydınlatmak için söyledim. Bu birincisi. İkincisi
1: tabii,
0: de.
1: Tabii.
0: İkincisi de İrfan Can Kahveci çıkarıldığı zaman hani belki seyirci tepkisinden daha fazla yıpranmasın diye çıkarmış olabilir. Oyunda bir birlik bir durum var. Ondan siz de İsmail Yüksek'i oyuna koyardım diyorsunuz. Peki şimdi gelelim hakeme. Neden diyeceksiniz? Evet. Çünkü bir birken oldu Vlahovic'le Skriniar'ın tartışması.
1: Evet. Evet.
0: Hani
1: evet.
0: Biz maçın başındaki penaltı pozisyonu falan bunları şu anda konuşmuyoruz.
1: Evet.
0: Peki birçok maçta bu tartışmaları görmüşsünüzdür.
1: Evet.
0: El hareketlerini görmüşsünüzdür.
1: Evet.
0: Şu andakileri biliyorsunuz. Şu andaki teknoloji farklı bir boyuta geldi.
1: Evet.
0: Şu anda siz hakem olsaydınız pozisyonu görmemiş olabilirsiniz.
1: Evet.
0: Ne yapardınız? Evet, tartışmalar var. Evet, bir çekişme var. Bir sıkışma var. Ne yapardınız?
1: Tabii bu çekişme, tartışma, sürtüşme İtalya'da oynadıkları zaman, Serie A'da oynadıkları zaman karşılıklı oynamışlar da oradan geliyor esasında.
0: Tabii.
1: Oradan geliyor. Yani orada işte yerinde tarih etti onu. Söylevleriyle herhalde. O da onun gırtlağını sıktı. Sonra Vlahovic'in yapmış olduğu elle bir hareket var.
0: O hareket
1: yani ben iki oyuncuyu da orada hakem olsam iki oyuncu da kırmızı kartla oyun dışı ederim.
0: Şundan dolayı söyledim. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun yayıncı kuruluşa verdiği demeçte diyor ki penaltıyı sordum diyor. Görmedim diyor. Görmedim dediğini iletti bana diyor. Şimdi anladığım kadarıyla Halil Umut Meler Ankara Gücü maçından itibaren bazı pozisyonlarda görme bozukluğu yaşıyor. Anladığım kadarıyla. Burada da görmemiş olabilir bu pozisyonu. Onun için söyledim size. Hani
1: önünde oyuncu vardı. Yani ben kuruluşun şeyinden gösterdi. Akşam da ona baktım.
0: Evet.
1: Önünde oyuncu var. Hatta kafasını eğiyor o arada ama o arada pozisyon geçiyor.
0: Evet.
1: Zaten şimdi şöyle olaya bakmak lazım. Bakın biraz evvel de söylediniz siz. Bir daha belki penaltı vardı diye. Yani o bana göre oyunun devam etmesi gerekir diye söylemek istiyorum. Penaltı olarak onu ben kabul etmiyorum. Böyle basit penaltılar olmaz. Başta işte oyuncunun Agbado'nun
0: eliyle
1: çarpan pazı kısmına gelen bir top var. Vücuttan sekip geldi. Yani onu ben penaltı olarak değerlendirmiyorum. Bunun yanı sıra tamam bir şeylere biz takılıp kalıyoruz. Tamam Halil Umut Meler oradan dolayı Ankara Gücü maçından dolayı oradan hala o maçın psikolojisinden çıkmamış olabilir. Burada Halil Umut Meler'den evvel Merkez Hakem Komitesi'ni biz sorgulamamız lazım.
0: Tabii ki tabii ki.
1: Yani siz niye böyle bir maça veriyorsunuz? O kadar genç hakem
0: çok
1: var
0: doğru
1: diyorsunuz. O
0: çok
1: hakemlerden
0: doğru
1: bir tanesini bu maça verebilirdiniz. Yani ben Halil Umut Meler Fenerbahçe'yi tutmadı, Beşiktaş tuttu filan deme.
0: Tabii böyle bir şey demiyoruz ama
1: ben de demiyorum yani onları demiyorum ama yani görmemiş olabilir önünde çünkü oyuncu vardı bir tane 9 numaralı oyuncu vardı Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam. Yani o oyuncu olduğu için görmemiş olabilir diyorum. Kerem Aktürk kendi işine bakıyor.

0: oynayacak, futbolunu oynayacak. Kerem Aktürk o eleştirileri Kerem Aktürk yapmayacak. Öyle Kerem Aktürk sahaya çıkacak, futbolunu oynayacak.
1: Tabii
0: kendini ki. Kendini abire yere atmayacak. Bu biliyorsunuz Türkiye'den kaçıp giden bir oyuncu daha vardı Galatasaray'dan. O da habire kendini yere atıyordu. Çünkü antrenmanlarda o penaltı kazanmaları kazanmak için çalışan oyuncular vardı Türkiye Ligi'nde.
1: Hala var.
0: Hala var. Onun için oyuncu kendi işine bakacak. Oyuncu hakemle falan diyaloğa girmeyecek. Hakem eleştir. Hakem bak Sayın Başkan Aziz Yıldırım maçtan sonra eleştirdi. Tamam başkandır, yetkisi vardır. Ettir. Ve eleştirilerin çoğunda da ben Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı haklı buluyorum.
1: Şundan dolayı söylemiştim evet. Size. Hani evet. Görmemiş olabilir. Burada başka bir şey söylemek istiyorum. İki tane yardımcı hakemi var. Bir tane dördüncü hakemi var. Evet. Vara düşmeden, vara kalmadan.
0: Evet.
1: Şimdi siz oradaki ki kulaklığınıza büyük ihtimalle geliyordur oradaki konuşmalar. Şimdi oradaki hakemler bir triyonun ya da o grubun başarılı olması evet. için birbirlerine de o bilgileri aktarması, vardakilerle de konuşması lazım. Şundan dolayı diyorum, büyük ihtimalle konuşuyorlardır. Ama hani var ya bizim devamlı konuştuğumuz evet. sorumlulukları birbirlerine atıyorlar Sayın Kıbrıslı. Vardaki şimdi, hakem maçın hakemine, maçın hakemi de vardaki hakeme atıyor sorumluluğu.
0: Sayın Yüce, maça çıkmadan evvel hakemler memorandum yaparlar yani bir evet. aralarında.
1: Evet.
0: Ve orada derler ki örneğin bana sen yardım et.
1: Evet.
0: Bana faulü söyle, korneri söyle, tacı söyle. Benim görmediğim pozisyonlar, itme, kalkma, vurma varsa affedersin, çok affedersin, tükürme varsa bunları bana bildir der. Bazı hakemler de der ki hiçbir şeye karışmayın kardeşim, sizin göreviniz ne? Offside'i kaldırmak, tacı göstermek, korneri göstermek, out'u göstermek der. Ve bu şekilde maç yönetir. Şimdi biz onların maçtan evvel ne konuştuklarını bilmiyoruz. Burada en önemli şey şu. Yani orta hakem görmedi, tamam.
1: Evet.
0: Yani var yok mu abi? Var niye geldi ya? Niye var geldi?
1: Vara gelecektim var zaten.
0: Yani var niye geldi? O zaman kaldırın varı filan kardeşim. Bir de yabancı var getiriyorsunuz. İtalya'dan söylendiğine göre ben söyleyenlerin söylediğine göre doğruyu söylüyorum veya yalanı söylüyor söyleyenlerin. İtalya'da 3. sınıf hakem diyor. Polonya'da 4. sınıf hakem diyor. Almanya'da 3. sınıf hakem diyor. Fransa'da 4. sınıf hakem diyor. O zaman getirmeyin kardeşim. Getirmeyin. O zaman Sayın Aziz Yıldırım doğru söyledi. Futbola bir sene ara verin dedi. Hakem yetiştirin o zaman dedi.
1: Doğru.
0: Yani bu işleri şu anda ligler devam ederken farklı boyutlara geliyor. Daha ligin çok uzun boyutu var yani. Daha tabii. 4 maç bitti. 30 maç daha var yani. Onun için ama şimdiden tabii psikolojik bozuluyor tabii.
1: Evet.
0: Tabii burada ne oluyor takımlar iyi gitmeyince? Antrenör değişimleri evet. başlıyor.
1: Evet.
0: Futbolcuların arasındaki kırgınlıklar had safhaya varıyor. Yani biz bu işlerde tabii Süper Lig'de olsun. Yıllarca çalışmış insanım ben.
1: Tabii.
0: Bunları hemen öne çıkıyor bunlar. Bunlar da tabii ki takımları yıpratıyorlar. Ki hangi takım olursa olsun bugün 3. Lig'deki bir takım bile olsa yıpranır. Hele hele Fenerbahçe gibi dev bir takımın, Türkiye'nin önde gelen takımlardan bir tanesi, 20-30 milyon seyir taraftarı olan bir takımın kongrelerde bütün stat doluyor. O zaman daha çok etkilenirler. Allah'tan Fenerbahçe seyircisi dün fazla hakemin dışında kimseye bulaşmadan, çatmadan tabiri caizse maçı izlediler ve maç bittikten sonra da sızadı, sakin bir şekilde terk ettiler. Yani şimdi bir insana 50 bin kişinin aynı tempoyla kaç saniye bağırdığı ve ağza alınmayacak şekilde kelimelerle bağırdığı zaman o insanın da ister istemez, bunu hakem için söylüyorum, ya ister istemez psikolojide rahat değildir, bozulmuştur. Burada ben görmedim işi kurtarmaktır bu. Tamam gerçekten görmemiştir ama o zaman var orada müdahale edecek. Yani ben Kerem'in pozisyonundan bahsediyorum.
1: Şimdi. Evet evet.
0: Evet, yani hepsi baktığınız için. Zaman ben çok dikkatli onu baktım. Hem yayıncı kuruluşun kanalından, hem bizim TRT'mizin kanalından, Spor TRT Spor kanalından, evet. Hem farklı kanallardan, yani ona çok çok iyi baktım. Yani bazı çekimlerde mesela basmadı gibi görünüyor, bazı pozisyonda bastı gibi görünüyor, bazı pozisyonda çelme takmadı gibi görünüyor, bazı çekimlerde çelme taktığı gibi görünüyor. Yani insanların gözünde de yanılgı payı var. Ama şunu söylemek istiyorum. Sen kardeşim penaltıyı ver. Atar Fenerbahçe, atamaz. Kaleci kurtarır veya kurtaramaz. Direkten döner veya dönmez. Veya
1: ya da var gider, iptal gitmez. Eder, iptal etmez.
0: Yani sen ver kardeşim. Ya görmedim deyip o zaman varla sen tartışmaya giriyorsun. Bu da ne yapıyor? Kimi yıpratıyor? Futbol Federasyonu yıpratıyor. Kimi yıpratıyor? Merkez Hakem Kurulu'nu yıpratıyor. Kimi yıpratıyor? Fenerbahçe Kulübü'nü bir mağlubiyetle, ki derbi, bunlar ezeli rekabet. Yani burada geride kalıyorsun. Bunlar çok çok önemli şeyler. Yani siz çıkarken ben hep onu derim. Yani hakemlere Allah hakem şansı versin derler. Bir de son maçın gibi çık, maçı yönet derler. Onun için maalesef ve maalesef bunu demek ki düşünemiyorlar. O zaman düşünmedikleri takdirde de bazı arkadaşları, hakemli arkadaşlarımızı belirli süre dinlendirmek gerekiyor. Şimdi ne oldu? Fenerbahçe takımı 6 puanda kaldı. Beşiktaş 9 puan yaptı. Galatasaray takımı 10 puanda. Yani arada fazla bir farklılık yok. Daha dedim ya 4 hafta bitti. Daha 30 hafta var. Burada tabii ki takımın psikolojik olarak rahatsızlanıyor takımlar kaybettiği zaman, ki bunlar çok önemli maçlar. Her maç önemli de Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray maçları, Trabzonspor'la oynanan maçlar daha öne çıkıyor. Bu maçlarda da motivasyon kazandığınız zaman üst yapıyor. Kaybettiğiniz zaman da ister istemez takımlardaki oyuncuları, çalışan profesyonelleri, teknik kadroyu, yönetimi rahatsız ediyor diye de ilave etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolay gelsin.
0: Ben Sayın Yüce, Fidan'ın Sultanları'nın dün Sırbistan karşısında galibiyet tebrik ediyorum. Evet. Bu akşam oynayacakları İtalya maçında da finalde de başarılar diliyorum. Bir de yoldan giden arkadaşlar bana devamlı inanın mesaj attılar. Bunlar işte Eskişehir'den geliyor, Kuşadası'ndan, Ankara, Trabzon'dan, Dilim'den, Datça'dan geliyor. Buradan iki tane Ayşe ve Fatih Taci, sizlere de çok selamlar.
1: Hepsine Erken iyi yolculuklar var. Diliyoruz. Evet, bizi dinlesinler ama kurallara uysunlar.
0: Evet, kurallara uysunlar. Bu sıcakta dikkat etsinler. Zaman zaman da mola versinler diyorum.
1: Evet.
0: İyi hafta sonları diliyorum. Herkesin her şey gönlünce olsun. Bundan sonraki müsabakalarda da bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe'nin bir mağlubiyetle yıkılmayacağını biliyorum. Tabii ki. Bundan sonraki müsabakalarına Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Teknik direktör Celal Kıbız da bizlerle birlikteydi. Reklamlar.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamlar.

0: bizim nikahımızı da babam.
1: Burada kuzey emanet etmişiz.
0: Şarjı bitti.
2: Ben delirdim de sizle aslında şimdi.
3: Aslı sen biraz...

0: Yes.
1: Vergi yok her şey. Kasanız denetleyeceğim.
0: E işte.
1: Evet.
0: Nereye?
1: Evet.
0: Orada mı? Burada. Yeni dizi Evlilik Güzeldir. 7 Eylül Pazartesi günü TRT 1'de.
2: Spor gündemi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, teknik yönetmen arkadaşımız Soner Abacı izne gitti. Daha doğrusu dinlenmeye gitti. Görevini bitirdi. Saat 14.30'da yerine Soner Yiğit arkadaşımız geldi. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz kendisine. Ve şimdi de sevgili dinleyiciler, birinci ligi konuşacağız. Birinci ligi spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'la konuşacağız. Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Yücel, iyi yayınlar. Tüm dinleyicilere güzel bir pazar günü diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün 6. hafta başladı birinci ligde. Ama bir maç seyrettik. Bandırma Spor, Bolu Spor. Bolu Spor'un hiç alışık olmadığı bir karşılaşmaydı bu. Hani oradan başlayalım isterseniz. Dün 3 maç vardı. Bandırma Spor 6, Bolu Spor 0. Keçiören Gücü 3, Sarıyer 0. Pendik Spor 1, Ümraniye Spor 0 olarak sonuçlanmıştı. Bu karşılaşmaların yorumunu alabilir miyim sizden?
3: Elbette. Siz de söz ettiniz. Bir defa Bolu Spor belki de tarihinin en kötü günlerini geçiriyor. Belki de bu kadar ilk 6 haftaya bu kadar kötü başlamamıştı. Zaten baktığımızda Bolu Spor'un geçmişine, birincilikte bulunduğu bu ligde senelerdir gedikli durumda. Yani senelerdir hep aynı yerde. Yani zaman zaman işte zirveye oynuyor, zaman zaman böyle orta sırada kalıyor, playoff'a kalıyor. Ama hiç bu sezona kadar böylesine kötü bir sezon geçirmediğini istatistikler ortaya çıkartıyor. Bunda da neden şu, dün de dile getirdik. Bir defa Bolu Spor'un hem yönetimsel anlamda hem futbolcu kadrosu yapılanması anlamında tabii biraz gecikmişlik meydana geldi. Bunun nedeni de tabii tamamen ekonomik sıkıntılar. Yani geçmiş yıllardan kaynaklanan borçlardan dolayı Bolu Spor maalesef bu sezona arz ettiği bir şekilde başlayamadı. Zaten 6 maçta da hiç galip gelemedi, berabere kalamadı. 6 yenilgiyle ligin dibine demir attı. Bir de Bandırma Spor cephesine baktığımızda Bandırma Spor bildiğiniz gibi aslında deneyimli bir kadroya sahip. Yani sonuca giden, geçtiğimiz yıllarda da hep böyle üst takımlarda oynayan, zirveye oynayan takımlarda oynayan futbolcuların ağırlıklı olduğu güzel bir ilçe. Ama nüfusu da oldukça fazla. Taraftar potansiyeli de var Bandırma'da. Ertuğrul Aslan zaten geçtiğimiz yıllarda Bolu Spor'da da görev yapmıştı. Hem rakibi iyi tanıyor ve kadro içerisinde, Bandırma'nın kadro yapısı içerisinde en az 6-7 oyuncu da geçtiğimiz sezonlarda Bolu Spor formasını giydiği için rakip arkadaşlarını da iyi tanıyor. Hal böyle olunca Bandırma Spor maça çok hızlı başladı. Daha maçın 16. dakikasında Bacı perdeyi açan golü attı. Zaten atılan 6 golün 3'ünde bir defa tamamen savunma ve kaleci hataları var. Zaten 90 dakika içerisinde Bacı, Bruno ve Kane de ikişer gol attı. Tabi ilk yarıda 5-0 bitince ikinci yarı rolanti de geçti. Ve böylece Bandırma Spor evindeki bu müsabakayı kazanarak galibiyet sayısını 2'ye çıkardı. Puanını 9'a çıkardı. Ve gelecek haftalar içinde büyük bir avantaj elde etmiş oldu. Çünkü evindeki maçlar zirveye oynayan takımlar açısından oldukça önemli. Kayıp vermemesi gerekiyor. Tabi Bandırma'nın bir eksiği de ışıklandırma olmadığı için maçlarını genelde böyle gündüz saatlerinde oynuyor. Bandırma'da da tabi orası biraz da askeri bölge olduğu için ışıklandırma çalışmaları ona göre yapılacak ve yakın zamanda da Bandırma taraftarları, Bandırma Spor futbol takımı maçlarını ışıklandırma altında oynayabilecek. Ligin 7. haftasında Bandırma Spor deplasmanda Sarıyer ile mücadele edecek. Bolu Spor da evinde Pendik Spor'la oynayacak. Tabi Bandırma İstanbul deplasmanda moralli gidecek. Ertuğrul Aslan ve öğrencileri önemli bir sınavdan daha. Çünkü rakibin küçüğü büyüğü olmaz. Alınan galibiyette taraftarlarını memnun etti. Günün bir diğer maçında siz de söz ettiniz, sonucunu verdiniz. Ankara Keçiören Gücü Sarıyer karşısında 3-0 galip geldi. Sarıyer esasında baktı.

0: baktığımızda o kadar kolay bir lokma değildi. Çünkü bu maça kadar topladığı bir 8 puan vardı. Kadroları da deneyimli bir kadroydu. Çünkü Bülent Bölükbaşı ve öğrencileri esasında sezona da iyi bir giriş yapmışlardı. Aldığı seri puanlar vardı. Ama Keçiören Gücü Osman Zeki Korkmaz yönetiminde iyi sonuçlar alıyor. Deneyimli kadroları var. Nitekim maçın 38. dakikasında kaptan İbrahim Akta perdeyi açan golü attı. Ve ikinci yarıda da yine Keçiören'in üstün bir oyunu vardı. 63. dakikada Eze güzel bir gol attı. 84. dakikada Enes de kapanışı yaptı. 3 gollü galibiyet Keçiören'e 3 puan yazdı. 11 puana ulaştı. Biraz daha yukarılara çıkmış oldu. Kadroları dediğim gibi çok iyi. İşte Roche gibi, Wellington gibi, Ezek gibi önemli oyuncuları var. Osman Zek Korkmaz bu maçta cezalı olduğu için türbündeydi. Sarıyer cephesine de baktığımızda tabii beklenmedik bir yenilgi. Hele 3-0'lık böyle bir yenilgiyi beklemiyorlardı. Basit hatalar yaptılar. Özellikle savunmalarında basit hatalar yaptılar. Topla çıkarken topu kaptırdılar. Fazla hücum bölgesinde etkili olamadılar. Keçiören Gücü de eline geçirdiği fırsatları iyi değerlendirerek haftayı galibiyette kapadı ve gelecek haftalar içinde büyük bir moral bulmuş oldu. Ve günün diğer maçında da İstanbul derbisi vardı. Pendik Spor Ümraniye arasında 1-0'lık galibiyet zor da olsa Pendik deyine sonuçlandı. Ümraniye bu maça kadar galibiyeti yoktu. Sadece elde ettiği 3 beraberliği vardı. Baktığımızda Ümraniye'nin geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda sıkıntılı bir sezon geçireceği geride kalan maçların işareti olarak ortaya çıktı Tayfun Albayrak yönetiminde. Pendik takımına da baktığımızda esasında Umut Eskiköy yönetiminde 29 yaş ortalamasıyla oynuyor ligde Pendik Spor. Zor da olsa rakibi önünde Hakan Yeşil'in maçın ilk yarısında attığı gol, 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Tabii bu golde de yine VAR devreye girdi ve VAR'ın kararından sonra orta nokta gösterildi ve 1-0'lık galibiyet Pendik Spor'a 3 puanı getirdi. Pendik Spor'a da baktığımızda Haralis gibi, Kerem gibi, Berkay gibi, Turam gibi, Utku Yuvan Kur'an gibi önemli oyuncuları var. Baktığımızda iyi bir kadroları var esasında. Onlar da bir değişim içerisinde. Çünkü geçtiğimiz sezonlardan yabancı futbolculardan kaynaklanan borçlar var. Bir taraftan onları ödüyorlar. Bir taraftan da böyle bir gençleştirme operasyonu. Çünkü teknik direktörlüğe de Umut Eskiköy'ün gelmesi buna bir işaretti. Pendik Spor İstanbul derbisinde Ümraniye'yi 1-0 yenerek gelecek haftalar için önemli bir avantaj elde etti. Pendik Spor haftaya Bolu'ya gidecek. Tabii Bolu'nun durumu ortada. Ümraniye Spor da evinde Antalya Spor'la mücadele edecek.
1: Şimdi gelelim bugüne. Saat 20'de başlayacak 3 karşılaşma Trendyol 1. Lig'de. Antalya Spor, Sivas Spor, Batman Petrol Spor, Fatih Karagümrük, Muğla Spor, Van Spor Futbol Kulübü. Ki gerçekten çok güzel ve önemli karşılaşmalar var ve TRT ekranlarından da bu karşılaşmaları izleyeceğiz. Kısa kısa nasıl sonuçlanır, beklentileriniz nedir, yorumunuzu alabilir miyim?
0: Elbette Muğla Spor ilk kez taraftarı önünde bugün gece maçına çıkıyor. Işıklandırma çalışmaları sona erdi. Saat 20'de başlayacak. Melih Aldemir maçı yönetecek. Muğla Spor 25 yaş ortalamasıyla ligde en az gol yiyen takımların başında geliyor. Baktığımızda işte 5 maçta 8 puan toplamış. Sadece kalesinde 2 gol gördü. Ekrem Kılıçarslan kalede göre yapıyor. Diarra gibi, Bilal Ceylan gibi, Ali Kaan gibi, Avronovski gibi, Poyraz Efe gibi oyuncular var. Evinde de mağlubiyet yok. Evinde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberliği var. 4 puan toplamış. Van Spor işleri iyi gitmiyor. Zaman zaman hani böyle puanları alsa da sıkıntıları var. Aynı Bolu Spor gibi Van Spor'un da işi oldukça zor. Tabii yakın deplasman. Van Spor bildiğiniz gibi çalışmalarını İzmir'de Altınordu tesislerinde sürdürüyor. Maçlarını Akhisar'da oynuyor. Muğla deplasmanı yakın deplasman ama Muğla Spor'un bu maçta galibiyete biraz daha yakın durduğunu ifade edebilirim. Çünkü veriler onu gösteriyor. Yalçın Koşukavak yönetimindeki Muğla Spor taraftarlarının da desteğiyle bu gece maçından 100 akıyla çıkacak gibi duruyor. Günün bir diğer önemli maçı esasında en kritik maçlardan bir tanesi Antalya'da. Antalya Spor ile Sivas Spor bir dönem her iki takım da uzun yıllar Süper Lig'de görev yaptılar. Forma terletti her iki takımın futbolcuları. Antalya Spor'da baktığımız zaman

0: sıkıntılar var. Evinde 3 maç oynamış. Sadece bir galibiyet var. 2 mağlubiyeti var Antalyaspor'un. Bülent Korkmaz yönetiminde 5 maçta 6 puan toplamış. Soner Dikmen gibi, Enzaba gibi, Erdoğan gibi, Pedrinho gibi, Bünyamin gibi, Ahmet Saat gibi deneyimli oyuncular olmasına karşın tabii zaman zaman sonuçlara iyi futbolları yansımıyor. Onlar da sonradan toparlandı. Transfer tahtasını sonradan açtı sıkıntılarla. Diğer tarafta da aynı sıkıntılar var Sivasspor'da da. Galibiyetleri yok 5 maçta, sadece 3 puanları var. İsmet Taşdemir yönetiminde sıkıntılı bir sezona merhaba dediler. Gecikmiş bir yönetim kurulu seçimi, gecikmiş bir teknik kadro, kadroların toparlanması. Ama kadrolarına da baktığımızda hep ligde de göre yapan Sivasspor'un da geçtiğimiz sezonlarda formasını giyen oyuncuları var. Göktuğ gibi, Uğur Çiftçi gibi, Kamil gibi, Hamilton gibi, Etemi gibi, Baran Etemi gibi. Manay iyi başladı, sonradan bir dönem sakattı ama sonradan düzeldi. Peş peşe goller atmaya başladı. Musa Muhammed de Sivasspor'a katkı sağlamaya başladı. Zorlu bir mücadele, 3 ihtimalli bir maç gibi duruyor. Günün en önemli maçlardan bir tanesi de bugün Batman'da olacak. Neden Batman'da? Batman ligin zirvesinde iyi işler yapıyor. Ligin yeni takımı Selçuk Şahin yönetiminde 28 yaş ortalamasıyla bugüne kadar oynanan 5 maçta mağlubiyeti yok. 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanla ligin zirvesinde. Evinde de oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alarak 6 puana ulaştı evinde. Gece maçı olması avantajlı. Taraftarları maçlara geliyor. Ortalama 7-8 bin, 10 bin civarında taraftar var. Centilmence takımlarını destekliyorlar. Çağlar Akbaba gibi, Beni gibi, Kordova gibi, Emirhan gibi isimler var. Karagümrük ligde ne yapacağı belli olmayan takımlardan bir tanesi. Esasında deneyimli bir kadroları var. 31 yaş ortalamasıyla Aleksandr Stanović yönetiminde ligde 5 maçta 8 puan topladılar. Pesic gibi, Traore gibi, Emre Akbaba gibi, Robin Yalçın gibi, Daniel Varda gibi, Cenk Tosun gibi, Doğrukan Toköz gibi önemli oyuncuları var. Deplasmanda 2 deplasmana çıkmış Karagümrük. 1 beraberliği, 1 yenilgisi var. Tabi zorlu bir mücadele. Bu maçta saat 20'de başlayacak. Alper Akorsu düdük çalacak. Batman Petrol sağ ve seyirci avantajıyla hanesine galibiyet yazdırmak isteyecek. Karagümrük'te en azından bu deplasman maçından puan veya puanlarla dönmeyi arzu edecek. Keyifli bir akşam bizleri bekliyor. Bu 3 maçta çok keyifli bir şekilde TRT ekranlarından hep beraber takip edeceğiz.
1: Şimdi tabii ki 6. hafta bugün bitmiyor. Yarın da var. Yarın da 4 karşılaşma var. Saat 17'de İstanbulspor Iğdır Futbol Kulübü ve Esenler Erokspor Kayseri Spor maçı var. Saat 20'de Manisa Futbol Kulübü Bursa Spor ve Mardin 1969 Bodrum Futbol Kulübü maçı var. Şimdi bu 4 karşılaşmada beklentiniz nedir?
0: Elbette bir de o Mardin'de ligde iyi işler yapan, ligin yeni takımlardan bir tanesi. Yenilgi almadı. 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberliği var. 9 puanda. Tabii Bodrum, yani böyle kadrosu geçtiğimiz yıllara göre bir hep böyle zayıflamaya başladı. En son dün de söz etmiştik, Ali Habeşoğlu gitti bildiğiniz gibi Trabzonspor'a. Tabii bir gelir geldi oradan, bir ekonomik anlamda. Belki bundan dolayı bir şirket takımı olmasa tabiyle Bodrum korkur rüya görür mü görmez, öyle gözüküyor. Ama tabii kadroları sınırlı, alternatif oyuncuları az. Mardin sağ ve seyircisiyle bu maçtan 90 dakikadan galip gelmek isteyecek. Tabii gündüz maçında siz de söylediniz, İstanbulspor'la Iğdır Alagöz Holding karşı karşıya gelecek. Tabii Iğdır takımı moralli. Hafta içinde de bildiğiniz gibi galip geldi Manisa karşısında. İstanbulspor ligde çok koşan, çok mücadele eden bir takım. Ne yapacağı belli değil. Her ne kadar işte ligde oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi alsa da bazen ne yapacağı belli olmuyor. Çünkü evet, ligde en fazla gol yiyen takımlardan bir tanesi. 13 gol yemiş, 5 gol atmış. Tabii kadro yapısında baktığımızda bu maçta Iğdır takımının favori olduğunu söyleyebiliriz. Esenler Erok Kayseri maçına gelince, Esenler Erok geçtiğimiz sezonların aksine bu sezona iyi başlayamayan, sıkıntılar yaşayan bir yapıda, bir kadro yapısı var. 5 maçta sadece 4 beraberliği var. Galibiyet yok, 1 mağlubiyeti var. Bir yönde beraberler kilitlenmiş durumda. Baktığımızda Mustafa Gürsel yönetiminde kadroları da kötü değil ama böyle bir çıkış yakalayacaklar. Ama Kayseri Spor'da kadrosuyla, taraftarıyla, yönetimiyle yeniden Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapıyor. Geride kalan 5 maçta 3 galibiyeti, 1 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. 10 puanda Kayseri Spor biraz daha böyle galibiyete yakın gibi duruyor. Tabii günün zorlu maçı.

0: maçlardan bir tanesi Manisa'da. Manisa Spor, Bursa Spor arasında. Bursa Spor bu ligin favorisi. 12 puanda, 5 maçta 4 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var. 10 gol atmış, ligde en fazla gol atan takımlar arasında Batman Petrol'le birlikte. Baktığımızda evet Manisa takımı da 10 gol atmış bir durumda ama genç bir kadro, koşan bir kadro. Ki bunu Iğdır maçında da gördük. Kalesinde 4 gol görmesine karşın 2 gol attı, sayısız fırsatları da kaçırdı. Ama Bursa Spor bu yakın deplasmanda galibiyete yakın gibi duruyor. Çünkü alternatifli kadroları var. Sonuca giden futbolcuları var baktığımızda. Çünkü örneğin işte İhane şu 6 gol attı, şu anda gol krallığında önde. Baktığımızda Bursa Spor gerçekten taraftarıyla, yönetimiyle, kadro planlamasıyla bu ligde favori olduğunu, kalıcı olmadığını, misafir olduğunu ve geride kalan haftalarda kanıtladı. Ama lig uzun bir maraton. Çünkü daha baktığımızda 38 haftalık maratonun sadece 6. haftası şu anda geride kalıyor. Çok zorlu maçlar var. 32 haftada ne getirir ne getirir belli olmaz ama Bursa Spor'un bu kadro yapısıyla zirvede kalacağını tahmin ediyorum.
1: Peki şunu ilgi nasıl?
0: Şöyle bir defa Tefe 1. Liginde baktığımızda zaten puan sıralamasında aynı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi böyle makas açılmıyor. Yani işte Batman Petrol 13 puanda. Hemen işte altın sıradaki Iğdır'ın 9 puanı var. Galip gelmesi durumundadır. Batman'da örneğin mağlup olduğunu planlayalım, öyle düşünelim. Hemen ara kapanabiliyor. Alt sıralarda biraz böyle gevşeme var, öyle gözüküyor. İşte Bolu Spor'un puansız olması, İstanbul Spor'un 2 puanda kalması, Sivas'ın 3 puanda olması, Ümraniye'nin keza aynı şekilde, Van Spor'un, Bodrum Spor'un ve Esenler Erol'un aynı durumda. Biraz daha böyle az sıralarda biraz daha fazla çekişmenin olacağını tahmin ediyorum. Hadi Bolu Spor'u bir kenara bırakırsak, biraz erken ama bazı yorumlar Bolu Spor için, ama toparlanamazsak, şu anda transfer de kapandı bildiğiniz gibi. Eğer ara transfere kadar mevcut kadro formunu yakalayamazsa, ki zor gözüküyor, devre arasında da eğer dokunuşlar olmazsa Bolu Spor geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un, Hatay Spor'un, daha önce Adana Spor'un düştüğü durumlara düşebilir. O nedenle Bolu camiasının bir an önce toparlanıp silkinip takımına sahip çıkması gerekiyor. Çünkü Bolu Spor nereden bakarsanız bakın yaklaşık 62 yıldır bu ligde mücadele eden, Türk futboluna sayısız yıldızlar kazandıran bir kentimiz. O nedenle Bolu'nun toparlanması gerekiyor. Üst sıralar için baktığımızda dün de söz ettik. İşte Batman Petrol'ün, Bursa Spor'un iddial olduğunu söyledik. Kayseri Spor keza öyle. Burada sürpriz olarak Sarıyer yukarılarda kalabilir baktığımızda. Iğdır takımı geçtiğimiz sezonlara göre biraz daha toparlanmış durumda. Biraz daha ölçülü hareket ediyor. Keçiören ne yapacağı belli olmuyor. Çünkü taraftar baskısı yok, yönetim baskısı yok, yerel medya baskısı yok. O nedenle çok rahat maçlar oynuyorlar. O nedenle işte dün de keyifli bir şekilde takip ettik. Keçiören takımı bu ligde gerçekten kilit takımlardan bir tanesi olabilir. Çünkü hem başlarındaki Osman Zeki Korkmaz Hoca bu ligi çok iyi biliyor. Kadrolarını da geçen sezona göre bozmadılar. O nedenle Keçiören'in ben ilk 7 için şanslı takımlardan bir tanesi olduğunu ifade edebilirim. Aynı şekilde Bandırma takımı da bu yarıştan kopmaz. Çünkü yavaş yavaş oturmaya başladı. Evet 6-0'lık galibiyet gelecek için ölçü olmaz ama en azından kadrolarında bulunan deneyimli oyuncular, bildiğiniz gibi yaşlı oyuncuların, yaşı 30'un üzerinde olan oyuncular daha sezon başında böyle birden form tutmuyorlar. Oynayarak kendilerine gelebiliyorlar deyim yerindeyse. O nedenle ben Bandırma'nın da yine yukarılarda kalacağını tahmin ediyorum. Çok keyifli bir mücadele olacak. Yani bu playoff sistemi bu ligde tuttu. İşte ilk 7 takımının playoff içinde olması, son 4 takımın lige veda etmesi, işte ilk 2 takımın doğrudan yükselmesi, 3-3 takımın finalde rakiplerini beklemesi, 4-5-6-7'nin playoff oynaması bu lige ayrı bir keyif getirdi. Ama şu bir gerçek, futbol takımlarının en önemli desteği taraftarlar. Bu ligde İl takımlarının, vilayet takımlarının fazla olması da çok çok önemli. İşte Batman'da olduğu gibi, Bursa'da olduğu gibi, Kayseri'de olduğu gibi, Mardin'de olduğu gibi, hatta Ankara'da olduğu gibi, Muğla'da olduğu gibi, Bandırma'da olduğu gibi. Antalya'da da yaz dönemi biraz taraftar potansiyeli az olabilir ama Antalya biraz da böyle sıçrayış yapsa, biraz toparlansa taraftar gelebilir. Yani Süper Lig'de işte İstanbul takımlarını, Trabzonspor'u, Göztepe'yi, Samsun'u bir kenara bıraktığımız zaman bu

0: bu ligde yani 20 takımlı ligde en az 10 takım taraftarları daha fazla ilgi gösteriyorlar. Tabii maçların şifresi bir şekilde TRT ekranlarından da verilmesi önemli bir avantaj. Şöyle, şehir dışlarında, ülke içinde ve ülke dışında renklerine gönül veren çok sayıda spor severler var. Bu şekilde de gönül verdikleri takımları çok rahat izleyebiliyorlar. Keza Bursa'da bildiğiniz gibi kombine biletlerinin, maç biletlerinin sezon başında satılması nedeniyle de birçok taraftar, yani ellerinde kombine kartı olamayan taraftarlar maçlara gidemiyorlar. Bu şekilde de maçları takip ediyorlar. Taraftarsız bir defa kesinlikle futbolun tadı olmuyor. Taraftarlı bir şekilde maçların oynanması da keyifli. Biraz zaman zaman hakem hataları oluyor. Genç hakemler buralarda görev yapıyorlar. Gelecek için umut veren hakemler buralarda görev yapıyor. Biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hep söz ettik. Nedenine gelince, çünkü artık hakemlerimiz yani çok maç izlemeli, çok analiz yapmalı. Takımları iyi bilmeli. Yani iklime göre değil, renklere göre değil, gördüklerini çalmalı. Ama bazen hakemler de kaptırıyorlar kendilerini. Kaptırdıkları için de maalesef böyle sıkıntılar meydana geliyor ve kaybeden futbol takımları oluyor. Çünkü bu kadar yatırım yapan takımlar var. Bu takımların hakkı yenmesin. Elbette hatalar olacak, eksikler olacak. O nedenle biraz daha hakemlerin dikkatli olmaları gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki son iki dakikanın içindeyiz. Teknik direktör değişiklikleri oldu mu, olacak mı, bekleniyor mu? Kısa kısa da alabilir miyim sizden?
0: Elbette. Zaten biliyorsunuz bir başarısızlıkta en kolay teknik direktörleri göndermek. Yani bu saate kadar, yani 6. haftaya baktığımızda bu Bolu Spor'da bir sıkıntının olduğu aşikar. Bir defa artık Bolu'da neler olur neler biter bilemem. Zaten bu ligi bilmeyen, ülkemizde daha önce görev yapmamış ABD kökenli Daniel Farrar, bildiğiniz gibi sürpriz bir şekilde Bolu'ya gelmişti. Kim getirdi, kim önerdi, kim izledi, geçmişini kim biliyor? Bunu fazla bilen yok. Çünkü Bolu yerel medyası da oldukça tepkili. Tabii evinde oynayacağı Pendik maçı belki de Daniel Farrar'ın son maçı olabilir. Kaybettiği takdirde ya bir defa orada bir değişim rüzgarı gözüküyor diye düşünüyorum. Tabii daha ligin başı, ama şu bir gerçek, en azından 10. haftadan itibaren doğal olarak bu ligde de alt sıralarda kalan takımlar veya üst sıraları hedefleyen ama sonuca gidemeyen takımlarda da bir takım değişiklikler olabilir. Ama şu ana kadar sadece bir Bolu Spor'u söyleyebilirim, ama diğer takımlar için yorum yapmak henüz erken. Şu da bir gerçek, henüz daha böyle bahsettim mi, makas fazla açılmadı. Zaten bu ligi bilen çok sayıda teknik direktör var. Baktığımızda gerçekten yani ligin yeni teknik direktörleri de işte Batman Petrol'da Selçuk Şahin gibi Türk futbolunun gelecek için umut veren teknik direktörlerden bir tanesi. İsmet Taşdemir bu ligde uzun yıllar görev yaptı, kolay değil. Mustafa Er geçen yıl Bursa Spor'un başarısında görev yaptı. Mustafa Gürsel Bandırma'daki başarısını biliyoruz. Evet, takımı iki kez Süper Lig kapısından döndü. Orada da yeni bir umut Esenler Erok'ta. Baktığımızda gerçekten işte Kayseri'de Atilla Gerin ilk kez böyle bir hedefli bir takımda görev yapıyor. Kırılma noktaları olmadığı sürece de Kayseri'de istikrarın devam edeceğini tahmin ediyorum. Ama Kayseri Spor hedefli bir takım. Antalya'da bir hayal kırıklığı var. Bülent Korkmaz Hoca eğer bir toparlanma süreci içerisine girerse sezonu Antalya'da tamamlayabilir. Bodrum'da evet, zaten bir sıkıntı yok. Buran Eşer'le Sefer Yılmaz ikilisi gayet iyi götürüyorlar. İstanbul takımlarından fazla söz etme gerek yok. Çünkü 6 İstanbul takımında Karagümrük, Ümraniye, Pendik, Sarıyer, İstanbul ve Esenler Erol takımları İstanbul'u temsil ediyorlar. Evet. Orada da zaten kendi bünyelerinde görev yapan teknik direktörler var.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Kolaylıklar diliyorum, başarılar.
0: Ben teşekkür ediyorum. Filenin sultanlarına başarılar diliyorum. Keyifli bir şekilde ellerimiz böyle patlayıncaya kadar bayanlarımızı, kızlarımızı alkışlıyoruz. Ne güzel bir başarı. İşte futbolda da yöneticiler voleyboldaki bu gelişmeleri, bu istikrarı örnek alsınlar diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte oldu. 15 haberlerin ardından yine tüm hızıyla sizlerle birlikte olacağız. Saat 17'ye kadar sizlerle birlikteyiz. 17'den sonraysa naklen dönüşümlü.

0: yayınımız başlayacak. Maç yayınlarında sizlerle birlikte olacağız.
1: Saat 15.
2: Haberler.
1: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında silahlı saldırının hedefi olan ve şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı, şehit polisin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ile 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz, temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılındaysa %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefini de %1,9 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı yapması olduğunu belirtti. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı, dedi. Şimşek, alınan tedbirler sonucunda kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını da vurguladı. Bakan Şimşek, orta vadeli programın açıklanmasının ardından soruları yanıtladı. Kamu personeli seçme sınavı genel yetenek genel kültür oturumu sona erdi. 1.708.329 kişinin başvuruda bulunduğu sınavda adaylar kamu personeli olabilmek için soruları yanıtladı. KPSS maratonu gelecek hafta yapılacak alan bilgisi oturumlarıyla devam edecek. Yaz aylarında çıkan 103 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana 16 şüpheli tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş

0: Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. İran'dansa saldırıların artacağı mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmasına devam edileceği açıklandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları Safe Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa, Ahmet Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar. Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Reklamlar.
5: Spor gündemi devam ediyor.
6: Saatimiz 15.06'yı gösteriyor. Sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor ve spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
6: Şimdi hatırlıyor musunuz, dün yine hakemlerle ilgili konuşmuştuk.
7: Konuştuk,
6: hatta
7: evet.
6: Hatta dedik ki birincilikte hafta içinde taç atışından offside veren
7: hakem var.
6: Vardı, oyunu devam etti, daha doğrusu offside verdi. Ve onu TFF, Merkez Hakem Kurulu oynayacağı, yöneteceği maçtan aldı. Dün, evet, herkesin gözü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeydi. Ama saat 16'da kulüp televizyonundan da yayınlanan Fenerbahçe-Beşiktaş U19, yani 19 yaş altı maçı vardı.
7: Evet.
6: Ve burada bir pozisyon var. Çok ilginç. Dinleyicilerimiz belki de görmemiştir. Belki
7: evet,
6: de
7: evet.
6: Bilmiyordur. Bakabilirler. Şöyle bir pozisyon. Fenerbahçe atağa çıkıyor. Baskıyı yapıyor. Beşiktaşlı bir gencimiz geri pas veriyor kalecisine. Kaleci bir müddet bekliyor. Fenerbahçeli futbolcu baskıyı yapınca 19 yaş altı futbolcusu kaleci eline alıyor topu.
7: Geri pas.
6: Elini alıyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Topu bırakıyor. Topu bıraktıktan sonra ileriye doğru atıyor topu. Ve top çıkmıyor dışarıya. Beşiktaş sağ kanattan bir atak yapıyor. Evet, kaleyi teğet geçiyor. Sol kanattan bir atak yapıyor. Kaleyi teğet geçiyor. Ve sekiyor, gol oluyor. Hakem golü verdi. Şimdi buradan anladık zaten. Hakemlerimiz gerçekten kuralları bilmiyor.
7: Evet.
6: Bakın bunu net söyleyeyim.
7: Çok net.
6: Kuralları bilmiyor, futbolu da bilmiyor. Bu ilkokulda, gerçekten halı sahada, ilkokulda bu taçtan offside veya bu net olarak ilkokul çocukları

0: Öğrendiği kurallardan biridir. Bununla başlayalım. Sonradan Halil Umut Meler'e gelelim. Neden Halil Umut Meler'e? Çünkü Sayın Aziz Yıldırım bir açıklamada bulundu. Evet. Basın toplantısı yaptı maçtan sonra. Burada hani çok ağır sözler demedi esasında ama Merkez Hakem Kurulu'na ve Futbol Federasyonu'na ne yapması gerektiğini çok kibarca anlattı. Evet, biz maçı kaybettik, Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz ama kötü oynayarak da kazanabilirsin ya da puan alabilirsin dedi.
1: Evet.
0: Ama bunu hakem bizi ince ince doğramıştır ve iki penaltımızı, net penaltımızı vermemiştir. Bunun dışında da ince ince doğramıştır dedi. İsterseniz önce Halil Umut Meler'den başlayalım.
1: Evet.
0: Ben size bir bilgi vereyim. Fenerbahçe Beşiktaş maçlarını yönetmiştir.

0: şekli çok önemliydi benim için. Yani bir hakem eğer maç içerisinde otoritesini koyacaksa, tarafsız bir maç ve otorite koyacaksa bunu baştan gösteriyor zaten. Daha oyunun başında yapılan sertlikler, daha oyunun başında uygulanan yani taraflı verilen kararlar, daha oyunun başında çok bariz pozisyonları görmezden veya görmeden maç yönetmek bir hakem için mümkün değildir. Şimdi pozisyon bir tarafta oluyor. Ben sürekli Halil Umut Meler'i izliyorum. Halil Umut Meler hep ters tarafa bakıyor. Veya önünde hani frikikte baraj oluşturulur ya, önüne iki tane futbolcu baraj gibi, önündeki iki futbolcu var, onların arkasında duruyor. Ve ben ilk başta acaba ne yapıyor diye bekledim. Hani ne olacak diye falan.
1: Çünkü şöyle dinleyicilerimize de bir açıklama yapalım. Hakem pozisyonlara yakından ve hangi açıdan daha iyi görüyorsa o açıdan bakması gerekiyor.
0: Tabii ki, bir de oraya doğru yönelmesi gerekiyor. Evet. Siz futbolcuların arkasına niye geçiyorsunuz?
1: Evet.
0: Şimdi Halil Umut Meler demişken ben şöyle bir kısa bir not vereceğim. Şimdi Halil Umut Meler 11 Aralık 2023'te Ankara'da oynanan Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçında, biliyorsunuz, maç sonrasında Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya inerek kendisine fiziki bir temasta bulunmuştu. Bir şiddet göstermişti. Daha sonra
1: tabii ki biz bu şiddeti de tasvip etmiyoruz.
0: Tabii.
1: Ankara Gücü'nün bu yüzden çok büyük sıkıntılar çektiğini
0: yaşadı,
1: de biliyoruz.
0: Yaşadı.
1: Hala çekiyorlar.
0: Evet. Faruk Koca yargılandı. Tutuklu yargılanması devam edecekken tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı. Bu işin bu tarafı, adli
1: evet,
0: yönü.
1: Evet.
0: Ama biz gelelim buraya. Bu olaydan sonra Halil Umut Meler hem psikolojisini hem otoritesini kaybetti. Benim gördüğüm. Ondan sonraki maçların hepsine şöyle bir baktım kronolojik. O tarihten
1: evet,
0: beri.
1: Evet.
0: Yönettiği maçların her birinde hani takımın birisi şey olmaz da, memnun olmaz da, öteki takım memnuniyet gösterir. İki takım da memnuniyetsiz. Yönettiği iki takım da, hangi maçı yönetmişse oynayan, o maçta oynayan iki takımın da yöneticisi, teknik direktörü, futbolcusu memnun değil. O zaman hemen aklıma şu geldi. Acaba Halil Umut Meler o olaydan sonra psikolojisi tamamen bozuldu ve tamamen akli fikri bu maçları yönetecek yeterliliğini kaybetti. Öyle gördüm yani ben. Ve ben oradan sonra da sonra akşam böyle oturdum kendi kendime düşünürken bir bakayım dedim. Yani Halil Umut Meler'den acaba hiç memnun olan takım var mı? Hiçbir takım yok yönettiği maçlarda. Bir tek dün akşam maçtan sonra Italiano'nun bir açıklaması. Biz dedi sadece maç sırasında bir tek Vedat Muriç'le şeyin arasında yaşanan Vlahovic arasında yaşanan
1: Şikrinyar'la.
0: Şikrinyar'la pardon, ikisinin arasında yaşanan o itiş kakış olayının dışında maçta çok fazla bir şey yoktu dedi.
1: Şöyle ki hani buraya yine bir parantez
0: tabii
1: açayım. İtalya'da da futbol biraz böyle ittire kaktıra.
0: Sert, evet.
1: Saha Materazzi'yi biliyoruz.
0: Evet,
1: yani
0: evet, evet.
1: Materazzi Dünya Kupası'nda neler yaptı da Dünya Kupası'nı kazandırdı.
0: Tabii,
1: biliyorsunuz
0: tabii,
1: konuşmalarla.
0: Tabii, aynen.
1: Stoperleri, savunma oyuncuları, bekleri nasıl hazırlanıyor altyapılardan itibaren biliyoruz. Ve buna da alışık bir kişi Italiano.
0: Ama şunu söyleyeceğim. Ha. Ama Italiano ligin daha 4. haftasındayız. Oynadıkları 3 haftalık periyottaki maçlardan sonra yaptığı açıklamalara baktım. Hakemlerden şikayetçi.
1: Evet. Ben özellikle Alanya maçında.
0: Evet. Ben hakemlerden hiç konuşmuyorum dedi. Ha, demek ki hani nasıl derler?
1: Hoş geldiniz Türkiye'ye.
0: Evet. Benim hakemim senin hakeminden daha iyidir hesabı.
1: Evet, evet.
0: Yani eğer o maçı ben kazanmışsam aman bir de boş ver hakeme konuşmayayım değil. Herkes şikayetçi. Beyaz Yıldırım'ın gerçekten Sayın Başkan'ın çok güzel bir açıklaması var. Şunları sordular. Dediler ki ne önerirsiniz? Ben ne önereceğim dedi. Futbol Federasyonu işini bilmiyor mu? Merkez Hakem Komitesi işini bilmiyor
1: tabii,
0: mu?
1: Tabii.
0: Onlar yapacaklar dedi. Ben hiçbir şey önermem. Ben şu ana kadar sustum ve susacağım. Ama ben konuşmaya başladıktan sonra hiç kimseden de hiçbir şeyden de çekinmem. Konuşurum. Gerekli neyse onu söylerim. Ceza ile falan da beni korkutamazsınız dedi. Ama benim anlamadığım, yani bu gerçekten herkesin hemen hemen şikayetçi olduğu, hemen hemen herkesin yakındığı bir hakem. Ve Futbol Federasyonu ısrarla Halil Umut Meler'e hala niye veriyor maçlara? Ya dinlendir. Ya bir sezon dinlendir. Ve göndermeyeceksen bile, görevden almayacaksın.
1: Evet.
0: Bir sezon dinlensin
1: evet,
0: ya.
1: Evet.

0: bir sezon kendine gelsin, dinlensin, o atmosferden bir çıksın. Değil mi? Yani kendisini farklı bir ortamda bir koşlandırsın. Orada bir takım şeylerle kendini yenilesin. Rejenerasyon yapsın o da kendine. Hayır. Israrla parmağım kör gözüne değer gibi her maça tıkır tıkır gönderiyorlar ve her maçı da olaysız bitmiyor. Her maçında da hatasız değil.
1: Ben de hatasız değil yani. Sayın Halil Umut Meler'in jübile maçının hangisi olduğunu size söyleyeyim. Trabzonspor Fenerbahçe maçı.
0: Evet.
1: Maçın başından itibaren Tadiç'in koridoruna su şişeleri atıldı.
0: Evet.
1: Devam dedi. Uyarı da yapmadı. Peki, olabilir. Bu da bir görüştür. Bu da bir yorumdur. Hani evet. Durur, diner. Sahaya meşale atıldı. Sahaya meşale atıldığı zaman uyarı yok. Stat anonsu yok. İsmail Yüksek elinde meşaleyle geldi. Devam dedi. Ardından Livakovic'in çenesine keskin bir şey geldi ve evet. Yırtıldı. Devam dedi. Uyarı yok. Ben o gün anladım ki Sayın Halil Umut Meler
0: düdüğünü asmış.
1: Başka bir dünyada.
0: Evet, kesinlikle.
1: Başka bir dünyada.
0: Onun dünyası bu değil. Ben evet. Başından
1: yani Süper Lig'deki dünyasını bence oralarda bitirmiş.
0: Bence bitmiş zaten. Ben işte konuşmamın başında da söylediğim gibi gerçekten Halil Umut Meler'in kafası gitmiş. O olaydan sonra Halil Umut Meler ne kendini, ne psikolojisini, ne konsantrasyonunu maça veremiyor. Yani hep aklı orada. Ben yürürken bile sahanın içerisinde bir hakem yürür mü ya? Pozisyona yani metrelerce uzaktan pozisyona bakabilir misiniz ya?
1: Onu da geçtim. Biz şimdi ben Halil Umut Meler'im, siz de Kerem Aktürkoğlu'sunuz. Maçtan çıkıyoruz. Çıkarken Kerem Aktürkoğlu dedi ki hocam penaltımı vermedim. Ben Halil Umut Meler olsam ben öyle gördüm derim.
0: Evet.
1: Ben görmedim demem.
0: Tabii tabii.
1: Ben görmedim demem.
0: O hakemliğin zaten son nokta, bittiği nokta
1: ya da,
0: olur.
1: Ya da hiçbir şey konuşmadan girerim. Geçer,
0: doğru.
1: Şimdi bu nasıl bir yönetimdir? Merkez Hakem Kurulu ne yapıyor, nerede?
0: Hadi ben görmedim. Peki varın Polonya'dan getirtmişsiniz var hakemini. O hiç niye müdahale etmiyor?
1: Bence yabancı dili lehçe olduğu için, Türkçeyi bilmediği için görürken lehçe bakıyordu.
0: Doğru.
1: Lehçe görüyordu.
0: Doğru, doğru.
1: Ondan dolayı tercüme etmek lazım.
0: Çok acayip, çok tuhaf bir şeyler oluyor. Hani ben Aziz Yıldırım'ın şu sözüne sonuna kadar katılıyorum. Eğer dedi hakemler kurulmuyorsa, robot gibi kurulmuyorsa
1: tabii.
0: Bu hakemler bir şey bilmiyor.
1: Evet.
0: Federasyondan şunu istiyorum dedi. Dün bizim burada konuştuğumuz evet. Aynı şeyi söyledi. Evet. Bir yıl liglere ara verin kardeşim. Bir yıl bunları eğitime mi alıyorsunuz? Akademiye mi alıyorsunuz? Yetiştirin sonra liglere başlayalım. Bu liglerle Türk futbolu bir yere gitmez. Gidemeyeceği tabii. De ortada. Tabii, tabii. Hakemlik camiası bitmiş durumda. Türkiye'de hakem yok. Yok yani.
1: Ama yok. Bu arada şu da var. Hatırlıyor musunuz? Bir Fenerbahçe maçında yardımcı hakem pozisyonun hizasındaydı ve penaltı vermedi maçın hakemi. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve içeride diye gördüm diye penaltıyı
0: evet,
1: verdi.
0: Evet.
1: O hakemi o maçtan sonra dinlendirdiler. Dinlendirmeleri üzerine hakemliği bıraktı.
0: Evet.
1: Şimdi böyle de bir hani bir duruş sergileyebilecek bir bölümü de yok bu hakemlerin, çıkmıyor.
0: Tabii çıkarsa
1: sıkıntı.
0: Çıkarsa da cezasını alıyor.
1: Evet. Evet. Ama o başka evet. En azından mesleğinizin
0: onuruyla yapmak onuru, çok güzel.
1: Gururu çok güzel. En azından ben bu grubun içinde değilim kardeşim diyebilir.
0: Kesinlikle demesi lazım. Kesinlikle demesi
1: bir
0: lazım.
1: Bir grubun en azından. Çünkü iyi hakemler de var.
0: Kesinlikle var. Zaten iyi hakemleri hep dışarıda bırakmışlar. Dün de saydık ya. Yukarıdan 4, sağdan 5, yukarıdan 4, sağdan 5. Başka hakem yok. Yok yani, yok. Yok ya. Bu bizim 8-9 hakemle lig mi biter ya?
1: Ya şimdi dinleyicilerimiz kusuruma bakmasın. Hani matematik bölümü mezunu bitirdim ben. Mezunuyum. İstatistiği de iyi bilirim. Olasılığı da iyi bilirim. Şimdi bir hakem var. Kadir Sağlam. Kadir Sağlam her Galatasaray'ın Avrupa maçından sonra
0: maça atanıyor.
1: Maça atanabilir mi? Eğer kurayla olacaksa.
0: Özel istek üzere.
1: Bu sefer de maçın Avrupa maçının öncesi. Ya şimdi takımlara da yazık ediyorsunuz.
0: Tabii. Tabii.
1: Hani kesinlikle. Hakemlere yazık ediyorsunuz.
0: Onların çabası emeği yok mu yani? Evet.
1: Ama hakemlere de yazık ediyorsunuz. Takımlara da yazık ediyorsunuz.
0: Kesinlikle yazık oluyor.
1: O zaman bu kadar yatırıma gerek yok.
0: Tabii canım. Hiç gerek yok.
1: Gerek yok.
0: Yani çıksın sahada herkes. Nasıl olsa maç belli. Hatta maç yapmaya bile gerek yok. Yani ısmarlama hakem geliyorsa ve istediği gibi de sonucu elde ediyorsa takım. Tamam, ondan sonra siz aslında bunu yaparak o takıma da zarar veriyorsunuz.
1: Tabii.
0: Tabii. Sen o takımı burada pohpohlayarak ya da kollayarak bir yere götürüyorsan, bunu tırnak içerisinde söylüyorum. O zaman Avrupa Kupası maçında ne yapıyor? Çuvallıyor.
1: Evet.
0: Üç yiyor, beş yiyor, geliyor. Ne oldu? Orası Türkiye değil çünkü. O arenada farklı bir arenadasın. Orada hiç kimse sana haksız yere, tabii, kendini yere attın diye penaltı çalmaz. Ya da işte o durup dururken farklı bir şekilde rakip takımın oyuncusuna uyduruktan bir kırmızı kart göstermez. Sen kendin bileğin hakkıyla alacaksın o maçı. Öyle olduğu zaman buradakine alışmışlar. Biz görüyoruz işte yurt dışına gidince. Tabii. Kendilerini bırak dönüp hakeme bakıyor. Bir bakıyor, bir kart yiyor. İkinci de ses
1: i̇şte
0: kapatıyor.
1: O nedenden dolayı yok, daha fazla durmez. Oynansın diye futbol getirdiler. Sakatlanan oyuncu 15 saniyeden fazla, evet, duramaz. Ardından kalkar. Eğer kalkmıyorsa dışarıda bir dakika
0: bekleyecek. Evet.
1: Bu kural onun için geldi. Bu şeye gelelim. Özellikle Škriniar Vlahović kapışmasına gelelim.
0: Evet.
1: Evet, bu olur. İtalya'da da oldu, Türkiye'de de oldu. Şu 19 Mayıs'ın dış sahalarında çok fazla olur amatör maçlarda.
0: Çok.
1: Biz buradan görürüz. Ben daha evvel Karagümrük stadında da çok gördüm. Orada da maç seyrettim. Şimdi ama hakemin gözü önünde bazı hareketler yapılıyor. Daha evvel Raul Meireles bu hareketi yaptığında 12 maç ceza yedi.
0: Evet.
1: Hani onun tahkimi oldu, 4 maç 5 maça indirildi ama 12 maç ceza yedi. Şimdi bunu hakem, evet diyorsunuz yani, bir yere bakarken başka yere bakıyor. Hani orayı da görmek için bakıyordur büyük, tabii, ihtimalle. Kesin. İyi niyetli yani, düşünüyoruz
0: kesin
1: biz.
0: Kesin.
1: Ondan sonra ama yardımcıları yok mu? Peki yardımcıları var, dördüncü hakemi yok mu?
0: Var.
1: Peki onlar bir şey söylemiyor. Bunu Sayın Kıbrıslı'ya da sordum. Sayın Celal Kıbrıslı'ya da. VAR'daki hakem hiç girmek istemedi mi bu işe?
0: Hiç girmedi. Hiç istemedi. Çünkü dediğim gibi dün akşam bir senaryo izledik biz.
1: Evet.
0: Biz bir film senaryosu izledik. Figüranlar belli, rol almış oyuncular belli. Herkes rolünü çok iyi oynadı. Bir kere orada Vlahović'in gerçekten Škriniar'ı tahrik edercesine artık son aşamaya kadar sürekli üstüne gidip kafasını uzatarak tepki bekledi. Boğazını, evet, sıksın, vursun. Evet. O da artık yani kendi korumak için geriye çekil nereye kadar çekileceksiniz? Bir yerde mutlaka bir de hakaret sözleri de durmuyor.
1: Büyük konuşuyor. İhtimal,
0: evet. Onun için müdahalesini yaptı ama çekildi gitti gayet sakin. Ama bir bakıyorum Vlahović'e sakinleştiremiyorlar. Sanki Vlahović'e çok büyük bir darbe yapılmış gibi. Ya pozisyonu bir daha izliyorum. Ya acaba ben mi anlamıyorum? Vlahović'e
1: hiçbir şey yok.
0: Hayır, ben mi anlamıyorum bir şey olduğuna? Hiçbir ufacık bir problem yok orada. Yani olayı büyütecek, o hale, o safhaya getirecek hiçbir şey yok.
1: Hayır, oradaki asıl amacı belliydi. Škriniar'ı attırmak. Çünkü o dakikaya kadar 1-1'di.
0: Evet, evet.
1: 1-1'di.
0: Zaten Beşiktaş'ın en büyük amacı oydu. Bütün maç boyunca sarı kartları kırmızıya çevirtmek için çabaladılar.
1: O kadar. Ya bu bir taktik olabilir.
0: Tabii.
1: Bu bir taktik olabilir. Bunu görmüş olabilirler. Ama burada hakemin bu pozisyonda o el hareketini görmemesi, VAR'ın görmemesi, yardımcıların görmemesi, dördüncü hakemin görmemesi takdire şayan.
0: Yani dediğim gibi bir senaryo izledik. Evet, akşam yani bir film izledik. Ben hayatımda izlediğim en kötü derbiydi. En kötü. Yani Beşiktaş kazandı. Beşiktaş oynayarak mı kazandı? Oynayarak kazanmadı. Beşiktaş bir taktik ve hatta daha doğrusu bir stratejiyle kazandı.
1: Stratejiyle. Bunun adı strateji. Çok doğru.
0: Stratejiyle kazanılan maça da ben maç demem zaten. Stratejiyle kazandığınız maçta da hakem de size göz yumuyorsa zaten çok rahat yürütürsünüz o stratejiyi. Önünüzde engel yok. Rahat gidersiniz. Eğer hakem orada gerçekten doğru, tarafsız ve her şeyiyle, hem varıyla, hem yan hakemleriyle, hem dördüncü hakemiyle maça hakim olmuş olsaydı o olayların bir tanesi olmazdı.
1: Hani bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Hani çok eleştiriyorlar ya Yasin Kol.
0: Evet.
1: Hani Yasin Kol'u çok beğenmeyen olabilirler ama iki takıma da eşit davranıyor, şundan eşit. Ya birisi bir hareket yaptıysa

0: sarı verdiyse diğeri de yaptığında sarı veriyor. En azından bir ne diyeyim, bir seviyesi var, bir barajı var.
1: Evet.
0: Faul barajı var. Faul barajına göre gördüğü kadarıyla veriyor, kartını geçiyor. Yani A takımına farklı, B takımına farklı vermiyor kartları.
1: Öyle olur ama. Hakemlik ha, o değil midir zaten?
0: Öyle olabilir.
1: Ha, hakemlik öyle ha, olması lazım.
0: Öyle biri olduğu zaman o ayak basmaları, hani hakemin arkası dönükken karşı takımın oyuncusunun özellikle Černý'nin Archie Brown'a sözleri kışkırtmak için.
1: Evet,
0: çünkü
1: evet,
0: tam da onu kışkırtacak bir tarzda.
1: Ama dikkat yani, ediyor musunuz? İtalyanlar hep böyle. Yani İtalyan teknik adamları.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Şey mesela ben diğer branşlarda da öyle. Basketbolda, tabii, voleybolda tabii, tabii, da tabii, dikkat tabii, ediyorum. Hep oradan beslenmeye çalışıyorlar. Yani rakibi gücünle yenemiyorsan psikolojik olarak yenmeye çalışıyorsun. Tabii. Bunu iyi kullanıyorlar. Akşam da bunun ama çok bu, bariz bir örneğini gördüm de hakem buna niye alet oldu? İşte sıkıntı orada.
0: Bakın mesela biz bunu programımızın en başında Savaş Eski Gülek'te konuştuk. Dün de Türkiye Filenin Sultanları'nda Sırbistan'da evet, oynadı ve Zoran Terzic de bunu hakeme yapmaya
1: aynısını,
0: çalıştı.
1: Aynısını, evet, evet, aynısını, aynısını.
0: Ama hakem buna uymadı.
1: Hiçbir zaman. Doğrusu uymadı. Normali uymadı. O, olması gerekeni yaptı.
0: Evet.
1: O, ama yani şunu anlamıyorum ya, tamam sizin bir stratejiniz olabilir. Ben hakemsem beni ilgilendirmez ya. Tabii. Bana ne ya? Ben maçın gidişine göre kural neyse onu uygularım. Sarı kartsa sarı kart, kırmızı kartsa kırmızı kart, penaltıysa penaltı, faulse faul. Yani sen oyunun akışını ayarlamak zorundasın. Oyunun akışını kesmemek zorundasın. Futbol izletmek zorundasın. Oraya gelen milyonlarca taraftara futbol izletmek zorundasın yani. Sen futbol izletmedin ki. Sen karga ya, eskiden horoz dövüşü vardı. Horoz evet, dövüşü izledik biz yani.
0: Evet.
1: Orada sürekli itiş kakış, kavgalar, dövüşler, itmeler, basmalar, çarpmalar, vurmalar. Kafayı topuna çıkıyorsun, küt diye adamın kafasına vuruyorsun. Yani bu mudur yani, Allah'ınızı severseniz. Sonra travma geçirdi.
0: Siz de futbol oynadınız. Değil
1: ya
0: mi?
1: Böyle bir şey olmaz yani. Ben hayatımda ben oturdum, ah dedim güzel bir derbi izleyeceğiz. Maçın başlangıcı evet iyiydi ama ilerleyen dakikalarda o kadar dikkatimi çekti ki Halil Umut Meler'in hareketleri. Sürekli onu izledim, maçı izlemedim. Pozisyona o kadar uzak kalıyor ki hatta koşmak bile zor. Yani şöyle gidiyor, pozisyonla arasında mesafeler var, göremiyor. Önündeki futbolcunun arkasına geçiyor. Ben görmedim. Hakem görmedim der mi? O zaman senin sahada ne işin var ya? Çık tribünde otur. Bırak o maçta görecek bir hakem gelsin yönetsin yani. Görevi hakemin sahadaki olayı görmektir, yönetmektir, müdahale etmektir. Sen maçta otorite koyamıyorsan, doğru otoriteni ve tarafsız otoriteni koyamıyorsan futbolcuyla da teknik direktörle de yönetimle de hiçbir takımla bağdaşamazsın.
0: Şu anda 20 dakikadır Halil Umut Meler'i konuştuk biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Maalesef maçın önüne geçti.
1: Geçiyor dedim ya, inşallah geçmez dedik ama geçti.
0: Geçti, geçti. Maalesef.
1: Geç, ama
0: beklentimiz de buydu zaten.
1: Ne zaman Futbol Federasyonu ya da artık Merkez Hakem Komitesi'ni geçtim ben. Merkez Hakem Kurulu'nu boş verin. Bu işi çözecekse Futbol Federasyonu. Ne zaman Futbol Federasyonu bu konuda bir adım atacak? Hala bekliyorum. Çıt yok. Bir tane açıklama yapmaz mı insan?
0: Hani ben komplo teorisini severim. Acaba yayıncı kuruluşlar toplanıp federasyona gidip evet, biz futbol değil daha çok reytingi hakem hatalarını konuşurken alıyoruz. Bu nedenden acaba hakem hataları fazla olsun diye konuşmuş olabilir mi diye de gelmiyor aklıma.
1: Ya tamam o konuşur da federasyon böyle bir şeye nasıl evet der dememesi gerekir.
0: Tabii ki bu bir komplo teorisiydi.
1: Tabii, tamam ama teori olabilir, bakın yapılabilir. Yani bizim ülkemizde değil. Dünyanın...
0: Çünkü yayıncı kuruluş, sözünüzü kestim. Yayıncı kuruluş kesin, maçın içindeki görüntüleri vermiyor. Kendi programında kullanmak için vermiyor.
1: Vermiyor çünkü.
0: Böyle bir şey var mı?
1: Dediğiniz şu bakımdan doğru. Yayıncı kuruluş reyting peşinde.
0: Tabii.
1: Yayıncı kuruluşta normal maç akışında gitmiş olsa aslında daha fazla reyting alır. Orada yayıncı kuruluş gerçekten bunu düşünemiyor. Siz o maçı korakor bir mücadeleyle yayınlamış olsanız, hakem tarafsız olsa bakın ne güzel görüntüler çıkacak ortaya. Bütün sadece Türkiye değil, bütün dünya bu derbiyi konuşacak belki. Birçok ülkede izletilecek ve çok net bir şekilde konuşulacak.
0: Bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. Ben bir yayın platformunu da izliyorum aynı zamanda. Yayıncı kuruluşum değil, başka bir yayın platformunu. Şu anda Arda Turan çalıştırıyor diye Shakhtar Donetsk'in maçlarını yayınlıyor.
1: Buyurun.
0: Şimdi yani kalitesi, Arda Turan'ın olması, işte Shakhtar Donetsk, evet. Belki Trabzonspor'un başına geçecek. Belki daha sonraki yıllarda Galatasaray'ın başına geçecek. Evet. Ya da milli takımın başına geçecek. Yayınlıyoruz ve Türkiye'de izleniyor bu. E şimdi biz kendi ligimizi kendimize izletemiyorsak,
1: yani
0: bunun için gayret sarf etmiyorsak ve hakem konuşuyorsak vay halimize.
1: E bundan da zaten bir medet umuyorsan,
0: evet.
1: Değil mi? Eğer böyle bir olaydan medet umup rating peşindeysen sen zaten yayıncı kuruluşum deme ben. Yayınla bir alakan yok yani.
0: Zaten Sayın Aziz Yıldırım da dedi, bundan sonraki konuşmam hakem yorumcularına daha evvelki örneklerini biliyorum o hakemlerin dedi.
1: Tabii yani az değil 40 yıldır bu işin içerisinde ve Aziz Yıldırım gerçekten ben düne kadar görmedim. Bak 4 hafta geçti çıkıp da doğru düz bir açıklama yapmadı. İlk kez konuşuyor ve ben şunu anlıyorum, bak bunu söylerken aslında bir uyarı, bir ikaz, diyor ki ben kimsenin işiyle uğraşmıyorum, kimseye de akıl vermiyorum. Ama işinizi yapamıyorsanız, yanlış eksik değil, işinizi bilerek yapmıyorsanız o zaman ben konuşurum kardeşim. Ben konuşunca da yer yerinden oynar. E bunu ne yapacaksın peki? Hadi bakalım.
0: Ve şunu da söyledi, hani bunu da ekleyelim, yani Fenerbahçe'nin puanı yoktur, işte penaltısı verilmedi, şudur budur diye konuşmuyor. Evet, ki ben diyor adalet istiyorum kardeşim.
1: Aynen öyle.
0: Bana da A takımına B takımına da adalet. Ben adaletli bir ligde oynamak istiyorum diyor.
1: E diyor ya, penaltı verseydin, benim iki tane penaltı atsaydım Beşiktaş belki iki daha atacaktı, dört atacaktı.
0: Tabii.
1: Yani kazanması
0: belki direkten dönecekti.
1: Tabii.
0: Belki kaleci Nübelki çok iyi bir
1: kurtaracaktı,
0: kaleci.
1: Evet. Kurtaracaktı. Yani ben onu da, o zaten açıklıyor, diyor ki ben onda değilim diyor. Diyor ki ben adaletli, tarafsız, düzgün hakemlerin yönettiği, işi bilen hakem. Futboldan anlayan hakem, kuralları bilen hakem diyor.
0: İki gün daha konuşuruz sonra unuturuz.
1: O da karakteristik bir özelliğimiz Türk insanında.
0: Evet. Yok, unutmuyoruz, unutmuyoruz, merak etmeyin. Hepsini kayda alıyoruz biz.
1: Evet.
0: Taraftar farklı bir durumdadır. Kayda alır, bekler, zamanında arkadaşlarına gösterir. Hiç unutmayın bunu.
1: Doğru.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben de
0: tabii ki devam edecek. Sevgili dinleyiciler, bir reklam arası var. Ardından tekrar birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.36'yı gösteriyor ve şimdi de spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Dün bir derbi maçı vardı. Derbi maçını nasıl buldun?
2: Yani açıkçası beklediğimin ötesinde bir senaryo gerçekleşti. Ben Fenerbahçe'yi bu kadar kötü beklemiyordum. Evet. Beşiktaş'ı da bu kadar açıkçası iyi hazır, yani Beşiktaş'la ilgili beklentim her zaman, yani oyun ısınandığını yok olacak, vaatleri olan bir takım İtalyan'ın, ama Fenerbahçe'nin iç saha avantajı, işte Lyon maçının yarattığı enerjili bir şekilde bir coşkuyla işi götüreceğini düşünmüştüm. Yani kendi adına oradan bir puan veya 3 puan ayrılabileceğini düşünüyordum. Ama açıkçası ben çok beğendiğim bir Beşiktaş, çok iyi hazırlanmış bir Beşiktaş buldum. İtalyanlığı çok beğendim, bir takım oyunuyla yendi Beşiktaş. Bunu özellikle söylemem lazım, kurgusu, hazırlığı, detayları çalışılmış bir Beşiktaş vardı. Onun karşısında da hiçbir hazırlığı olmadan tek bir ezber, tek bir oyunla sahaya çıkan bir İsmail Kartal Fenerbahçesi vardı. Dolayısıyla açıkçası maçı izlediğinizde maç Beşiktaş'ın hakkıydı, bunu söylemek lazım.
1: Şöyle ki Sayın Özgün Erdoğan'a da sordum, stüdyomuzda da konuğumuz. İsmail Kartal hani maça İrfan Can Kahveci ile çıkarken, ki bunu Sayın Celal Kıbrızlı'ya da sordum. İrfan Can Kahveci ile çıkarken Lyon maçının aynı kadrosunu çıkardı. Burada İrfan Can Kahveci ile Lyon kadrosuyla çıkması doğru muydu? Çıktıysa sonraki hamlesini devre arasında mı yapması lazımdı?
2: Ya şimdi Yücel, ben az çok, yani yıllardır burada buralardan konuşuyoruz. Benim az çok yani normalde hafif telefonla konuşuyoruz. Ben çok yer teknik adamları beğenen bir futbol severdim. İsmail Kartal konusunu çok beğendim, söyleyemem.
1: Evet.
2: Ben Lyon maçıyla İsmail Kartal'ın orada yarattığı farklılığı kendi adıma çok burada da takdir ettim. Ama şöyle bir şey var. Genel olarak ben İsmail Kartal performansını çok beğenen bir futbol sever değilim. Şöyle bir durum var. Şimdi hoca tutucu bir futbol adamı. Yani futbol bakışı çok muhafazakar yaşıyor. Yani tek bir hikaye, tek bir plan, tek bir strateji üzerine. Lyon maçında sadece topun arkasında biraz daha kaldı. Oyuncular orada farklı bir şekilde hem enerji, hem kondisyon, hem de konsantrasyon gösterdi. Ama onun dışında ben hatta şeyi çok iyi hatırlıyorum.

0: Beşiktaş orta sahası ve defansı biraz öne çıkarak Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin orta sahasındaki o yoğunluğu bir kere etkisiz hale getirdiler. Orada daha fazla adamla kaldılar. Şimdi orada Fenerbahçe o kadar geniş alanda kaldı ki Beşiktaş'a karşı. Çok geniş alanda oynayınca Beşiktaş'ın işi daha da kolaylaştı. Şimdi hoca şöyle yapıyor. O plan tutmadığında diyor ki kendi kafasına göre, ben borsa bu işte kurguda çıkarım, topa sahip olurum, önleri biraz baskı yaparsam işte iç sahada coşkulu golü bulurum. Öyle olmuyor.
1: Evet.
0: Rakipsin en güçlü olduğunuz yeri pasif ettiği anda siz ikinci bir çözüm sunamıyorsunuz. Hoca da oradan sonra kalkıyor, Vedat'ı çıkartıp Lukaku'yu koyuyor.
1: Evet.
0: İşte Oğuz'u çıkartıp Kerim'i koyuyor, Neni'yi koyuyor. Yani oyuncu değişikliği üzerinden bir oyun okuması yapıyor. Bu İşte bu orada hoca işlevsiz yapıyor Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'nin oyununun değişmesi lazım oyuncudan önce. Bu şöyle olabilirdi. Ya ben mesela Lukaku ve Vedat'ı beraber oynatılması gerektiğini bekliyordum. Yani çünkü şöyle, Beşiktaş defansı çok rahat çıkabildi. Çok fiziki açıdan Fenerbahçe hücumcularına çok yakın oynayarak orta sahasını çok rahatsız ederek hareket alanı ve hücum setlerini engeller. Zaten çok fazla hücum seti yoktu. Şimdi Lyon maçında çıktığı kadro burada, zaten İtalyan'ın maçtan sonra dedi ki, ben de Beşiktaş'ın işte Fenerbahçe'nin oynayacağını biliyordum. Yani
1: evet.
0: İşte Fenerbahçe öngörülebilir bir takım. Yani problem o. Yani öngörülebilir olduğunuz anda gidersiniz. Zaten Süper Lig'de hani her hafta artık insanlar tanıyorlar. Şimdi orada bir de kalkıp Kerim'i İrfan'la değiştirdiğinde çok ezber bir değişiklik o. İyice kendi mühalet İsmail Kartal. Ya bütün sorumluluk bende diyor, bir takım açıklamalar var ama yani hoca Gençlerbirliği maçında da kötüydü.
1: Evet.
0: Ya Samsun Spor maçı da kötüydü. Yücel, kimse çok konuşmuyor. Samsun Spor çok kötü bir takımdı geçen hafta. Konuştuk. Fenerbahçe'nin sorunları var diye konuşuyoruz. Yani bunlar böyle biz futboldan çok iyi anladığımız için değil. Çok bazı şeyler çok gözüküyor. İşte ben şeyi hatırlıyorum kendi adıma. Yani Vedat transferi, yani bence ilk aldığı transfer olarak hani hatalı transfer dediğimi hatırlıyorum. Ya çünkü kadro mühendisliği bu ligin %50'sini oluşturuyor. Şimdi Tariske'yi gönderip, Şerif'i gönderip, Vedat Lukaku aynı profilde oyuncuda kalmak. Şimdi bunlar hata. Yani dünkü maçın Tariske ile alakası yok. Yani konu Tariske'nin...
1: Tabii biliyorum.
0: Yani ben o açıdan söylemiyorum. Planlama yok. Ya oyun, yani biz büyük takım böyle oynamaz. Yani
1: hatırlıyor musun aynı Okan Can? Esasında... Sayın İsmail Kartal bazı maçlarda belli hazırlıkları yaptığını görüyoruz. Bu Gornik Zabrze ya da Sturm Graz maçı mıydı? İstanbul'daki maçta hatırlarsan Vedat Muriç'i oynattı, hatta Zabrze maçı olabilir. Orta sahaya kadar getirdi ve servisi orta sahadan itibaren yaptırmaya başladı Vedat Muriç'e. Burada bunları çalışmışlar, bunları da biliyorlar ama bunu Lukaku'yla Vedat Muriç'i, Vedat Muriç'i biraz daha 10 numaraya gibi çekip burada da besleyerek yapabilirdi diye de düşünmüyor değilim.
0: Yani ikisini yani oynatsaydı ben Beşiktaş'ın planının bozulacağını düşünüyorum. Yani çünkü Beşiktaş defansı çıkamazdı bu kadar rahat. Çünkü Beşiktaş defansı öne çıktıkça orta sahası Fenerbahçe'nin daha da geriye gitti. Yani orada püskürtme oldu. Yani Kante'yi hatırla. Yani Kante,
1: evet.
0: Gendüzi yani yok oldular. Çünkü bir kere çok yakın oynadılar. Salih Özcan, Olaytan, ondan sonra sakatlığına kadar Orkun. Yani orada daha hareketliler ve daha yani bir kere top aldıklarında Fenerbahçe'nin sahası hiç döndürmediler Fenerbahçe. Hiç hareket ettiremediler. Hemen araya girdiler. Pas arasına girdiler. Sen şimdi yani ileri uçtan destek alamıyorsun. Çünkü aradaki bağlantı koptu.
1: Koptu.
0: Orta sahada forvet arasındaki bağlantıyı da yapamıyorsun. Kalkıyorsun bir de Kerem'i sokuyorsun oyuna. İrfan'ın yerine onun bir şey, yani anlamıyorum niye 10 numara o, yani anladın mı Yücel, çok kafa karışık. Yani 10 numara bunu böyle açıklamak bile bana kafa karışık geliyor. Gün sonunda zaten Semedo problemli. Trossard orada onu yok etmiş. Yani Trossard'ı iyi gösteren biraz da Semedo'nun performansı. Dolayısıyla ben Fenerbahçe için yani çok erken olduğunu söylemiştim. Şaşırmıyorum. Yani İsmail Kartal eleştirisi yapmak gerekti. Bence oyuncu eleştirisinin öte. Lyon maçı bazı şeyleri çok sakladı. Özel performans olduğu takım halinde Fenerbahçe'nin adına. Ama Fenerbahçe'yi biraz zor bir dönem bekliyor. Ben hatta İsmail Kartal'ın yerini de Ya olası bir

0: Roma mağlubiyetiyle çok farklı yerde bittiğini düşünüyorum senaryonun. Ama yani Fenerbahçe'ye çok zor, şampiyonluk şansının çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu her yıl Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyor Fenerbahçe. Şimdi bu yıl da 4 maçta yine aynı duruma düştü.
1: Şöyle ki şunu da konuşalım özellikle. Şimdi evet, İsmail Kartal'ın 99 puan aldığı dönemde bir Edin Dzeko vardı. En-Nesyri vardı elinde, Tadic vardı. Ve bunlarla bir futbol aklı vardı sahada. Özellikle Tadic ve Edin Dzeko'yla. İsmail Kartal'a, Sayın İsmail Kartal'a büyük ihtimalle bir şeyleri de konuşuyorlardı ve onun sahadaki aklıydı belki de kendi deneyimleri, kendi tecrübeleriyle birlikte. Ama şu anda Fenerbahçe'nin sahada akıl koyacak oyuncusu yok. Çünkü takım da yeni, yeni bir başkan, yeni bir sezon, yeni bir teknik direktör.
0: Ya güzel, ama o 99 puanlıkta referans almak hocayı çok zehirleyen bir durum. Ben yani ben 99 puan bir anlamı olduğunu düşünen bir tarafta değilim.
1: Ben sezon yani, sezonu belirtmek için söyledim.
0: Ya hani evet, ama şöyle
1: Edin Dzeko ve Tadic'li sezon diye.
0: İşte Lyon, şimdi bu sefer Lyon şey şampiyonlara yine katılmayı referans gösteriyor sürekli kendi. Yani durum şu: 99 puan aldığı sezonda geri takımı şu anda ligde değil. Beşiktaş Trabzonspor oyunda değil. Bugün Beşiktaş Galatasaray'ı burada yendi. İşte bak, rakipler değişmiş. Rekabet seviyesi değişiyor. Yani dolayısıyla ya bir kere bu duygu hali hata yaptırıyor ve öz eleştiri de yaptılar. Çünkü ya dün işler yolunda gitmiyor Rüca. Çıkarsın, planın işlemiyor olabilir. Ama planın işlemediğinde oyun okuması daha fecaat. Yani ben planın işlemediğine takılmıyorum çok fazla hocanın.
1: Evet.
0: Hocanın oyunla ilgili devamlılıkta problemleri var. Yani çünkü yani orada teknik ekip var, o teknik ekip belli ki kimse olayın farkında değil. Yani Kerem'i içeri atıp İrfan'ı çıkartmak falan, yani bunlar çok fecaat hatalar. Ya bir de İtalyan'ı yemiş yutmuş yalamış yani Fenerbahçe'yi, çok belliydi.
1: Orada esasında şunu yapması lazımdı İsmail Kartal'ın, hani camı kıracağı bir taktiği olması lazımdı, hani alarm.
0: Yani hiçbir şey yapmaması. Evet. Lukaku'yu ikinci forvete koysa Beşiktaş defansı öyle hareket edemez Rüca. Yani Beşiktaş defansı orta sahasıyla defans arasında hiç parçalanmadı. Orayı bölemedi Fenerbahçe. Oradaki bağlantıyı kopartamadı. Onlar böyle kompak hareket edince bir anda, yani düşünsünüz Rüca, sen meydan muhabbetinde birliklerinde aranda mesafe var senin. Yani araya rakip girdiğinde parçalanıyorsun. Şimdi orada hiçbir şey yapmasan 4-4-2'ye gidip oradaki ikili forvetle, çünkü ikisi de tutulabilir oyuncular değil rakip defanslar tarafından. Yani onu bile deneyebilirdi. Ben şaşırıyorum. Yani çünkü bir de Beşiktaş çok hızlı oynamaya çalıştı. Bir de hocanın maç sonu açıklamaları da fecaat. Geçiş oyunları falan, öyle Beşiktaş geçiş oyunu falan yapmadı.
1: Yapmadı.
0: Yani hocanın olayı geçiş oyunu falan diyorlar yani. Ki maçtan sonra Skriniar'ın maç analizi muhteşemdi. Yani bence İsmail Kartal Şikyan'ın bir konuşması gerekiyor. Yani oynayan oyuncusunun açıklamaları ben çok doğru tespitlerdi.
1: Şimdi yani şampiyonlar...
0: Geçiş oyunu gördün mü Yücel? Ben görmedim. Geçiş oyunu nereden bir ezber oldu ya? Ya bu topu sahip olma geçiş oyunu, bu seyirci oyun kurmaları, bu ezberler insan hakikaten izlediğinden soğutuyor. Yani alakası yoktu. Çok olgunluğu bir işler. Topu alıp hız çıkış, rakiplerin orta sahasında hemen alanı daraltıyor. Rakip işte orta saha üzerinde Kante kaç kere topla gidemedi mesela. Topu çıkartamadı ayağından. Hatırla, Lyon maçında sıkıntılı yerlerden topu Kante çıkartıyordu. Mesela ona izin vermedi mesela.
1: Şöyle ki şimdi Fenerbahçe için Roma maçı var. Yine aynı kadroyu görür müyüz, yoksa farklı bir kadroyla mı çıkar?
0: Ya muhtemelen İrfan Can'ı oynatmayacak bu sefer de. Yani bu...
1: Peki yani, Kerem'i mi oynatacak?
0: Ya Kerem'i oynatacak Yücel, ya Nene'yi koyacak. İrfan Can'ı oynatmayacak. Çünkü İrfan Can bu saatten sonra artık kolay değil onun takımda kalabilmesi. Ya Nene'yi Kerem'i koyacak. Yine klasik 4-2-3-1'i hoca koyacak. Biraz daha kontrollü kalmaya çalışacak orta sahada ve defansı. Çünkü Roma'da yani bence çok iyi bir takım bu arada. Olur da bir kaza olursa en azından hani farklı şey deneyebilir çocuk, ama Fenerbahçe oyunu artık yeni bir şey sunamıyor. Yani sunabilecek durumda değil. Kadrosu da buna müsait değil. Ben iddia ediyorum bu kadro Aykut Kocaman'la daha doğru oyun oynar.
1: Aynı
0: onun kapısındaki oyuna daha uygun bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani böyle çok popüler bir durum olacak ama zaten kadronun biraz yapısı Aykut Kocaman'a hitap ediyor. Ama Fenerbahçe'nin zor bir dönem başlıyor. Yani İsmail Kartal süreci çok artık isteyebilecek bir süreç değil. Yani o özgüveni ve o yarattığı talibatı çevirmek öyle kolay değil. Çünkü Fenerbahçe buradan dönmesi çok kolay değil ligde Yücel. Bir de Şampiyonlar Ligi maçları başlayacak. Aynı anda lig, Şampiyonlar Ligi, lig Şampiyonlar Ligi ile falan bu kadro orayı kaldıramaz.
1: Peki Galatasaray'da da Osimhen yok. Lemina'nın olmadığını haberini aldık. Galatasaray'da özellikle deplasmanda Sporting'le oynayacak. Nasıl bir sonuç bekliyorsun orada?
0: Şimdi Fenerbahçe Roma'ya kaybederse içerideki 3 puan yazdığı maçı kaybetmiş olacak. Ama Galatasaray bence deplasmanda kaybederse en fazla 1 puan yazmış o maçı. Ben bir Galatasaray yıkım olacağını zannetmiyorum. Galatasaray bildiğimiz Galatasaray. Yani bir şekilde bazı maçları kazanarak 2004 dışında kalmayı planlıyordur. Ama Sporting maçı hedef maçlardan biri midir? Ben ondan çok emin değilim. Bir puan alırsa bence süper bir iş olur. Eğer alamazsa da büyük bir yıkım olmaz. Hem Osimhen hem Lemina yok deyip hani buradan bir şekilde bunu açıklayabilir Galatasaray. Ama Galatasaray'daki talimat öyle olmaz. Yani çok farklı durumdalar. Ama ben Sporting'in daha avantajlı olduğunu düşünüyorum Osimhen olmadığında. Zaten Süper Lig'de Osimhen olmayınca çok sıradan takımlar bile Galatasaray'a problem yaratıyor. Ki çok bitik Başakşehir'de Galatasaray'a problem yaratmıştı. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın Portekiz deplasmanında sorun yaşayacağını ama talibat yaratacak bir sorun olacağını düşünmüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Sağ ol. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte oldu. Son 8 dakika içindeyiz. 16 haberlerine kadar sevgili dinleyiciler. Şimdi Okan Can çok önemli bir noktada bıraktı. Özellikle dedi ki İsmail Kartal'ın elindeki takım İsmail Kartal'ın oyununu oynayabilecek bir takım değil. Daha evet. Çok Aykut Kocaman'ın hani Isla, Dirar, Hasan Ali Kaldırım bu tip takımlarla daha iyi top oynatıyor. Özellikle evet. Savunmayla hücumun arasındaki alanı mesafesini çok az tutuyor ve buna göre de futbol oynatıyor. Evet. Hani B planı da var ama hücum setleri de var. Ne zaman neyi oynatacağını biliyor esasında Aykut Kocaman dedi. Bıraktığı yerden size bırakayım.
2: Bence de öyle. Aykut hocanın bu kadroyla oynatacağı futbol ve sistem hem Fenerbahçe'nin yapısına hem de bu kadroya çok uygun bir sistem. Aykut Hoca bir kere dün hakikaten Okan'ın değindiği noktada Beşiktaş defansını zorlayacak bir Fenerbahçe'nin hücum hattı yoktu. Yani siz eğer böyle bir maça çıkıyorsanız ki Beşiktaş'ın defansını daha önce mutlaka izlemiştir hoca,
1: tabii
2: görmüştür.
1: Tabii ki.
2: Siz öyle bir defansa karşı Lukaku'yu oynatmamanız büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Ben bekledim gerçekten Lukaku'yu başlar diye.
1: Ben şöyle bir şey düşündüm. Hani bu doğru mudur yanlış mıdır bilemiyorum tabii ama her zaman ilk maçın daha değerlidir.
2: Evet.
1: Öyle derler. Ama Sayın İsmail Kartal'ın Roma maçı içinde hazırlık yaptığını hissettim. Oyuncu
2: doğaldır,
1: sakladı.
2: Doğaldır.
1: Oyuncu sakladı. Evet, mesela evet. İsmail Yüksek'i çıkarabilirdi, oynatabilirdi ama İsmail Yüksek'i Guendouzi olmadığı için o maçta oynatacak ve yıpranmasını istemediği için oynatmamış olabilir. Lukaku'yu da orayı çok iyi bildiği için, oradan yeni geldiği için daha oraları bilen bir oyun. Yani bir iki futbolcuyu böyle sakladığını düşündüm.
2: Ama
1: kendime göre.
2: Tabii bu. Mutlaka ama ben bu işe karşıyım. Niye karşıyım biliyor musunuz? Futbolda futbolcu saklanmaz. Futbolcu oynadıkça gelişir. Oynadıkça kendini geliştirir. Oynadıkça daha da iyi olur. Siz tecrübeyi öyle kazanırsınız. Yani şimdi sen bir maç yatır. Ondan sonra maça çıkar. O maçta futbolcu performansını o düzeye getirebilmek için maç eksiği olduğu için daha fazla çaba harcaması lazım. Ama bu maç çok önemli bir maç. Yani önce senin maç kaç maç gitmen lazım? Önündeki maçta garanti alacaksın. Takımın moral ve motivasyonunu yükselteceksin ki o maçta da takıma görev verdiğin arkadaşlar canla başla oynayacaklar yani. Şimdi sen bu maçta onu sakla, bunu sakla. Yine olacak, karşında da Beşiktaş var yani. Ligde şampiyonluğa oynuyorsun bir kere. Bana göre bu sene Fenerbahçe için Avrupa'dan daha önemli lig. Yani bu ligi bu sene şampiyon bitirmek zorunda Fenerbahçe.
1: Bir kere ilk hedefine ulaşmışsın. Şampiyonlar Ligi'ne girdin.
2: Evet, evet.
1: Bir maddi olarak, bir manevi olarak bir tatmin var.
2: Evet.
1: Galatasaray evet her zaman burada bulunuyordu. Şampiyon olduğu için son 4 sezonda. Ama sen de bu sezonu buraya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele evet. etmeye hak kazandın. Bir, parasını aldın.
2: Kesinlikle.
1: İki, manevi olarak o hazzı yaşadın. Burada yıpranmamaya çalışacaksın lige yürürken.
2: Tabii
1: lige
2: ki.
1: Yürürken.
2: Bir, ikincisi de burada alacağın zaten Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka yeneceğin takımlar var.
1: Tabii ki.
2: Yani o kadroyla, o yapıyla Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil ki, yapısı kötü değil ki. Fenerbahçe'de sistemsel bir sorun var.
1: Evet.
2: Ciddi anlamda baktığın zaman bunu çok net görüyorsun zaten. İsmail Kartal'ın bir sistemsel anlamındaki sorununu kafasında çözememiş. Çünkü sahaya bakışı boş gözlerle. Yani Beşiktaş'ta ben Okan Can'ın şu şeyine de katılmıyorum. Beşiktaş çok iyi analiz etmiş, çok iyi oynamadı Beşiktaş. Gerçekten çok iyi oynamadı.
1: Demin de konuştuk ya, stratejisini iyi oturtmuştu.
2: Evet, bu bir stratejiydi. Çok ciddi anlamda rakibi yıldırma, oyundan düşürme, gerekirse kart gösterip oyundan attırabilme. Bunun üzerine çok çalışmışlar. Yoksa defanstan ileri çıkan oyuncularını gördüm. Yani arkada çok büyük boşluklar vardı. Eğer akıllı bir şekilde Lukaku oyunda olmuş olsaydı atılan toplarda Lukaku rakip defansı yerinde zaten sabit tutacaktı. Çıkamazlardı yani. Onun için burada biraz daha öngörüye sahip olması lazım İsmail Kartal'ın. Baktığı zaman oyun içerisinde oyunu okumak böyle bir şeydir zaten. Orta sahalara baktığın zaman iki takımın orta sahası da aslında denk güçlerde. Yani birbirinden çok büyük farkı yok. İkisi de denk güçlerde. Ama burada oyundan düşen İrfan Can oldu. İrfan Can gerçekten hiç beklenen performansı gösteremedi. Ciddi anlamda düşüş gösterdi. Öbür tarafta baktım. Yani Kante biraz çabaladı ama Kante de bir bakıma tek başına bir şey de yapacak durumu yok yani. Sağına dönüyor, soluna dönüyor. Gendouzi gidiyor. Öbür taraftan Greenwood'un ben mutlaka şut atacağını bekliyordum. Mutlaka içeriye drive edip bir şut atacağını bekliyordum. İçeriği biraz defansı yorar, dağıtır diye bekledim. Ama o da aynı performansı gösteremedi. Yani takım olarak Fenerbahçe'de bugün bir
1: evet.
2: şeylik vardı.
1: Özellikle ikinci devre ile birlikte büyük sıkıntı yaşadı.
2: Yaşadı, evet. Ama şimdi şu da bir gerçek yani. Yüce Bey, gerçekten futbolda teknik adamlar o kadar zor bir görev üstleniyorlar ki. Yani her maçı siz tek tek izliyoruz mesela. Tabii. Biz çok rahat yorumluyoruz. Şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı. Elbette ki görev onun görevi. Çok iyi yapması gerekiyor. Eksiklerini çok iyi görmesi gerekiyor. Eğer bunu görememişse, dediğim gibi benim gibi maç izliyorsa o teknik direktör olamaz zaten. Ben oturuyorum televizyonda maçımı izliyorum. İşte ona kızıyorsun, buna kızıyorsun. Ya niye burada bunu yaptın diyorsun. Ama teknik adamın elinde çok büyük bir kozu var. Hata mı yaptı? Aksayan bir yan mı var? Çok zamanında, timing çok önemli. Zamanında oraya müdahale etmek zorundasın. Çünkü rakip oradan sana yükleniyor, oradan geliyor. Onu kesmek zorundasın bir an önce. 82'de, 83'te değiştirilen oyuncudan ne fayda bekleyeceksin?
1: Hiçbir şey.
2: Olmaz. O timingi çok iyi ayarlaman lazım. İsmail Kartal'ın buradaki şeyi çok hatalıydı. Ha şimdi bakıyorum mesela. Şimdi evet gerçekten ciddi anlamda bugün şeyi de izledim. Roma'nın maçını da izledim. Geriye düştükleri maçı kazanmayı bildiler. Ama şöyle de bir şey var. Çok hızlı çıkan ve çok çabuk oynayan bir takım. Onun karşısında ne yapar, nasıl eder bilmiyorum ama o defans kurgusuyla çok fazla bir şey yapamaz.
1: Gendouzi yok.
2: Evet, Gendouzi yok.
1: Kante ve İsmail Yüksek birlikte.
2: Yani işte artık
1: Bartu oynatabilir. Bartu. Bartu yumuşak esasında. Evet. Paslaşabilen bir çocuk evet, ama çok yumuşak oynuyor.
2: İşte sert oynuyor. Yani bu Roma maçında biraz daha sert temaslı oyunu benimseyecek. O da o tarzdaki oyuncuları seçmesi lazım. Yani güçlü adam seçmesi lazım. Lukaku gibi mesela mücadele gücü yüksek olacak. Onun yanında bakıyorum Muriç de iyi. Mücadeleci yüksek
1: evet,
2: bir.
1: Ben beğeniyorum.
2: Bayağı mücadele eden bir adam.
1: Evet.
2: Öyle olduğu zaman siz böyle bir hat oluşturup da rakip defansın sizin üstünüze doğru yani hücumlarda toplu hücumun gibi çıkmasına engel olursanız O aradaki bağlantıyı koparırsanız orada siz daha avantajlı olursunuz gibi geliyor bana.
1: Özellikle hani orta sahada bekleyip onların hata yapmasını
2: kesin.
1: Ve bunun yanında belli setlerle golü atmayı düşüneceksiniz.
2: Dünkü maçta Fenerbahçe orta sahası yoktu. İkinci yarıda hiç görmedim ben.
1: Koptu. Oğuz'la Archie Brown biraz daha iyiydi ama Greenwood'la Semedo'nun arası çok boşaldı.
2: Boşaldı oradan, o koridordan sürekli bomboş evet. gidip geliyorlardı ve bir ara şaşırdım. Acaba dedim İsmail ne yapacak? Buraya bir müdahale gerekir. Bir şey yapması lazım hani en azından. Baktım İsmail.
1: Hani ben
2: bırakmıştı.
1: Son

0: 20 saniye. Hani ben şunu da düşündüm. Greenwood'u orta sahaya alıp 10 numaraya İrfan Can Kahveci'yi
1: koştur abi.
0: Biraz daha orta sahaya yaklaştırıp Semedo'ya yardım etmesini düşünebilir
1: çok,
0: diye düşündüm.
1: Çok çok çok doğru olur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16'ya doğru ilerlemekte. 16 haber bültenimizin ardından tekrar devam edeceğiz. Saat 17'ye dek sevgili dinleyiciler.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında silahlı saldırının hedefi olan ve şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ile 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz, temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılındaysa %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefinde %1,9 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı yapması olduğunu belirtti. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Şimşek, alınan tedbirler sonucunda kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını da vurguladı. Bakan Şimşek, orta vadeli programın açıklanmasının ardından soruları yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yaz aylarında çıkan 103 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana 16 şüpheli tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gülistan doku soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan dokunun Mustafa Türkay Soner tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra gömüldüğünü anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları devam ediyor. 9 Eylül'de genel merkezde etkinlikler düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini de 9 Eylül'de ilan etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. İran'dansa saldırıların artırılacağı mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmasına devam edileceği açıklandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Fren'in Sultanları Sevtrendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'a başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzon Spor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
4: Reklamlar.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Spor gündemi devam ediyor.
9: Saatimiz 16.06'yı gösteriyor. Artık son 45 dakika içindeyiz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk Yüce Bey. Kolaylıklar diliyorum.
9: Sağ olun. Şimdi hani esasında Trabzonspor maçını konuşacağım da sizinle, ama dünkü maçla ilgili de söylemek istedikleriniz vardır. Çünkü teknik direktör olarak bir bakışınız var, farklı bir bakış. Biz ne kadar seyirci olarak bakıyoruz biz, taraftar olarak bakıyoruz. Biraz daha böyle sporun seyri için bakıyoruz ama siz farklı bir gözle bakıyorsunuz. Dünkü maçı nasıl gördünüz?
10: Evet, tabii ki siz de yıllardır bu işin içindesiniz. Direkt içinde olduğunuz için elbette ki farklı da olsa bir teknik direktör gibi elbette olmaz.
9: Evet,
10: çok önemli
9: evet.
10: Görüşleriniz var, bunları dinliyorum da. Ben olaya şöyle bakıyorum. Aslında bir kere her şeyden önce şunu söylemeliyim ki ben maçtan önce Fenerbahçe'yi daha favori takım olarak görmüştüm. Çünkü Fenerbahçe'nin son iki maçında hem Lyon deplasmanı hem Samsunspor maçlarındaki oyununu ilgiyle, dikkatle izlemiştim. Yeniden ivmelenmişti. Bir Oğuz Aydın'ın takıma katılması Archie Brown'u da devreye sokmuştu. Vedat Muriç'in form durumunun yükselmesi ve Oğuz-Vedat işbirliği içine girebilmeleri Fenerbahçe'de yeniden biraz daha atak ve yükseğe doğru takımın çekildiği hissini vermişti bana. Beşiktaş için de başlangıç oyunundan biraz uzaklaştığını, yeni katılan oyuncular için de belki biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu düşünmüştüm. Yani Vlahović ve Trossard için. Trossard en iyi maçını oynadı. Yani beklenenden çok çok iyi ve çok etkili bir oyun oynadı. Böyle baktığım zaman maçın ilk yarısı için aslında ortada, dengede, hatta maç başlangıcının Fenerbahçe lehine, ama maçın devamında 1-0 öne geçtikten sonra Beşiktaş'ın biraz daha oyunda var olma adına yaptığı işleri görmeye başlamıştım. Burada her şey normaldi ama devre arasında yapılan değişiklik bence taktik anlamda da Fenerbahçe'yi biraz geriye götürdü. Çünkü sezon başından beri Beşiktaş maçlarını yorumladığımızda siz hatırlayacaksınız, ben hep Beşiktaş'ın orta sahasını göklere çıkartıyorum.
9: Evet.
10: Gerçekten son yıllarda sadece Beşiktaş'ta değil, Türkiye'deki bütün takımlarımızda rastladığım en ideal orta saha. Yani Salih Özcan'ın gelmesi, Olaytan'ın Orkun'la beraber hemen onun sağında solunda 2-8 numara gibi iki ceza alanında gidip gelmeleri ve çok aktif, önde baskı yapabilecek bir dirence de sahip olması çok farklı kılmıştı. Şimdi İsmail Hoca'nın devrede İrfan Can'ı çıkartması, aslında iyi oynamasa da İrfan Can'ın orada tuttuğu, top rakibe geçtiği zaman kapattığı alanın boşalmasına neden oldu. Çünkü tipik bir kanat forvet ya da milli takımımızda da oynattığımız gibi en ön oyuncusu olarak, hani santfor kimlikli olmasa bile forvet arkası niyetiyle girip farklı bir oyun oynamaya çalıştı ki zaten Kerem İrfan'la oynanan oyunu oynayamaz ya da Asensio ile oynanan oyunu oynayamaz. Asensio çok koşmasa da top rakipteyken çok etkili olmasa bile o bölgede en azından yönlendirmelerle alanı kapatır ama Kerem böyle bir oyuncu değil. Nitekim Beşiktaş'ın attığı ikinci gole bakalım. Beşiktaş'ın atmış olduğu ikinci golde Salih'e top geldiğinde Salih o kadar basit bir vücut çalımıyla Kerem'i oyundan düşürdü ki bu Salih'in önünde büyük bir alan oluşmasına ve topu istediği gibi düşünecek çok zamanı var şeklinde kullanmasına etken oldu. Onun devamında da işte Olaytan vesaire, ondan sonra da Fenerbahçe takımının tamamının gölge savunma yaptığı bir ortamda ikinci golü yedi. Yani orta saha güçleri açısından ikinci yarı olay tamamen değiştiği için

0: gerçekten de aynı oyunu oynamaya devam etmesini Fenerbahçe karşısında da sürdürdü. Ve bence İsmail Hoca da daha sonra yaptığı değişikliklerle sürekli takımın enerjisini düşürdü. Her ne kadar Lukaku çok özel ve önemli bir oyuncuysa da Vedat Muriç'in ritmine henüz ulaşmış durumda değil. Kilolu, hantal ve Vedat Muriç kadar aidiyet içinde olduğunu da düşünmüyorum. Her ne kadar çalışkan bir görüntü verse de. Ve aynı zamanda Oğuz Aydın yani bu kadar iyi iki maç oynadıktan sonra üçüncü maçta ilk çıkan oyunculardan biri olması bu da doğru değil. Yani değişiklik yapmak için yapılan değişikliklerle hem Vedat'tan hem Oğuz'dan eksilip daha sonraki bölümlerde 2-2'yi yakalayabilecek oyunu oynamasını da engelledi Fenerbahçe'nin. Yani hem Nene'nin hem Lukaku'nun birbirinden haberdar olmadan oynadıkları oyun o son haftalarda gördüğümüz Oğuz-Vedat ikilisinin işbirliğini de ortadan kaldırdı. Dolayısıyla süre sona doğru Fenerbahçe'nin aleyhine işlemeye devam ettiği nitekim Beşiktaş bu bölümde de daha fazla pozisyon bulabildi ve bunları da gol yapabilirdi. Bence taktiksel anlamda devre arasından itibaren yapılan değişikliklerdeki hata ve B planına geçmek adına da biraz da taraftarın önünde oynamanın verdiği etkiyle yapmak için yapılmış değişiklikler Fenerbahçe'nin kaybetmesine, Beşiktaş'ın da haklı olarak performansının karşılığı kazanmasına neden oldu.
1: Acaba şimdi teknik direktörsünüz, onun için soruyorum. Şimdi İsmail Kartal'ın derbilerde aldığı sonuçlar gerçekten çok iyi. Özellikle Galatasaray'a karşı 3 galibiyeti var, 1 beraberliği, 1 mağlubiyeti. Trabzonspor'a 5 maçta 2 galibiyeti, 3 beraberliği, 1 mağlubiyeti. Beşiktaş'a karşı da düne kadar 4 galibiyeti, 1 beraberliği vardı. İlk kez yenildi. Hani buna güvenip de ikinci devre başında bir vuruş yapmak istemiş olabilir mi İrfan Can Kahveci'yi çıkarırken? Çünkü teknik direktörlerin de kafalarında bir plan var. O plana kadar, yani bu kadar her yaptığı değişiklikte geriye gitmemesi gerekiyor normal şartlarda Fenerbahçe'nin.
0: Şimdi Yüce Bey, siz bu değişikliği Samsunspor'la oynarken yaparsanız olur.
1: Evet.
0: Konyaspor'la oynarken yaparsanız olur. Ama ben sezon başından beri görüyorum ve bunu söylüyorum. İsmail Hoca'nın rakibi ve en önemli rakiplerinden birisi. Dolayısıyla ayrıca analizini yaptırıp yardımcılarından bu anlamda destek alıyor ve kendi de gözlüyor. Bu kadar güçlü bir orta sahada bir oyuncunu eksiltip orada forvet özellikli bir oyuncuyla oynamak sana sadece tribünlerden belli bir süre eğer skor alırsan alkış aldırır. Buna şöyle örnek verebiliriz. Lyon maçında herkes İsmail Yüksek'in oynayacağını bekledi Vedat Muriç'in arkasında.
1: Doğru.
0: Oysa o Talisca ile çıktı. Evet, bir an önce kazanması da gerekmiyordu. İlk maç berabere bitmişti. Ama burada daha sonra oyunun devamında yaptığı değişikliklerle skor aldıktan sonra takımın oyunu tutması adına İsmail Yüksek o bölgede sahadaydı. Yani şimdi İsmail Hoca'nın aslında eli zayıflatıldı. Ben Talisca'yı kendisinin gönderdiğini düşünmüyorum. Ben Fred'i de İsmail Hoca'nın gönderdiğini düşünmüyorum. Yani bu oyuncular orta sahada her an her şeyi yapabilecek oyuncular. Birisi oyunu iki yönlü oynayan, öbürü de şu ana kadar ki Fenerbahçe'deki performansın yüksek olmasında atılan gollerde çok etkin olan bir oyuncu. Tabii ki yabancı kuralı gereği bazı oyuncuların takımdan uzaklaştırılması gerekiyor. Ama bunlar mıydı? Yani burada bence hata yapıldı. Yani ben bunu sadece evet, bugün için maçtan sonra söylemiyorum. Dolayısıyla İsmail Hoca'nın orada belki başka seçenekleri olsa daha farklı olacaktı. Kerem koşan bir oyuncu. Hep öne gitmeye çalışan bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla milli takımda pres yapıyor görüntüsü ve bunu da yapıyor. Canlı agresif pres yapıyor ama Fenerbahçe'nin oyunu o değil. Sahadaki oyuncularla takım halinde pres yapamayacağı için Kerem'in tek başına baskıya gitmesinin anlamı yok. Nitekim rakibini Salih Özcan'ı karşılamaya gittiğinde sadece mış gibi yaptı ve oyundan düştü. Ve Fenerbahçe takımında şöyle bir handikap vardı. Bunu da söylememiz lazım. Bütün oyuncularda özellikle ikinci yarıda golden önceki dakikalarda başlayan ve maçın sonuna kadar süren. Şimdi taktik çalışmalarda zaman zaman 11 kişiyi rakipsiz çalıştırırız. Yani rakip kaleye varyasyonlarla evet, atak savunmadan oyun başlangıcı. Teknik adamlar zaman zaman da pasif rakiple çalıştır. Yani karşısında 11 kişi vardır ama aktif değildir. Yani sadece perdelermiş gibi yapar. Karşılıyormuş gibi yapar. bir de 11-11 çata çat. Yani her şey

0: izle oynarsınız. Şimdi dün Fenerbahçe ikinci golü lütfen bir daha izleyin. Bütün oyuncular bir antrenman periyotlamasında, çalışmasında bir takımın rakibinden mış gibi yapmasını istediği durumu canlandırdı. Yani sahada gibi olun, karşılıyormuş gibi yapın ama bırakın oynansın gibi. Hiçbir oyuncu hamle yapmadı ve ellerini kollarını sallayarak ikinci golü attı Beşiktaş takım. Ve sonraki dakikalarda da zaten oyuncu değişiklikleri biraz önce yapılmıştı. Golden 5-6 dakika önce yapıldı. Yanılmıyorsam hem Vedat hem Oğuz değişikliği. Ben o anda da bunu doğru bulmamıştım. Evet. Yani takımın gücünü düşmesine neden oldu. Aslında isim olarak kağıt üzerinde bunlar çok değerli oyuncular. Ama takıma hemen uyumu, performansı, bir kilo fazlası vesaire gibi birçok şey. Son haftalardaki formda iki oyuncunun çıkıp ne vereceği meçhul olan iki oyuncunun bu durumda oyuna sokulması ne kadar doğruydu. Nitekim 5-6 dakika sonra gol yendi ve sonra da üstesinden gelinemedi.
1: Evet. Şimdi bugün Trabzonspor Gençler Birliği maçı var. Birçok maç var da Trabzonspor Gençler Birliği maçını biraz daha öne çıkarmak istedik. Trabzonspor Gençler Birliği maçında Hüseyin Çimşir sahaya çıkacak. Fatih Tekke istifa etti. Nasıl bir performans bekliyorsunuz? Gençler Birliği'nde yıllarca Ankara'da yaşadınız. Ankara'da biliyorsunuz hem Metin Diyadin'i biliyorsunuz hem Gençler Birliği. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
0: Bir kere Gençler Birliği açısından bakarsak mükemmel bir başlangıç yaptı. Ama ben bunu skor olarak sahaya yansıyan oyun performansı açısından değil ama olağanüstü mücadele, gücünü bilmek, haddini bilmek ve bunun karşında çok sağlam bir direnç koyup bunun karşını almaya çalışmak olarak yorumluyorum ki buna hem büyük saygı duyuyorum hem de kutluyorum. Ama tabii ki bu uzun ligde bunu bir oyuna dönüştürmek gerekiyor. Her zaman bu sonuçları alamayabilir ama şu anda 7 puan son derece önemli. Yani bugünkü maçta da elbette ki bu anlayış içinde sahada olacaktır. Gençler Birliği'nin bir kere çok iyi mücadele edeceğini ve bazen zaman zaman 6'lı 7'li savunmayla blok halinde savunmada kalacağını düşünüyorum. Geçişlerle gol arama gibi bir düşünce içinde olacaktır. Çünkü diğer tarafta da çok önemli oyuncular olan ama oynadığı karşılaşmalarda hayal kırıklığı yaratan bir Trabzonspor var. Hoca değişiklikleri takımlarda hemen farklı bir etki yaratır. Gelen hocanın kim olduğu elbette ki önemlidir. Ama şu anda bir beklenti içinde Trabzonspor teknik direktörünü arıyor. Bu sürede daha önce de takımda belli bir süre teknik adamlık yapmış. Zaman zaman yardımcı hocalık yapmış. Daha önceki yıllarda oyunculuk döneminde takım kaptanlığına kadar gelmiş. Eski bir oyuncu, eski bir antrenörü, kısa süreli bir teknik direktörlük geçmişi olan Hüseyin Hoca var. Hüseyin Hoca Trabzon'da yaşıyor. Trabzon'da maçları izliyor. Arkadaşlarıyla maç sonu konuşuyordu. Yorumları yapıyordu. Ve kafasında Trabzonspor'la ilgili mutlaka bir düşünce oluştu. Bu düşünce oluşurken çevresindeki insanların da etkisi altında bugün Trabzonspor'un o yavaş, çok ağır oynayan, belki de Türkiye Ligi'nin en ağır hareket eden takımından biraz daha hızlı, canlı, agresif, öne doğru oynayan takımına bir dönüş bekliyorum. Kadro imkanları doğrultusuna, yani sakat oyuncuları var ama elindeki oyuncularla da çok harika bir kadro sahaya çıkabilir. Oynamayan, oynatılmayan belki de Aral bugün mutlaka oynayacaktır diye düşünüyorum. Geçen yıl hiç olmazsa iyi bir performans ortaya koyan savunma bozulmadan sahada olacaktır diye düşünüyorum. Yani Mustafa solda, Pinat sağda, işte mutlaka Savic oynayacak çünkü orada çok yüksek, çok fazla güven vermeden Samet'i almalarına rağmen, Cenk'i almalarına rağmen Vivio ile beraber Savic'in oynayacağını düşünüyorum. Hiç olmazsa oturmuş bir savunmayla sahada olacaktır. Problem belki orta sahada yaşanacak. Sakat oyuncuları var ama Fabinho'nun geçen maçtan daha iyi olacağını, onun oynayacağını, yanında da muhtemelen Ozan'ın oynayabileceğini düşünüyorum. Yani muhtemel kadrolarda bazı isimler var ama benim görüşüm bu. Salah'la beraber sahada mutlaka olması gereken oyuncunun da Muçi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: En iyi iki iletişim kuran iki oyuncu bunlar. Ve dolayısıyla Aral da diğer tarafta oynadığında Onaçı'nın bugün artık kıpırdaması gerekiyor. Çünkü çok iyi bir santfor aldı Trabzonspor. Bugün ilk 11'de de başlayabilecek hazır durumda olduğunu söylüyorlar ama tabii ki teknik adamlar Onaçı gibi geçen senenin gol kralı ve bu takım için önemli şeyler yapmış bir adamı bir anda kenara koymamalıdır ki yarınlarda ondan gerekli verimi alabilsin. Ben Trabzonspor'un oyun anlayışının daha hızlı, daha canlı, daha agresif ve yaratıcı oyuncularıyla geride kalan

0: Gençler Birliği'ne çok sorun çıkartacağını düşünüyorum. Fenerbahçe maçında Gençler Birliği kendi alanında, hatta birinci bölgede kabul ettiği oyunda Fenerbahçe'nin çok sayıda pozisyon bulduğunu, bunları değerlendiremediğini biliyoruz. Penaltı pozisyonları vardı. İki topu direkten dönmüştü. Çok sayıda pozisyon buldu. Kaleci çok başarılı oynamıştı İrfan Can. Dolayısıyla kendi kalesine yakın oyunu kurduğunda Gençler Birliği'nin çok pozisyon verdiğini, çok hata yaptığını, artık ondan sonrasında biraz şansa kaldığını söylemeliyim. Ben bugün Trabzonspor'un Muhammed Salah gibi, Aral gibi oyuncularla, özellikle Onaço'nun etkisiyle de farklı bir düşünce içinde olacağını ve bu maçı kazanmak için de olağanüstü bir efor içinde olacağını düşünüyorum.
1: Özellikle Onaço'da büyük bir düşüş var. Acaba uyum sağlayamadığı için mi, yoksa başka bir kulübe gitmek istedi, ya da transferlerde daha yüksek para alan futbolcularla etrafında bulunduğu için mi? Bir rahatsızlığı var, ama yeni gelen oyuncu gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Midtjylland'dan gelen ve ben bir an evvel de kadroda yer bulabileceğini düşünüyorum Onaço'nun yerine. Ama bu ikilemi Hüseyin Çimşir nasıl çözer, size sormak isterim.
0: Şimdi Onaço'yu kaybetmeden mutlaka değerlendirerek, ama yeni gelen oyuncunun şu anda bir an ben de birden ismini hatırlayamadım. Ciku mu deniyor galiba, iki ismi var. Her neyse, Midtjylland'dan gelen oyuncu çok değerli bir oyuncu, çok atlet ve gol vuruşu, mesafe tanımaksızın şutları, ceza alanı içine penetre edişleri falan çok önemli bir oyuncu. Ben özellikle görüntülerine baktım. Son Beşiktaş'ta oynadıkları, İstanbul'da oynadıkları maçta da driplingle ceza alanına sokulup ayağının, sol ayağının dışıyla vurduğu bir top var. Direkten dönem, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? O vuruşu da yapan oyuncu oydu. Evet. Dolayısıyla böyle yetenekli, etkili ve genç, dinamik bir oyuncu şu andaki Trabzonspor kadrosuna çok daha uygun. Daha önce Aral'la beraber oynamış olmaları ve birlikte 60'a evet, yakın gole etki etmeleri de önemli. Hele hele Salah gibi yanında hareketli oyuncularla çok farklı oynayabilecek, daha atlet oyuncuların onun bıraktığı toplara hemen savunmanın arasına, arkasına koşu yapabileceği, yani kısa mesafeli 8-10 metrelik derin paslarla bu tür oyuncuları değerlendirmek daha kolay olacak. Çünkü ona çoğu sezgileri biraz yavaşlamış, hamle yeteneği biraz düşmüş, zaten fiziksel olarak buna çok fazla hızlı olmaya imkan tanıyan bir yapıya sahip değil. Biraz daha algıda sanki gecikmelere başladı. Bu da moral motivasyon olabilir. Sizin biraz önce alt alta koyduğunuz, saymış olduğunuz ihtimallerin hepsi olabilir ya da biri olabilir. Ama bana göre sezon başından itibaren alınacak santrforların ismi yüksek sesle seslendirilip sürekli medyada onun da kulağının dibinde dönmesi, kendi olan güveniyle ilgili bu kadar deneyimli ve 30 yaşını aşmış bir oyuncu olmasına rağmen insan olduğu için onu da etkiler, olumsuz etkiler. Sağdaki tavrı, tarzı, doğrusu çok beğenilir bir durumda değil. Offside'den çıkamıyor adeta, yani çok garip bir tarz sergiliyor. Ama şimdi bu rekabetin içinde olmak zorunda. Çünkü transfer dönemi bitti. Evet. Ve her şeyin ortaya koymak durumunda. Ben Hüseyin Cimşir'in ve bundan sonraki gelecek hocaların, bunların her birinin bir profesyonel futbolcu olduğunu ve takım için o anda gerekli olanın hangisi ise onun görev alacağını çok net bir şekilde bunlara dikte ederek yol alması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuya bağımlı olmak, oyuncunun gönlünü edecek şekilde hareket etmek veya onlara da şirin gözükerek bu işi yapmaya çalışmak kulübe ve takıma zarar verir, kendine de hiçbir fayda sağlamaz ve ömrü kısalır. Yani futbol ömrü, çalışma evet, ömrü anlamında söylüyorum. Dolayısıyla buradaki profesyonelliği kararlı bir şekilde oyunculara dikte edip bunu uygulamaya ve adaletli olmaya mecbur teknik adamlar. Umarım böyle davranırlar.
1: Sayın Şentürk, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Çok kısa zamanda çok önemli bilgilerle paylaştınız bize. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Saatimiz 16.25'i gösteriyor ve kısa bir ara.
2: Reklamlar.
3: Arif abi. Sağdan.
4: Tamam.
5: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
6: Hangar gibi. Hangar gibi.
7: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Motor Ekspertiz.
7: Reklamlar.
8: Sizleri karakoca ilan edin. Belki bizim nikahımızı da babam.
9: Emanet etmişiz.
8: Ne? Şarjı bitti.
10: Ben delirdim de sizde aslında şimdi.
11: Aslı, sen biraz yabancısın.
8: Vergi müfettişiyim. Kasanızı denetleyeceğim.
12: Enişte.
8: Evet.
12: Nereye?
8: Evet.
12: Orada mı? Burada.
8: Evet.
13: Yeni dizi Evlilik Güzeldir 7 Eylül Pazartesi günü TRT 1'de.

0: Efendim saatimiz 16.30'u gösteriyor. 16.51'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Neden 16.51'e kadar? Çünkü maç yayınlarına geçeceğiz ve Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor maçlarının naklen dönüşümlü naklen yayınını gerçekleştireceğiz. Saat 17'den itibaren sevgili dinleyiciler, programımızın hemen ardından bu maçları sizlerle paylaşacağız. Dönüşümlü naklen yayına geçeceğiz. Bunun için erken bırakacağız. Şimdi gördüğümüz kadarıyla TRT Spor'da şu anda Polonya-İtalya üçüncülük karşılaşması var Avrupa Şampiyonası için. Bu Polonya'ya yenilmiştik 3-2. Ama bu Sırbistan'ı da 3-0 yenmiştik. Şimdi Sırbistan 1-0 galip setlerde. İkinci set Polonya 1-0 öne geçti. Şimdi saat 19'da da Filenin Sultanları üst üste ikinci kez finale kaldı.
1: Evet.
0: Ve üst üste ikinci kez şampiyon olmak için İtalya ile oynayacak. İtalya da dünya şampiyonu unvanıyla geliyor ve Avrupa şampiyonu olacak olan milli takım da olimpiyata doğrudan katılacak.
1: Evet.
0: Sizin beklentiniz nedir?
1: Valla yani kadınlarda voleybolda gerçekten son 5-6 yıldır çok iyi durumdayız. Hatta şöyle diyeyim, Avrupa'nın belki de en iyisiyiz, dünyanın da yine en iyisiyiz şu durumda.
0: En azından 2-3 takımından biriyiz. Kafa evet. Kafaya oynuyoruz.
1: Evet. Ama şöyle baktığınız zaman bu sistem kolay kurulmamış. Gerçekten hani dişleriyle, tırnaklarıyla kazıya kazıya kurulup oluşturmuş bir sistemin devamı. Ciddi bir sistem kurulmuş ve sisteme de sadık kalınarak çalışılmış. Her gelen bir tuğla koymuş, her gelen bir taş koymuş, her gelen bir örme yapmış derken ciddi anlamda bir kadro ortaya çıkmış. O kadro yapısını kurduktan sonra da sistemi devam ettirebilmek için kim gelirse gelsin sisteme sadık kaldığı için bugün bu başarılar elde ediliyor. Ben hani dünkü konuşmamızda da bir ara değinmiştim. Gerçekten kadın voleybolunu izlerken hiç şöyle bir şey duymuyorum, bir kaygı duymuyorum. Ya bu maç nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Acaba kazanacağız mı, kaybedeceğiz mi diye hiçbir korkum olmuyor. Ki Eda uzun süredir sakattı, kaptanımız Eda Erdem.
0: Ama kaptandı.
1: Evet, kaptandı. Ama dün maçta yer aldı. Öyle bir farkı ortaya çıktı ki Eda'nın. Yani hem oynuyor, hem oynatıyor, hem yönetiyor. O kadar güzel, o kadar akıllı ve mantıklı işler yapıyor ki. Öyle olunca tabii Eda'nın sonrasında takımın kaptanlığını kim alırsa alsın aynı çizgiyle devam ettireceğine eminim ben. Evet. Çünkü orada bir sistem var ve öyle gidiyor.
0: Bir hiyerarşiyi kurmuşlar.
1: Çok iyi kurmuşlar hem de. Çok iyi kurmuşlar. Tabii bunun en başında federasyon geliyor. Federasyon gerçekten baktığınız zaman ciddi anlamda çalışmalar yapıyor, çabalar yapıyor. Katkı sağlayacak bütün voleybol için yapılabilecek her şeyi yapıyorlar. Bir de onun dışında gönüllüleri var böyle voleybolun. Gerçekten gönüllüleri var. Atıyorum bir yerde beden eğitimi öğretmeni orada öğretmenlik yapıyor. Bir voleybol geçmişi var. Çok hani böyle profesyonel olmasa da amatör bir geçmişi var. Gittiği ilde ilk yaptığı şey bir voleybol takımı kuruyor.
0: Evet.
1: Bir kulüp kuruyor. Ve onun akabinde de orada bir çığ gibi bir ordu oluşturuyor. Altyapı ordusu oluşturuyor. Kiminle konuşursak konuşalım voleybolda hep aynı şeyi söylüyorlar. Burada önemli olan biz diyor, yani yukarıda takım kurup da maçlara götürüp getirmek değil, altyapı kurmak istiyorduk. Biz bunu başardık. Şu kadar işte öğrencimiz var geliyor, çalışıyorlar, çalıştırıyoruz. Bunların yukarıya çıkaracak da en azından 3-4 tanesinin iyi takımlarda forma giyeceğine inanıyoruz diyor. Yani bunu bu gönülle, bu aşkla yapabilmek ayrı bir şeydir. Bunu voleybol gerçekten çok iyi başarmış. Evet, İtalya bugün bu alanda belki de Türkiye'deki şey dünyadaki en iyi bizim en güçlü rakiplerimizden başında geliyor. Evet. Ve Türkiye ile İtalya başa baş gidiyorlar. Şimdi oynanacak maç gerçekten çok çekişmeli geçeceği bellidir. Türkiye'nin başında da bir İtalyan teknik adam var. Onları da iyi bildiği için bizim de çok iyi bir sistemle çalıştırdığı için maç gerçekten çok zevkli bir maç olacak. Yani izleyenlerin böyle bir maç izleme zevkini, bir voleybol maçında olması gereken bütün variyeteleri göreceği bir maç olacak. Özellikle dünkü maçta mesela bloklarda o kadar iyiydiler ki hem hücum organizasyonlarında hem bloklarda Eda'nın bir organizasyonuyla o kadar güzel bir savunma yaptılar ki bloğa çıkarken arka tarafa bırakılacak toplardan nasıl topu savuşturacaklarını, o hücumu nasıl önleyeceklerine dair arkadaki oyuncular o kadar iyi bir yer aldılar ki peş peşe böyle dizilerek birinden sekse biri alacaktı o topu ve öyle oldu. O yüzden de Sırbistan'ı çok rahat yendiler 3-0. Bugün ben İtalya'da maçında da onu bekliyorum. Tabii kadromuz gerçekten alttan gelen yeni katılan oyuncularımızla da gelen hani derler ya acemidir mesela futbol konuştuğumuz zaman ne diyoruz ya yeni gelmiş bir uyum sağlaması lazım. Pek o kadar verimli değil, oraya uygun değil. İşte bu transfer yapılmış ama sadece transfer olması sebebiyle yapılmış. Şimdi voleybolda bunu söyleyemiyoruz. Voleybolda kim gelirse gelsin, kim çıkarsa çıksın o parke üzerine hepsi aynısını oynuyorlar. Çünkü içeride bir sistem var. O sisteminde bir maestrosu var. Maestro kimse o çok iyi yönetiyor. Gelen nasıl pozisyon alacak, nasıl duracak, nasıl topu kime atacak, paslaşmalarda kiminle nasıl paslaşacağını o kadar iyi biliyorlar. Onun için ben artık voleybol için söylenecek bir şey kalmamış. Voleybol yolunu da almış, başarısını da elde etmiş. İşte dünya kulüpler şampiyonasında şampiyon oldular. Şimdi Avrupa'da ikinci kez şampiyonluğu yakaladıkları zaman artık önde ne engel kalacak? İşte olimpiyatlara gidecekler. Olimpiyatlarda da şampiyon olacak bu takım ben eminim. O güce sahibiz çünkü. Artık voleybolumuzda zirvedeyiz. Ama diğer branşlarımız da voleybolu örnek alsınlar diyorum. Yani çalışma sistemini, çalışma şeklini, yaptıkları, federasyonun yaptığı hamleleri, çalışmaları, federasyon içerisindeki o eğitim seminerlerini, o okulların açılışını, o okullara öğrenci seçmelerini, işte Türkiye'yi tarayıp da oraya sporcu bulmalarını, bunların hepsinin çok iyi yapılması gerekiyor. Bizim bir nebze de olsa artık yani kafamızı kumdan çıkarıp önümüze bakmamız gerekiyor. Çünkü sporda gerçekten 86 milyon insanın 86 milyonluk bir nüfusa sahip bir ülkeyiz. Büyük bir yüz ölçümüne sahibiz ve gerçekten iyi yetişmiş sporcularımız, artık teknik adamlarımız, baş antrenörlerimiz dünyanın her yerinde gidip görev alabilecek durumdalar. Özellikle de tabii şey olarak baktığınız zaman da birçoğu artık yabancı dili de çok iyi biliyorlar. Bu voleybol ve basketbolda bunu çok net görüyoruz. Böyle olursa ben bütün dünyaya açılmış bir Türk sporunun çok yakında bir olimpiyatı da çok rahat organize edebilecek durumu var. Tesis olarak da var, sporcu olarak da var, başarı olarak da var. Bunu yapabilecek gücümüz var. Yeter ki bu potansiyelden haberdar olalım ve doğru çalışmaya devam edelim sistemli olarak.
2: Şimdi çok güzel mesajlar verdiniz. Şimdi hani müzik arasında konuşuyorduk. 80'li yıllarda Eczacıbaşı vardı.
1: Evet.
2: Kadın ve erkek voleybolunda vardı. O zaman Arçelik vardı.
1: Evet.
2: Kadın.
1: Doğru.
2: Emlak Bankası vardı.
1: Evet.
2: Şimdi baktığımız zaman evet Fenerbahçe vardı, Galatasaray vardı, Beşiktaş vardı ama Eczacıbaşı ve şirket kulüpleri biraz daha öndeydi, ön plandaydı.
1: Evet.
2: Şimdi kadın voleybolunda hani en büyük başarı o dönemlerde elde edildiği zaman Avrupa'da o zaman Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı.
1: Evet.
2: Ve yarı final karşılaşmaları hiç unutmuyorum Çekoslovakya'daydı herhalde veya Bratislava'daydı oradan geldiler. Finale kaldı Eczacıbaşı kadın voleybolu. İşte bence Cengiz Göllü'nün merhum Cengiz
1: evet.
2: Göllü'nün baş antrenör oldu.
1: Evet.
2: Şimdi oradan itibaren bir yapılanma vardı kadın voleybolunda. Esasında erkek voleybolunda da vardı. Erkek voleybolunda Eczacıbaşı ile birlikte ki erkek şubesini kapattıktan sonra çok büyük bir sıkıntı yaşadı erkek voleybolu. Çünkü
1: evet.
2: İETT girdi, Büyükdere Boronkay girdi, ardından Vinilex girdi. Böyle kulüplerle biraz savruluverdi.
1: Evet, evet.
2: Erkek voleybolu ama kadın voleybolu çok ısrarlı bir şekilde böyle devam etmeye başladı.
1: Yoluna devam etti,
2: evet.
1: Doğru.
2: Federasyon başkanlarında da Cengiz Göllü'ye onun hep milli takım teknik direktörü, baş antrenörü oldu ve onun yaptığı planlamayı, programlamayı devam ettirdiler.
1: Evet.
2: Büyük başarıdır o. Mesela Sepp Piontek'in ya da Jupp Derwall'in
1: milli
2: evet. takımlardaki verdiği plan ve programı devam ettirmiyoruz.
1: Evet.
2: Her gelen kendi planlı programını.
1: Çok büyük eksiğimiz o bizim.
2: Evet.
1: Doğru.
2: İkincisi Ümit Sokullu vardı.
1: Evet.
2: Ümit Sokullu dünyaca ünlü, olimpiyatta finaller yönetmiş bir hakemimizdi. Voleybol hakemliği anlamında da o uluslararası dünyada olduğu için Türk hakem voleybol hakemliğinde o öne

0: maçlar arası boyuta taşıdı, evet. Tabii, evet.
1: Şimdi ama gelen federasyon başkanları her biri sizin de demin dediğiniz gibi hep bir tuğla koydular.
0: Koydular.
1: O bir, evet, tuğla koyduysa öbürü iki tuğla koydu. Ve bu çok büyük bir gelişim oldu. Tabii. Ve şöyle bir şey yapmadılar. Evet, Türk teknik direktörü de getirdiler ama orada en iyisi kimse onu getirdiler, yerli ya da yabancı.
0: Evet.
1: Fark etmedi yani, işte yerlinin de yerlisi olsun ya, yerli olsun, bizden olsun demediler ısrarla. En iyisi kimse onu getiriyoruz. Liyakatli kimse o antrenörü getiriyoruz.
0: Evet.
1: Oyuncu olarak da bunu söyledikleri için büyük bir avantaja döndü voleyboldaki sıçramamızın bu noktaya gelmesi.
0: Kesinlikle. Bir de tabii şu var, getirdikleri teknik direktörlerin ya da yabancıların arkasında durdular yani.
1: Evet.
0: Sabır ettiler, beklediler. O sabır çok önemlidir. Yani getirip de biz hemen ilk mağlubiyetinde veya ne bileyim ilk sekteye uğramasında yok kardeşim bunda olmuyor demediler. Mesela futbolda evet büyük bir baskı var. Niye? Taraftar fazla. Orada rant fazla, orada bir farklı bir dünya var futbolda. Orada sizin üzerinizde oluşturdukları baskının altında eziliyorsunuz, hayır diyemiyorsunuz. Hemen sanki onu gönderince ne olacak? Size karşı olan tepki azalınca her şey düzelecek. Hayır, eğer sistem kurmak istiyorsanız o meşakkatli bir yoldur. O meşakkatli yolda biraz yürüyeceksiniz. Zaman zaman tepki de alacaksınız, zaman zaman zorlanacaksınız, zaman zaman düşeceksiniz. Ama düştüğünüz yerden de kalkmasını bileceksiniz. Siz kalktıkça o türbinlerin tepkisi azalmaya başlayacaktır. Ama siz onu gönder, onu getir, onu gönder, onu getir. Bu boya küpü gibi hemen bir günde, bir iki günde adam gelip takımını ne kadar tanıyacak? Nasıl bir sistem oturtacak? Nasıl gidecek? Herkes bir sistem koymaya çalışıyor. Olmaz. Ama mevcut sistemi oturttuktan sonra kim gelirse gelsin aynısını yapacak.
1: Bir de hani evet, Cengiz Göllü rahmetli, Sayın Ümit Sokullu hakem.
0: Evet.
1: Aynı zamanda federasyon başkanları. Erol Ünal Karabıyık, evet. Üstüncan, ardından Mehmet Akif Üstündağ. Ama bunun yanında kadrolarda, milli takım kadrolarında bir kuşak yarattılar.
0: Kesinlikle.
1: Ve ablalık yarattılar.
0: Kesinlikle.
1: Kaptan aidiyeti yarattılar. Şimdi ne derseniz deyin, bir kuşak, evet, Aydın Üstündağ kaptandı. Onunla birlikte Selcan Teoman kaptandı. Yıllarca o kuşağı o
0: götürdü.
1: Violet Duka,
0: evet, evet,
1: onlar götürdü. Ardından işte Neslihan Demir, Esra Gümüş, Bahar, Arzu Savaş,
0: evet,
1: Özlem Özçelik.
0: Evet, evet, evet.
1: Şimdi de Eda Erdem gerçekten aynı zamanda bir abla.
0: Kesinlikle.
1: Bir anne.
0: Evet.
1: Takım kaptanı ama aynı zamanda bunu da. Şimdi öyle bir sac ayağını oluşturmuşlar ki kadın voleybolunda. Yani bütün taşları örmüşler.
0: Aynen.
1: Burada hani boşluk bırakmamışlar. Belki İtalya'ya karşı iyi oynayamayabiliriz. Ama bu bundan sonraki turnuvalarda hep final oynayacağımızı gösteriyor.
0: Yani ben evet, iyi oynanmama şans şeyi var mı, hakkı var mı? Var.
1: Var tabii.
0: Çünkü
1: ki.
0: Çünkü o kadar yorgunluk, o kadar temponun karşısında onlar da insan sonuçta. Evet,
1: şöyle diyeyim. Şimdi bu seyircinin karşısında hiç çıktı mı insanlar bilmiyorum. Şov yapmak için orada bulunmak önemli bir şey.
0: Tabii, doğru.
1: Ama orada iki tane topa vurun bakalım, bir eliniz ayağınız titriyor mu?
0: Tabii.
1: Ya nerede oldunuz? Nerede olduğunuzu düşünürsünüz.
0: Kesinlikle o kolay bir şey
1: kolay
0: değil.
1: Yani.
0: Bir futbolda düşünün, o tribünler size ne kadar uzak, hani uğultular geliyor sahanın içerisinde, açık alanda, kapalı alanda o baskıyı düşünün, o iki katı içeride. Tabii bakıyorsunuz o ses yankı yapıyor,
1: tabii,
0: akustiği çok yüksek, kapalı alan olduğu için size yansıması çok daha farklı oluyor, ciddi baskı oluşturuyor. Onun için kolay değil ama ben yine de her şeye rağmen çok iyi oynayacaklarını biliyorum. Bir de şu çok önemli. Hani siz bir sistem koyarsınız, saha içerisinde kaptan abladır, çok doğrudur. Ama diğer voleybolcular, diğer sporcular size uymayabilir. Kapris yapabilir.
1: Tabii ki.
0: Kompleks
1: egolar
0: yapabilir.
1: Var, kibirler
0: egolar
1: var, paralar
0: var,
1: var, transferler
0: ama
1: var.
0: Ama burada o yok.
1: Evet.
0: Yani ben voleybolda görmedim. Bakıyorum aynı ayarda. Yani kalite olarak, oyun düzeyi olarak, sistem olarak, tanınmışlık olarak aynı ayardaki oyuncular

0: Eda bir şey söylüyorsa ona uyuyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani hani takım kaptanıyım ben, sadece takım kaptanı
1: Evet.
0: oldum gibi değil. Ama burada tabii Eda'nın da biraz önce altını çizdiğiniz en önemli özelliği bir anne olması.
1: Tabii.
0: Aslında bir eş olması.
1: Tabii.
0: Bunları da çok iyi yaptığı için oradaki kulüpteki arkadaşlarıyla da idareli bir şekilde götürmesi, bu sistemi oturtması da çok zorlamıyordur Eda'yı ben. İyi bir abla, iyi bir kaptan, iyi bir voleybolcu, bütün her şeyini ortaya koyarak oynuyor. Diğer voleybolcularımızın hepsi, kadın voleybolcularımızın hepsi tüm gücüyle oynuyorlar, görüyorum. Erkeklerde de evet, elinden geleni yapıyorlar, belli bir aşamaya gelindi. Savaş Bey biliyorsunuz sürekli hep o
1: Evet.
0: konuda ben erkeklerden çok umutluyum. Kadınlar kadar çok beklemeyeceğiz. Çok kısa sürede o başarıya ulaşacağız diyor. Ha, ben onunla çok aynı şeyde değilim. Hani o kadar kısa sürede olacağını düşünmüyorum ama olacak çünkü sonuçta bu aynı federasyon. Aynı federasyonda bir sistem var, bu sistem gidiyor. Sistem bugün kadınlar için, yarın erkekler için oturtmaya çalışacaklar. Çünkü kadınlar zaten başarıyı yakaladı.
1: Evet.
0: Bundan sonra erkekler de o başarıyı yakalarsa bizim voleyboldaki bütün dünya platformları ve literatüründe geleceğimiz nokta zirvedir. O zirveye ulaştığımız zaman bize bütün kapılar açılır. Olimpiyatta verirler, buradaki Avrupa şampiyonalarında
1: Sanırım
0: yaparsınız.
1: futbolumuzu gördükten sonra bize vermezler.
0: Tek yaramız o zaten.
1: Evet.
0: Tek
1: Şimdi
0: yaramız o.
1: her türlü branşta Dünya Kupası'na, Dünya
0: Evet.
1: Şampiyonası'na hem takım olarak katılıyoruz hem madalya alıyoruz.
0: Alıyoruz.
1: Ardından hakemimizi götürüyoruz, gözlemcimizi götürüyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Düşünebiliyor
0: Kesinlikle.
1: musunuz? FILA'da baş hakem şu anda Gazi Üniversitesi'nde profesör.
0: Evet.
1: Yani onun sözüyle dünya şampiyonu belli oluyor. Orada yapılan hatalar. Şimdi böyle bir insan varken, böyle insanlarımız varken futbolda yani kusura bakmayın da taştan ofsaytı veren hakemin ben lisansını yırtarım.
0: İşte diploması hani var mı yok mu diye bu adamın buradan gerçekten hakemlik belgesi almış mı almamış mı, o sınavı geçmiş mi geçmemiş mi tartışıyoruz ya.
1: Evet.
0: Şöyle baktığımız zaman bu sınavı geçmiş olsa o şey hataların hiçbirini yapar mı? Yani touch'tan offside olmayacağını veya
1: Geri pasta kalecinin elini almayacağını.
0: almaması gerektiğini, en azından orada bir şey, hani bir müdahale edersiniz. Bütün bunları bilmeden işte onun için Dünya Kupası'nda bir tane hakem gönderemedik. Yok.
1: Afrika'dan var, Somali'den
0: Tabii
1: var.
0: var. Avrupa şampiyonalarında da görev alan hakemimiz var mı? Yok.
1: Hatta hani çok ünlü hakemlerimizden eski Ahmet Çakar ki ben
0: Çakır.
1: beğenirim gerçekten. Ha, hakem yorumcusu olarak biraz farklı bir tarz uyguluyor
0: Biraz
1: ama
0: ateşli, evet.
1: evet. Ama diyor ki Avrupa'dan kardeşim hakem getirmeyin. Yabancı hakem getireceksiniz. Afrika'dan getirin.
0: Doğru.
1: Afrika'dakiler çok daha iyi yönetiyor
0: Doğru.
1: diyor. Şimdi gerçekten bu noktaya geldiysek vay hali bize.
0: Ama aslında orada çok büyük bir
1: Tabii
0: alttan bir
1: ironi var.
0: mesaj, ironi,
1: İroni var.
0: ama tabii bunu bizimkiler bilmiyor mu, anlıyor mu, anlamıyor mu?
1: Bir şey yani onu evet eleştiri olarak alıyorlardır. Devam
0: Tabii
1: etmiyorlar.
0: mutlaka mutlaka diyorlardır, bir eleştiri olabilir. Afrikalı hakemler de çok iyi yönetiyor, evet, ama yani Avrupa'dan hakemler Dünya Şampiyonası'nda giderken, hatta İtalya'nın kendisi katılmadığı bir şampiyonada hakemleri görev
1: Tabii ki.
0: yaparken, bizim Dünya Şampiyonaya takımımız gitmiş 24 yıl sonra hakemimiz yok. Burada bir hani şöyle bir kere olsun ya, bir kere olsun şöyle koyun önünüze, ne olur bir düşünün ya, deyin ki acaba nerede hata
1: Hatırlıyorum
0: yaptık.
1: bir iki sene içinde Mehmet Akif Üstündağ aynı zamanda
0: Evet.
1: Futbol Federasyonu'nda da çalışmış.
0: Yönetim kurulu
1: Sayın
0: üyesiydi, evet.
1: Üstündağ'ın Futbol Federasyonu başkanı olması konusunda konuştular. Hatta dediler ki işte Mehmet Akif Üstündağ Futbol Federasyonu Başkanı olsun voleybolda oturttu. Hatta ben demiştim ki yani voleybolu bırakmasın ne olur hani bir yükseliyor. Ama futbolun da bir Mehmet Akif Üstündağ'a ihtiyacı var.
0: Var, doğru, var. Yani o cesareti gösterecek, o çalışmayı gösterecek, o
1: Evet, o
0: sistemi
1: tecrübeyi
0: oturtacak. O,
1: gördükten sonra.
0: yani çünkü gerçekten Mehmet Akif Üstündağ sevdiğim bir dostumdur. Biz yıllarca görüştük, ettik. Gerçekten sporun her alanının içerisinde bulunan bir insandır. Hatta espri olsun diye bir gün dedim ki ya Mehmet Akif Üstündağ, efendim dedi. Ya dedim, seni annen her alanda sporcu olsun diye mi yaratmış? Sen her şeyi mi biliyorsun dedim. Niye dedi ya? Basketbolda dedim. yönetime girmeye çalışıyorsun. Futbolda girdin, voleybolda başkan oldun. E kaldı geride bir tek herhalde bu diğer federasyonlar, şu doydu bilmem neydi falan. Onlara da olursun ya. Olurum tabii dedi. Çünkü ben seviyorum.
1: Evet.
0: Severek yapıyorum.
1: Evet.
0: Ve

0: özveriyle yapıyorum dedi. Gittim elini sıktım. Ben de onu bildiğim için zaten sordum dedi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz ama ben hatırlatmalar da yapmak istiyorum size. Trendyol Süper Lig'de az sonra Çorum Futbol Kulübü, Eyüp Spor ve Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçı var sevgili dinleyiciler. Bu iki karşılaşmanın naklen yayınını dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız. Bunun yanında saat 20'de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzon Spor Gençler Birliği karşılaşmaları var. Bu iki karşılaşmanın naklen yayını da dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız. Bu bilgileri verelim. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan naklen yayınlayacağız. Ve Trendyol 1. Lig'de de Antalya Spor, Sivas Spor, Batman Petrol Spor, Fatih Karagümrük ve Muğla Spor, Van Spor Futbol Kulübü karşılaşmaları saat 20'den itibaren TRT kanallarından izlenebilir. Efendim, yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz önce Soner Abacı, daha sonra Soner Yiğit ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Esen kalın.

Radyo 1. Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Burası Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. Program ve Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, şimdi Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü nakden yayınına başlayacağız.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi

0: okulkatılım.com.tr'de. Bakıp katılım.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Reklamlar.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
2: Reklam.
5: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
6: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 16.56'yı gösteriyor. Sizlerle birlikteyiz tekrar futbol saatinde. Bizler, teknik yönetmen arkadaşım Soner Yiğit ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir akşam diliyorum. Sevgili dinleyiciler, şimdi az sonra iki karşılaşma başlayacak. Bu karşılaşmalardan biri İstanbul'da Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler. Bir diğeri ise Çorum'da Arca Çorum Futbol Kulübü ile Eyüp Spor arasında oynanacak bu karşılaşmalar sevgili dinleyiciler. Ve biz de bu iki karşılaşmanın naklen yayınını dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız. Ve biz ilk olarak Çorum'a gidiyoruz. Cihan Beşevli'ye vereceğiz sözü. Maç öncesinde neler var, neler yok, kadrolarda veya havada veya seyircide herhangi bir konuda bize aldığı bilgileri bizlerle paylaşsın istiyoruz. Söz Cihan Beşevli'de.
7: Teşekkürler Yücel. Mutlu günler sevgili dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Çorumşehir Stadı'nda Arca Çorum Futbol Kulübü'nün rakibi Eyüp Spor ve iki takım oyuncuları oyun alanında değerli dinleyenler. Ve Çorum'da sıcak bir hava var Yüce Er. Karşı tribünlere şu anda güneş yansımış durumda ve karşı tribünlerde protokol tribünündeki taraftarlar güneşe karşı karşılaşmayı ellerini alınlarına götürerek güneşten kendilerini ve gözlerini koruyarak tabii ki maçı takip etmek durumunda kalacaklar. Bu belli bir süre, belki ilk yarı için geçerli olabilir. İkinci yarı bilmiyorum, tabii bakmak lazım sahanın durumuna. İki takım oyuncuları oyun alanında. Arca Çorum Futbol Kulübü ligde puanı olmayan 3 takımdan biri. Göztepe, Çorum ve Konyaspor şu ana kadar galibiyeti olmayan, daha doğrusu 3 takımdan biri. Göztepe ve Çorum'un birer puanı var ama galibiyeti olmayan 3 takımdan biri Göztepe ve Konyaspor'la birlikte Çorum Futbol Kulübü. Eyüp Spor geçen hafta bu galibiyet sorununu çözdü ve son dakika gelen golle, Zekcios'un golüyle 90. dakikada atmış olduğu golle Alanya Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kendi evinde ilk galibiyetini evinde almış oldu Eyüp Spor değerli dinleyenler. Evinde ikinci maçına çıkıyor Çorum Futbol Kulübü. İlk maçta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olmuşlardı. Bakalım Eyüp Spor karşısında sahadan nasıl bir sonuçla ayrılacak Çorum Futbol Kulübü. 11'leri sizlerle paylaşalım. Bu arada karşılaşmayı Davut Dakul Çelik yönetecek. Çorum'un kalesini Felipe koruyacak. Gökhan, Serdar, Smolcic, Borza savunma dörtlüsü. Freddy ve Ramadani önlerinde. Cengiz Ünder ve Kiziridis kanatlarda olacak. Diomande ileri uçta, Ramirez'e gol yollarında destek verecek. Eyüp Spor'un kalesini Moldovan koruyacak. Giordano, Zekcios, Elyamik, Talha Ülvan savunma dörtlüsü. Andre Yao, Masanga önlerinde. Butopa ve Mialak kanatlarda. David Costa, Abdullah Yiye ileri uçta gol yollarında destek verecek değerli dinleyenler. Biz Çorum'dan aktaracak, bizim Çorum'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Diğer mücadele için biz sözü yeniden merkeze Yüce Er'e bırakalım.
6: Çok teşekkür ediyorum Cihan Beşevli. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, şimdi de Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçı için arkadaşımız Murat Kara'ya bağlanacağız ve bize maç öncesinde kadroları verecek. Ardından da maçta ne oluyor, ne bitiyor, maçla ilgili bütün detayları kendisinden alacağız. Söz Murat Kara'da.

0: Sevgili dinleyiciler, biz Murat Kara'ya bağlanamadık. Şimdi Can Beşevli ile devam edelim. Ardından bu arada bağlantı kurulmuş Murat Kara'yla. Murat Kara'ya tekrar bağlantıyı kuralım sevgili dinleyiciler. Ve kendisiyle bağlantıda Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler arasında oynanacak karşılaşma için, bildiğiniz gibi Kasımpaşa 3 maçta 5 puanı var. Ahmet Sportif Faaliyetlerinde 3 maçta 6 puanı var sevgili dinleyiciler. Ve Murat Kara'nın Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler için sevgili dinleyiciler bağlantıda sıkıntı var. Biz Cihan Beşevli ile devam edelim.
1: Teşekkürler Yücel. Çorum'da ilk düdük sesi geldi ve maçta 35. saniye Çorum Eyüp Spor karşılaşması başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Henüz ilk dakikadayız. Çorum'da taraftarıyla ilk kez buluşuyor. Hatırlayacaksınız değerli dinleyenler, Kasımpaşa maçı seyircisiz oynanmıştı ve bu sezon ilk kez kendi saha ve seyircisi önünde taraftarıyla buluşmuş durumda Arcaçorum Futbol Kulübü takımı. Değerli dinleyenler, 1 puanla 17. sırada Arcaçorum Futbol Kulübü, Eyüp Spor 3 puanla 15. sırada yer alıyor. Alt sıralarla olan bağını koparmak istiyor. Zira takımlar yavaş yavaş puanları ve galibiyetleri elde edip alt sıralarla olan bağını koparıyor ve koparmaya devam ediyor. Çorum ve Eyüp de tabii bu düşünceyle, bilinçle, inançla şüphesiz sahaya çıktı. Şimdi gelişen Çorum atağı, ama savunma dikkatli Eyüp Spor takımında ve kaleci Moldovan'a kadar geldi top. Moldovan'dan pas Elyamink. Kendi yarı alanında sağ kanata topla hareket halinde orta yuvarlığa doğru gönderdi topu. Andre Yao topu orta yuvarlan kendi yarı alana bakan diliminde aldı, sol kanala gönderdi. Sol kanatta top kontrolü Mihalak, ceza alanı sol tarafındaki boşluktan ceza alana sokuldu. Mihalak vuruşu yaptı ve top yandan dışarıya gidiyor. İkinci dakika Eyüp Spor atak geliştirdi. Mihalak topu aldı. Sol kanatta rakip yarı alanda kontrol etti topu ve rakibinden topu Gökhan'dan kurtardı orada. İçeriye sokuldu, vuruşu yaptı kaleci Felipe, uzandı. Onun da kontrolünde top dışarıya gitti. İlk atak, ilk şut Eyüp Spor takımından gelişti değerli dinleyenler ve ataktan sonuç çıkmadı. Serdar topu aldı. Serdar Saatçı verdi pasını sol kanada. Sol kanattan karşı tribünler önünden pas yaparak çıkmak istiyor kendi yer alanından. Çorum takımı Ramadani döndü geriye. Smolčić'ten pas Serdar. Serdar'ın pası orta çizgi üzerinde Cengiz Ünder. Cengiz döndü bir kez daha geriye Smolčić. Smolčić top hareket halinde rakip yer alana girdi. Atan yönünü sağ kanada çevirdi. Yüksek bir top geliyor değerli dinleyenler. Gökhan Sazdağ için yüksek bir top taca gidiyor. Ve taç atışını kendi yarı alanından sol kanattan kullanacak ev sahibi. Ve taç atışı kullanıldı. Dördüncü dakikadayız. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor mücadelesinde tüm atlarıyla rakip yer alanda. Çorum Futbol Kulübü takımı oyuncuları Smolčić orta yuvarlan rakip yer alana bakan diliminde topu aldı, sol kanada döndü. Sol kanatta Borza, o geriye oynuyor Serdar'a. Serdar'dan pas şimdi sağ kanada rakip yer alana doğru taç çizgisi üzerinde topu alan Gökhan Sazda. Gökhan Sazda topu aldı. Döndü geriye, orta çizgiye kadar savunma hattını çekti. Çorum Futbol Kulübü takımı Smolčić'e. Smolčić o verdi pasını Freddy'ye. Pas yapıyor orta çizgi üzerinde Çorum Futbol Kulübü takımı oyuncuları. İstanbul'daki bağlantı problemi sanırım giderildi. Dördüncü dakikadayız. Çorum 0, Eyüp 0 durumu devam ederken sözü merkeze Yücel'e bırakıyoruz.
0: Teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçı için şimdi Murat Kara'ya iletiyoruz sözü. Murat Kara'da.
2: Mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetleri takımları karşı karşıya geliyorlar. Dördüncü haftada heyecan dolu bir günde. Evet, Kasımpaşa'da kalede Jan Notis görev

0: yapıyor. Bu arada bir tehlike vardı. Güven çok net bir pozisyonu kaçırıyor ve top da oyun alanının dışına çıktı. Evet, Kasımpaşa'da kalede Jan Notis, savunmada Wink, Adem Arus, İliye, Ayberk, ortada Raferti, Kerem Demirbay, Baldursun, Ali Yavuzkol, ileride Benedicak, Güven Yalçın 11 ile oyun alanında olduğunu belirtelim. Ahmet Sportif faaliyetlerde kalede Lafont, savunmada Sise, Delova, Bates, orta sahada Krastigi, Ravaleson, Gökhan Gül, Umut Meraş, Samuel Balet ve ileride Embaya Cakne, Diasaba 11 ile Ahmet Sportif faaliyetleri de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında böyle bir 11'i de oyun alanında. Şimdi sol taraftan Kerem'le geliyor Kasımpaşa. Raferti vurmak istedi ama izin vermedi Ahmet Sportif faaliyetleri savunması. Diasaba kendi aralığından topu çıkarmak istiyor. Embaya Cakne savunmasına kadar geldi. Samuel Bale, baskı var Kasımpaşa'da. Sağ taraftan Ali topu kazanmaya çalışıyor ama araya girdiler ve topu kontrol ediyorlar ve uzaklaştırdı Ahmet'li oyuncular. Ahmet Sportif faaliyetleri şimdi sağ taraftan bir tehlike geliştirme arzusunda. Geriye doğru bir pas. Amodus ise hemen yanındaki arkadaşına topu aktardı. Orada Ravaleson, sonrasında geriye doğru Bates, ardından kaleci Lafont ve sol tarafa doğru geliyor. 6. dakikadayız. Mücadelede golsüz beraberlik var. İki takım da kendini biraz tarttı, biçti ve bu karşılaşmada tabii ki hedefler üzerinde Kasımpaşa kendi evinde, kendi seyircisi önünde 3 puan almak. Diasaba ile şimdi Ahmet takımı kendi aralığından çıkmak istiyor. Sise hemen topu sağ tarafa doğru aktardı.
1: Çorum'dayız.
2: Ve Çorum Futbol Kulübü 1-0'a geçiyordu elde edenler. 7. dakikada ceza alanına pas yaparak geldi Çorum Futbol Kulübü takım oyuncuları. Kesin Ridis topu ağlara gönderdi ve ev sahibi Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Alexandros Kiziridis topu ağlara gönderdi. Diomande Ramirez Kiziridis pas yapa yapa ceza alanında müthiş paslaşmaların ardından son olarak Kiziridis dokundu, vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-0 öne geçti 6. dakikada Çorum Futbol Kulübü takımı değerli dinleyenler. Ve gerçekten pas oyununu şu ana kadar çok iyi oynuyor ev sahibi takım Çorum Futbol Kulübü. Taraftarın da vermiş olduğu o güç ve destekle maçı adeta golle başladı diyebiliriz. Çorum ilk galibiyetine uzanmak istiyor. Taraftarı önünde güzel bir futbolla, pas oyunuyla, takım oyunuyla başladı oyuna. Değerli dinleyenler, Diomande kendi yer alanında sağ kanata topu aldı. Orada bir müdahale var. Karşılaşmanın hakemi Davut Takul Çelik faulü veriyor ve Çorum'un serbest vuruş kullanacak kendi yer alanından sağ kanattan. 8. dakika mücadelede 1-0'lık üstünlüğü var Çorum Futbol Kulübü'nün değerli dinleyenler. 6. dakikada Kiziridis'in atmış olduğu gol. Kiziridis bu sezon ikinci golüne imza attı değerli dinleyenler. Kiziridis'in Galatasaray'a karşı atmış olduğu çok güzel bir gol var. Hatırlayacaksınız, İstanbul'da Rams Park'ta gerçekten çok güzel bir gole imza atmıştı Kiziridis. Yunan oyuncu Hearts'tan transferi bu sezon İkinci golüne imza attı. 2-2 berabere kalmıştı Galatasaray ile İstanbul'da Çorum Futbol Kulübü. Alexandros Kiziridis güzel bir gol kaydetmişti. Şimdi sol kanattan bir kez daha yüklenme düşüncesi Çorum Futbol Kulübü takım oyuncularında ama savunma orada ayak koydu. Eyüpspor'da Talha döndü geriye. Değerli dinleyenler, ve şimdi top dışarıya gidiyor. Taç atışını sağ kanattan rakip yer alandan kullanacak Çorum Futbol Kulübü takımı. Gökhan Saz da taç atışını kullandı. Geriye oynadı. Topu alan oyuncu Ramadani verdi Serdar'a. Serdar'dan Smolcic. Smolcic rakip yer alana doğru gönderdi. Freddy sol kanatı rakip yer alanda kaybetti topu. Freddy Eyüpspor oyuncular topu kazandı. Onlar çıkmak isterken ileriye doğru gönderilen top, kimse yok orada. Ve David Costa'yı da aşan top Borza dönüyor kalecisi Felipe'ye. Felipe topu aldı ve bir kez daha pas veriyor. Pas yaparak çıkacak kendi yarı alanından. Çorum Futbol Kulübü takımı Marcos Felipe de önemli kurtarışlar yaptı. Brezilyalı kaleci değerli dinleyenler eski takımına karşı mücadele ediyor. Geçen sezon Eyüpspor'un kalesini korumuştu. Felipe, Marcos Felipe değerli dinleyenler. Bahia Fluminense formaları giydi yıllarca ve ülkemize geldi. Eyüpspor'un ardından Çorum

Futbol Kulübü'nün kalesine geçti ve Çorum Futbol Kulübü'nün kalesini koruyor Felipe. Değerli dinleyenler, 6. dakikada Kezeridis'in atmış olduğu golle 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor Arca Çorum Futbol Kulübü. Eyüpspor karşısında small çiz topla hareketli, sol kanada rakip ilana doğru gönderdi. Çorum sol kanattan yükleniyor, ceza alanı sol tarafındaki boşluktan orta içeriye kafa vuruşu ve gol!

0: aldı, ortasını yapmıştı. Ortayı yapan oydu ve offside'da şu anda evet tescillendi. Karar çabuk çıktı. Maçın hakemi de elini havaya kaldırdı. Offside'den doğan endirek serbest vuruşla Moldova'nın oyunu hareketlendiriyor değerli dinleyenler. Karşılaşma özellikle ev sahibi Çorum adına hareketli başladı. Pozisyonlarla başladı. Takım oyunuyla ve hücum organizasyonlarıyla başladı diyebiliriz. Ve bir de gol izledi futbol severler. 6. dakikada Kezeridis'in atmış olduğu golle Ramirez'in asistinde Kezeridis topu ağlara gönderdi. Ve Çorum Futbol Kulübü 1-0 öne geçti değerli dinleyenler. Maçın hemen başında erken gelen bu gol şüphesiz büyük bir moral ve psikolojik üstünlük sağladı Çorum Futbol Kulübü'ne. Ve bu psikolojik üstünlükle de pozisyonlarını üretmeye devam ediyor ev sahibi takım. Sevgili dinleyenler, topa ve oyuna hükmeden geride kalan 10 dakikada çok rahat bir şekilde Çorum Futbol Kulübü takımı diyebiliriz. Rakip yarı alanda baskısı var. Eyüp Sporlu oyuncuların David Costa topu aldı. Verdi pasını. Yao döndü geriye. Jordano'dan bir kez daha David Costa, o da geriye oynuyor. Zekcos'tan pas Elyamik. Sağ kanada çevrildi atan yönü. Karşı tribünler önünde topu Talha aldı. Kalecisine sert bir top gönderdi. Ve topu Moldovan kontrol ediyor değerli dinleyenler. Moldovan topu kontrol ettikten sonra arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Rumen kaleci Atletico Madrid'de yıllarca forma giydi. Rapid Bükreş'te takımlarında da oynadı. İtalya Serie B'de, Romanya 1. Lig takımlarında, İspanya La Liga yine kalesini koruduğu başka lig değerli dinleyenler. 1-0'lık Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü sürüyor. 13. dakikadayız mücadelede. 6. dakikada Kezeridis'in atmış olduğu golle Çorum'un Eyüp karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ederken dakikalar Çorum'da 14'ü gösteriyor ve sözü merkeze Yücel'e bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Cihan Beşevli ve biz de hemen İstanbul'a gidiyoruz. Söz Murat Kara'da.
2: ...13. dakikayı geride bırakacağız. Sevgili Yüce, 0-0 beraberlik devam ediyor Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler Mücadelesi'nde. İki takım da baskılı oynuyor ama özellikle konuk takımın yakaladığı pozisyonlar oldu. Mbaye Diagne çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Diasaba harika bir pas gönderdi. Ceza alanı içerisine doğru akıl dolu müthiş bir pas gönderdi ama istediği vuruşu yapamadı Mbaye Diagne ve top da oyunun dışına çıkmıştı. Evet, İstanbul'da çok güzel bir hava var. Yaklaşık 29 derecelik bir hava sıcaklığı. Futbol için her şey müsait. Yaklaşık sevgili futbol severler 3000 kadar Ahmet Sportif Faaliyetleri taraftarı Recep Tayyip Erdoğan stadında yerlerini aldı ve şimdi kaleci Jan Notis'e gelden top da sağ tarafa doğru geliyor. Kasımpaşa takımı Wink'le çıkmak istediğinde kendi yer alanında Wink baktı, dönüyor, en sağa doğru bir pas gönderdi. Derinlemesine bir pas sağ tarafa doğru gelirken savunma araya girdi. Umut Meraş Ahmet Sportif Faaliyetleri'nde topu uzaklaştırmak istedi ama Baldursson'da top kaldı. Şimdi top Ahmet Yaralı'nda. Kerem'in pası içeriye doğru geldi. Benedicak topla ceza alanına girmek istedi ama topun kontrolünü kaybetti ve top Ahmet Sporlu oyuncularda kalınca yerde kalıyor bir oyuncu. Evet, yerde kalan oyuncu Ali ve karşılaşmanın hakemi devam dedi bu pozisyonda ve top da kaleci Jan Notis'e kadar geliyor. Sağ tarafa doğru bir pas. Wink dönüyor, hemen yanındaki arkadaşına topu aktardı. Orada Adem Arus var. Adem Arus'tan sol tarafa doğru bir pas. Ayberk topu aldı. Yerden paralel pas içeriye doğru. Ahmet Spor yarı alanının içine doğru ama topun kontrolünü Ahmet Sporlu oyuncular aldı. Samuel Balet'e geldi. Samuel Balet rakip yarı alanının sol tarafından geriye doğru topu aktardı. Topun sahibi şimdi Ravaleson oldu. Ravaleson dönüyor, geriye yöne oynadı. Topla oynayan futbolcu şimdi Delova. Delova'dan geriye doğru kalecisi Lafont'a kadar geliyor. 15. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Recep Tayyip Erdoğan stadında 0-0 beraberlik devam ediyor. Samuel Balet'e güzel bir pas sol taraftan geliyor. Kasımpaşa yer alanında sokuluyor ceza alanına doğru. En sola doğru bir pas. Diasaba'nın ortasında son anda bir müdahale Kasımpaşa savunmasından. Ve top da oyun alanının dışına çıkıyor. Korner oluyor. Köşe

vuruşu kullanacak şimdi Ahmet Spor takımı. 16. dakikayı biraz sonra geride bırakacağız. Golsüz beraberlik devam ediyor. Diasaba köşe vuruşunu kullanmak için geldi. Ceza alanı içerisi kalabalık. Golsüz beraberlik mücadelede devam ediyor. Mbaye Jackney içeride kalabalık bir savunma anlayışı ceza alanı içerisinde Kasımpaşa'dan ve köşe vuruşunu Diasaba kullanmak üzere. Diasaba kullandı. Ön direğe doğru geldi. Savunma Baldursson'la topu uzaklaştırıyor. Şimdi Ahmet Spor takımı yine geliyor. İçeriye doğru bir pas. Tehlike var. Kasımpaşa ceza alanında son anda savunma. Top oyun alanının dışına çıkıyor. En son bir müdahale geliyor. Kerem Demirbay'dan ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Köşe vuruşu oluyor. Bu sefer de sağ taraftan kullanacaklar köşe vuruşunu. Yine Diasaba gidiyor. Duran topların usta ayağı, usta ismi Diasaba köşe vuruşu için geliyor. Ceza alanı içerisi yine kalabalık. 17. dakikayı geride bırakacağız. Golsüz beraberlik devam ediyor Recep Tayyip Erdoğan stadında. Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler Mücadelesi'nde. Trendyol 4. hafta, Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesinde orta geldi. Ön direğe doğru bir kafa savunma. Topu uzaklaştırıyor ve şimdi Rafferty ile çıkmak istiyor Kasımpaşa derken izin vermedi. Top yine Ahmet Sporlu oyuncularda kaldı. Sağ taraftan bir orta daha ama son anda bir müdahale ve top köşe bayrağına yakın bir noktadan taça çıkıyor. Ve taç atışıyla oyuna başlayacak olan takım konuk Ahmet Spor. Evet, bu dakikalarda özellikle konuk takımın baskıları son 5 dakikada arttı ve Ahmet Spor tehlikeli geldiği anlar oldu Kasımpaşa Kalesi'nde ama sonuç alamadılar. Evet, kaleci Jan Notis'e kadar gelen top oldu. Taç atışından sonra Jan Notis topu kontrol etti. Baktı şöyle, içeride arkadaşların dağılımını izliyor. Uzun bir top gönderdi ve top da oyun alanının dışına çıkıyor. Taç oluyor. Taç atışıyla hemen oyuna başladı Ahmet Spor takımı. Sol tarafa gelen top. Umut Meraş kendi yer alanında. Baktı şöyle, yanına yaklaşan oyuncu Ravelesson. Dönüyor tekrar Umut. Umut'tan geriye Bates. Ardından da top kaleci Lafont'a. Lafont dönüyor sağ tarafa doğru. Sağ tarafta topla buluşan oyuncu Dellova. Onun attığı pas Diasaba. Ardından Amadou Cisse. Tekrar Diasaba. Kendi ekseni etrafına döndü. Derinlemesine bir pas denemesi olmadı. Kasımpaşa savunmasının arkasına doğru ama toplu buluşan oyuncu Ayberk. Kalecisi Jan Notis'e dönüyor. Jan Notis uzun bir top gönderdi şimdi rakip yer alanına doğru. Orta alandan topu kazandı Kasımpaşa takımı. Rakip yer alanına giren futbolcu Kerem Demirbay topu aldı. Baktı şöyle, kendi ekseni etrafına döndü. Geriyle oynamayı tercih ediyor. 0-0 beraberlik devam ediyor. Baldursson döndü. Tekrar o da geriyle oynadı. Kasımpaşa takımı kendi yarına top yapmaya çalışıyor. Bate ardından topu sol tarafa doğru gönderdi. Adem Arus'un pasında İliye. Tekrar Adem Arus dönüyor Baldursson'a. Baldursson kendi yer alanında, rakip yer alanına sağ taraftan girdi. Yanında wing pas istedi, atmadı ona. Dönüyor geriye doğru. Geride yine Adem Arus. Kasımpaşa takımı kendi yer alanında top yapıyor. 19. dakika kartlaşmada oynanıyor. Golsüz beraberlik devam ediyor. Sol tarafa doğru Ayberk. Ayberk'ten tekrar Adem Arus. Adem Arus döndü şöyle. Geriye doğru bırakıyor yine. Uzun bir top Baldursson'dan rakip yaralının sol tarafına doğru. Sisse karşıladı Ahmet Spor takımında ama top Kasımpaşa takımının oyuncularında kaldı. Ali ardından da Sisse'den top oyun alanının dışına çıkıyor. Taç oluyor ve taç atışıyla oyuna başlayacak olan takım ev sahibi Kasımpaşa. Evet, dakikalar ilerliyor. 19'dan 20. dakikanın ilk saniyelerini alıyoruz. Golsüz beraberlik devam ediyor Recep Tayyip Erdoğan stadında. Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesinde. Evet, taç atışı kullanılacak. İçeri doğru Ayberk kullandı. Savunma Sisse ile topu çıkardı. Atak devam ediyor. Kaleyi cepheden gören nokta. Wink baktı, doldurdu. İçeri doğru bir kafa ve gol! Güven Yalçın topu filelerle kucaklaştırdı. Dakika 20. Güven harika bir kafa vuruşuyla kaleci Lafont'un uzanamadığı noktaya topu gönderiyor ve Kasımpaşa 1-0 öne geçiyor Recep Tayyip Erdoğan stadında. Kendi sahasında, kendi seyircisi önünde 20. dakikada geldi gol. Harika bir orta ve Güven müthiş bir kafa vuruşu. Ceza yayının olduğu yerden güzel bir kafa vuruşuyla kaleci Lafont'un uzanamadığı noktaya en köşeye doğru gitti. Sol ön köşeye doğru giderken top filelerle kucaklaştırdı ve Kasımpaşa takımı 1-0 öne geçiyor Ahmet Spor karşısında. Golün güzelliği gerçekten de müthiş. Harika bir orta geldi. Güven çok güzel bir kafa vuruşuyla kaleci Lafont'u avlıyor ve

0: Kasımpaşa 1-0 öne geçiyor Recep Tayyip Erdoğan stadında Ahmet Spor karşısında. Evet, sözü tekrar merkeze bırakıyoruz. Söz tekrar Yüce Er'de.
1: Teşekkür ediyorum Murat Kara ve biz de Çorum'a gidiyoruz. Çorum şehir stadındayız. Söz Cihan Beşevli'de.
2: Teşekkürler Yücel. 22. dakikadayız ve Çorum Futbol Kulübü'nün 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Eyüp Spor karşısında 6. dakikada Kiziridis'in atmış olduğu golle değerli dinleyenler. Kiziridis Ramirez'den topu almıştı ve ağlarla buluşturmuştu. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda tehlikeli pozisyon olarak değerlendirebileceğimiz pozisyon yaşanmadı. Çorum Futbol Kulübü yükleniyor. Savunmadan seken top dışarıda. Son müdahale Çorum Futbol Kulübü takımı oyuncularından diyor yardımcı hakemin uyarısıyla karşılaşmanın hakemi ve alt işaret ediyor. Kale vuruşunu kullanacak Eyüpspor kalecisi Moldovan. Değerli dinleyenler, 22. dakikadayız. Kale vuruşu kullanılacak. Moldovan bıraktığı Zekçuz kale sahası ön çizgisi üzerine topu ve Moldovan'la paslaştı. Moldovan topu aldı. Arkadaşların dağılımına bakıyor. Elyamik'le oynuyor. Elyamik yer alanın sağ kanadında topla hareket halinde. Taç çizgisine yakın bir noktadan şimdi pasını verdi. Bu arada yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Zekçuz kendi yer alanında atan yönünü sol kanada çevirdi. Giordano ileriye doğru uzun mesafeli gönderiyor. Kaleci Felipe kendisine kadar gelen topu kontrol ettikten sonra hemen eliyle oyunu kurdu ve Smolcic'e verdi. Smolcic'den Fredi, Fredi'den bir kez daha Smolcic. Smolcic topu aldı ve Serdar'la oynuyor. Serdar saatçi. Onun yerden pası orta çizgi yakınlarında Cengiz Ünder. Cengiz yerde kaldı. Faul, serbest vuruş Çorum'un. Cengiz Ünder serbest vuruşu kullandı. Hemen yanındaki arkadaşı Ramadani ile oynadı. Ondan pas Smolcic. Rakip yer alana girer girmez hemen pasını verdi. Sol kanada doğru pas yerden. Şimdi Freddy topu aldı. Karşısında Elyamik var. Freddy kaptan döndü geriye. Çorum Futbol Kulübü sol kanattan yükleniyor. Kaleyi karşıdan gören bir nokta. Ramadani pasını verdi. Gökhan Sazda. Eyüpsporlu oyuncular kapandı. Gökhan Sazda bir kez daha pasını verdi. Serdar o noktada Cengiz Ünder pas yapıyor. Çorum Futbol Kulübü takımı oyuncuları kapandı. Eyüpspor savunması sol kanada pas. Freddy yerden pas ceza alanına. Borza kale çizgisi ortasını yaptı. Sekti top ve kornere gidiyor. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Çorum Futbol Kulübü değerli dinleyenler. Borza orta yapmak istedi. Elyamik ön direkte kafa vuruşu Zekçuz'dan top kornere gidiyor ve köşe vuruşu kullanacak sol kanattan ev sahibi takım. Köşe vuruşunu Kiziridis kullanmak için çeyrek daireye hareketlendi. 25. dakika mücadelede Çorum'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Eyüpspor karşısında. Kiziridis ön direğe ortasını yaptı. Savunma ön direkte karşıladı Giordano'yla. Top bir kez daha Çorumlu oyuncularda orta çizgi üzerinde. Topu alan oyuncu Freddy bastı şöyle topun üzerine. Freddy döndü geriye, kalecisi Felipe'ye kadar gönderiyor ve Felipe topu ceza alanı dışında kontrol etti, bıraktı Smolcic'e. Smolcic yavaş hareketlerle sağına döndü. Serdar'la oynuyor. Serdar'dan pas Gökhan Sazda. Gökhan bu arada faul kararı geliyor. Tam yardımcı hakem tacı verdi ama Mihala faul yapıyor Gökhan Sazda. Serbest vuruş Eyüpspor'un. Rakip yer alandan sol kanattan kullanacak. Serbest vuruşu Eyüpspor takımı. Mihalak yerde kalmıştı. Serbest vuruşu konuk ekip kullanma hazırlığı içinde. Mihalak toparlandı. Kalktı ayağa ve oyun tekrar hareketlendi. Karşı tribünler önünde pas yapıyor. Eyüpsporlu oyuncular Freddy baskı yapıyor. Freddy'nin baskısı devam ediyor. Bu topaya ve topu orada saklamayı başardı. Pas yaparak çıkmak istiyor Eyüpsporlu oyuncular. Abdullah iyi yerde kaldı. Şimdi sol kanatta rakip yer alanda Çorum Futbol Kulübü takım oyuncuları. Sol kanatta Kiziridis. Keziridis sokuldu ceza alanı sol çaprazdan.

0: Ortasını yaptı. Kafa vuruşu Ramirez'den üstten dışarıya gidiyor. Kiziriniz çok iyi. Bileklerine çok hakim bir isim. Süratli de bir oyuncu. Sokulu ceza alanına. Rakibini ekarte etti orada. Ortasını yaptı. Ramirez'in kafa vuruşu bomboş pozisyondaydı. Biraz yüksek bir toptu Ramirez için. Ona rağmen kafa vuruşunu yaptı Ramirez. Ve top dışarıya gitti. Üstten değerli dinleyenler. İkinci gole yaklaştı. Çorum Futbol Kulübü. Top üstten dışarıya gitti değerli dinleyenler ve bir kez daha pas yaparak kendi yarı alanından çıkmak istiyor. Eyüpsporlu oyuncular ön alan baskısı sonuç getirdi. Cengiz Ünder topu aldı, sol kanada pasını verdi. Hareketlenen oyuncu Kiziridis. İlk hamlede kontrolü iyi değildi ama hareketlendi, topu aldı. Şimdi yerden pası ceza alana, sert vuruş ve mükemmel bir gol. Harika bir gol. Borza'dan fark 2'ye çıkıyor. Mükemmel bir pas Borza'ya ve gelişine sol çaprazdan sağ köşeye mükemmel bir gol izliyoruz. Ve Çorum Futbol Kulübü fark 2'ye çıkarıyor Borza'yla. Müthiş bir gol izledik değerli dinleyenler. Sol kanatta Kiziriniz, ilk hamlede kontrol iyi değil. Ardından hareketlendi, topu aldı. Kiziriniz mükemmel okuyor oyunu ve çok iyi gördü Borza'yı. Kiziriniz, ilk golü atan Kiziriniz, bir gol bir asistle ön plana çıkıyor şu ana kadar. Maçın yıldızlaşan ismi Kiziriniz. Tam bir maestro gerçekten. Oyunu çok iyi okuyan, çok iyi paslar yapan, birebir de çok etkili, dripling halinde sürekli. Çok süratli ve çok teknik bir oyuncu. 27. dakikada Borza topu ağlara gönderdi. Kiziril ise Ramirez asist yapmıştı. Ve o Kiziril ise Borza'ya asist yapıyor. Fark 2'ye çıkıyor değerli dinleyenler. Bu arada bekleyiş var. Şu anda VAR odasıyla görüşüyor karşılaşmanın hakemi ve gol kararı çıktı. Evet. Borza ikinci golün sevincini adeta bir gol daha atmış gibi seviniyor ve fark 2'ye çıktı. 2-0 oldu. Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor karşısında fark 2'ye çıkardı. 2-0 oldu durum. Kenarda Uğur Uçar, Eyüpspor Yedekler Kulübesi seviniyor. Oyun şu anda henüz başlamadı, bekleyin diyor sanırım bir taraftan maçın hakemi. Orta noktayı işaret etmişti ama anlamaya çalışıyorum bir taraftan da. Şu anda bekleyiş sürüyor. Borza sevinmişti. VAR odasıyla mı görüşüyor bir taraftan da anlamaya çalışıyorum. Cengiz Ünder geldi, Freddy geldi. Gökhan Saz'la maçın hakemi Davut Takul Çelik'le konuşuyorlar orada. Bir faul var mı yok mu? Ya o yerde kalmıştı. Sanırım bu pozisyon mu şu anda inceleniyor bilmiyorum ama önce orta nokta işaret edildi ama ardından bir bekleyin işaretinde daha bulundu karşılaşmanın hakemi. Değerli dinleyenler, henüz oyun başlamadı. Eyüpspor Çorum Futbol Kulübü Eyüp karşısında ikinci golü buldu. Bakalım ikinci gol geçerlilik kazanacak mı? Şu anda itirazlar devam ediyor. VAR odasıyla görüşüyor karşılaşmanın hakemi. Evet, gol kararı çıktı. Şu anda faul pozisyonu da incelendi ve gol kararı çıktı değerli dinleyenler. 30. dakikadayız ve 2-0 oldu durum. Gol şu anda tescillendi. Bir hayli uzun sürdü inceleme. Maçta 3'te 1'lik bölümde geride kaldı. Çorum Futbol Kulübü farkı 2'ye çıkardı Eyüp karşısında değerli dinleyenler. Ve biz sözü merkeze Yüce Ere bırakalım. Çorum'da 31. dakikadayız. Çorum 2, Eyüp 0. Söz merkezde Yüce Erdi.
1: Teşekkür ediyorum Cihan Beşevli. Gerçekten çok keyifli, çok zevkli geçiyor maçlar. Ve şimdi de biz Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçı için sözü Murat Kara'ya veriyoruz.

31. dakika oynanıyor. Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Güven Yalçın'ın attığı golle karşılaşmada golden sonra sevgili futbol severler Ahmet Sportif faaliyetleri takımı reaksiyon vermeye başladı. Özellikle iki net fırsat kaçırdılar. 25. dakikada Gökhan Gül köşe vuruşundan gelen ortada gelişine harika vurdu ve top kale direğinin yanında yaladı ve oyunun dışına çıktı. Bu net fırsatlardan bir tanesiydi ve ardından karşılaşmanın 29. dakikasında Dia Saba şık hareketlerle geldi. Kaleyi cepheden gören noktadan yaklaşık iki oyuncuyu ekarte etti. Kaleyi cepheden gördü, vurdu ve son anda kaleci yani Notis başarılıydı ve bu da Ahmet Spor adına kaçan çok net fırsatlardı. Evet, Kasımpaşa 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. 20. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle ama Ahmet Spor inanılmaz bir baskı kurdu sevgili futbol severler. Yaklaşık 5-6 dakikadan beri beraberlik için yükleniyor Güneydoğu ekibi. Şimdi sağ tarafa doğru bir pas. Amadou Cissé bırakıyor topu rakip yaralan ama bıraktığı yerde arkadaşı hareketli değildi ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Karşı tribünlerden Kasımpaşa takımı Ali ile taç atışı kullanacak. 32. dakikayı biraz sonra geride bırakacağız. Recep Tayyip Erdoğan stadında Trendyol Süper Lig 4. hafta Adnan Süvari sezonunda Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi sol taraftan bir tehlike ev sahibi takım adına. Ali dönüyor sağ tarafa doğru. Güven çok güzel kontrol etti. Ortasını yaptı içeriye doğru. Son anda savunma karşıladı. Yine Güven'de kaldı. Güven kaleye cepheden gören o kadar müthiş vurdu ama vuruşunda top yandan oyun alanının dışına çıktı. Güven Yalçın önüne çok güzel almıştı. Golün sahibiydi ve ceza alanı dışından harika bir sol ayakla topu fidelerle kucaklaştırmak istedi ama top çok az farkla oyun alanının dışına çıktı. Şimdi Ahmet Spor kendi yer alanında. Sağ tarafa doğru bir pas. Dia Saba topu almaya çalıştı. Hemen yanında Ravalison geldi. Onun attığı pasta Cagney'e doğru savunma araya girdi. Adem Aruz topu kazanmaya çalışıyor. Sonrasında bir müdahale var. Kerem ardından top yine Ahmet Sporlarda. Şimdi kendi yaralından rakip yaralına doğru bir pas denemesi Ahmet Spor oyunculardan ama bir top kaybı. Geriye doğru bir pas şimdi. Baldursun topu aldı. Kasımpaşa takımı kendi yaralının sağ tarafından topu kontrol ediyor. Wink ardından rakip yaralanına Kerem ardından Baldursun. Sağ taraftan şimdi Ahmet Spor yaralanında Kasımpaşa takımı Güven dönüyor geriye doğru. Wink var. Wink dönüyor. O da sol tarafa doğru değiştirdi. Oyunun seyrini sol tarafta hareket olunca İliye ardından da Adem Aruz. Adem Aruz tekrar topu rakip yaralının sağ tarafına Güven'e doğru aktardı. Şimdi derinlemesine bir pas denemesi, bir duvar pas denemesine başarı yok. Top Ahmet Sporlu oyuncularda kalıyor ve sonrasında yapılan bir müdahale var ve serbest vuruşluyor karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır. Evet, yerde kalan oyuncu Gökhan Gül gerçekten de çok net bir fırsat kaçırmıştı. Maçın sevgili futbol severler 25. dakikasında köşe vuruşundan gelen ortada gelişine bir vuruş yaptı. Vuruşunda top adeta kaleyi yaladı ve oyunun dışına çıkmıştı. Ahmet Spor'un beraberliğe çok çok yaklaştığı bir andı. Şimdi top kaleci Lafont'ta. Lafont baktı şöyle dönüyor sağ tarafa doğru topu aktardı. Sağ tarafta Amadou Cissé. Kendi aralarında Ahmet Spor. Dönüyor o da geriye Delova'ya. Delova şöyle baktı Kosovalı oyuncu. Topu gezdirdi. Baskı var orada Kasımpaşalı Rafferty'den ama top tekrar kaleci Lafont'a geliyor. 35. dakika. İlk yarıda son 10 dakika artık. Recep Tayyip Erdoğan stadında 20. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle Kasımpaşa Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sağ tarafa doğru bir pas. Amadou Cissé, Dia Saba. Tekrar Amadou Cissé'ye geldi. Cissé kendi yer alanında dönüyor Dia'ya. Dia Saba sol tarafa doğru değiştirdi oyunun seyrini. Ahmet Spor takımı rakip yaralarına geçmeye çalışıyor ama Rafferty izin vermedi. Şimdi uzun bir top. Cagney'e doğru geldi. Cagney yerde kaldı. Kasımpaşa takımı savunmada topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve ardından da top Ahmet Spor yaralanına. Oradan da kaleci Lafont'a kadar gelmiş oluyor. Lafont'tan Delova'ya pas. Delova baktı şöyle tekrar kalecisiyle oynadı. Kaleci Lafont dönüyor. Sağ tarafa doğru aktardı. Sağ tarafta Bates var. İskoçyalı oyuncu dönüyor orta alanda. Dia Saba'yı gördü. Dia Saba yapılan bir müdahale var. Oğuzhan Çakın düdüğünü çalıyor, serbest vuruşu veriyor. Hemen oyuna başladı Ahmet Spor vakit kaybetmeden. Şimdi sol tarafa doğru güzel bir pas. Kasımpaşa yaralının sol tarafından geliyorlar. İçeriye doğru derinlemesine bir pas

0: Mel Balet'le tehlike yakalamıştı Ahmetspor ama biraz evvel de yapılan çok sert bir müdahale vardı. Oğuzhan Çakır sözle uyardı. Şimdi Kasımpaşa'da sevgili futbol severler, Kerem Demirbay'ı, oyun tekrar başladı. Karşı tribünlerden ve Kasımpaşa takımı tehlikeli geliyor. Ali ile Ali sağ tarafa doğru gönderdi. Güven kaleci ile karşı karşıya. Güven gole gidiyor. Güven ve attığı pasa son anda Lafond ayaklarını uzaklaştırdı. Güven kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kasımpaşa ikinci golü çok net bir şekilde Güven Yalçın'la kaçırmış oluyor ve kaleci Lafond başarıldı. Güven Yalçın'a ikinci gol izni vermedi. Şimdi Ahmet Spor takımı kendi yer alanında. Sağ tarafa doğru bir pas. Dia Sabah çok güzel kontrol etti. Kendi yer alanında Dia Sabah. Yanında Sisse var. Bir çalım yaptı. Şimdi geriyle oynamayı tercih ediyor. Geride sağ tarafta Gökhan. Gökhan'dan Sisse'ye. Sisse'den sağ tarafa doğru bir pas şimdi. Sağ tarafta topla buluşan Krasniqi. Onun pası Dia Sabah. Yerden pas. Cezan dışı. Sert vuruş. Ve üstten oyun alanının dışına çıkıyor. Vuruş yapan futbolcu Umut Meraş'tı. Kaleyi cepheden ama uzaktan gören bir noktadan vurmayı denedi. Ama vuruşunda top üstten farklı bir şekilde oyun alanının dışına çıkmıştı. Biraz evvel Güven Yalçın'la çok net bir fırsatı kaçırdı Kasımpaşa. İkinci gole çok çok yaklaştı ama Lafond bir anda geldi ve Güven'in açısını tamamen kapattı. Ve bu topu kaleci, fil dişi sahili kaleci bu topu önlemeyi başardı. Ve ikinci gol izni vermedi Güven Yalçın'a. Şimdi geriye doğru bir pas. Geride Wing topu kontrol etmeye çalışıyor. Jackney'nin baskısı var. Kasımpaşa takımı kendi alanından topu çıkarmaya çalışıyor. Tekrar top Dia Sabah'a. Sabah'dan sağ tarafa doğru Sisse'ye. Şimdi tehlikeli geliyor yine Ahmet Spor. En sağda içeriye doğru Bate sokuluyor. Onun pası cezanın dışı. Gol pozisyonu. Ellere çarptı mı? Hayır. Devam diyor kartlaşmanın hakemi. Orada bir elle bir müdahale var mı yok mu tartışmaları içerisinde. Oyun devam ediyor. Şimdi top yine Ahmet Sporlu oyuncularda. Orta alanda Sisse rakip yarılarında tam göbekten giriyor. Bir anda sevgili futbol severler top sol tarafa doğru düştü. Sol tarafta Samuel Bale. Samuel Bale sokuluyor. Samuel Bale sol tarafta bırakıyor kaleyi cepheden gören noktaya doğru Ravaleson. Ravaleson'un attığı pasta tekrar savunmadan geri geldi. Ardından Sisse ve baskı Ali topu kazanmaya çalıştı ama kazanırken de topu biraz ayağından fazla açınca top karşı tribünlere taç alıyor. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Kasımpaşa'nın. 20. dakikada Güven'in attığı golle. Bu arada Dia Sabah'ın ceza alanı içerisine girerken Kasımpaşa'nın defans oyuncularının bir ele çarpıp çarpmadığı görüşünde miydi Oğuzhan Çakır? Orada bir an oyun durdu ama sonrasında oyunu devam ettirdi mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır. Evet, karşılaşmada 39. dakika oynanıyor. Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Ahmet Spor karşısında. Gol 20. dakikada Güven Yalçın'da. Biz sözü tekrar merkeze Yüce Er'e bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Murat Kara ve Arcaşehir'in Futbol Kulübü Eyüp Spor maçındayız. Söz Cihan Beşevli'de.
2: Teşekkürler Yücer. 40. dakikadayız ve Çorum Futbol Kulübü'nün 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Eyüp Spor karşısında. 6. dakika Kiziridis, 27. dakika Borza'nın atmış olduğu gollerle ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Maçta tempo biraz düşmüş durumda. Yüksek tempo ile başladı karşılaşma ve ciddi bir efor sarf etti tabii. Şu anda Eyüp Spor karşısında ev sahibi Çorum 2-0'lık skor avantajını yakalayınca biraz da tabiri caizse frene bastı ve kontrollü oyunu tercih ediyor. Bu arada sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda 35. dakikada ceza alanı dışından gelişine mükemmel bir vuruşla Freddy top mükemmel bir vuruş yaptı ve top üst direkten oyun alana döndü. Gerçekten bu top ağlarla buluşmuş olsaydı Süper Lig'de bu sezon atılan en güzel gollere aday gol olabilirdi. Top üst direkten oyun alana döndü Freddy'nin vuruşunda. Sevgili dinleyenler, o da büyük bir üzüntü yaşadı ve bu top nasıl ağlara gitmez dercesine bir yüzünde tebessüm de oluştu. Sağ kanattan gelişiyor şimdi Eyüp Ata, sağ çapraz ceza alanı vuruş ve top dışarıya gidiyor. Son müdahale kaleci Felipe'den. Eyüp Spor atak geliştirdi sağ kanattan ve kaleci Felipe gole izin vermiyor. Bu topanın vuruşunda sağ çaprazdan ceza alana girdi. sol eliyle bir

0: müdahalesi var. Kaleci Felipe'nin top kornere gitti ve köşe vuruşu kullanacak. Sol kanattan Eyüp Spor takımı değerli dinleyenler. Köşe vuruşunu bu topla kullanacak. Ceza alanı kalabalık ve hareketli. Maçın hakemi oyuncuları uyarıyor. Bu topa uzak noktaya ortasını yaptı. Kafa vuruşu sekti top. Taça gidiyor karşı tribünlerden. Ve taç Eyüp Spor'un. 42. dakika mücadelede ve Çorum Futbol Kulübü'nün 2-0'lık üstünlüğü sürüyor. Eyüp Spor karşısında kendi yarı alanından sol kanattan taç atışıyla oyuna başlayacak Ağrıca Çorum Futbol Kulübü. Çorum Futbol Kulübü sezona Galatasaray deplasmanında başladı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Evinde daha sonra Kasımpaşa'yı konuk etti ve Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Geçen hafta Beşiktaş'la karşı karşıya geldi ve 6-2 bitti mücadele Beşiktaş'ın üstünlüğüyle. Sevgili dinleyenler, geride kalan bu 3 maçta galibiyete uzanamadı Çorum Futbol Kulübü. Ama bu maçta şu ana kadar 27 dakikada 2 gol buldu ve şu anda dakikalar 43'ü gösteriyor. Çorum Futbol Kulübü'nün de 2-0'lık üstünlüğü sürüyor değerli dinleyenler. Kendi yarı alanında şimdi Cengiz Ünder topu aldı. Orta çizgi üzerinden hareketlendi. Cengiz Ünder atan yönünü sol kanada çevirdi. Pasını aktardı ve Çorum Futbol Kulübü yükleniyor. Kaleye vuruş geldi ve kaleci Moldova'nın üzerine geliyor top. Moldovan topu kontrol etti ve artık ilk yarıda son dakikalar içindeyiz. Moldovan topu kontrol ettikten sonra yanına sokulan Elyamik'le oynuyor. Elyamik'ten pas Zekçoğuz. Zekçoğuz üzerine herhangi bir oyuncu baskıya gelmeyince yavaş hareketlerle bir kez daha Elyamik'i gördü. Elyamik, o da yavaş hareketlerle bir kez daha Zekçoğuz'a veriyor. Zekçoğuz'tan pas Giordano, yaralananın sol kanadında Giordano ileriye doğru gönderdi. Hatalı bir pas. Seken top bir kez daha Eyüp Sporlu oyuncularda. Savunmada Zekçoğuz. Elyamik bu kez atan yönünü sağ kanada çevirdi. Sağ kanatta Talha, rakip yaralandı, topu aldı. Talha verdi pasını. Yao, seken top. Çorum Futbol Kulübü takım oyuncuları kazandı topu. Kendi yaralanın sol kanadında. Şimdi Freddy'ye pas. Freddy, değerli dinleyenler. 44. dakikadayız. Çorum'un Eyüp karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Söz merkezde Yüce Erdi.
1: Cihan Beşevli, teşekkür ediyorum. Şimdi de Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçına gidiyoruz. Söz Murat Karada.
2: Teşekkürler sevgili Yüce. 44. dakika oynanıyor. Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 20. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle, ama Ahmet Spor'un golden sonra baskıları devam etti. Yine özellikle yaklaşık 5 dakika önce Diyasaba çok net bir fırsatta harika bir pas gönderdi Erman Krestic'in önüne. Erman Krestic kaleci Jan Notis'le karşı karşıya kaldı sol çaprazda. Kaleciyi geçti ama bir an dengesini kaybedince yerde kaldı ve Ahmet Spor yine beraberlik şansını kaçırmış oldu. Çok net bir fırsatı kaçırmış oldu Ahmet Spor. Golden sonra baskıları devam ediyor ama Kasımpaşa Kalesi'nde golü bulamadılar. Şimdi topla buluşan futbolcu içeride Rafferty. Döndü, topu sağ tarafa doğru gönderdi. Kasımpaşa takımı rakip yer alanında derken hatalı bir pas oldu ve top Ahmet Sporlu oyuncularda kaldı. Ravelesson dönüyor, hemen yanındaki arkadaşına topu aktardı. Gökhan. Gökhan baktı, içeriye doğru bir pas denemesi Dia'ya geldi. Dia sağ. Döndü, şöyle bir baktı. Sol tarafta hareketli olan futbolcu Umut Meraş'a. Umut Meraş Samuel Balet'e. Samuel Balet sol çapraktan ceza alanında ortasını yaptı. İçeriye doğru uzak noktaya geldi ama herkesi geçti. Ardından top sağ tarafta Krasniç'le buluştu. Döndü. Krasniç geriye doğru bıraktı. Sise'ye. Oradan içeriye doğru. Bir orta daha geliyor. Savunma Adem Arus'la topu çıkarıyor Kasımpaşa takımı. Baskı devam ediyor Ahmet Spor'da. Beraberlik için yükleniyor Diyarbakır ekibi. Şimdi sol tarafa doğru geldi. Samuel Balet. Rakip yaralarında Kasımpaşa yaralarında Ahmet Sporlu oyuncular. Ardından geriyle oynamayı tercih etti Samuel Balet. Ardından Bates. Bates'ten sol tarafa doğru. Amadou Cisse. Onun pası sağ tarafa doğru geliyor. Ahmet Spor kendi yer alanında. Ardından rakip yer alanında giriyorlar, çıkıyorlar. Daha kontrollü bir şekilde beraberlik şansı arıyorlar Kasımpaşa Kalesi'nde. İlk yarıda 45 artı.

0: artı 1 oynanıyor. 1 dakikalık bir kayıp zaman çıktı. Bunu da belirtelim. Dördüncü hakem Hakan Ülker ve sol tarafa doğru bir pas. İlk yarıda son bölümler artık. Samuel Beret sol çaprazda vurabilir. İçeride kalabalık bir savunmaya içine girdi. Sonrasını geri doğru çıkarmaya başardı. Gökhan Gül vurdu, üstten oyunun dışına çıkıyor. Gökhan Gül yine uzak noktalardan etkili vuruşlar yapabilen oyuncusu Ahmetspor'un. Ve Gökhan Gül çok net bir fırsat. Kaleyi cepheden gören noktadan döndü, baktı, vurdu ve kaleci Jan Notis'in üzerinden oyun alanının dışına çıktı ve kale vuruşu olacak. Gözler kartlaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'da derken ilk yarının son düdüğü geliyor Recep Tayyip Erdoğan stadında. Evet, dördüncü hafta mücadelesinde Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler mücadelesinde ilk yarı 20. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle Kasımpaşa soyunma odasına 1-0 önde giriyor sevgili Yüce ve söz tekrar merkezde.
1: Teşekkür ediyorum Murat Kara ve Çorum'dayız. Söz Cihan Beşevli'de.
2: Yücel, Çorum'da artı 3 işaret edildi ve Çorum'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 45 artı 3 ve son duraklama dakikasındayız. Çorum Futbol Kulübü 2, Eyüpspor 0 durumu devam ediyor. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda az önce sağ kanat topu aldı Cengiz Ünder. Soluna çekti, biraz içe kat etti, kaleyi karşısına aldı. Sol ayağıyla vuruşu yaptı ve top az farklı yandan dışarıya gitti. Cengiz Ünder sol ayağını çok etkili kullanan bir isim ve uzaktan şansını denemişti. 6. dakikada Keziriris, 27. dakikada Borza'nın atmış olduğu gollerle Çorum Futbol Kulübü'nün Eyüpspor karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Değerli dinleyenler, yine Cengiz Ünder sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda 45. dakikada sarı kart gördü. David Costa da 45 artı 2'de sarı kart gören isimdi. Bu oyuncular sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda sarı kart gören isimler oldu. Ve ilk yarı bitiyor değerli dinleyenler. İlk yarının sonucu Arca Çorum Futbol Kulübü 2, Eyüpspor 0. Maçın ikinci yarısında tekrar birlikte olacağız ve sözü merkeze Yüce Er'e bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Cihan Beşevli. Sevgili dinleyiciler, saat 17'de başlayan Trendyol Süper Lig'deki karşılaşmalarda Kasımpaşa 1, Ahmet Sportif Faaliyetler 0, ilk 45 dakika sona erdi. Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor maçındaysa Çorum Futbol Kulübü 2-0 önde kapadı ilk yarıyı. Karşılaşmaların ikinci devresinde tekrar birlikte olacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
0: Reklam.
4: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
5: Bir kez daha merhaba sevgili dinleyiciler. Saatimiz 18.02'yi gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz başladı ikinci kez futbol saatinde. Bildiğiniz gibi 17'de oynanan iki karşılaşma var. Biri Çorum'da Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor karşılaşması ve bu maça çıkarken Çorum Futbol Kulübü 1 puandaydı. Eyüpspor'sa 3 puandaydı. Maçın 6. dakikasında Kiziridis, 27. dakikasında da Borza'nın attığı gollerle ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapadı Çorum Futbol Kulübü. Bir diğer karşılaşmaysa İstanbul'da Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler arasında sevgili dinleyiciler ve bu maçın 20. dakikasında Güven Yalçın sevgili dinleyiciler 1-0 öne geçirdi Kasımpaşa'yı ve ilk 45 dakika 1-0 üstün kapadı Kasımpaşa sevgili dinleyiciler. Ve Trendyol Süper Lig'de 4. haftayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Cuma günü Başakşehir Galatasaray karşı karşıya geldi ve Başakşehir kendi sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu sevgili dinleyiciler. Bir diğer karşılaşma dün saat 17'deydi. Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve dün akşam bir derbi vardı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, Beşiktaş Kadıköy'de 2-1 kazandı sevgili dinleyiciler karşılaşmayı. Ve bugünün ilk iki maçı saat 17'de başladı sevgili dinleyiciler. Biz de ilk olarak sevgili dinleyiciler Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçına gidiyoruz. İkinci devresi az sonra başlayacak ve sözü Murat Kara'ya bırakıyoruz.
6: Recep Tayyip Erdoğan salonunda Kasımpaşa Ahmet Spor faaliyetler mücadelesinin ikinci yarısı biraz sonra başlayacak. Evet, ikinci yarıda Ahmet Spor takımı iki oyuncu birden oyuna sokacak. Evet, iki değişikliğe gitti. Besnik Hasi, Arnavut teknik adam. Cagne ikinci yarıda yok. Evet, Orban oyuna giren oyuncu ve Gökhan Gül. Evet, bugün gerçekten de Ahmet Spor adına pozisyon yakalayan Gökhan Gül yok ve Furkan onun yerine oyunda olduğunu belirtelim. İki oyuncu birden değiştirdi. İki hamle birden yaptı Arnavut teknik adam Besnik Hasik ve Kasımpaşa'ya baktığımda Kasımpaşa takımı 11'ini koruyor. Emre Berezoğlu herhangi bir değişikliğe gitmedi ikinci yarıda ve Ahmet Spor'da iki değişiklik birden olduğunu belirtelim. Evet, Gökhan Gül yok. Mbaye Cagne yok. Yerine Orban ve Furkan sevgili pol severler. İkinci 45 dakikada görev alacak olan iki isim. Evet, şimdi biraz sonra karşılaşma başlayacak. İkinci yarıya ev sahibi takımının vuruşuyla başlayacak. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı Kasımpaşa. 20. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle. Ardından Ahmet Spor'un baskıları vardı. Golden sonra beraberlik çabaları vardı. Özellikle Diasaba'nın ikinci bölgeden getirdiği toplarda ceza alanı içerisine soktuğu iki önemli isim vardı. Samuel Bale olsun, ardından yine Mbaye Cagne olsun, Krasnici olsun pozisyonlar yakaladı. Ama Diasaba gerçekten de orta sahadan getirdiği toplarla akıl dolu paslar çıkardı ceza alanı içerisine doğru. Çok iyi paslarla içeriye doğru attı ama Ahmet Spor beraberliği bulamadı Kasımpaşa karşısında ve ilk yarıda 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona ermiş oldu Ahmet Spor karşısında. Evet, ikinci yarı biraz sonra başlayacak. İstanbul'da hava sıcaklığı artık tamamen biraz daha azalmış durumda ve stattaki ışıklar da yanmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan stadında ikinci 45 dakika biraz sonra başlayacak. Kasımpaşa takımının ikinci yarı vuruşuyla başlayacak. Bakalım ikinci yarıda neler olacak, merakla bekliyoruz. Ve ikinci 45 dakika başlamış oluyor ev sahibi takımının vuruşuyla. Uzun bir top geliyor içeriye doğru Ali. Ahmet Spor savunması topu uzaklaştırdı. Ardından top Kasımpaşa yaralarına, hatta karşı tribünlere kadar çıkan topta taç oluyor ve taç atışıyla oyuna başlayacak olan takım ev sahibi Kasımpaşa. Evet, ikinci yarının ilk dakikası, karşılaşmanın 46. dakikası. Kasımpaşa 1, Ahmetspor 0 ve uzun bir top geldi şimdi taca dışından sağ tarafa doğru. Benedicak topu kontrol etmeye çalıştı ama Ahmetspor savunması topu kontrol etti, aldı ondan. Ardından bir uzun top daha geliyor Adem. Avuz topu karşılayan oyuncu oldu bu sefer Kasımpaşa'dan. Bir kez daha top oyun alanının dışına çıkıyor karşı tribünlerden ama bu sefer el değiştirerek Ahmetspor takımı taca dışını kullanacak. Evet, taca dışını Umut Meraş kullandı. İçeriye doğru bir pas. Orban top almaya çalıştı. Araya girdiler. Tekrar top Orban'da. Orban dönüyor. Geriye doğru bıraktı. Ardından top sağ tarafa doğru geldi. Amadou Cisse'den sağ tarafa doğru bir pas. Geriye doğru, içeriye doğru Krasnici, tekrar Cisse'ye ve Ahmetspor kendi aralığında top gezdiriyor. Bates döndü. Sol tarafa doğru aktardı topu. Sol tarafta Umut Meraş. Ardından top, tekrar top orta alanın içerisine doğru geldi. Diya topu indirdi. Diya Saba indirdiği yerde top Kasımpaşalı oyuncularda kaldı. Şimdi bir uzun top sağ tarafa doğru geliyor. Tehlikeli olabilir ama top farklı bir şekilde oyun alanının dışına çıkıyor. Güven Yalçın topu kontrol edemedi. Köşe bayrağına yakın bir noktadan taca dışını kullanacak Ahmetspor takımı. Evet, taca dışı hemen kullanıldı. Samuel Balet'in içeriye doğru gönderdiği topta Furkan topu almaya çalıştı. Ahmetspor takımı kendi yer alanından çıkmaya çalışıyor ve oyun alanının dışına çıktı. Taca dışıyla oyun başlayacak. Hemen topu oyuna soktular ve tehlikeli yürüyor Ahmetspor derken kaleci Jan Notis son anda çıkıyor ve topu uzaklaştırdı. Bir anda Orban kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi ama Jan Notis tehlikeyi sezdi, çıktı ve topu uzaklaştırdı. Şimdi Kasımpaşa takımının hata. Geriye doğru bir pas denemesi. Orada Rafelti dönüyor, geriyle oynadı. Adem Arus'a geliyor. Adem Arus baktı. Hemen yanındaki arkadaşına topu aktarıyor. Ardından sol tarafa doğru düşen top İliye. İliye'den kaleci Jan Notis, tekrar Adem Arus. Şimdi geride paslaşıyor Kasımpaşa takımı. 1-0 önde ev sahibi takım. Güven Yalçın'ın 20. dakikada attığı gol var ve oyun tekrar sağ taraftan hareketlendi. En sağda topla buluşan futbolcu Kerem, tekrar geriye doğru bir pas. Kaleci Jan Notis dönüyor, oyunun seyrini sol tarafa değiştirdi Ayberk. Ardından hemen yanındaki arkadaşı içeride Ali vardı. Ayberk'e doğru bir pas atıldı. Ardından kısa düşen bir top olabilir. Kaleci Lafon çıkıyor, tehlikeyi seziyor ve bu arada riskli ters bir pas yaptı. Gol pozisyonu ve Kasımpaşa takımı büyük bir hatayı, Ahmetspor'un büyük hatasını değerlendiremeyen Ayberk oluyor. Bir anda Lafon riskli bir pas atınca zayıf bir ters bir pas oldu. Ardından top Kasımpaşalı oyuncularda kaldı. Ardından Ayberk'e doğru geldi ama Ayberk değerlendiremedi. Bu arada bir tehlike var Ahmetspor adına. Tehlikeli geliyorlar. Gol pozisyonu. Orbancı ceza alanı içerisinde. Baktı şöyle Orban, bastı frene. Döndü geriye doğru. Uzaklardan Furkan vurdu. Savunmaya çarptı ve top oyunun dışına çıktı. Korner. Top oyunun dışına çıktı. Korner. Orban pasını çıkardı geriye. Furkan'ın vuruşunda, pozisyonda işte içeride olan futbolcu son anda Baldursun'un müdahalesi ve top da oyun alanının dışına çıkmış oluyor. Köşe vuruşu kullanacak Ahmetspor. Dakikalar ilerliyor. İkinci yarının 5. kartlaşmanın 50. dakikası. Köşe vuruşu kullanılmak üzere. Ceza alanı içerisi kalabalık. Ahmetspor yine tehlikeli geliyor. Ceza alanı içerisinde hareketlenmeler var. İçeriye doğru Yasaba ortaladı. Furkan vuruyor ve cezayenin vuruşunda top üstten oyun alanı dışına çıktı. Furkan'ın vuruşuna, Furkan Soyalp'in vuruşunda top üstten oyun alanının dışına çıkıyor ve kale vuruşuyla oyuna başlayacak kaleci Yunan Yonnotis. Evet, karşılaşmada 50. dakika oynanıyor. Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sağ tarafta Gladio Wing. Onun pası Güven ama yapılan bir müdahale var. Daha öncesinde Oğuzhan Çakır'ın düdüğü geliyor. Gladio Wing yerde kalan oyuncu ve Kasımpaşa takımı kendi yaralının sağ tarafından oyuna başlayacak serbest vuruşla. Evet, 20. dakikada Güven'in attığı gol vardı. Şimdi sağ taraftan serbest vuruşla oyun başlayacak demiştik. Ama yerde kalan bir oyuncu hala var. Emre Belezoğlu ikinci yarıda bir değişiklik yapmadı. Gladio Wink sakatlık geçiren oyuncu. Oyuna bakalım ilerleyen dakikalarda hamleler yapacak mı, onu da merakla bekliyoruz. Kasımpaşa'da Jason, yine Hayredinovic, Ben Yones, Diarra, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlığı olduğunu belirtelim Kasımpaşa takımında. Kaleci Yannotis topu aldı. Oyun başladı. Yannotis baktı şöyle. Tabii ki biraz da yavaş hareketler Yunan kaleciden. Uzun bir top gönderdi. Rakip yarılımına doğru, sol tarafa doğru düştü.

0: ardından bir vuruş ve gol! Benit İçak, dakika 52, Kasımpaşa durumu 2-0 yaptı. 52. dakikada gol geldi. Benit İçak topu filelerle kucaklaştırıyor Ahmet Spor filelerine. Karşılaşmanın 52. dakikası, büyük bir hata. Benit İçak, Polonyalı oyuncu, önüne gelen topu vurdu ve top önce direğe ve sonra da ağlarla buluştu. Gol sevgili futbol severler, Rafferty ile başladı. Ardından sol tarafa doğru Ali ile gelişti. Ali ceza alanına girdi. Rafferty ve sonrasında Benit İçak önünde kaldı. Direğe çarpan top, kaleci Lafont'u avlıyor ve Kasımpaşa farkı 2'ye çıkartıyor Recep Tayyip Erdoğan stadında. Gol Benit İçak, dakika 52, Kasımpaşa 2, Ahmet Spor 0. Benit İçak golü buldu. Bakalım karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır bir inceleme olabilir mi? Orada bir sakatlık var. Gol belki sevgili futbol severler, kontrol edilecek tabii ki. Çünkü yerde kalan bir oyuncu var cezaların içerisinde. Oğuzhan Çakır şimdi geldi ve VAR'la bir iletişim haline geçti. Evet, VAR'la bir iletişim haline geçti. Ahmet Sporlu oyuncuların da itirazları var. Evet, yerde kalan bir oyuncu vardı ama Kasımpaşa'dan vardı. Sonrasında bir sakatlık geçiren oyuncu, evet, Amadou Cissé. Evet, yerde, hayır, Ravalesson. Ona yapılan bir müdahale mi var? Karşılaşmanın hakemi VAR'la bir iletişim halinde. VAR'da Ali Şansalan var. Şimdi Oğuzhan Çakır'la bir iletişim halinde. Bakalım orada herhangi bir inceleme olacak mı? Potansiyel bir inceleme olacak mı? Hayır. Şimdi Santra için Ahmet Sporlu oyuncular topu Santra noktasına dikti. Evet, karşılaşmada dakikalar 54 oluyor. Kasımpaşa 2, Ahmet Spor 0 ve Santra vuruşuyla oyun başlıyor sevgili futbol severler. Biz tekrar sözü sevgili Yüce Er'e, merkeze bırakalım. Kasımpaşa Ahmet Spor mücadelesinde 2-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Çorum'a gidiyoruz. Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor maçındayız. Söz Cihan Beşevli'de.
2: Cer, teşekkürler. 56. dakikadayız ve Çorum Futbol Kulübü'nün 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Eyüp Spor karşısında ve ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği yaparak başladı Eyüp Spor. Savunmada El Yamik oyundan alındı, yerine Anıl Yaşar. Sağ kanatta Butoppa oyundan alınırken Yusuf Barasi oyuna dahil oldu Eyüp Spor takımında. Sizlerle birlikte olmadığımız ikinci yarıda geride kalan 10 dakikada yine topa ve oyuna hükmeden taraf Çorum Futbol Kulübü takımı diyebiliriz. Yaklaşık 3-4 dakika önce yine Cengiz Ünder topu aldı. Müthiş hareketlendi topla ve rakip yer alana girer girmez neredeyse topu aldı. Süratlendi, ceza alanı dışı hafif sol çapraza kadar gittikten sonra vuruşu yaptı ama kalecinin biraz da üzerine giden topu kaleci Moldovan karşıladı ve tutmayı başardı topu. Biraz daha köşelere vuruş yapabilmiş olsaydı Cengiz Ünder. Bu maçta gerçekten oldukça süratli, hızını konuşturuyor Cengiz Ünder. Sağ kanatta rakip yer alanda Cengiz topu aldı, ileriye doğru gönderdi. Şimdi sağ çaprazdan Ramirez ceza alanına girdi. Çorum atak geliştiriyor. Eyüp Spor savunması kapandı. Orta ceza alanına, savunmada Zekçus'tan sekti ve top kornere gidiyor. Atak yönü sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak ev sahibi Çorum değerli dinleyenler. 57. dakikadayız ve Çorum'un Eyüp Spor karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ceza alanına kalabalık sayıda hareketleniyor. Ev sahibi takım oyuncuları Cengiz Ünder köşe gönderine hareketlendi ve tribünleri alkışlayarak karşılıyor. Bugünkü Cengiz Ünder performansı taraftarlardan şu ana kadar beğeni topladı. 58. dakikadayız. Cengiz Ünder paslaşarak kullandı. Freddy ile oynadı. Cengiz bir kez daha topu aldı. Ortasını yaptı uzak noktaya. Kaleci Moldovan sektirmeden topu kontrol ediyor. Ve hemen arkadaşlarının dağılımına baktıktan sonra herhangi bir pas verecek arkadaşını bulamayınca yanındaki Zekçuls ile oynadı. Ve Zekçuls topu aldı. Sağ kanadına doğru yükseltiyor topu. Sağ kanatta topu kontrol eden oyuncu Talha. Talha'nın yerden pası Yao. Yaralanın son metrelerinde sağ kanattaydı. Rakip yaralana gönderdi. David Costa ileriye doğru gönderdi. Ama topa daha yakını olan isim Smolcic. Kalecisi Felipe'ye. Felipe'den pas Porza'ya. İleriye doğru pas yaralanın ortasında.

Freddy tek top oynamak istedi. Bu arada yatarak bir müdahale geliyor ve sarı kart mı çıkacak derken maçın hakemi şimdi elinin cebine götürdü ve Anıl Yaşar sarı kart görüyor. 58. dakikada değerli dinleyenler, ikinci yarıda oyuna girmişti. Anıl Yaşar yatarak müdahalesi, arkadan rakibine yapmış olduğu Ramirez'e müdahalesi sarı kartla sonuçlanıyor. Ve orta yuvarlağın kendi yaralarına bakan diliminden serbest vuruşla oyuna başlayacak Çorum Futbol Kulübü takımı. 6. dakika Kiziridis, 27. dakika Borza, Çorum Futbol Kulübü takımının ve maçın gollerini atan isimler. Ev sahibi takım 2-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Serbest vuruş kullanıldı. Serdar topu aldı. Sağ kanatta Gökhan Sazda, Cengiz Ünder topu alan isim. Şimdi topu Serdar aldı. Bir kez daha Cengiz'e bıraktı. Cengiz savunma arkasına doğru, sol kanada doğru yükseltti topu. Hareketlenen oyuncu Kiziridis ceza alana sokuldu. Kiziridis yerde kaldı. Borza vuruş savunmadan sekti ve top kornere mi gidiyor? Son bir müdahale var mı orada? Maçın hakemi altı işaret ediyor. Kiziridis inanılmaz süratli bir oyuncu. Ceza alanı sol tarafındaki boşluktan şık bir şekilde topu önüne aldı. Ve Talha'nın müdahalesi var. Ayak koydu orada. Ayak koyduğu top Borza'nın önüne düştü. Borza vuruşu yaptı. Top savunmadan sekti ve kornere gitti. Evet, köşe vuruşu kullanıldı. Şimdi topu alan oyuncu...

0: Borza ortasını yaptığı kafa vuruşu ceza alanında ve top dışarıya gidiyor. Eyüp Kalesi'nde Çorum baskısı, değerli dinleyenler, Ramadani kafa vuruşunu yapan isimdi ve top dışarıya gitti. Üçüncü golü aradı Çorum Futbol Kulübü takımı. Az önce Borza'nın vuruşu savunmada Zekçi Ustan sekti ve kornere gitti. Köşe vuruşu kullanıldı ardından. 60. dakika mücadelede ve Çorum Futbol Kulübü'nün 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor değerli dinleyenler. Eyüpspor karşısında zaman zaman ilk yarıda olduğu gibi etkili ve tehlikeli ataklar geliştiriyor. Sağlı sollu hücum organizasyonlarıyla merkezi de çok etkili kullanıyor. Ev sahibi takım şimdi Cengiz Ünder bir kez daha topu aldı. Pas vermek istedi. Geçmedi bu top. Ayak koyan isim Anıl Yaşar. Eyüpspor oyuncular topu kendi yer alanında aldı ve onlar pas yaparak çıkmak istiyorlar. Karşı tribünler önü kendi yer alanın son metrelerinde topu...
1: Sevgili dinleyiciler, Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçına gidiyoruz. Söz Murat Karada.
2: 58. dakikada Ahmet Spor farkı 1'e indiriyor. Orban harika bir gol attı sevgili futbol severler. Ceza alanı dışına oldukça açılmış, kaleci Jan Notis'i gördü ve girişine bir vuruşla, bir aşırma vuruşla direkt kaleye gönderdi sağ taraftan. Cezanın dışından taç çizgisine yakın bir bölgeden Jan Notis'in biraz önde olduğunu görünce Ahmet Spor topu ağlarla buluşturan oyuncusu Orban oldu ve fark 1'e iniyor şimdi. Ahmet Spor ikinci golden sonra da baskısı vardı ama Kasımpaşa'da üçüncü gole çok yaklaştı. Ali ile yakaladığı bir pozisyondu. Ali Yavuz müsait pozisyondaydı cezanın dışından. Vuruşunda top üstten oynanan dışan çıkmıştı. Kasımpaşa üçüncü gole çok yakınken gol Ahmet Spor'dan geldi. Uzun bir topla gelmişti. Sağ tarafta Tatçikis'e çok yakın bir bölgede Orban biraz daha yani Notis'in kalesini biraz daha açıldığını gördü. Bir aşırma vuruşla, harika bir vuruşla topu doğrudan kaleye gönderince Ahmet Spor takımı farkı bile indirdi. Ve yine Ahmet Spor beraberlik için yükleniyor şimdi. Krasnici sağ tarafta cezanın dışında geriye doğru bıraktı. Ravelesson onun pası içeriye doğru Diyasaba o da bıraktı. Furkan vurdu. Jan Notis. Furkan cezalını dışı kaleyi cepheden gören noktadan müthiş vurdu ve kaleci Jan Notis çok iyi uzandı. İyi noktadaydı. İyi zamanda iyi yerdeydi ve pozisyonu önlemeyi bildi. Mücadelede 61. dakika. Top bir o kalede bir bu kalede sevgili futbol severler. Bir yandan Kasımpaşa 3. golü bulmaya çalışırken Ahmet Spor'da gol için yükleniyor ve farkı da 1'e indirdiler. İçeriye doğru sol taraftan bir pas. Rafaiti yerde kaldı. Top sol tarafa doğru geldi. Kasımpaşa timi şimdi rakip yer alanında. Sol tarafta Ali Yavuz baktı şöyle. Ali bastı frene. Önünde Sisse var. Dönüyor geriyle oynamayı tercih etti. Ayberk o da bıraktı. Kerem Demirbay rakip yer alanında. Kasımpaşa takımı şimdi geriye doğru bırakıyorlar. Biraz daha frene basmış gibi duruyor Kasımpaşa takımı ve geride Adem Aruz döndü sağ tarafa doğru. 62. dakika. Kasımpaşa 2, Ahmet Spor 1. Orban farkı 1'e indirmişti. Şimdi kaleci Jan Notis'e gelen top. Baskı var Ahmet Sporlu oyunculardan. Uzun bir top geliyor. Rakip yer alanına savunmada topu karşılayan futbolcu içeride İliye. Ardından top yine Kasımpaşa takımında geldi. Ali Yavuz topu götürüyor. Sol tarafa doğru gönderdi. Ayberk rakip yer alanında sol tarafında. Ayberk sokuluyor. Kaleyi cepheden gören noktadan vurdu. Beitsen geri geldi. Ardından topu uzaklaştırmaya çalışan koca Samuel Bale. Ardından baskı var. Ve sonrasında Samuel Bale'ye yapılan müdahalenin faal olduğu düşüncesinde karşılaşmanın orta hakemi Oğuzhan Çakır ve topu oyuna sokacak. Evet, dakikalar ilerliyor. İşte biraz evvelki pozisyonda da Ali Yavuz'un vuruşunda Balet'ten geri gelmişti. Pozisyonunca itirazlar vardı Kasımpaşalı oyunculardan ama karşılaşmanın hakemi pozisyonu Ahmet Spor'a verdi. Evet, mücadelede dakikalar ilerliyor. 63. dakika Recep Tayyip Erdoğan stadında. Kasımpaşa 2 Ahmet Spor 1. Kasımpaşa'nın baskısı var derken Baldursson baskısını yaptı ama top yine Ahmet Sporlu oyuncularda kaldı. Şimdi Samuel Bale, onun attığı basta başarı yok. Diasaba'ya gelmedi. Kerem topu aldı, geriye doğru aktarıyor. Şimdi Adem Aruz baktı şöyle, sağ tarafa doğru arkadaşını gördü. Onunla oynadı, tekrar kendisine geliyor. Adem Aruz döndü.

geriye doğru kaleci Jan Notis'e, Jan Notis'ten Claudio Wink'e. Claudio Wink uzun gönderdi şimdi. Sisse karşı Rametspor'da, ardından top sağ tarafta, toplu şans polcu içeride. Şimdi Krasniqi dönüyor, hemen yanındaki arkadaşı Diasaba'ya. Diasaba cezalını sağ yan çizgisinde ortasını yaptı, içeriye doğru savunma topu karşıladı. Ahmet Spor beraberlik için yükleniyor Kasımpaşa Kalesi'ne. Harika bir orta gelmişti ama bu pozisyonda savunma, Kasımpaşa savunması gol izni vermedi. Kafa vuruşunu izin vermedi ve top da oyunun dışına çıktı. Taca dışına oyun başlayacak. Mücadelede dakikalar ilerliyor. Orban takımının golünü kazandıran oyuncusuydu Ahmet Spor takımı adına. Mücadelede 58. dakikada gelen gol. Şimdi geriye doğru bir pas. Geride kaleci Lafont. Ahmet Spor takımı kendi yer alanında. Umut Meraş bir çalım yaptı. Umut Meraş topu götürüyor. İçeriye doğru balete atmaya çalıştı ama top Kasımpaşalı oyuncularda kaldı. Şimdi Furkan'a geldi. Ahmet Spor kendi yer alanında. Furkan dönüyor geriye doğru. Bates. Bates'ten sağ tarafa doğru Amadou Cisse. Onun pası en sağdaki arkadaşını gördü, Diasaba. Diasaba kendi orta alanı çizgisi içerisinden geriyle oynamayı tercih ediyor. Hemen orada Bates var, İskoç oyuncu. Dönüyor sol tarafa doğru bıraktı. Sol taraftan Ahmet Spor takımı uzun bir topla çıkıyor şimdi. Samuel Bale'ye doğru geliyor mu derken Claudio Wink araya girdi. Ve top da oyun alanının dışına çıktı. Taca dışıyla oyuna başlayacak olan takım Ahmet Spor. Hemen oyuna başladılar. Furkan topu aldı. Furkan baktı şöyle. Ravalesson vardı yanında, atmadı. Umut Meraş'ı gördü. Umut Meraş bakıyor. Sağ tarafa doğru gönderdi o da. Oyunun seyri sağ tarafa doğru değişmiş oldu. En sağda Krasniqi topu götürüyor şimdi. Ahmet Spor tehlikeli giriyor. Krasniqi sokuluyor içeriye doğru ama bir an topun kontrolünü kaybediyor. Ve top Kasımpaşa takımında şimdi. Sol taraftan Ali Yavuz. Kendi alanında çıkmakta zorlanıyor bu dakikada ev sahibi takım. Ahmet Spor'un baskısı var. Kasımpaşa yarı alanında. Bu baskıdan kurtulacaklar mı? Kerem Demirbay yerde kalıyor. Faul dedi karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır. 65. dakikayı geride bırakacağız. Recep Tayyip Erdoğan stadında. Kasımpaşa 2, Ahmet Spor 1 ve Ahmet Spor'da bir oyuncu değişikliği daha. Samuel Bale oyundan çıkıyor. Lutin oyuna giriyor. Oyuncu değişiklikleri yapıyor. Besnik Hasi, evet, Lutin oyunda. Samuel Bale'nin olmadığını belirtelim. Ve şimdi top geriye doğru geldi. İliye, ardından kaleci Jan Notis ve sağ tarafa doğru Claudio Wink. Sonrasında da içeriye doğru Kerem. Top Kasımpaşa takımında, derinlemesine bir pas şimdi derken top oyunun dışına çıkıyor karşı tribünlerden. Evet, mücadelede 66. dakika oynanıyor. Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesinde şimdi tehlike var yine. Kasımpaşa Kalesi'nde Ayberk araya girdi Krasniqi'den önce ve sonrasında müdahale var ve serbest vuruşluyor karşılaşmanın hakemi. Evet, değişiklikler devam ediyor. Bu sefer Kasımpaşa takımında da değişiklik yapılacak. Mendes oyuna girecek ve evet, Mendes oyuna girecek. Rafferty oyundan çıkacak, İsveçli oyuncu. Bu sezon Degerfors'tan gelmişti Kasımpaşa'ya ve yerini bırakıyor Mendes. O da tecrübeli bir oyuncu. Oyuna girmiş oluyor. Bakalım.

0: kaleci Jan Otis uzun gönderdi şimdi. İçeriye doğru Ahmet Spor yarı alanına düştü top. Krasniqi topu kontrol etmeye çalışan oyuncu ama 4 oyuncu geldi ve ondan aldı. Ama Krasniqi de geldi, bastırdı ve topu aldı ve sağ tarafa doğru güzel bir pas attı. Gol pozisyonu, kaleciyle karşı karşıya. Orban, Orban ve gol! Ama offside, hayır. Bayrak kalkıyor. Orban bir an kaleciyle karşı karşıya kaldı. Karşılaşmanın yardımcı hakemi orada sevgili futbol severler oyunu devam ettirdi. Erkan Akbulut pozisyonu ve ardından oyunun akışını, futbolun akışını sürdürebilmek için ardından da pozisyonun offside olduğunu belirtti Erkan Akbulut. Karşılaşmada sevgili futbol severler dakikalar 68'i gösteriyor. Bu arada Jan Notis'in bir sakatlığı var, hafif sekerek oyuna devam ediyor Kasımpaşa'nın kalecisi. Şimdi sağ tarafa doğru bir pas, derinlemesine uzun bir top geldi. Mendes topu aldı. Kasımpaşa tehlikeli geliyor bu sefer sağ taraftan. Mendes ayak koydular. Ahmet Spor savunmasında Dellova topu karşılayan oyuncu karşı tribünlere taç oluyor. 68. dakikayı geride bırakacağız biraz sonra. Kasımpaşa 2, Ahmet Spor 1. Kasımpaşa takımı Güven ve Benedicak'la golleri buldu. Ama Orban karşılaşmada sevgili futbol severler 58'de cevap vermişti. 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğü var. Şimdi Krasniqi. Krasniqi, Ahmet Spor kendi yer alanında döndü, sol tarafa doğru bırakıyor. İçeriye doğru bir pas denemesi. Kasımpaşa takımı rakip yer alanına en soldan Umut Meraş'la girdi. Umut Meraş dönüyor geriye. Furkan topu aldı. Furkan baktı. Döndü, o da geri önünde. Dellova. Dellova'dan Bates'e geliyor. Bates bakındı. Yanında Lufin var. Bates orta alana doğru gönderdi. Lufin topu almaya çalıştı. Ve araya Sisse girdi. Ve sonra Sisse de geri pas yapıyor. Kaleci Lafont'a topu aktarıyor. 69. dakika. Lafont uzun bir top gönderdi rakip yer alanına. Savunmada topu karşıladı Kasımpaşalı oyuncular ama top Ahmet Spor yer alanına geldi. Ve top taça çıkıyor. Taça dışını Kasımpaşa'ya veriyor. Amadou Sisse'nin itirazları var. Ahmet Spor takımında taç atışını kullanacak olan takım Kasımpaşa takımı Ali Yavuz'la Amadou Sisse arasındaki mücadelede top oyunun dışına çıkmıştı. Sol taraftan yedek kulübesinin olduğu yerden taç atışını kullanacak Kasımpaşa takımı Ayberk'le son 20 dakikaya doğru ilerliyor. Recep Tayyip Erdoğan sadında uzun bir top geldi sol tarafa doğru. Kasımpaşa takımı tehlikeli geliyor. Benedicak'a gelmedi. Ardından içeriye doğru Ahmet Spor yarı alanına doğru Baldursun. Sonrasında savunma topu kontrol ediyor Kasımpaşa takımı kendi yer alanında. Geriye doğru bir pas geldi. Wing'den kaleci Jan Notis. Ardından Jan Notis'ten sol tarafa doğru Ayberk'e. Ayberk bırakıyor. İçeriye doğru derinlemesine bir pas denemesi Mendes'ten olmuyor. Evet, dakikalar 70'i gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan sadında Kasımpaşa 2, Ahmet Spor 1. Biz tekrar sözü merkeze bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Murat Kara ve biz de vakit geçirmeden Çorum'a gidiyoruz. Söz Cihan Beşevli'de.
2: Teşekkürler Yüce Erç ve 2-0 Çorum FK üstünlüğü devam ediyor. Eyüp Spor karşısında bu arada tam sözü bize bıraktığınız anda Yüce Erç, iki değişiklik yapıldı. Çorum FK'da Cengiz Ünder oyundan alındı ve Gökten Gürpüz yerine oyuna dahil oldu. Freddy günün çok çalışkan isimlerinden biri. Freddy tabii, Cengiz Ünder de çok çalışkan bir isim. Freddy'nin yerine de Berat Özdemir oyuna dahil oldu. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda Diomande'nin yerine Ermin Mahmiç Çorum FK'da oyuna girmişti. Ve Eyüp'te de Hamza Akman David Costa'nın yerine oyuna dahil oldu. Abdullahi'nin yerine de Pintor oyuna giren isimdi. Çorum Futbol Kulübü'nün 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Tempo gittikçe düşüyor diyebiliriz. Talha topu aldı Eyüp Spor takımı da şimdi kendi yer alanında sağ kanatta. Zekçoğuz'un pası kaleci Masanga kalecisiyle oynadı Moldovan. Bir kez daha Zekçoğuz döndü Moldovan'a. Moldovan topu ceza alanı dışına taşıdıktan sonra Masanga'ya. Masanga sol kanada doğru gönderiyor. Kendi yer alanının son metrelerinde topu alan oyuncu Yao savunma arkasına doğru gönderdi. Mihalak kontrol etti şimdi topu ceza alanında. Mihalak sıyrıldı. Yerde kaldı. Dikkatler maçın hakeminde. Maçın hakemi oyunu devam ettiriyor. Mihalak yerde kaldı. İki oyuncunun baskısı vardı. İki oyuncudan topu kurtarmak isterken orada bir müdahale var mı yok mu? Mihalak yerde kaldı ve

0: Davut da Kulçelik yakındı pozisyona. Kendinden emin bir vücut diliyle devam işareti verdi orada. VAR odasından bilmiyorum herhangi bir uyarı gelir mi Eren Özyemişçioğlu'nda tarafından. Değerli dinleyenler, oyun devam ediyor. 74. dakikadayız. Çorum Futbol Kulübü takımı oyuncuları kendi yer alanının sağ kanadında. Berat'la orada topu aldı. Şimdi ileriye doğru gönderilen top savunmada. İleride en ileride Ramirez. Atan yönü sol kanada çevrildi. Sol kanatta topu Kizilidis aldı. Yine sol çaprazdan ceza alanına girdi. Ortasını yaptı. İçeriye kafayla indirilen topu. Vuruş geldi Ermin Mahmiç'ten. Ve top sekti savunmadan ve kornere gidiyor. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Çorum Futbol Kulübü. Mahmiç'in vuruşu boşnak oyuncunun savunmadan sekti ve top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak atak yönü sol kanattan Çorum Futbol Kulübü değerli dinleyenler. Yine ceza alanı içi ve civarına kalabalık sayıda hareketleniyor. Ev sahibi takım oyuncuları bu arada Eyüpspor ceza alanında Eyüpsporlu bir oyuncu yerde 4 değişiklik gerçekleştirmişti. Konuk Eyüpspor takımı sağlık ekibi şu anda oyun alanına çağrıldı ve oyuncunun tedavisi yapılacak. Oyun durmuş durumda değerli dinleyenler. Ve sağlık ekibi şu anda değişiklik işaretinde bulunuyor. Zorunlu bir değişiklik 3. ve 5. ve son değişiklik hakkını kullanacak Eyüpspor takımı. Ve kenara geliyor sağlık ekibinin kontrolünde orada. Evet, Cordano oyuna devam edemeyecek. Şu anda çıktı oyundan. 5. ve son değişikliğini zorunlu olarak gerçekleştiriyor Eyüpspor takımı. Arda Yavuz oyuna dahil oldu. 3 numaralı formasıyla Arda Yavuz oyunda. 5. ve son değişiklik böylelikle gerçekleşmiş oldu. Konuk Eyüpspor takımında sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak Çorum Futbol Kulübü. 76. dakika, orta geldi. Kafa vuruşu savunmadan Hamza yükseldi orada. Kafalardan seken top üst üste 4-5 kafa vuruşunun ardından şimdi baskıyı yapan az önce oyuna giren isimdi. Çorum Futbol Kulübü'nde Berat, şimdi Ramadani. Rakip yer alan ortasına kadar topu taşıdılar ama uzun mesafeli topta topa alta gidiyor. 76. dakika değerli dinleyenler. Kale vuruşu hemen kullanıldı. Moldovan tarafından Zekçoz topu aldı. İleriye doğru göndermek isterken istediği pası gönderemedi orada. Şimdi Çorum Futbol Kulübü takım oyuncuları topu kazandı. Ramadani ve Masanga ayak koydu. Topu oradan uzaklaştırıyor. Yao topu aldı. Yao savunmada Zekçoz'a pas. Zekçoz, Masanga yaralanın hemen hemen ortalarında yavaş hareketlerle pas verecek arkadaşını arıyor. Sağ kanada oynadı Talha Ülvan. Talha'nın pası Mihalak verdi, aldı Talha ama kaptırıyor topu. Araya giren Ramadani döndü kalecisi Felipe'ye. Felipe'den pas yerden. Bu kez kendi yaralanından pas yaparak çıkacak taraf Çorum Futbol Kulübü. Smolcic topu aldı. Yaralanın sol kanadında orta çizgiye doğru yerden pas. Şimdi topu alan isim hareketlenen oyuncu Mahmiç ceza alanına gönderdi. Kaleci Moldovan çıktı kalesinden ve Göktan Gürpüz'den önce topu kontrol ediyor değerli dinleyenler. 2-0 ev sahibi takım Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü devam ediyor Eyüpspor karşısında. 78. dakikadayız karşılaşmada. Ve kendi yer alanında Masanga topu aldı. Yer alan ortasında pas verecek arkadaşını arıyor. Masanga hareketlendi ve sağ kanada oynadı. Çizgide Talha. Kaptan Talha ileriye doğru sağ kanada doğru yükseltti. Mihalak hareketli. Smolcic de hareketli. Smolcic dengesini bozdu orada. Ve topu da kazanıyor. İki oyuncu orada bir hafif bir itişme yaşadılar. Ve tekrar oyun alanına dönüyorlar. Topu alan oyuncu Berat bıraktı orada. Ramadani kendi yer alanın ortasında. 78. dakikadayız. Çorum Futbol Kulübü'nün 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Eyüpspor karşısında ve kaleci Felipe'ye kadar geliyor top. Felipe'den pas Smolcic. Smolcic yavaş hareketlerle pasını aktardı Ramadani'ye. Kendi yer alanında sol kanatta Ramadani. Yanına sokulan arkadaşıyla paslaştı. Bir kez daha Ramadani topu aldı ve döndü savunmadaki Smolcic'e. Smolcic'den pas Serdar'a. Serdar'dan bir kez daha Smolcic. Artık zamana oynuyor, pas yapıyor. Çorum Futbol Kulübü takımı oyuncuları sol kanada uzun mesafeli pas ve Kizeridis topu göğsüyle önüne aldı. Ceza alanı sol tarafındaki boşluktan içe kat etti. Pasını aktardı. Şimdi bir vuruş geldi ama çok kötü bir vuruş geliyor. Orada değerli dinleyenler, top dışarıya gidiyor. Ramirez'in vuruşu, top dışarıda, kaleyi tutmayan vuruş. Alta gitti ve kale vuruşunu kullanacak. Eyüpspor kalesi Zekçoğuz da kullandı. Kaleci Moldovan. Moldovan arkadaşlarının dağılımına baktı ve Arda Yavuz'la oynadı sol kanada. Arda'nın yerden pası Hamza Akman topu kaptırdı. Çorum Futbol Kulübü takımı oyuncuları topu aldı. Şimdi pas ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta Ramirez yerden içeriye gönderdi. Zekçoğuz savunmada karşılıyor ve topu oyun alanında tuttu Eyüpsporlu oyuncular Hamza Akman'la ama top Çorum FK oyuncularına geldi. Şimdi pas sol kanada rakip yer alanda Borza. Borza verdi pasını. Topu alan oyuncu Kizeridis. Kizeridis tek top oynadı orada. Orta çizgi üzerinde sol kanatta Smolcic. Çorum FK oyuncuları pas yapıyor, top çeviriyor. Topu alan oyuncu Berat. Berat'ın orta çizgiye paralel pası Smolcic. Smolcic bir kez daha topu aldı Smolcic. Değerli dinleyenler, 2-0'lık Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü devam ediyor. Berat atan yönünü terse sağ kanada çevirdi. Gökhan Saz daha topu aldı. Ceza alana göndermek istedi ama savunmada dikkatli orada Anıl Yaşar değerli dinleyenler. Burada ya o yerde kalıyor ve kendi yer alanından sol kanattan serbest vuruş kullanacak Eyüpspor takımı. 6. dakika Kizeridis, 27. dakikada Borza'nın atmış olduğu gollerle Çorum Futbol Kulübü'nün Eyüpspor karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ederken Çorum'da artık son 10 dakika içindeyiz ve dakikalar 81'i gösteriyor. Çorum Futbol Kulübü'nde 2 değişiklik daha olacak. Şu anda kenarda hazırlıklar var. Değerli dinleyenler, oyun durmuş durumda. Ben de bir taraftan önümdeki monitörden bakıyorum. Smolcic işaret edildi savunmadan. Smolcic alınacak. Sözü merkeze biz Yüce Er'e bırakalım. Çorum'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor ve dakikalar 81'i gösteriyor.
1: Teşekkür ediyorum Cihan Beşevli ve şimdi de İstanbul'a gidiyoruz. Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçındayız. Söz Murat Karada.
2: Teşekkürler sevgili Yüce. Dakika 80, son 10 dakika Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Sizlerle birlikte olmanız dakikalarda 2 oyuncu birden değişiklik oldu. Hem Kasımpaşa'dan hem de Ahmet Spor takımında Alderson yerini Emirhan'a bıraktı. Sakatlık geçirmişti ve Emirhan Boz Kasımpaşa takımında oyunda olduğunu belirtelim sevgili futbol severler. Evet, bu arada bir tehlike var demiştik. Bu arada sağ tarafa doğru düşen topta da topla uçan Krasniçi oldu. Evet, Ahmet Spor'da da değişiklik oldu. Amadou Cisse olmadığını belirtelim. Yerine Muhammed Halil oyunda. Ahmet Spor takımda da böyle bir değişiklik olmuştu. Şimdi sol taraftan geliyor Ahmet Spor. Orta ceza alanına doğru. Herkesi geçti ve top doğrudan oyun alanının dışına çıkıyor. Köşe bayrağının olduğu yerden. Evet. Sizde olmadığımız dakikalarda Ahmet Spor'un baskıları vardı Kasımpaşa Kalesi'nde. Özellikle Orban olsun, Furkan olsun yine pozisyonlar yakaladılar ama sonuç değişmedi. Kaleci Yanmatis'in başarılı kurtarışları vardı Recep Tayyip Erdoğan zadında. Evet, bir sakatlık söz konusu Kasımpaşa'da. Şimdi biraz sonra oyuncu değişiklikleri devam edecek. Yerde kalan bir oyuncu var. Bir sakatlık geçiriyor Kasımpaşa takımında. Evet, Benedicak şu an sekerek oyun alanının kenarına doğru yavaş yavaş ilerliyor. Dakikalarda 81 oldu. Hatta 82'nin ilk saniyeleri almaya başladık. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında. Kasımpaşa 2, Ahmet Spor 1. Benedicek sakatlanarak oyun alanının kenarına yavaş yavaş geliyor. Raksaki oyuna giriyor Benedicek'in yerine. Evet, Raksaki oyunda. Atakan da oyuna girecek. Kasımpaşa takımında değişiklikler sevgili futbol severler. Bu dakikada

Evet, Atakan oyuna girme hazırlığında. Evet, oyundan Kerem çıkıyor. Kerem Demirbaş'ta oyun alanının kenarına geliyor. Atakan görev yapacak. Artık bu dakikadan sonra Emre Belezoğlu değişiklikler son bölümlerde, son dakikalarda, artık son 7 dakikaya doğru girerken Recep Tayyip Erdoğan stadında değişiklikler bu şekilde oluştu. Oğuzhan Çakır karşılaşmayı tekrar başlatmak üzere. Kaleci Jan Notis topu, kale vuruşunu kullandı. Uzun bir top geliyor. Ahmet Spor savunması topu karşıladı. Orta alana doğru düştü top derken içeri doğru derinlemesine bir top sol tarafa doğru geliyor. Şimdi tehlike, gol posunda Orban ve gol! Gol, gol, gol! Orban atıyor, Ahmet Spor beraber yakalıyor. Dakika 83, yaklaşık 2500 kadar Ahmet Spor taraftarının mutluluğu. Ahmet Spor beraber yakaladı. 83'te geldi, Orban atıyor ve Kasımpaşa savunmasının derinliğin bir anda kaybolduğu an. Derinliğin bir anda kaybolduğu an sevgili futbol severler. Orta alandan çok güzel bir pas geldi. Muhammed Ali topu bırakıyor. Muhammed Halil bırakıyor ve Orban topu firelerle kucaklaştırıyor. Ahmet Spor beraberliği yakalıyor karşılaşmanın 83. dakikasında Recep Tayyip Erdoğan stadında. Şimdi top santra noktasına dikildi. Ali Şansalan'da bir görüş halinde Oğuzhan Çakır. Bakalım sevgili futbol severler, santra vuruşuyla oyun başlanacak mı? Artık evet, Ali Şansalan'da bir iletişim halinde Oğuzhan Çakır, merakla bekleniyor. Bir offside var mı yok mu tartışmalar içerisinde, ince bir pozisyon var ama bakalım pozisyon incelenecek, Riva'dan gelecek artık haber. Ahmet Spor'un beraberliği olacak mı? Orban topu filelerle kucaklaştırmıştı. 83. dakikada gelmişti gol ve Ahmet Spor beraberliği yakalamıştı Kasımpaşa karşısında. Evet, o şu an sevgili futbol severler inceleme devam ediyor. 84. dakika karşılaşmada, mücadelede. Evet, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır. Oğuzhan Çakır santra vuruşun yapılmasını istedi. Ahmet Spor durumu 2-2'ye getirdi sevgili futbol severler. 83'te geldi gol. Orban'ın attığı golle artık bu dakikalardan sonra son bölümler daha çok heyecan kazanacak diyebiliriz. Recep Tayyip Erdoğan stadında. Geriye doğru bir pas şimdi. Bates döndü, sol tarafa doğru bıraktı. 2-2'lik beraberlik. 2 gol Orban'dan geldi Ahmet Spor'da. Uzun bir top geldi. Savunma karşıladı. Şimdi Kasımpaşa kendi yarından çıkarsa tehlike olur. Ali Yavuz topu aldı. İçeri doğru bıraktı. Tehlike var şimdi. Mendes sol tarafta. Baktı. Mendes 3 oyuncu arasında. Ceza alanının sol tarafına doğru gönderdi. Ali Yavuz içeri doğru gönderdi. İçeride ceza alanında. Mendes gol pozisyonu. Mendes vuruyor. Ve top savunmadan oyun alanının diğer tarafına, karşı tribünlere taç olarak çıkıyor. Taç olarak çıkıyor ve sağ taraftan taç atışıyla oyun kullanılacak. Karşılaşmada dakikalar 85'i gösteriyor. Ahmet Spor'da biraz sonra bir oyuncu değişikliği daha yapılacak. Mehmet Yeşil biraz sonra oyuna girecek Diyarbakır ekibinde. Evet, Mehmet Yeşil oyuna girecek ve Ahmet Spor'da Diyasaba oyundan çıkıyor. Ahmet Spor'un önemli ismi, orta sahadaki önemli ismi Diyasaba çıkıyor ve Mehmet Yeşil oyuna giriyor. Bu dakikadan sonra oldukça yorulmuştu Diyasaba, yerini Mehmet Yeşil'e bırakıyor ve oyunda taç atışıyla başladı. Ahmet Spor takımı taç atışını kullandı. Uzun bir top geldi. Rakip yer alanına doğru karşıladılar topu. Tekrar Ravelli son topu alan futbolcu geriye doğru kalecisi Lafont'a bırakıyor. Lafont'tan sağ tarafa doğru Krasniqi. Krasniqi baktı şöyle. Uzun bir top rakip yer alanına doğru. Orban topu kontrol etmeye çalışan oyuncu. Gülün yıldızı Ahmet Spor takımında. Tekrar geriye doğru Krasniqi bıraktı. Geriyle oynamayı tercih ediyor Mehmet Yeşil. Onun pası Bates. Bates, Ahmet Spor takımı kendi yer alanında. Uzun bir top geliyor şimdi. İçeri doğru yerde kalan bir oyuncu var Ahmet Spor'da. Düdük geliyor ama daha öncesinde bir offside kararı var. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır orada bir offside pozisyonu olduğunu belirtiyor. Orban'ın pozisyonunda offside'da olduğunu belirtti ve oyunda başlamış oluyor. Sağ taraftan geliyor şimdi Kasımpaşa takımı, sağ tarafta topla buluşan futbolcu geriye doğru gönderdi. İçeride topla Emirhan Boz, sonrasında sol tarafta içeride Ali Yavuz, rakip yer alanına girdi. Ali Yavuz sokuluyor içeriye doğru, oyunun seyrini sağ

0: Karagol değiştirdi. Sağ taraftan orta gelebilir. Raksaki ceza alanı içerisinde, ardından
1: Çorum'dayız.
2: 89. dakika ve fark 3'e çıkıyor sevgili dinleyenler. Çorum Futbol Kulübü atak geliştirdi. Savunma arasına mükemmel bir pas. O pas hareketlenen Ermin Mamiç önce ceza alanı sağ çaprazından rakibine bir fake soluna çekti. Sol ayağıyla sol köşeye çok iyi noktaya gönderdi kaleci Moldova'nın uzanamayacağı noktaya. Ve fark 3'e çıkıyor Çorum'da değerli dinleyenler. 89. dakikadayız. Bu arada maçın hakemi şu anda Davut Takul Çelik VAR odasıyla görüşüyor. Değerli dinleyenler, VAR odasında Eren Özyemişçioğlu var. 3. golü bulmuştu Çorum Futbol Kulübü. Ermin Mahmiç'le ağlara giden bu top gol değeri kazanacak mı, kazanmayacak mı? 3. golü buldu Çorum Futbol Kulübü ve bekleyiş devam ediyor. 90. ve son dakikadayız. Değerli dinleyenler, bir offside kararı çıktı ama benim görmüş olduğum kadarıyla değerli dinleyenler, yani önümdeki monitörden görebildiğim kadarıyla, tabii çizginin çizilmesi gerekiyor, sanki offside yok gibi, varsa da çok az bir farkla olabilir. Çorum Futbol Kulübü, Yedekler Kulübesi Uğur Uçar ve yardımcıları da hayır, offside yok yönünde işarette bulundu. Ve maçın hakemi de orta noktayı işaret ediyor. Gol geçerlilik kazanıyor. Gol geçerlilik kazanıyor. Ermin Mahmiç topu ağlara gönderdi. Ve fark 3'e çıktı. Gol de tescilleniyor. Sevgili dinleyenler, 89. dakikada durum 3-0 oldu. Ve biz yeniden sözü merkeze Yücel'e bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Cihan Beşevli. Biz de artık son dakikaları oynanan karşılaşmalardan biri olan Kasımpaşa Ahmet Sportif faaliyetlere gidiyoruz. Söz Murat Karada.
0: ...89. dakika artık son bölümler karşılaşmada. Mendes top aldı. Aldı önüne içeri doğru Rakasaki. Son anda savunmadan geri geldi. Atak devam ediyor. İçeriye doğru bir pas denemesi olmadı. Ve Ahmet Spor kendi yanından Muffin'le tehlikeli çıkıyor. Sol tarafa doğru güzel bir pas geldi. Orban top aldı. Orban sokuluyor. Cezalıya sol diye açıkçası bir an açısını kaybetti Orban. Frene bastı. Dönüyor. Geriyle oynamayı tercih ediyor. Son dakikanın içerisindeyiz. 90. dakika karşılaşmada. Recep Tayyip Erdoğan adında Kasımpaşa 2, Ahmet Spor 2 ve orta alanda şimdi Lufin döndü. Sol tarafa doğru bırakıyorlar. Umut Beraj karşılaşmada bölümler artık. Ahmet Spor takımı artık maçın böyle bitmesini ister bir havadalar. Erzurum Spor galibiyetiyle Ahmet Spor lige başlangıç yapmıştı. Kocaeli Spor karşısında 2-0'lık mağlubiyet, ardından Trabzonspor galibiyeti ve şimdi İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanında 2-2'lik beraberlik. Ve ardından top oyun alanının dışına çıkıyor. Oyun alanının dışına çıkıyor. Ve kale vuruşu oyun başlayacak. Biraz evvelki pozisyonda sevgili futbol severler, Orban takımının golünü kazandırmıştı. Offside çizgisi çizildi ve offside var mı yok mu tartışmaları içerisinde Ahmet Spor takımı beraberliği buldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında. Evet, köşe vuruşu kullanacak Ahmet Spor takımı. Ceza alan içerisi kalabalık. 4 dakikalık bir kayıp zaman Hakan Ülker'den çıktı. Köşe vuruşu kullanılacak. Artık son bölümler Recep Tayyip Erdoğan stadında. Kasımpaşa 2, Ahmet Spor 2. Orta geldi. Ön direğe doğru. Savunma topu uzaklaştırdı Kasımpaşa'da. Ve şimdi bir karşı atak, kontra atak oluyor. Ve sol tarafta Kasımpaşa tehlikeli geliyor. Ali Yavuz'da. Ali Yavuz gidiyor. Sol tarafta Raksaki elini kaldırdı. Ona bıraktı. Raksaki kaleci geçti. Yerde kaldı ve penaltı diyor mu? Hayır, hayır. Kartlaşmanın hakemi orada bir offside işaret ediyor. Bir anda Raksaki yerde kaldı. Ali Yavuz müsait pozisyonu. Hayır, offside değil. Kendini aldatmaya yönelik bir hareket. Ve sarı kartı gösteriyor Raksaki'ye. Kasımpaşa 3. golü bulacak derken Ali Yavuz harika bir pas gönderdi. Raksaki bir anda sevgili futbol severler, kaleci Lafont'u geçti ve kendini yere bıraktı ve kartlaşmanın hakemi orada kendini aldatmaya yönelik bir hareket yaptığı için Raksaki'ye sarı kartını gösteriyor ve Ahmet Spor takımı oyuna başlayacak. La Font.

0: Kral'ın müdahalesi var mı yok mu tartışmalı. Raksaki orada kendini bıraktı. Emre Belezoğlu'nun itirazları vardı. Sevgi Postabeller sağ kenarında pozisyon için. Orada penaltı beklentisi içerisinde Kasımpaşa'nın yedek kulübesi ve bu arada karşılaşmanın hakemi de Sevgi Postabeller Ali Şansalan'la yine bir irtibat halinde, bir inceleme söz konusu olabilir. Bakalım neler olacak, merakla bekliyoruz. 90+2'yi geçtik. Evet, 90+2'yi bitirdik. Son 2 dakika gerçekten oldukça heyecan içinde bekliyoruz. Biraz evvelki pozisyonda Raksaki kendini aldatmaya yönelik bir hareket yaptı mı yapmadı mı? Maçın hakemi Oğuzhan Çakır sarı kartı göstermişti Raksaki'ye ve evet oyunun başlamasını istiyor. İtirazlar kabul olmadı. 90+3 ve oyunda başlıyor. Kaleci Lafont döndü. Krasnici hemen sağ tarafa doğru gönderdi. Lufin iki oyuncunun arasından girdi, çıktı, yerde kalıyor. Yerde kalıyor, faul var. Lufin yerde kaldı ve bir de sarı kart. Bir de sarı kart ve orada Emirhan Boz sarı kartı gören oyuncu oluyor. Kasımpaşa takımında 90+3 artık son bölümler. Kartlaşmada 2-2'lik eşitlik var. Recep Tayyip Erdoğan stadında gerçekten de iki takım da galibiyeti istiyor. Ahmetspor biraz daha beraberliğe yakın gibi oynuyor. Kasımpaşa galibiyet için tabii ki kendi evinde, kendi seyircisi önünde 3 puan istiyor. Ve biraz evvelki pozisyonda Emirhan sarı kart gördüğü Lufin'e yaptığı müdahalenin ardından. Son bölümler, evet son bölümler, son saniyeler 90+4. Artık 90+4. Bates de sarı kartı gören oyuncular arasına katıldı itirazlarından dolayı. Karşılaşmadaki Oğuzhan Çakır. İtirazlar evet yedek kulübesinde devam ediyor. Kartlaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a itirazlar yedek kulübesinde devam ediyor. Ve bu arada oyunda tekrar başlayacak ve evet bir kırmızı kart yedek kulübesinde çıkıyor. Kasımpaşa'da Sevgi Polseverler bir kırmızı kart çıktı. Ve oyunda başladı. Geriye doğru bir pas şimdi sol tarafa doğru gidiyor. Artık son saniyeler Recep Tayyip Erdoğan stadında yaşanacak. Orban dönüp alamadı. Rakip yer alanından top sağ tarafa doğru düşüyor. Kasımpaşa takımı kendi yer alanında sağ tarafta. Sağ taraftan topu kontrol etmeye çalışıyorlar. Geriye doğru bir pas geldi şimdi. Geride topla buluşan futbolcu içeride Adem Oruz döndü sol tarafa doğru Ali Yavuz'a. Ali Yavuz baktı şöyle. Artık gözler kartlaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'da. Kasımpaşa 2, Ahmetspor 2. En sağa doğru bir pas. En sağda topla buluşan futbolcu içeride. Güven, şık çalımlar. Raksaki kendi gidiyor. Bırakıyor sağ tarafa. Tehlikeli geliyor yine Kasımpaşa. Ortası ve bir faul var. Bir faul var. Ali Yavuz evet faul yapan oyuncu olduğu topu alırken ve bir sarı kartla ona çıkıyor. Oğuzhan Çakır bir sarı kartla ona çıkardı. Artık karşılaşmanın son saniyeleri gözler karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'da. 90+5 ile işlemeye başladı. Mücadelede Kasımpaşa 2, Ahmetspor 2. Orban'ın 2 golü Ahmetspor adına. Kasımpaşa'nın gollerini Güven ve Benedicak atmıştı. Ve evet itirazlar devam ediyor. Kartlar havada uçuştu sevgili futbolseverler. Bates olsun, ardından içeride Emirhan olsun ve son düdük geliyor. Evet, Recep Tayyip Erdoğan stadında son düdük geliyor. Oğuzhan Çakır, Kasımpaşa, Ahmetspor karşılaşmasının 2-2 bittiğini bildirdi, belirtti. 20'de Güven'e gol perdesini Kasımpaşa açtı. 52'de Benedicak durumu 2-0'a getirdi. Ahmetspor Orban'la sevgili futbolseverler golleri buldu. 59 ve 83'te bulduğu gollerle İstanbul'dan bir puanla ayrılıyor Güneydoğu ekibi Ahmetspor. Evet sevgili futbolseverler, ben spikeriniz Murat Kara sizlerle birlikte oldum. Hepinize buradan mutlu akşamlar dileyerek sözü tekrar sevgili Yüce Er'e bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum Murat Kara. Eline emeğine sağlık sevgili dinleyiciler. Şimdi Çorum'a gidiyoruz. Söz Cihan Beşevli'de.
2: Yüce Er, Çorum'da Çorum Spor bu sezonun ilk galibiyetini hem de 3 puanı 3 golle aldı. Maçın sonucu Çorum'da Arca Çorum Futbol Kulübü 3, Eyüp Spor 0. 6. dakika Kiziridis, 27. dakika Borza, 89'da Mahmiç golleri atan isimler. Çorum bu sezon kendi seyircisi önüne ilk kez çıktı. Kasımpaşa maçı seyircisiz oynanmıştı. Gerçekten güzel bir oyunla

0: tempolu ve keyifli bir oyunla 3 golle 3 puanı ve sezonun ilk galibiyetini aldı Çorum Futbol Kulübü. Bizler de Çorum'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Çorum 3, Eyüpspor 0, maçın sonucu Yücer.
1: Cihan Beşevli, teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık. Sevgili dinleyiciler, futbol saatinde 17'de başlayan karşılaşmalar sona erdi. İstanbul'da Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2. Ahmet Sportif Faaliyetler'in puanı 7'ye, Kasımpaşa'nın ise 6'ya yükseldi. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Çorum Futbol Kulübü'nün puanı 4'e yükseldi. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı sevgili dinleyiciler. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
3: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: bahçeli. Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Elizda Ömeroğlu. Önce özetler. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Enflasyonda yıl sonu tahminini %28,4 olarak duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmeleri olduğunu söyledi. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası yarın başlıyor. CHP'de 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. 9 Eylül'de genel merkezde etkinlikler düzenlenecek. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılından itibaren 3 yıllık dönemi kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Cevdet Yılmaz, Ankara'da yaptığı açıklamada enflasyonda yıl sonu tahminini %28,4 olarak duyurdu. Orta vadeli program sonunda enflasyonun tek haneye düşmesini hedeflediklerini belirten Cevdet Yılmaz, İşsizlikte de %7,6 hedefini öngördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2 milyon 100 bin ilave istihdam hedeflediklerini vurguladı.
2: Programımızın önceliği, dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak İş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz.
1: Orta vadeli programa ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan geldi. Açıklamada programın ilk yılında uygulanacak politika ve tedbirlerin 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında ayrıntılandırılacağı belirtildi. Programın bütçenin de temel çerçevesini oluşturduğu vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı yapması olduğunu belirtti. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Şimşek, alınan tedbirler sonucunda kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını da vurguladı.
3: Hakikaten son birkaç yılda gerek bölgemizde gerekse küresel ekonomide çoklu şoklar yaşandı. Orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Bu zor coğrafyada, bu zor dönemde hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Tasarruf genelgesi kapsamında kamu taşıtları, kamu binaları, haberleşme giderleri, seyahat giderleri, enerji, su, kırtasiye, demirbaşlar, yani kamunun cari tüketiminin önemli boyutları burada var. Bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2,9. Cari fiyatlarla baktığınız zaman bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor.

0: Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programın açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamuda uygulanan tasarruf genelgesinin çıktılarını açıkladı. Yatırımlardan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil dedi. Şimşek, her 100 büyük ölçekli şirketten 31'inin denetlendiğinin altını çizdi. Gelir vergisi beyanname sayısı 3,8 milyondan 5,5 milyona ulaşarak tarihi bir rekor kırdı dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da sorulara yanıt verdi. Karahan, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisinin 7 puana yakın olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın ve orta vadeli programda yer alan enflasyon hedeflerinin eşgüdüm içerisinde belirlendiğinin altını çizdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran mesajında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan orta vadeli programın Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yılına ilişkin hedefleri ve öncelikleri net bir çerçevede ortaya koyduğunu belirtti. Duran, hazırlanan programla ekonomide dengelenmeyi sağlama, enflasyonu kalıcı biçimde düşürme ve kazanımları sürdürülebilir hale getirmenin amaçlandığına dikkati çekti. Duran, orta vadeli programın güçlü bir yol haritası sunduğunun da altını çizdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretimi, istihdamı ve refahı birlikte büyüten güçlü ve müreffeh Türkiye idealini esas alan Türkiye yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası açıklandı. İlgili bakanlıklardan programa destek açıklamaları peş peşe geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, orta vadeli program için hedefte büyüme, istihdam ve refah var dedi. Bakan Bolat, program dönemi sonunda mal ve hizmet ihracatımızı 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi ve ihracatı destekleyecek, düşük ve orta teknolojili sektörlerimizin dönüşümünü hızlandıracak, firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşüme uyumunu güçlendireceğiz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'nin büyüme potansiyelinin güçlendirileceğini vurguladı. Teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışına dikkati çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 3 yıllık programı değerlendirdi. Işıkhan, istihdamı artırmaya ve işsizlikle kararlı mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Kamu personel seçme sınavının genel yetenek genel kültür oturumu tamamlandı. 1.708.329 kişinin başvuruda bulunduğu sınavda adaylar kamu personeli olabilmek için soruları yanıtladı. Kamu personel seçme sınavı maratonu gelecek hafta yapılacak alan bilgisi oturumlarıyla devam edecek. Kamu personel seçme sınavı lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Puanlar sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerli olacak. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası yarın başlıyor. Ailemle Okul Yolu programı okul öncesi ve 1. sınıflar için 5, 5. sınıflar için 3 gün sürecek. Öğrenciler okullarını, öğretmenlerini ve yeni ders düzenlerini tanıyacak. Arkadaşlık kurma ve okula aidiyet geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Ailelere de uyum sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılacak. Kamu çalışanı anne ya da babalardan biri çocuğunun eğitimine katılmak için günde 3 saate kadar idari izinli sayılabilecek. Uzmanlar velilerin ilk günlerde kısa ve güven veren ifadeler kullanmasını öneriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, gemi enkazının çıkarılması için teknik keşif gerçekleştirildiğini söyledi. Üstel, gemi kazasındaki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.
2: Arama kurtarma çalışmalarının 8. günündeyiz. 5 de naaşa ulaşılmıştır. 15 kayıp insanımızın arama kurtarmaları devam ediyor. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları yaparken bir taraftan da 554 metrede bu gemi enkazını yukarıya çıkartabilir miyiz diye soru işaretleri kalmaması adına Türkiye'de bu konuyla ilgilenen 5-6 tane ilgili firma var ve onlar bu doğrultuda bize teknik adam gönderdiler. Alemdar gemisinden bu teknik çalışmayı yaptılar. Enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez

0: kaldırmış olacağız.
1: İsrail'in Filistin'deki soykırımına barışçıl şekilde tepki göstermek için gittiği Batı Şeria'da katil İsrail ordusu tarafından katledildi. Ayşenur Ezgi Eygin'in şehadetinin üzerinden tam 2 yılı geçti. Filistin direnişinin sarsılmaz simgelerinden biri haline gelen Eygi, şehadetinin 2. yılında memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde mezarı başında anıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, soykırımcı İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi Eygin'in şehadetinin 2. yılında anma mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Eygin'in Filistin davası uğruna mücadele ortaya koyduğunu belirtti. Mekanı cennet, makamı Ali olsun dileğinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. 9 Eylül'de genel merkezde etkinlikler düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini de 9 Eylül'de ilan etmesi bekleniyor. CHP'de kurultay süreci Eylül ayı sona ermeden resmen başlayacak. Mahalle delege seçimlerinin ardından ilçe ve il kongreleri gerçekleştirilecek. Kurultay hazırlıkları sürerken Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerine ağırlık vermesi bekleniyor. Parti içindeki disiplin süreçleri de devam ediyor. CHP üyesi olup başka parti lehine açıklama yaptığı belirtilen bazı isimlerin dosyaları Yüksek Disiplin Kurulu'nun gündeminde. Kurul 18 Eylül'de toplanacak, söz konusu isimlere ilişkin kararın bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında iki mağdurun daha ifadesi ortaya çıktı. Mağdur kadınlar eski belediye gençlik merkezi sorumlusu Tuğçe Güney'in iş vaadiyle kendilerini Muhittin Böceği'nin evine götürdüğünü öne sürdü. İddiaya göre iki kadın da eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin tacizine maruz kaldı. Soruşturma kapsamında 20 kadının çeşitli vaatlerle fuhuşa yönlendirildiği öğrenildi. Bunlardan 8'i şikayetçi olarak ifade verdi. Muhittin Böceği'ye yönelik fuhuş soruşturmasında 3 tutuklu bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca elde edilen bilgiler ışığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. Ekrem İmamoğlu'nun görev yaptığı dönemde başkanlık konutuna alınan malzemelerin tedarikinde usulsüzlükler yapıldığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin raporu doğrultusunda ihalelere fesat karıştırdıkları değerlendirilen 12 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin soruşturmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yardımcısı Amine Cansu Çelik ve Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın'la bir işletme sahibi adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talep edilen 3 kişi nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması genişliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Firari Sabri Berkan Baykam'la Murat Çınar'ın emniyete teslim olmasıyla yeni operasyon kapsamında aranan şüpheli sayısı 4'e düştü. Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardan ve Muharrem Divlek'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 7 Ağustos'tan itibaren gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında halen toplam 8 firari şüpheli aranıyor. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı firari şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını da değerlendiriyor. Gülistan 9 soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'de yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan 9'un Mustafa Türkay Sonel tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra gömüldüğünü anlattı. Kayseri'de firari olarak aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. 2010

0: 18 yılından bu yana aranan firari FETÖ hükümlüsünün saklandığı adres tespit edildi. Operasyonla yakalanan firari adli makamlara teslim edildi. Konya ile Antalya arasındaki zorlu Alacabel geçişi tünelle aşılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Alacabel Tüneli'nin 7360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa edildiğini açıkladı. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte projenin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Proje tamamlandığında güzergah mevcut yola göre 7 kilometre kısalacak. Konya-Antalya arasındaki seyahat süresi de 20 dakika azalacak. Bakan Uraloğlu, Alacabel Tüneli ile yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız dedi. Washington Tahran hattında gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerine hedef aldı. Tankerlerden biri imha olduğu, ikisinin de devre dışı kaldığı açıklandı. Saldırının İran'ın ABD donanmasını hedef alması nedeniyle düzenlendiği bildirildi. Tahran'ın misillemesi gecikmedi. İran devrim muhafızları vurulan 3 İran tankerine karşılık Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 tanker ve ABD ile bağlantılı 3 gemiyi hedef aldıklarını açıkladı. Ayrıca ABD ordusuna ait insansız deniz aracına saldırı düzenlendi. Yaptırımlara karşı Tahran yeni bir adım attı. İran Ekonomi Bakanlığı, bakanlık bünyesinde ekonomik savaş karargahı kurulduğunu bildirdi. Mekanizmanın savaş koşullarının yol açtığı sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla kurulduğu açıklandı. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Enflasyonda yıl sonu tahmini %28,4 olarak duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmeleri olduğunu söyledi. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası yarın başlıyor. CHP'de 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. 9 Eylül'de genel merkezde etkinlikler düzenlenecek. Spor. Yurdum kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara ve Bursa 16, İstanbul, Çanakkale, Muğla ve Trabzon 21, İzmir 26, Antalya 28, Adana 23, Samsun ve Ordu 25, Bolu ve Van 13, Sivas 11, Erzurum 9, Gaziantep 22, Şanlıurfa 26 derece. Milli kadın voleybol takımımız Sevtrendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşıyor. Saat 19'da başlayan karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu. Trendyol Süper Lig'de 4. haftasında 2 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Arca Çorum Futbol Kulübü 3, Eyüp Spor 0. Trendyol Süper Lig'de saat 20'de 2 maç daha oynanacak. Kocaeli Spor Samsun Spor'u Trabzonspor Gençler Birliği'ni konuk edecek. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig heyecanı da saat 20'de başlayacak. 3 karşılaşmayla sürecek. Antalya Spor, Ekenler Beton, Sivas Spor mücadelesi TRT Spor'dan. Batman Petrol Spor, Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük maçı TRT Kürdi ve Tabii Spor 6'dan. Muğla Spor, Van Spor karşılaşması ise Tabii Spor 7'den naklen yayınlanacak.
1: Yol durumu.
0: Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile

0: 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Seymen yılların lezzeti, tahin, pekmez, bal ve reçeli.
9: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.

0: Reklamlar.
1: Solistlerden seçmeler.

0: solistlerden seçmeler.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Trabzonspor Gençler Birliği ve Kocaeli Spor Samsun Spor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Asus Vivobook Go 15 Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB notebook 22.999 liraya. Lenovo IdeaTab 2.4 GHz 8'e 128 GB 11 inç 2.5K LTE Android tablet 13.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
1: Arif abi, sağdan.
2: Tamam. 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
3: Hayalleriniz için bugünden bir

0: batın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Futbol saatine hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 19.52 gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz başladı. Ve bizler teknik yönetmen arkadaşım Soner Yiğit ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın 3. günündeyiz. Ve bugün sevgili dinleyiciler saat 20'de iki karşılaşma var. Biri Kocaeli'de Kocaeli Spor Samsun Spor karşılaşması, bir diğeri de Trabzon'da Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşması. İşte bu iki karşılaşmanın naklen yayınını dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Şimdi ilk olarak Kocaeli'ye gidelim. Kocaeli Spor Samsun Spor maçı ve söz Mertcan Temel'de.
3: TRT Radyo 1'den herkese mutlu akşamlar. Turka Kocaeli Stadyumunda birazdan Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaeli Spor Samsun Spor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu. Kocaeli Spor sahaya 4-3-3 düzeninde yayılacak. Kalede Serhat, savunmada Dijk, Stil, Zikru, Maglitsa ve Haydar'a görev yapacak. Orta üçlüde Şov, Berkan ve Uğurkan yer alırken hücum hattında Savuza, Ageyi ve Aye Kocaeli Spor adına gol arayacaklar. Samsun Spor'un 11'i ise sahaya 4-2-3-1 şeklinde yayılacak. Kalede Okan olacak. Savunmada Mendez, Yunus Emre, Guarino ve Thomasson görev yapacak. Onların önünde Celil ve Samet görev yaparken hücum hattında Jarju, Emre, Yalçın ve Sekengo gol arayacak Samsun Spor adına. Bu hafta öncesinde iki takım 3. haftayı Kocaeli Spor 6 puanla 6. sırada, Samsun Spor ise 4 puanla 10. sırada tamamladı. Bugün için şöyle ilginç bir not var. Samsun Spor yalnızca 6 yedek oyuncuyla burada ki bunların ikisi kaleci, yani 4 yedek oyuncusu olacak. Sezon öncesi iki takım da yeniden yapılanmaya gitmişti ve kadrolarını oturtma aşamasındalar. Şimdilik sözü merkeze Yüce Er'e bırakıyoruz.
2: Teşekkür ediyorum Mertcan Temel. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'de 4. hafta Cuma günü başladı. Cuma günü Başakşehir Galatasaray'ı ağırladı sevgili dinleyiciler. Ve bu maçta 3-2 kaybetti Başakşehir Galatasaray'a karşı. Osimhen, Torreira ve Gabriel Sara'nın gollerine Şomurodov ve Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı gollerle karşılık verebildi Başakşehir. Ve bu maçın ardından Başakşehir 4 maçta 4 puanda kalırken Galatasaray ise 4 maçta 10 puana yükseldi. Ve cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın 2. gününde Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konya Spor'u ağırladı. Bildiğiniz gibi Konya Spor lige iyi başlamamıştı ve bu nedenden önemli bir karşılaşmaydı. Erzurum'da ve Erzurum Spor Futbol Kulübü Tümosan Konya Spor'u Eren Tozlu'nun 17. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Erzurum Spor 4 maçta 4 puana yükselirken Konya Spor İlhan Palut'la bir yenilgi daha aldı ve 0 puanda şu anda sevgili dinleyiciler. Ve dünün son karşılaşması bir derbiydi. İstanbul derbisiydi. Çoban Stadyumunda oynandı karşılaşma ve hakem Halil Umut Meler yönetti. Fenerbahçe ilk 45 dakikada Skriniar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Buna 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la Beşiktaş karşılık verdi. İlk 45 dakika 1-1

0: setlikle sona erdi. 73. dakikada Vlahovic'in attığı golle Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı ve puanını 4 maçta 9'a yükseltirken Fenerbahçe 4 maçta 6 puanda kaldı sevgili dinleyiciler. Ve bugün saat 17'de iki karşılaşma vardı. Bu karşılaşmalardan biri Çorum'daydı. Bildiğiniz gibi Çorum Futbol Kulübü geçen hafta Beşiktaş'a farklı mağlup olmuştu ve Arca Çorum Futbol Kulübü Uğur Uçar'la 3 maçta 1 puanla sahaya çıkmıştı. Eyüp Spor ise 3 maçta 3 puanla sahaya çıktı bu karşılaşma öncesinde. Ve karşılaşmayı Kiziridis, Borza ve Mahbiç'in attığı gollerle 3-0 kazandı Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor'a karşı. Ve ardından Çorum Futbol Kulübü 4 puanla yükselirken Eyüp Spor 3 puanda kaldı sevgili dinleyiciler. Ve bir diğer karşılaşma İstanbul'da Kasımpaşa Ahmet Sportif faaliyetler arasındaydı. Ve Kasımpaşa bu maça çıkarken 5 puanla sahaya çıktı. Ahmet ise 6 puanla sahadaydı. Ve 20. dakikada Güven Yalçın'la 1-0 öne geçti Kasımpaşa. 52. dakikada Benediçak'ın attığı golle 2-0 önde kapadı İlk 55 dakikayı. 59. ve 83. dakikadaysa Orban'ın attığı gollerle Ahmet 1 puan almayı başardı İstanbul deplasmanında. Ve Ahmet sportif faaliyetler 4 maçta 7 puana yükselirken Kasımpaşa 6 puana yükseldi sevgili dinleyiciler. Ve bu arada 1. Lig'den de maçlarla ilgili bilgi vereyim sizlere sevgili dinleyiciler. 20'de 3 karşılaşma başlayacak saat 20'de. Bu karşılaşmalar TRT televizyonlarından yayınlanabilir sevgili dinleyiciler. Yayınlanacak. Antalya Spor Sivas Spor'la karşı karşıya gelecek. Batman Petrol Spor Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Bunun yanında Muğla Spor Van Spor Futbol Kulübü maçı var sevgili dinleyiciler. Bunun yanında bugün sevgili dinleyiciler bir bilgi daha verelim. Kadınlar basketbol milli takımımız dünya şampiyonasında Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu ve ikinci maçından da mağlubiyette ayrıldı. Porto Rico ile oynayacağı karşılaşma grupta kazanırsa üçüncü olacak, bir üst tura çıkabilecek sevgili dinleyiciler. Voleyboldaysa şu anda bizi yolda dinleyen dinleyicilerimiz için söyleyelim. Türkiye-İtalya Avrupa Şampiyonası finalinde kadınlarda 1-1 setlerde sevgili dinleyiciler. Türkiye 1, İtalya 1 setlerde, karşılıklı setlerde eşitlik var. Bakalım 3. sette ne olacak, bunu göreceğiz. Bu arada bilgi de verelim. Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda 3.lük karşılaşmasında dün mağlup ettiğimiz Sırbistan bugün Polonya'yı 3-1 yenerek sevgili dinleyiciler 3. oldu Sırbistan. Bu bilgiyi de paylaşmak isteriz. Ve şimdi sevgili dinleyiciler Trabzon'a gidelim. Trabzonspor Gençler Birliği maçı bildiğiniz gibi haftanın önemli karşılaşmalarından biri daha. Trabzonspor Gençler Birliği maçı için söz Tansu Polatkan'da.
1: Değerli dinleyiciler, Trabzon Papara Stadı'nda biraz sonra arkadaşım Yüce Er'in belirttiği gibi Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşması başlayacak. Trabzonspor bir galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi ile ligi sürdürüyor, dördüncü haftaya giriyor. Buna karşılık Gençler Birliği'nin iki galibiyeti, bir beraberliği var ve puan sıralamasında şu anda 11. sırada yer alıyor. Trabzonspor 4 puanı var. Buna karşılık 4. sıradaki Gençler Birliği'nin 7 puanı bulunuyor. Çağdaş Altay karşılaşmada düdük çalacak. Kerem Ersoy ve Hüseyin Aylak ona bayraklarıyla yardımcı olurken Yusuf Adnan Kendirciler karşılaşmanın 4. hakemi. Avusturyalı hakem Stun Gruber karşılaşmanın VAR hakemi. Ona Avarda Anıl Usta yardımcı olacak değerli dinleyiciler. Trabzonspor'un 11'i şöyle: kalede Onana oynuyor. Pina, Miviu ve Savic ile Mustafa savunma dörtlüsünü oluşturuyor. Fabinho, Ozan onların önündeki ikili ve Salah, Muçi, Aral üçlüsünün önünde de Onacu görev yapıyor değerli dinleyiciler. Buna karşılık Gençler Birliği 4

0: bir dört bir şeklini düzenlemiş. Kaleci İrfan Can'ın önünde Pereira, Gutas, Talisson ve Fratjan dörtlüsü var. Diabate tek ön libero olarak dikkat çekiyor. İleri dörtlüde sağ kanatta Traore, sol kanatta Tonya, ortada Gueye ve Oğulcan görev yaparken Koyta da ileri uçta gol arayacak ayakları olacak Gençlerbirliği takımına. Şimdi Trabzonspor takımı karşılaşmanın daha ikinci dakikasının ilk saniyelerinde bir hücum şansı bulmuştu. Bir karşı atak şansı. Traore ceza alanına sokuluyor, topunun kontrolünde hala. Sol ayağıyla kaleye vurdu. Kaleci Onana üzerine gelen topu kontrol ettikten sonra hemen eliyle orta alanda Muçi'ye gönderiyor. Muçi döndü savunmasında Pina'ya. Pina, o da kalecisi Onana'ya dönüyor. Onana önündeki boş alanı topla geçti. Ceza alanının dışına çıktı. Sanki bir sarkık libero gibi kendi yarı alanının ortasına kadar geldikten sonra sol iç boşluktaki arkadaşına gönderiyor. Uzun bir top sol kanada ama o topu karşılayan Pereira. Pereira'dan Diabate, Diabate'den top Talisson'a geldi. Talisson'un ara pasıyla şimdi sol kanattan Tonya hücuma çıkacak. Tonya taç çizgisi üzerinde kontrol etmek üzereydi ama buna Pina engel olunca şimdi bir taç atışıyla oyunu tekrar başlatacak Gençlerbirliği takımı. Bu arada Zuzek sakat olduğu için bugün oynamıyor Gençlerbirliği savunmasında. Her zaman Gutas Zuzek ikilisini görüyorduk. Talisson Zuzek'in yerine görev yapıyor değerli dinleyiciler. Şimdi yine bir Trabzonspor hata başlayacaktı. Ozan'a faul yapılıyor ve serbest vuruş kullanılacak. Bu arada tabii rakibinin üstüne sarıldı, boynuna sarıldı Diabate ve de hemen karşılaşmanın hakemi sarı kartını çıkardı ve karşılaşmanın da ilk dakikalarında Diabate sarı kart gördü değerli dinleyiciler. O da ilk sarı kartı gören futbolcu olurken Gençlerbirliği takımının ön liberosu olarak dikkat çekiyor. Şimdi sağ kanatta Pina topu kontrol etti. Savunmadaki arkadaşına Neviu'ya dönüyor. Neviu yerden oynadı, yine sağ kanatta Pina. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. O yine bir kez daha geriye oynamayı tercih etti. Şimdi sol kanada uzun atabilir ama kısa oynamayı tercih etti Fabinho. O topu kontrol edemeyince şimdi bir karşı atak şansı. Tonya topla buluştu sol kanatta. Rakibiyle ikili mücadelede ve topu savunmanın arkasına atıp gitmek istiyor Tonya. İkili mücadeleyi kazanan futbolcu Pina oluyor. Pina hemen yanına sokulan diğer stoper arkadaşı Nivu'ya veriyor. Nivu da topu kontrol ettikten sonra baktı etrafına. Bu arada Tonya'ya da bir sözlü uyarı karşılaşmanın hakeminden oyun devam ederken. Sağ kanattan sol kanada uzun bir top. Cezalının ön çizgisine paralel giden bu top sağ kanatta Traore'ye topu kontrol etti. Bu Trabzonspor hata olacaktı ama Trabzonsporlu futbolcular topu kazandılar. Traore'den söküp aldılar ve orta alandan şimdi yine sol iç boşluktan bir hücum şansı deneyecekler. Sol kanatta Mustafa sol çizgideki arkadaşıyla paslaşıyor. Sol çizgide oynayan futbolcu Aral tekrar döndü Mustafa'ya. Mustafa cezalının dışında geriye oynadı. Rakip savunmanın çok kalabalık olduğunu görünce Trabzonsporlu futbolcular biraz daha yan pas yapıp onların, yani Gençlerbirliği'nin kalabalık savunmasının biraz açılmasını beklediler. Şimdi top Savic'te. Savic pas verebilecek arkadaşını arıyor ve o top sol iç boşlukta geldi. Topla buluşan futbolcu Muçi. Muçi'den sol kanada ceza alanına yükseltilen bir top kafa vuruşu ve top Onaço'nun kafa vuruşuyla filelere gidiyor ve Onaço karşılaşmanın 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçiriyor değerli dinleyiciler. Bu arada bir not da vermek istiyorum. Son 8 lig maçında Onaço gol atamamıştı ve bu gol orucunu, bir bakıma bu ifadeyi de kullanacağım, 5. dakikada kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü atıyor ve Trabzonspor karşılaşmanın bundan sonraki dakikalarında 1-0'lık üstünlükle oyunu sürdürecek. Evet, sol kanattan yükseltilen bir top kale sahasının içine geliyor. Bu arada kaleci İrfan Can tabii bu yüksek topu, kale sahasının içine gelen bu yüksek topu çıkıp kontrol etmesi gerekirken Onaço'nun kafa vuruşunda çaresiz kalıyor ve Onaço'nun 5. dakikada attığı golle ev sahibi takım 1-0 üstün durumda değerli dinleyiciler. Oyun tekrar başlayacak. Gençler Birliği futbolcuları orta alana geldiler ve başlama vuruşu yapıldı. Koyta'nın başlama vuruşuyla top Gutas'a geliyor. Gutas'tan yanındaki arkadaşı Talisson. Talisson ileri oynadı ama isabetli değil. O topu Pina karşılıyor ve kalecisi Onano'ya dönüyor. Karşılaşmada şu an 7. dakikanın ilk saniyelerine girilirken 5. dakikada Onaçu'nun golüyle Trabzonspor Gençler Birliği karşısında 1-0 üstün durumda.
1: Tansu Polatkan, çok teşekkür ediyorum ve şimdi Kocaeli Spor Samsun Spor maçındayız. Söz Mertcan Temel'de.
2: Turka Kocaeli Stadyumunda 6. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Şu ana kadar Samsun Spor'un bir köşe vuruşunda yarattığı karambol vardı. Onun dışında net bir tehlike olduğunu söylemek mümkün değil. Kontrollü bir oyun başlangıcı gördük. İki taraftan da şimdi Kocaeli Spor kendi aralığının ortalarında top çeviriyor. Dyke Steel'den Zucru'ya. Zucru arkadaşlarının dağılımına baktı. Kalecisine dönüyor Serhat. Maklisa yaklaşmıştı ama o daha sola dönüyor. Sol kanatta topla buluşan kaptan Haydar'a. Baskı var ön alanda. Samsun Spor'dan topu kazanma uğraşında Mendez'le rakip yer alanının ortalarında topu kazanıyor. Samsun Spor baskının ardından Yalçın sağ kanattan sürüklemek istedi. Savunma araya giriyor. Haydar'la bir kez daha sol kanatta top sıkıştı. Şimdi Maglissa topu kontrol ediyor ve kalecisi Serhat'a dönüyor. İlk anda oyun kurmakta zorlandı Kocaeli Spor. Şov kendi ceza yayı içinde topla buluştu. Sağ kanada doğru döndü Zucru. Orta alana doğru gönderdi. Orada kısa paslaşmalarla oyun kurmaya çalışıyor Kocaeli Spor ama Samsun Spor'un öyle alanda iyi bir baskısı var. Tekrar kalecisi Serhat'a kadar dönmek durumunda kalıyor Kocaeli Spor. Serhat sağ kanada doğru gönderdi. Kendi yer alanının ortalarına doğru topu çıkarmak istedi ama yine başarılı olamadı. Kocaeli Spor kaleci Serhat'a kadar dönüyorlar. Yerden paslarla oyun kurma uğraşında Kocaeli Spor ama Samsun Spor'un baskısı buna müsaade etmedi. Bu arada uzun göndermişti Maglissa topu uzaklaştırmak amacıyla ama orada bir faul kararı var. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkun Ses faul düdüğünü çaldı. Kendi ceza sahasının solundan serbest vuruşla oyunu tekrar hareketlendirecek Kocaeli Spor. Oyun başladı. Sağ kanada açılan top Dyke Steel uzun gönderdi. Orada Uğurkan'ın önüne doğru Uğurkan hareketlenmek istiyor. Savunmada Thomas son ayak koydu. Kalecisi Okan'a döndü. Okan orta alana doğru gönderdiği top. Hava topu mücadelesinde bir faul düdüğü daha çıkıyor. Kendi yer alanının son metrelerinde sol kanada yakın bir yerden serbest vuruşu kullanacak Samsun Spor. İki tarafta gerçekten oyun kurmakta zorlandı şu ana kadar. Topa daha çok sahip olan taraf Kocaeli Spor olsa da baskı yapan Samsun Spor rakibinin organize olmasına izin vermedi. Şimdi sol kanattan Emre Kılıç'la gelişiyor. Samsun Spor hata. Savunmanın arkasına kaçırmak istedi orada arkadaşını ama top kaybı geliyor. Aye ile hücum şekillendirecek. Şimdi Kocaeli Spor, Samsun Spor yine önde basmaya başladı. Şov kendi ceza yayından aldı topu. Önünde boş bir alan var. Topla birlikte orta sahaya doğru ilerliyor. Şimdi baskı geldi. Kendi yer alanının son metrelerinde sağ kanada dönmek durumunda kaldı. Dyke Steel, Dyke Steel orada bıraktı Uğurkan'a. Geriye dönüyorlar. Kendi yer alanlarının ortasında iki stoperi paslaştı Kocaeli Spor'un. Şimdi oyunu sola doğru açtılar. Rakip yer alanının ilk metrelerinde sol kanatta Berkan Haydar'ı kaçırmak istedi. Top kaybı geldi. Samsun Spor için bir kontra atak şansı olabilir. Savunma arkasına güzel bir top. Emre ceza sahasına girerken kontrol. Karşı karşıya Serhat çıkardı. Maçın en ciddi tehlikesiydi. 9. dakikanın sonunda Samsun Spor ceza sahasında Emre Kılıç'la karşı karşıya pozisyon buldu. Sol kanattan ceza sahasına doğru sokuldu. Savunmanın arkasına iyi sarktı. Karşı karşıya pozisyonda Serhat topu kurtarmayı başardı. Taş atışıyla hata sürüyor Samsun Spor'un. Oyunu hareketlendirdi. Samsun Spor bir kez daha rakip yer alanın ilk metrelerinde oyun kurma uğraşında Samsun Spor sağ kanattan Mendez hata destek verdi. Şimdi orada bir bindirme var. Samsun Spor top çeviriyor. Celil. Celil topla birlikte döndü. Geriye doğru oynuyor Celil. Bir kez daha oyun kuracak Samsun Spor. Rakip yaralının ilk metrelerinde tüm hatlarıyla rakip yara alanda bu dakikada Samsun Spor bulduğu tehlikenin ardından baskısını sürdürüyor. Uzaklardan bir deneme Celil'den. Kaleci Serhat topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı. Sezonun ilk maçında, açılış maçında Göztepe ile karşılaşmıştı Samsun Spor ve o mücadelede Celil uzaklardan çok güzel bir gol atmayı başarmıştı. Bu dakikalarda tempo yükseldi. Turka Kocaeli Stadyumunda Samsun Spor karşı karşıya bir pozisyondan yararlanamadı. 9. dakikada Emre Kılınç'la Şimdi Kocaeli Spor atak geliştirmeye çalışıyor. Yine

topları da karşılamayı başarıyor Samsunspor savunması. Savunmanın vurduğu kafa, Kocaeli Spor kendi yarı alanının son metrelerinden sol kanattan taç atışını kullanacak Haydar Ayla. Haydar arkadaşlarının dizilimine baktı. Şimdi hareketlendirdi oyunu. Topu kazanmayı başarıyor Samsunspor. Yalçın topu kazanmıştı. Yerde kaldı. Oyun sürüyor. Top Samsunspor'da bir kez daha. Emre. Rakip yarı alanın ilk metrelerinde oyun kurma uğraşında. Sekongo ile oynadı. Sekongo iki rakibin arasından çıkamadı. Uğurkan topu kazanıyor. Orta alanda top kapma mücadelesi. Seken top Kocaeli Spor'da kaldı. Kendi yarı alanın son metrelerinde şov topla buluşuyor. Geçen sezonun etkili isimlerindendi Şov. Bu sezon bonservisiyle birlikte takıma katıldı. Kocaeli Spor'da orta alanın ortasında görev yapıyor Şov. Zukru kalecisine döndü. Serhat. Kocaeli Spor yine savunmada organize olmaya çalışıyor. Baskıya rağmen onlar da yerden paslarla organize olarak çıkmaya çalışıyorlar. Organize olmaya çalışıyorlar. Uzun vurmadılar. Şimdi Zukru uzun gönderdi ilk kez. Ama Samsunspor baskıyla bir kez daha topu kazanmayı başardı. Savunmanın arkasına hareketleniyordu Carju ama iyi bir pas gelmedi. Berkan kendi yarı alanının son metrelerinde sol kanada güzel bir pas. Agey rakibin üstüne gidiyor. Sol kanadayı bıraktı. Haydar'a ceza sahasında çevirmek istiyor. Savunmada Yunus Emre ayak koydu. Atak yönüne göre sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak 12. dakikada Kocaeli Spor. Bu Kocaeli Spor'un mücadeledeki ilk köşe vuruşu.

0: Fal kemiğine doğru gidince hakem önce penaltı noktasını gösterdi ama gitti bir de VAR görüntüsüne baktı ve şimdi penaltı vuruşu kullanılacak. Penaltı vuruşu için hazırlık yapan futbolcu Salah. Salah'ın daha önce 3 gol kazandırdığını hatırlatalım Trabzonspor takımına. Şimdi kaleci İrfan Can kalesinde. Çağdaş Altay henüz başımı düdüğünü çalmadı. Şimdi işaretini verdi. Salah geliyor ve top filelerde ve durum 2-0 oluyor 14. dakika oynanırken. 14. dakikada durum 2-0, gol Salah'tan değerli dinleyiciler. Trabzonspor 5. dakikada Onaçu'nun golüyle 1-0 öne geçmişti ve Salah farkı 2'ye çıkaran golü penaltı vuruşuyla attı ve böylece fark 2'ye çıktı. Bundan sonraki dakikalar Trabzonspor için daha rahat geçecek diye düşünüyorum ve sözü merkezdeki arkadaşıma bırakıyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, Trabzon'dan geldik Kocaeli Spor Samsun Spor maçına. Söz Mertcan Temel'de.
2: Mücadelenin 14. dakikasındayız. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Bu sefer de Samsun Spor kendi yer alanında organize olmaya çalışıyor. Kocaeli Spor'un baskısı var. Kaleci Okan. Yunus ona yaklaştı, topu aldı. Savunmada oyun kurmak için yavaş yavaş orta alana doğru ilerledi. Topla birlikte Celil'e bıraktı. Celil savunma arkasına iyi bir pas. Jarju ışık döndü. Savunma arkasına derinlemesine bir pas ama orada Sekongo ile anlaşamadılar. Top kaybı geldi. Kocaeli Spor hızlı hücum şansı bulabilirdi ama acele etmiyorlar. Soza sağ kanattan yavaş yavaş rakip yarı alanda ilerliyor. Thomas von karşıladı onu. Şimdi Emre de desteğe gelince geriye dönüyor. Dark Steel rakip yarı alanın ilk metrelerindeydi. Geriye doğru döndüler. Şimdi kendi yarı alanlarının son metresinde oyun kurma uğraşında Kocaeli Sporlu futbolcular. Sol kanada Haydar'a, orada Ayi. Top hareketlenmek istemişti, yerde kaldı. Mendez'le girdiği ikili mücadelede Reşat Onur Coşkun Ses devam dedi. Top Samsun Spor'da. Savunmadan topla çıkmaya çalışıyor. Şimdi Samsun Spor ceza yayı önünde baskı var. Riskli paslaşmalar. Celil iyi çıkardı. Sağ kanada Mendez. Mendez'e de iki kişiyle baskı yapıyor Kocaeli Spor. Bu topu çıkarmakta zorlanınca uzun gönderdiler Yalçın. Yalçın orada elle müdahale var. Şovdan serbest vuruş Samsun Spor'un. Samsun Spor kendi yer alanının son metrelerinde sağ kanattan serbest vuruşla oyunu hareketlendiriyor Celil. En geriye dönüyor Guarino. Savunmada paslaştılar. Orta alanda şimdi oyun kurma uğraşında Samsun Spor. Baskıyı görünce geriye döndüler. Sağ kanatta Mendez. Selçuk İnan çok heyecanlı kenarda. Savunma arkasına çok güzel bir pas. Ceza sahasına giriyor. Jarju karşı karşıya dışarı vurdu. Önemli bir fırsattı. Savunmanın arkasına çok iyi sarktı Jarju. 16. dakikada Samsun Spor ikinci net gol pozisyonunu buluyor. Savunmanın arkasına sağ kanattan sarktı Jarju. Maglitsa ağır kaldı ona göre. Ceza yayında rakibini geçtikten sonra vuruşunu yapıyor ama kötü bir vuruş geldi. Top dışarı gidiyor. Kale vuruşuyla oyunu tekrar hareketlendirdi Kocaeli Spor. Serhat rakip yarı alana doğru uzun gönderdi. Hava topu mücadelesi, savunmada Yunus Emre vurdu kafayı. Kafalardan seken top Samsun Spor'da kalır mı? Kaldı. Kaleci Okan'a kadar dönmek durumunda kalıyor. O bölgede Guarino topla buluşan isim. Baskısı var Kocaeli Spor'un. Ayı o bölgede baskıdaydı. Orta alana doğru uzun bir top. Kafayı vurmayı başardı Jarju. Sekongo kovalıyor ama Zucru yakın. Kendi yarı alanının ortalarında sağ kanada Daxtil'e döndü. Ondan Berkan'a. Berkan sağ kanada bir uzun pas girişimi ama kötü bir pas geliyor. Hücum yönüne göre kendi yarı alanında sol kanattan taç atışını kullanacak Samsun Spor. Kaleci Okan'a kadar gönderilen top. Bu dakikalarda Samsun Spor topa biraz daha sahip oluyor. Roller değişmiş gibi maçın başında Kocaeli Spor topa sahipti. Samsun Spor baskısı izliyorduk. Bu dakikalarda Kocaeli Spor biraz daha geri çekilmiş durumda. Samsun Spor atak uğraşında. Guarino bu arada savunmadan topla birlikte çok iyi çıktı. Rakip yarı alana da girdi. Berkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Rakip yarı alanın ilk metrelerinden serbest vuruş kullanacak Samsun Spor. Guarino da İtalyan oyuncu, bu sezon yeni katılan isimlerden biri Samsun Spor'da takıma. Oyun tekrar hareketlendi. Yunus Emre savunmanın ortasında görev yapıyor bugün eksikler sebebiyle. Sağ kanattan atak gelişiyor şimdi Yalçın. Yalçın iyi gitti.

0: Yanında Jarju var. Jarju çizgideydi. O ortaya dönmek istedi Celil'e. Top kaybı ama Yalçın bir kez daha kazanmayı başardı. Yalçın şimdi savunmanın arkasına bir pas. Jarju ile Sekongo anlaşamadı. Jarju sıyrıldı bir anda. Sekongo'ya bıraktı. Sekongo dönerek vurdu. Savunmadan sekti. Boşta kalan top gelişine bir vuruş. Samet'in vuruşu savunmadan dönüyor. Şimdi Kocaeli Spor adına bir kontra atak şansı olabilir. Sağ kanatta topla buluştu Soza. Samsun Spor savunması yerleşiyor. Kendi aralığında top çeviriyor. Hızlı atağa çıkamayınca Kocaeli Spor. Şimdi savunmada son adam Zucru topla buluştu. Yanında Maglitsa var. Kendi aralığının ilk metrelerinde top çeviriyor Kocaeli Spor. Samsun Spor'un baskısı var. Özellikle Jarju ve Sekongo ön hatta yoğun bir baskı yapıyorlar. Rahat oyun kurmasına izin vermiyorlar. Kocaeli Spor'un top sık sık kaleci Serhat'ta kaldı. Şimdi olduğu gibi Serhat uzun gönderdi rakip yarı alana. Sağ kanada doğru yüksek bir top. Thomas Fondan ata. Boşta kalan topu kovaladı ama alamadı Ağa'yı. Top Samsun Spor'da kalıyor. Yalçın orada Haydara'yla kıran kırana bir mücadele. Top Samsun Spor'da kalmıştı ama öncesinde düdüğümü çaldım diyor Reşat Onur Coşkun Ses. Hücum yönüne göre sağ kanatta kendi aralığının son metrelerinde serbest vuruşu kullanacak. Samsun Spor, Yalçın ve Haydar'a topu kazanma mücadelesinde ikisinin mücadelesi vardı. Faul kararı çıktı. Samsun Spor üst üste ataklarla tehlike yarattı ama gol bulmasına izin vermedi. Kocaeli Spor savunması. Oyun bir kez daha hareketlendi. Şimdi sol kanattan gelecek Ayegi ile Kocaeli Spor ceza sahasına gönderdi. Savunma karşılıyor. Atak sürüyor ceza sahasına. Şık çalımlarla girme uğraşında Ağa'yı ama topu kaybetti. Orada iyi savunma geldi. Yalçın'dan topu kazandı. Yalçın topla çok oynadı. Risk aldı. Topu şimdi uzaklaştırıyor Samsun Spor. Kafayla indirdi rakip yarı alanın ilk metrelerinde Zucru. Haydara sol kanattan atağa şekillenecek bir kez daha Kocaeli Spor'un 20. dakikadayız mücadelede. Şov rakip yarı alanın ortalarında arkadaşlarının dizilimine baktı. Sol kanada döndü Ağa'yı. Tekrar Şov'la oynuyor. Şov biraz geri doğru açıldı top. Kendi yarı alanına dönüyor. Kocaeli Spor. Atak yönü değişti. Sağ kanattan deneyecek şansını şimdi Kocaeli Spor. Orada rakip yarı alanda yerde kalan bir isim var. Faul beklentisi ve faul düdüğü geldi. Rakip yarı alanın ilk metrelerinde serbest vuruşu kullanacak Kocaeli Spor. Samet Onur rakibine sert bir müdahalede bulunuyor. Dyke Steel. Hücuma destek vermek için sağ kanattan ileri çıkmıştı. Faalle durduruldu. 21. dakikada şimdi bir serbest vuruş kullanacak. Rakip yarı alanın ilk metrelerinde sağ kanattan taç çizgisine yakın bir noktadan Kocaeli Spor paslaşarak kullandılar. Berkan doldurdu ceza sahasına. Savunma oyuncuları ceza sahasına çıkmıştı ama isabetli bir orta gelmedi. Boşta kalan topu kovalıyor Samsun Sporlu oyuncular ama Haydar'a tehlikeyi sezdi ve kalecisine dönmeyi başardı. Şimdi kendi aralanın ortalarında topla buluştu Dark Steel. Arkadaşlarının savunmaya dönmesini bekliyor. İki stoperi ileri çıkmıştı. Zucru ve Maglitsa Kocaeli Spor'un şimdi görev yerlerine döndüler. Kaleci Serhat da acele etmedi. Top hala onun ayaklarında. Ceza sahası ön çizgisinde sağ kanada doğru gönderdi. Dark Steel orada hemen baskıya geldi Emre. Geriye dönüyor Zucru uzun gönderdi rakip yer alana. Hava top mücadelesi Samsun Spor savunmada kafayı vuruyor. Kafalardan seken top rakip yarı alanda. Maglitsa yükseltti topu şimdi. Kocaeli Spor yarı alanında Samsun Spor atak geliştirme uğraşındaydı ama top kaybı geliyor. Top Haydara'da kaldı. Haydara topla birlikte çıkıyor. Sözü merkeze Yüceğir'e bırakıyoruz.
1: Trabzon'dayız.
2: Trabzon'da fark 3'e çıktı değerli dinleyiciler. Sağ kanattan Pina önündeki boş alanı çok iyi değerlendirdi. Ve orta alandan sağ kanada taç çizgisine paralel bir şekilde gelen topu kontrol ettikten sonra ceza alanının içine yuvarladı. Orada Onarçu topla buluştu. Kale sahasının ön çizgisiyle penaltı noktası arasında topa sadece ayağının içiyle dokunmak kaldı ve bu 3. gol olarak filelere gitti. Karşılaşmanın 22. dakikası olarak bunu notlarımız arasına alıyoruz ve Onaçu az önce de belirtmiştim. 8 lig maçında, Süper Lig maçında gol atamamıştı ama bu defa üst üste attığı 2 golle farkın 3'e çıkmasını sağladı. Hatırlayacaksınız penaltıdan da bir gol Salah'tan gelmişti ve şimdi durum Trabzon'da. Trabzonspor 3-0 üstün durumda Gençlerbirliği karşısında.

0: Teşekkür ediyorum Tansu Polatkan. Bu arada Trendyol 1. Lig'de de sevgili dinleyiciler saat 20'de başladı karşılaşmalar. Antalya Spor 0, Sivas Spor 1 dakika 23. Batman Petrol Spor 1, Fatih Karagümrük 0 dakika 24. Muğla Spor 0, Van Spor Futbol Kulübü 1 dakika 24 sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Kocaeli Spor Samsun Spor maçındayız. Söz Mertcan Temel'de.
1: Turka Kocaeli Stadyumunda sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Samsun Spor kafalardan seken top dışarı gitti. 23. dakikada üst üste köşe vuruşlarıyla tehlike yaratma uğraşındaydı Samsun Spor. Emre Kılıç kullandı. Guarini savunmadan çıkmıştı, kafayı vurdu ama top kalenin sağından dışarı doğru gidiyor. Bir köşe vuruşu beklentisi daha var. Samsun Spor'da oyunun hareketlenmesini bekliyoruz. Şimdi kale vuruşu kararını verdi Reşat Onur Coşkunses. Kocaeli Spor kale vuruşuyla oyunu bir kez daha başlattı.

Agey oradaydı ama topu kontrol etmeyi başaramadı. Ceza sahası çizgisinden paralel olarak taç atışını kullanacak şimdi Samsunspor kendi aralığında. Mendes savunmanın sağında görev yapan isim, uzun bir taç atışı kullanıyor. Kendi aralığının son metrelerine doğru Jarju kafayla sektirdi. Boşta kalan top Jarju, bir faul beklentisi var ama oyun sürüyor. Jarju pas girişimi, şov ayak koymayı başardı. Jarju kovaladı. Maglitsa bir faul beklentisi var. Orada topu kafayla kontrol etmek isterken Jarju Maglitsa'nın ayağı yüzüne geldi. Yerde kaldı Jarju. İlk anda faul düdüğü çıkmadı. Jarju yerden kalkamayınca şimdi oyunu durdurdu Reşat Onur Coşkun Ses. Neyse ki Jarju'nun önemli bir şeyi yok. Oyuna devam edecek. 25. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık eşitlik sürüyor Turkuaz Kocaeli Stadyumunda. Kocaeli Spor'la Samsun Spor arasındaki mücadelede Samsun Spor'un iki net fırsatı olduğunu söylemek lazım. Birinde karşı karşıya pozisyonda Emre kaleci Serhat'ı geçemedi. Diğer pozisyonda ise Jarju ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda kötü bir vuruşla topu dışarı gönderdi. Kocaeli Spor'un ise şu ana kadar net bir pozisyonu yok. Sol kanattan gelişiyor Samsun Spor atağı. Thomasson önünde boş bir alan, ceza sahasına doğru baktı. Topu çekti şimdi. Yerden gönderdi Emre. Ceza sahasında topla hareketlendi Emre. Ceza sahasının son metrelerinde çevirdiği top Mendes. Kafayla indirdi. Jarju yakın mesafeden istediği gibi vuramadı. Savunma ayak koyuyor. Şimdilik tehlike uzaklaştırıldı. Bir kez daha atak şekillendirecek Samsun Spor. Sol kanattan bir bindirme var. Oraya güzel bir pas. Son çizgiden çeviriyor. Thomasson gelişine vuruş dışarı. Yalçın topu dışarı atıyor ceza sahasında. Önemli bir fırsattı bir kez daha Samsun Spor adına. 26. dakikada sol kanattan çok iyi bindirdi Thomasson. Son çizgide çevirdi. Ceza sahasında Yalçın gelişine vurdu. Top üstten dışarı gitti. Kale vuruşunu kullanacak Kocaeli Spor. Samsun Spor adına 3. tehlikeydi bu da. Şimdi kale vuruşunu kullanmak için hazırlanıyor Serhat. Hakem Reşat Onur Coşkun Ses saymaya başladı. Serhat paslaşarak kullanıyor. Şu ana kadar Maglitsa ile kale vuruşlarının iki stoperi yardımcı oluyor. Ardından uzun vuruyor. Maçın başında paslaşarak çıkmaya çalışıyorlardı. Şimdi rakip yaralında Souza. Souza ceza sahasına sokulmak istiyor. Sol çaprazda Souza ceza sahası içinde yerden pası. Savunmadan seken top. Tehlike sürüyor. Vuruş topu ağlara gidiyor. Gol. Kocaeli Spor golü Aye ile buluyor. Yeni transferiyle buluyor. 27. dakikada bir anda Souza ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan savunmada hata geldi. Yerden gönderdiği top Aye'nin önünde kaldı. Aye ceza sahasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kocaeli Spor'u 1-0 öne geçirdi. Kaleci Serhat uzun göndermişti. İlk topu indiren isim de Aye'ydi. Aye'nin indirdiği topta Souza Mendez'le mücadelesinde ceza sahasına girdi. Yerden oynadı. Yunus'tan seken top bir anda Aye'nin önünde kaldı. Aye düzgün bir vuruşla kaleci Okan'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Şimdi Kocaeli Spor maçta 1-0 önde. Kocaeli Spor Samsun Spor'a karşı oynadığı son 6 Süper Lig maçını kazanamamıştı. Bu makus talihin değişmesi adına Kocaeli Spor için ilk adım Aye ile geliyor. 26. dakikada golü buluyor Aye ile Kocaeli Spor. Şimdi oyunu bir kez daha başlattı Samsun Spor Celil'le. Orta alanda Samet. Geriye dönüyor Guarino. Ondan sol kanada Thomasson. Top çeviriyor kendi aralığında Samsun Spor. Sağ kanada doğru çevrilen top Yunus Emre. Biraz önceki golde ondan seken top Aye'nin önünde kalmış. Aye golü bulmuştu. Şimdi topla birlikte iyi çıktı rakip yaralandı. Topu kaybediyor. Faul bekliyor Yunus. Şovda kalan top sağ kanatta bir boşluk. Oraya dönmek istedi. Yerde kalan bir Samsun Sporlu vardı. Oyun devam etti. Samsun Sporlu oyuncuların hakeme itirazı var bu dakikalarda. Şimdi faul düdüğü geldi. Rakip yaralının ilk metrelerinde orta yuvarlak yakınında Emre yerde kalmıştı. Ve mücadeledeki ilk kart çıkıyor. Bir önceki pozisyondaki faul için çıktığını işaret etti. Şov sarı kartı görüyor. Kocaeli Spor'da düzeltiyorum. Bir önceki pozisyonda Haydara'nın Yalçın'a yaptığı müdahale için Haydara kaptanı Kocaeli Spor'un sarı kartı görüyor. 28. dakikada sarı kart Haydara. Oyun tekrar hareketlendi. Sağ kanattan atak geliştirmeye çalışıyor Samsun Spor.

0: Elil çizgide Yalçın. Önlüğü kapattı Haydar'a. Biraz önce bu ikili karşı karşıya gelmiş. Haydar'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kartı görmüştü. Kendi yer alanının son metrelerinden atak yönüne göre sağ kanattan taç atışını kullandı Samsun Spor. Maglitz araya girdi. Şimdi rakip yer alan ortalarından bir taç daha kullandı. Sağ kanattan Samsun Spor. Kocaeli Spor topu kazanmayı başardı. Sol kanatta aya boştu ama topla buluşamadı. Biraz önce takımını öne geçiren golü atmıştı Aye. Topu oyunda tutabilse önemli bir fırsat olabilirdi takım adına. Yine kendi yer alanının son metrelerinden sağ kanattan taç atışını kullandı Samsun Spor. Kafalardan seken top. Şimdi Kocaeli Spor indirdi Soğuzay'la. Sağ kanada uzun bir top girişimi var. Savunmada Guarino dikkatli. Kafayı vurmayı başardı. Orada iki isim yerde kaldı. Reşat Onur Coşkun sesin kararı faul. Agey'i hava topu mücadelesine girmişti Guarino'yla. Ardından faul düdüğü çıktı. Kafayı vurmayı başarmıştı Agey'i ama pozisyon için faul kararı var. Samsun Spor serbest vuruşu kullanacak. Artık ilk yarıda son 15 dakikaya doğru gidiyoruz. 30. dakikanın içerisindeyiz. Kocaeli Spor, Samsun Spor karşısında 1-0 önde. 27. dakikada Ayed'in bulduğu golle öne geçmeyi başardı ev sahibi Kocaeli Spor. Rakip yarı alanda Mendes topu kaptı. Şimdi ceza sahasına doğru hızla gidiyor. Sağ kanada düşündü Jarju. Savunma araya giriyor. Kritik bir müdahale. Hemen ardından uzun bir top. Okan tehlikeyi sezdi ve Ayed'den önce topa müdahale etmeyi başardı. Yunus iki kişi basmıştı. Celil çok iyi sıyrıldı. Rakip yer alana girerken yerde kaldı. Karar şu an için devam. Avantajı oynatıyor Reşat Onur Coşkun ses. Sol kanattan ceza sahasına doğru sokuluyor. Thomas Son yerden çevirdi. Sekongo vurdu. Kötü bir vuruş geliyor ceza sahasında. Penaltı noktası civarında topla buluştu. Sekongo vuruşunu yaptı ama etkili bir vuruş olmuyor. Top dışarı gidiyor. Kale vuruşunu kullanacak Kocaeli Spor. 31. dakikayı tamamlamak üzereyiz. Mücadelenin genel gidişatında daha çok pozisyon bulan, daha çok fırsat yakalayan Samsun Spor'du ama golü bulan ev sahibi Kocaeli Spor oldu. 1-0'lık üstünlüğü var Kocaeli Spor'un kendi evinde Samsun Spor karşısında. Oyun bir kez daha hareketlendi. Sağ kanattan topu zorladı almak için Yalçın ama Haydar'a karşısında iyi kaldı. Atak yönüne göre sol kanattan kendi yer alanında taç atışıyla oyunu başlatıyor Kocaeli Spor. Hava topu mücadelesi Ay'a yerde kaldı. Karar devam. Rakip yer alanın ilk metrelerinde Samet topla çıktı. Pası isabetli değil. Yalçın alamadı. Soza bir top kaybı da ondan. Şimdi Samsun Spor ceza sahasına doğru sokulmaya çalışıyor. Samet de oyunu genişletti. Sol kanada doğru. Orada Thomasson var. Thomasson'dan Emre'ye. Bu ikili paslaştı. Rakip yer alanın ortalarında top çeviriyor Samsun Spor. Celil. Şov karşıladı. Sağ kanatta Yalçın boştu, oraya dönmedi. Sol kanada derin bir top. Emre göğsüyle kontrol etti. İkinci müdahale düzeltti topu. Thomasson ceza sahasında güzel bir pas. Thomasson baktı yerden vurdu, direkten döndü. Devamında bir vuruş daha. Zayıf bir vuruş geliyor Jarju'dan. Top kaleci Serhat'ta kaldı. Önemli bir fırsattan daha faydalanamıyor Samsun Spor Thomasson'la. 32. dakikada ceza sahasında sol kanattan topla buluştu sol çaprazdan. Kaleyi gördü, vuruşu direkten döndü. Direkten dönen top bir an için Jarju'daydı ama Jarju etkili bir vuruş yapamıyor. Ardından Serhat topa sahip oldu. Bu pozisyonun ardından da Kocaeli Spor kalecisi Serhat kendini yere bırakıyor. Söz bir kez daha merkezde Yücer'de.
1: Teşekkür ediyorum Mertcan Temel ve Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği maçındayız. Söz Tansu Polatkan'da.
2: 34. dakikada 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor Trabzonspor'un. Bir dördüncü gol şansından Aral yararlanamadı. Ceza alanının içinden çok sert bir şut ve top kale direğinden, İrfan Can'ın sağındaki kale direğinden geri döndü. Dönen topu da savunma oyuncuları kornere göndererek savunmasını, kalesini rahatlattı. Bu arada savunmadan gelip yine bir gol arayışı içinde olan kaptan Savic'in kafa vuruşunda da top üstten avuta gidiyor. O köşe vuruşundan gelen toptan da Savic yararlanmak istedi ama sonuç alamadı. Ve avuta giden topun ardından kale vuruşuyla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Hatırlayacaksınız 5. dakikada Onaçu sol kanattan yükseltilen topa kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı. Daha sonra

İkinci gol Fırat Can'la Nivio arasındaki ikili mücadelede tehlikeli oyunun sonundaki rakibe bir darbe sonucu karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi ve bu tehlikeli oyunun devamındaki darbe bir penaltıya neden oldu ceza alanı içinde. Salah penaltıyı gole çevirdi karşılaşmanın 14. dakikasında ve 22. dakikada Pina'nın sağ kanattan getirip ceza alanının içine yerden yuvarladı topu. Onaçu yine kale sahasının içinde, kale sahasının ön çizgisiyle penaltı noktası arasında ayağının içiyle 3. gol olarak filelere gönderdi. Şu anda evet bir sarı kart çıkıyor bakıyorum. O sarı kart 7 numaralı formayı taşıyan Muçi'ye çıkıyor. Muçi enteresandır. Karşılaşmanın hakeminin arada demek ki bir diyalog söz konusuydu. Bir aralarında geçen tabii konuşmaya biz tanık olamıyoruz ama Muçi'ye bir sarı kart çıkarttı karşılaşmanın hakemi. Muçi de şimdi bir serbest vuruş kullanacak. Kaleye yaklaşık 25 metre mesafedeydi ama sol kanada göndermeyi tercih etti topu. Bu arada evet yerinden kullanmamış. Yerinden kullanmadığı için de o diyalog sonunda bir sarı kart gördü. Yaklaşık kaleye 25 metre mesafe barajdan döndü top. O barajdan dönen top yine Trabzonspor takımında kaldı. Şimdi Pina sağ kanatta. Sağ kanatta Salah'la paslaştı. Salah. İki oyuncu birden Salah'ı kontrol ediyor değerli dinleyiciler. Çünkü birisi oyalama, diğeri dengeyi sağlıyor savunmada. Böylece bu ikili sıkıştırmanın ardından şimdi Traore sağ kanatta cezalarını yükseltecek topu vazgeçti. Geriden gelen Diabete'ye bıraktı. Diabete çok sert vuruyor ama isabetli değil. Diabete daha önce de iki gol pozisyonu aramıştı. İlkinde de ikincisinde de kaleci ona gole fırsat vermedi. Sağına gelen topa uzandı, kornere çeldi. Daha sonraki topu da rahatlıkla kontrol ettikten sonra şimdi karşılaşmada 37. dakika kale vuruşuyla oyun tekrar başladı. Onana rakip yarı alana yükseltti topu. O yükselttiği topu karşılayan futbolcu Talisson. Talisson'dan gelen topu Goye'ye kontrol etmek istiyor ama rakibi iterek düşürdü onu ve hakem de hemen serbest vuruş kararını verdi. Hemen Fırat Can kullandı. Savunmada Gutas'a. Gutas kontrol etti. Tekrar kalecisi İrfan Can'a dönmeyi tercih ediyor. İrfan Can'la Talisson paslaşıyorlar. Talisson 3 rakibinin arasından çıkarken Onaçu'nun çelmesiyle yere indiriliyor ve hakemin de kararı tabii ki bir serbest vuruş olarak. Bu bir dikkatsiz faul olduğu için sarı kart gerektiren, yani rakibi sakatlayacak yahut rakibi için tehlikeli bir faul olmadığı için sarı kart görmesine gerek görmedi karşılaşmanın hakemi. Serbest vuruş kullanıldı. Şimdi sağ kanat, sol kanatta Gueye topla buluştu. Orta çizgiye paralel giderken sağ kanada yükseltti topu. Sağ kanatta Traore topla buluştu. Yerden oynadı o. Yerden oynadığı top. Cezaların içine sert bir pas. Kaleci Onana yatıyor. Topu kontrol etmese de arkasında bekleyen Koyta'ya topun gelmesine engel oluyor değerli dinleyiciler. Şimdi bir karşı atak. Sağ kanatta Pina yine topla buluştu. Karşısında Fırat Can var. Bir ara pası, o ara pasında Diabete topu karşılıyor. Daha sonra Talisson. Talisson'dan gelen topu Oğulcan ileri oynadı Koyta'ya. Koyta sağ kanada döndü ve sağ kanatta topla buluşacaktı Traore. Buluştu. Pereira ile paslaşıyor. Pereira, o da orta çizgi üzerinde sol kanat, sağ kanatta topu kontrol etti. Yanına sokulan Diabete var. Diabete Pereira paslaştılar bir kez daha. Yine savunmasına döndü Diabete. Savunmada Talisson. Talisson'dan bir kez daha Pereira. Sağ kanatta çizgide Traore çok elverişli bir şekilde bekliyor. Çok müsait durumda ama o topu hala kendi aralarında stoperler paslaşarak kendi yarı alanlarında kalmayı tercih ediyorlar. Şimdi Pereira uzun oynadı ve sağ kanattan Traore'yi kaçırdılar. Traore cezalarına sokulacak ama yatarak müdahale eden sol kanat savunucusu Mustafa bu hücumu kesiyor ve takımını atağa kaldırıyor. Şimdi Fabinho sağ kanada gönderdi ve karşılaşmanın şu anda da

0: 40. dakikasının ilk saniyeleri yaklaşırken 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor Trabzonspor'un.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Kocaeli Spor Samsun Spor maçına gidiyoruz. Söz Mertcan Temel'de.
2: Turka Kocaeli Stadyumunda 39. dakikanın içindeyiz. Kocaeli Spor rakip yarı alanda top çeviriyor. Birlikte olmadığımız bölümde Kocaeli Spor oyun üstünlüğünü aldı. Şimdi sol kanattan Haydara'yı kaçırmak istedi Berkan ama top biraz hızlı. 37 ve 39. dakikalarda ceza sahası dışından iki şutla pozisyon aradı, gol aradı Kocaeli Spor. Önce Haydara, sonra Berkan etkisiz vuruşlarla topu dışarı gönderdi. 39. dakikadan da çıktık. 40. dakikanın içindeyiz artık. Turka Kocaeli Stadyumunda Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Samsun Spor karşısında. Okan oyunu hareketlendirdi. Kocaeli Spor'un baskısı var. Okan rakip ceza sahasında iki isimle bekliyordu. Kocaeli Spor epey önde basıyorlar. Oyun kurdurmamak adına Samsun Spor'a skor avantajının da verdiği güvenle kendi yer alanında top çeviriyor. Ceza sahasında Yunus Emre. Topla buluşan isimdi sağ kanada doğru Mendez. İki isim kapattı onu. Agresif bir baskısı var bu bölümde Kocaeli Spor'un. Okan'a kadar geliyor top bir kez daha. Okan. Sağda arkadaşlarının dağılımına baktık. Kısa oynadı Guarino. Ondan mevkidaşı Yunus Emre'ye. Yunus Emre yaklaşan bir arkadaşını aradı. Yalçın'la oynadı. Yalçın'dan seken top. Yalçın güçlükle de olsa topu Mendez'e kazandırmayı başardı. Bir kez daha Yunus Emre. Bu sefer oyunun yönünü genişletiyor. Sol kanada çeviriyor oyunu. Sol kanattan atak geliştirmeye çalışacak Samsun Spor. Şov'un baskısı vardı. Emre'ye topu aldırmadı. Sekongo kendi yer alanının son metrelerinde. Zokru'nun baskısı vardı. Biraz riskli bir pas. Celil Okan çıktı kalesinden ve tehlikeyi önledi. Yunus Emre ile buluşturdu topu. Kocaeli Spor'un baskısı sürüyor. Samsun Spor organize olamadı bu dakikada. Şimdi kendi yer alanının ortalarında sol kanatta atak geliştirmeye çalışıyor Samsun Spor. Guarino'ya kadar döndüler tekrar. Bir kez daha savunmanın ortasında görev yapan isim topla buluştu Emre. Oyun kurulumuna yardımcı olmak için geriye geldi. Sekongo'yla bir verkaç. Sol kanattan kaçırmak istiyorlar Tomasson'u ama Maglitsa o bölgedeydi. Tehlikeyi sezdi. Topu taca attı. Rakibin topla buluşmasına izin vermedi. Kocaeli Spor'da Maglitsa. Taç atışıyla oyunu hareketlendiriyor. Rakip yarı alanının ortalarında Samsun Spor. Celil sahanın tam ortasında neredeyse topla buluştu. Tüm atlarıyla rakip yarı alana geçti. Samsun Spor bu dakikalarda da Kocaeli Spor tribünlerinde 41. dakika şovu başladı. Ceza sahasında Tomasson'un çevirdiği top savunma vuruyor kafayı. Tehlike sürme eğiliminde Emre. Sol kanatta Tomasson kendini gösterdi. Derin bir top ceza sahasına Jarju. Jarju Zucru'yu kapattı. Jarju açıldı sol kanada doğru Tomasson. Sol kanatta top çevirmeye devam ediyor Samsun Spor. Şimdi ceza sahasına bir orta kafayla indirilen top. Bir an için boşluk oluştu ama Zucru orayı kapattı. Jarju yerde kalmıştı. Oyun sürüyor. Şimdi bir uzun top tehlikeyi uzaklaştırmak için Sosa istediği gibi dokunamadı ama top Aye'de kaldı. Aye iyi kontrol etti topu. Oyunu durdurdu. Şov'a döndü. Şov savunma arkasına bir pas girişimi var. Ageyi kaçırmak istemişti ama bu top çok hızlı kaleci Okan'a kadar geldi. Şov'un pasında top. Şimdi Samsun Spor kendi yer alanının son metrelerinde oyun kuruyor. Sağ kanada yakın bir bölgeden Celil savunma arkasına derin bir top. Maglitsa kafayla indirdi Haydara. Kafalardan seken top. Celil yerde kaldı. Reşat Onur Coşkun ses devam diyor. Özellikle Celil'in birkaç kez isyanı oldu hakem Reşat Onur Coşkun sesi ama İstediği düdükleri alabilmiş değil. Uzun bir pas girişimi Zucru'dan isabetsiz kendi yarı alanının son metrelerinden atak yönüne göre sol kanattan şimdi taç atışıyla oyunu başlatacak Samsun Spor. Guarino. Guarino sağ kanada döndü Yalçın. Baskı var hemen Haydara'dan. Sekongo sağ kanada iyi bir pas geldi. Jarju ceza sahası paralelinde. Mendez'le oynadı. Mendez'den Yalçın'a. Orayı iyi kapattı. Berkan topu kazanmayı başardı. Şimdi bir hızlı hücum şansı olabilir ama acele etmeyi tercih etmedi Berkan. Artık 44. dakikanın içindeyiz ilk yarıda. Normal sürede son 2 dakika. Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Samsun Spor karşısında. Savunmada top çeviriyor bu bölümde Kocaeli Spor. En azından ilk yarıyı bu skorla bitirme düşüncesinde olabilirler. Acele etmiyorlar. Hücuma çıkmak için Serhat uzun gönderdi rakip yer alana. Hava topu mücadelesi indirmeyi başarıyor. Orada Aye hava toplarında da etkili. Bugün golü bulan isimdi 26. dakikada. Top Samsun Spor'da kaldı. Çok hızlı çıktı Samet. Savunmanın arkasına Sekongo'yu düşündü. Savunma ayak koydu. Rakip yer alanının ortalarından sol kanattan taç atışını kullanacak Thomasson ile Samsun Spor. Emre kendini göstermişti. Samet'e doğru döndü Thomasson. Samet. Yanında Celil vardı. O Sekongo ile paslaşmayı tercih etti. Bir Verkaç. O bölgeye dönemediler. Thomasson. Şimdi o Emre ile bir Verkaç yapıyor. Thomasson ceza sahasına göndermek istediği top. Savunmanın müdahalesi var. 44. dakikadan çıkmak üzereyken bir köşe vuruşu kullanacak. Samsun Spor ilk yarının sonlarında bir duran top şansı. Sol kanattan Emre Kılınç bir kez daha köşe vuruşunu kullanacak olan isim. Köşe vuruşlarında, serbest vuruşlarda topun başında genelde onu gördük Samsun Spor'da bugün. 45. dakikanın içindeyiz. Kocaeli'de köşe vuruşunu kullanıyor Samsun Spor. Ceza sahası kalabalık. 6 oyuncuyla geldi Samsun Spor. Emre şimdi yaptı ortasını. Kavisli bir top. Kafalardan sekti, savunma uzaklaştırıyor Zucru. Ön direkte Thomasson dokunmayı başarmıştı ama boşta kalan topu Zucru uzaklaştırdı. O topu da Souza kovalıyor. Souza topu kazanmak üzere kazandı. Şimdi karşısında yalnızca bir rakibi var. Mendes. Çok kritik bir müdahale. Souza Mendes'den de sıyrılsa kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi. Köşe vuruşunu kazandırıyor takımına. Artık 45. dakikayı da tamamlamak üzereyiz. 4. hakem Doğukan Yıldırım'dan tabelayı bekliyoruz. Bu kez sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak olan ekip Kocaeli Spor. Kocaeli Spor adına bir duran top fırsatı olacak. Hakem topun taca gittiğini mi işaret etti diye baktım bir an için, orada bir kararsızlık yaşandı ama Reşat Onur Coşkun ses şimdi köşe vuruşu dedi. Uğurkan topun başında ters ayağıyla sağ ayağıyla orta yapacak. Kocaeli Spor'da kalabalık geldi. 5 isim var ceza sahasında. Kavisli bir orta. Ceza yayı üzerinde savunma kafayı vuruyor. Boşta kalan top atak sürme eğiliminde bir kez daha ceza sahasına dolduruldu. Sekongo kafayı vurdu. Boşta kalan top tehlike olabilir. Yunus Emre kritik bir müdahale yapıyor. Topu kazanıyor. Bu arada bir dakika duraklama işaret edildi Kocaeli'de. Emre rakip yarı alanda sağ kanatta faulle durduruluyor Yalçın. İlk yarının son saniyeleri artık. Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Dediğim anda ilk yarıyı bitiren düdük geliyor. Reşat Onur Coşkun sesten söz merkezde Yüce Er'de. İlk yarıda Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var.
1: Teşekkür ediyorum Mertcan Temel ve Trabzon'a gidiyoruz. Söz Tansu Polatkan'da.
0: İlk yarının tamamlanması için 2 dakikalık bir süre gösterildi değerli dinleyiciler. 45 dakikanın tamamlanması için gereken 2 dakikalık sürenin de artık sonuna yaklaşıyoruz ve 3-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor Trabzonspor. Bu arada Onaçu 43. dakikada oyundan çıktı, yerine Francolino oyuna girdi. Bu Trabzonspor takımındaki ilk değişiklikti. Bu arada bir faul söz konusu. Evet. Aral'a faul yapılıyor. Aral'a faul yapan futbolcu da ısrarla onu takip eden Diabate ve hakem de tabii oyunu durduruyor ve serbest vuruş kararını veriyor. Evet, bu arada Gençler Birliği takımının rakip kalede yarattığı tehlikeler söz konusuydu ama sonuç alamadı Gençler Birliği'nin hem ileri uç oyuncuları hem de savunmadan ileri çıkıp da gol arayan oyuncuları. Böylece 3-0'lık skor değişmedi. Bu arada az önceki faulden sonra bir görüşme var oyun alanının içinde. Çağdaş Altay başlama düdüğünü çaldı. Şimdi Neyvu, stoper Neyvu Fabinho ile paslaştı. Fabinho da kalecisine döndü. Bu arada Çağdaş Altay da ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı değerli dinleyiciler. O artı 2 biraz 3'e taştı ama orada bir duraklama söz konusuydu ve karşılaşmanın ilk 45 dakikasını Onaçu'nun 2 ve Selahan penaltıdan attığı bir golle Trabzonspor 3-0 önde kapadı.
1: Teşekkür ediyorum Tansu Polatkan. Saat 20'de başlayan iki karşılaşma. Biri Kocaeli Spor, Samsun Spor maçıydı. Kocaeli Spor Ayen'in attığı golle 1-0 üstün tamamladı ilk 45 dakikayı. Trabzonspor 3, Gençler Birliği 0, ilk yarı sonucu sevgili dinleyiciler.

0: işler. Karşılaşmaların ikizleri ise tekrar birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
13: HDI Sigorta.
14: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
15: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
16: Peugeot.
17: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
18: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.900.

0: Herkes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Gürge deyince vatan.
1: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 7 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung Galaxy telefonlarda Fiba Banka Garanti ve Burgan Bank alışveriş kredisiyle 3 taksit ve 12 bin liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Saatimiz 21.21'i gösteriyor. 9'u 1 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler ve futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Ve saat 20'de başlayan iki karşılaşmanın ikinci devreleri az sonra başlayacak sevgili dinleyiciler. Futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Teknik yönetmen arkadaşım Soner Yiğit ve sunucunuz ben Yücer. Bir kez daha sevgiler saygılar gönderiyoruz. Efendim saat 20'de başlayan iki karşılaşmadan biri Trabzon'daydı. Trabzonspor Gençler Birliği ile karşı karşıya geliyor. Bildiğiniz gibi maça çıkarken 3 maçta 4 puanı vardı Trabzonspor'un. Fatih Tekke istifa etmişti. Hüseyin Çimşir devam ediyor şu anda takımın başında ve 3 maçta 4 puanla sahaya çıktı sevgili dinleyiciler Trabzonspor. Gençler Birliği ise 3 maçta 7 puanı vardı Metin Diyadin ile Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek başladı ligin ilk maçında, özellikle önemli bir galibiyet elde etti. Ve karşılaşmanın ilk devresinde Onuachu'nun 2, Salah'ın da penaltıdan attığı golle 3-0 önde kapadı ilk 45 dakikayı sevgili dinleyiciler. Bir diğer karşılaşma ise Kocaeli Spor Samsun Spor karşılaşmasıydı. Ve Kocaeli Spor Samsun Spor karşılaşmasında bildiğiniz gibi sahaya çıkarken Kocaeli Spor 6 puanla çıktı sahaya Selçuk İnan'ın ekibi ve Samsun Spor ise 3 maçta 4 puanla sahaya çıktı. 27. dakikada Aye'nin attığı golle Kocaeli Spor ilk 45 dakikayı 1-0 üstün tamamladı sevgili dinleyiciler. Karşılaşmanın ikinci devresi başlamadan önce size 1. Lig'deki Trendyol 1. Lig'deki ilk yarılarının sonuçlarını da aktarayım. Antalya Spor 1, Sivas Spor 1, bir diğer karşılaşma Batman Petrol Spor 1, Fatih Karagümrük 0, bir diğer karşılaşma gecenin Muğla Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1 olarak ilk yarıları sona erdiği karşılaşmaların sevgili dinleyiciler. Bu arada bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarımız finalde İtalya ile karşılaşıyor. Setler 2-2 ve son set 5. sete girecekler. İtalya Türkiye 2-2 sevgili dinleyiciler. Ben de buradan haber aldıkça sizlerle paylaşacağım. Bunun yanında Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük karşılaşmasındaysa Sırbistan Polonya'yı 3-1 mağlup ederek üçüncü oldu. Ve biz şimdi Kocaeli Spor Samsun Spor maçı için sözü Mertcan Temel'e verelim. Karşılaşmanın ikinci devresi az sonra başlayacak. Söz Mertcan Temel'de.
3: Turka Kocaeli Stadyumundan tekrar merhabalar. İlk yarı Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İkinci yarı birazdan başlayacak. Aslında ilk yarı boyunca üstün olan taraf Samsun Spor'du. 1.50

55 gol beklentisi, 16 şut, 22 rakip ceza sahasında topla buluşma Samsunspor'un hücum istatistikleriydi. Kocaeli Spor ise 0,77 gol beklentisinden 1 gol çıkarmayı başardı. Bir isabetli şutları vardı. O da 26. dakikada Aya'dan geldi. Top ağlara gitti. Şimdi de oyuncu değişikliği hazırlıkları var. Kocaeli Spor'da Sissoko ve Baku hazırlanıyor oyuna girmek için. Samsunspor buraya kısıtlı bir kadroyla geldi. Yalnızca 6 yedekleri var. Bunların ikisi de kalecileri. Uğur Kağan kenara geliyor. Sissoko oyuna giriyor 20 numaralı formasıyla ikinci yarının başında. Ve Agey yerini 32 numaralı formasıyla Baku'ya bırakıyor. Agey ilk yarıda çok topla buluşamadı. Uğur Kağan'ın duran toplarda görmüştük. İkinci yarı Samsunspor'un vuruşuyla başlayacak. Reşat Onur Coşkun Ses son kontrollerini yapıyor. Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çalıyor. Samsunspor'un başlama vuruşuyla oyun bir kez daha hareketleniyor. İlk yarıda Aye'nin golüyle Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü vardı. İkinci yarıya başlayan taraf Samsunspor oluyor. Kendi alanında top çevirerek başladı ikinci yarıya Samsunspor. Derin bir top göndermek istedi Celil. Sol kanatta kazanılan top. Hızlı hücum şansı olabilir Kocaeli Spor adına. Sağ kanatta bir boşluk Souza'ya doğru. Kafayla uzaklaştırmayı başarıyor savunma. Souza geriye doğru döndü. Boşta kalan top. Baskısı var Samsunspor'da Emre'nin. Emre agresif bir baskı. Kendi yer alanının son metreleri. Taç çizgisi kenarında. Faul beklentisi. Şimdi faul düdüğü geldi. Emre ile Dijkstil. Orta alan çizgisinde sağ kanatta. Orada yoğun bir mücadele vardı. Emre'nin faul yaptığı görüşünde mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkun Ses. Kocaeli Spor serbest vuruşlu oyunu başlattı bir kez daha. Kendi yer alanından çıkmak isterken top kaybı Celil. Savunma arkasına Sekongo'yu düşündü. Zucru bir an tereddüt etti. Serhat tehlikeyi sezdi ve ceza sahası ön çizgisinde topu almayı başardı. Riskli bir hareket Zucru'dan. Bir anda pozisyona girebilirdi Samsunspor. Dijkstil uzun vurmak istedi. Emre'den seken top. Sağ kanattan kendi yer alanının ortalarından taç atışını kullanacak Kocaeli Spor. Duran toplarda çok acele etmiyor tabii ki. Skor avantajı ile birlikte Kocaeli Spor bu maça çıkarken 6 puanla 6. sıradalardı. Samsunspor ise 4 puanla 10. sırada. Bu sezonki tek galibiyetini Çaykur Rizespor deplasmanında almıştı. Bu deplasmanda da fena olmayan bir oyun ortaya koyduklarını söylemek mümkün. Ama gol Kocaeli Spor'dan geldi. Samsunspor şimdi kendi yer alanında top çeviriyor. Sekongo rakip yer alanın ilk metrelerinde topla buluştu. Buluşur buluşmaz da kaybetti. Kocaeli Spor şimdi organize olma uğraşında. Orta alanda Zucru savunmadan çıktı. Derin bir top göndermek istedi. Savunma araya giriyor Samsunspor'da. Sol kanatta Emre buluştu. Savunma arkasına iki koşu var. Emre kendi taşıyor topu. Emre bir çalım yerde kaldı. İlk anda avantaja bırakmıştı Reşat Onur Coşkun Ses ama ardından faul kararını veriyor. Souza faul yapan isim. Oyunu tekrar hareketlendirdi Samsunspor. Tüm atlarıyla rakip yarı alanda Yunus Emre. Savunmanın ortasında görev yapan isim orta alana kadar geldi. İki stoperi kendi yarı alanının son metrelerinde paslaşıyor Samsunspor'un. Samet savunmayı üçlüyor bu dakikalarda. Oyun kuruluna katkı vermek için Thomasson sol kanatta geniş bir koridor kullanıyor böylelikle. Thomasson çıktığında da Emre içe doğru kat ediyor. Forvet hattını destekliyor. Samsunspor'da Samet geriye doğru döndü. Kendi yer alanının son metrelerinde Guarino bir kez daha topla buluştu. Şimdi mevkidaşı Yunus Emre ile paslaştı. Biraz daha geriye doğru dönüyor Samsunspor. Kendi yer alanının ortalarında top çeviriyor. Kocaeli Spor'un baskısını kırmak adına savunma arkasına koşular var. Şimdi Jarju'yu topla buluşturmak istediler. Zucru ilk anda ayak koydu. Jarju'nun baskısı sürüyor. Zucru söktü topu. Topla birlikte de ilerliyor sağ kanattan. İki rakibini geçti. Çizgide taşıyor topu. İyi de bir pas. Şimdi bir boşluk olabilir. Berkan rakip alana doğru hızla drive kat etti. Uzaklardan bir şut. Sektirdi topu Okan. İkinci hamlede kontrol etmeyi başarıyor. Baku ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Sol kanattan kaleyi yoklamak istedi. Okan sektirdiği topu iki hamlede kontrol ediyor. Kocaeli Spor bir kontra atakta.
İkinci isabetli şutunu kaleye gönderdi.

0: göndermeyi başardı ama Okan da kalesini gole kapattı. Şimdi uzun oynadı. Top hücum yönüne göre sağ kanattan dışarı çıkıyor. Kocaeli Spor taç atışını kullanacak. Haydara. 28. dakikada sarı kart görmüştü. Kocaeli Spor'un kaptanı, savunmanın solunda görev yapan isim, oyun hareketlendi. Sisoho orta alanda boş. Sağ kanatta Soza'ya doğru derin bir top girişimi, kafayla karşılıyor Thomasson. Sisoho'ya yerde, oyun devam ediyor. Samsun Spor topu kazanmayı başardı. Şimdi kendini gösterdi. Topu aldı Sekongo. Emre. İki kişiyle baskısı var Kocaeli Spor'un. Geriye doğru dönmek durumunda kaldı Samsun Spor. Şimdi uzun gönderilen top. Rakip yer alan Nick metreleri. Şarjı yerde. Zucru'nun yaptığı müdahale için faul kararı var. Baskıyla bunaltmıştı Kocaeli Spor Samsun Spor'u. Uzun gönderilen topta Jarju topu kontrol etti. Takımını hücumda sete yerleştirmek isterken Zucru'nun müdahalesiyle yerde kalıyor. Rakip yer alanın ilk metrelerinde serbest vuruşu kullandı. Samsun Spor sağ kanada uzun bir top, Mendez iyi indirdi. Yalçın destekte. Geri döndü Celil. Yine tüm hatlarıyla rakip yarı alanda Samsun Spor top çeviriyor. İki stoperi kendi arasında paslaştı Samsun Spor'un. Boşluk arıyorlar Kocaeli Spor yarı alanında. Şimdi Samet kendini göstermişti. Daha derin oynamayı tercih etti orada Guarino. Samsun Spor top çevirmeyi sürdürüyor. Kocaeli Spor'un yoğun baskısı altında. Yalçın geriye doğru döndü Yunus Emre. Tekrar kendi yarı alanına dönüyor Samsun Spor. Kocaeli Spor baskısını açmayı başaramadılar. Sağ kanada uzun bir top gönderdi Guarino. Haydar'a karşıladı. Haydar'a bir an için ayağından açıldı top. Faul beklentisi var. Faul düdüğü geliyor. Sekongo rakip yarı alanının ortalarında Haydar'a'yı faulle durduruyor. Bu karardan memnun değil. Sekongo topu kazanmıştı. Samsun Spor adına bir tehlike olabilirdi ama... Haydara'nın yerde kaldığı pozisyon için Reşat Onur Coşkun Ses faul düdüğünü çaldı. Kendi aralının, yarı alanının ortalarından şimdi serbest vuruşla Maglitsa oyunu başlatacak tekrar Kocaeli Spor adına. Sol kanada uzun bir top. Baku orada. Mendez kafayla arkaya inmesine izin vermedi topun ama top Berkan'da kaldı. Sisoho. Rakip yarı alanında Darkstil hücuma destek verdi. Sağ kanatta Soza. Şimdi geriye doğru dönüyorlar kendi yarı alanlarına. Zucru, Maglitsa kendi yarı alanında top çeviriyor. Bu bölümde Kocaeli Spor kaleci Serhat'a kadar döndüler. Zucru derin bir top. Sisoho iyi bir noktada topla buluştu, yerde kaldı. Faul kararı geldi. Sisoho ikinci yarıda oyuna dahil olan isimlerden biriydi. Emre Kılıncı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu bir kez daha hareketlendiriyor Kocaeli Spor. Şimdi sözü merkeze Yüceğer'e bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Mertcan Temel ve Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği ve söz Tansu Polatkan'da.
2: 53. dakika ve 3-0'lık durum devam ederken Trabzonspor ceza alanı içinde bir yüksek top kaleci Onano yumruğa çıktı ama o yumruk topa mı, rakibine mi? Bu arada evet, sanıyorum Mivu ve Onana çarpışmasında Mivu bir sakatlık geçiriyor. Yüksek topta Onana topu yumruklamak için çıkmıştı, yükselmişti. Mivu da kafa vurmak için o topa yükseldi. İkisi de aynı anda topa yükseldiler ama...

0: Koş dönüyor Kocaeli Spor. Şimdi Samsun Spor rakip yarı alanda. Organize olma uğraşında güzel bir verkat çalışması ama orada savunma ayak koymayı başardı. Jarju'yla Yalçın orada atağa sürükleyen iki isimdi. Top Mendez'de kaldı. Sağ kanattan bir kez daha gelecek Samsun Spor. Ceza sahasında iki isim var. Oraya dönemedi Emre. Celil'le oynadı Emre. Bu dakikalarda orta sahanın ortasına kadar geldi oyun kurulumuna katkı vermek için. Rakip yarı alanında tüm hatlarıyla bir kez daha Samsun Spor 55. dakikanın içindeyiz. Kocaeli'de Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Samsun Spor karşısında. Celil rakip yarı alanın ilk metrelerinde sağ kanatta topla buluşmuştu. Geriye dönüyor Yunus Emre. Yunus Emre sol kanada doğru açmak istedi oyunu. Orada Thomasson var. Göğüs kontrol başarılı. Thomasson savunmada Soza. Thomasson rakibini geçmek isterken topun kontrolünü kaybediyor. Sağ kanattan Kocaeli Spor taç atışını kullanacak. Sosa gerçekten günün çalışkan isimlerinden. İlk yarıda Thomasson sık sık sol kanatta o boşluğu bulmuş, pozisyonlara girmişti. Bir topu da direkten dönmüştü. İkinci yarıda Sosa savunmada daha etkili. Hücum bölgesinde görev yapmasına rağmen Şov'dan sol kanada doğru Baku. Baskısı var Samsun Spor'un rakip yarı alanda. Şov şimdi arkadaşlarına uzaklaşın dedi. Uzun gönderdi savunma arkasına doğru. Aye kafayla iyi indirdi. Sisoho ceza sahasına sokulurken şutu çekiyor. Top savunmadan sekti ama Kocaeli Spor atağı sürme eğiliminde. Celil orada çok kritik bir müdahale takımına kazandırdı topu. Sağ kanattan Jarju hareketlenmek istedi ama Maglitsa kafayla araya girmeyi başardı. Jarju pozisyonun devamında rakibini faulle durduruyor. Serbest vuruş Samsun Spor'un olacak. Düzeltiyorum, Kocaeli Spor'un olacak. Jarju Haydara'ya faul yaptı. Kendi yarı alanında sol kanattan atak geliştirme uğraşında Kocaeli Spor. Haydara'dan şık hareketler. Haydara sağ kanattan iyi aktı. Orada Berkan kendini gösterdi, topla buluştu. Haydara bir kez daha top istiyor. Baku ceza sahasında topla buluştu. Yerden çevirdi. Savunma ayak koyuyor. Samsun Spor tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Sekongo üst üste şık çalımlarla rakip yarı alana geçti. Şimdi bir kontra atak şansı. Sağ kanatta boşta Jarju var. Jarju ceza sahasına sokuldu. Yerden çevirdi. Sekongo bir adım geride kalıyor. Önemli bir pozisyondan yararlanamıyor Samsun Spor. Önemli bir kontra atak fırsatıydı. Sekongo üst üste çalımlarla topu rakip yarı alana taşıdı. Sağ kanattaki Jarju'yu gördü. Jarju ceza sahasına sağ çaprazdan girerken yerden Sekongo'yu düşündü ama Sekongo dokunamadı. Oyun bir kez daha hareketlendi. Sol kanatta Emre. Hakemin düdüğü var. Bir elle oynama kararı yanılmıyorsam. Emre Kılınç karardan memnun değil. Sol kanatta atak geliştirmeye çalışıyordu Samsun Spor. 57. dakika sona ermek üzere Kocaeli'de. Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Şimdi oyun kurmaya çalışacak Samsun Spor. Uzun bir top. Aye kafayla indirmek istediği top. Guarino ile bir ikili mücadele. Top Kocaeli Spor'da kaldı. Soho geriye doğru döndü. Riskli bir pas. Şov güzel bir dokunuşla topu Zukru'ya kazandırdı. Zukru da kalecisi Serhat'a döndü. Serhat'tan Maglitsa. Savunmanın solunda görev yapıyor stoper olarak Maglitsa. Şimdi sağ kanada uzun bir top düşündü. Thomasson araya girdi. Önünde Emre vardı. Onunla oynadı Emre. Sekongo iki kişiyle kapatıyor. Kocaeli Spor bir kez daha topu kazanıyor. Daxtil uzun gönderdi. Sağ kanatta Aye. Guarino kapatmaya çalışıyor. Aye rakibini rahatsız etti. Guarino araya girmeyi başardı. Kalecisi Okan'a da dönüyor. Okan Kocuk ceza sahasında topla bir kez daha buluştu. Yunus Emre ile paslaştılar. Celil yaklaştı, kendini gösterdi. Kendi yarı alanının ortalarında topla buluşuyor. Söz şimdi merkezde Yüce Erde.
1: Trabzon'dayız.
2: 59. dakikada Muçi'nin golüyle durum 4-0 oluyor değerli dinleyiciler. Sağ kanattan gelişen atak, çok isabetli paslar ve o isabetli pasların ardından aslında orta alanda topu kaybetti Gençlerbirliği takımı. Sonra derin bir top, sağ kanatta topla buluşan Salah topu bitirici pası verdi ve final vuruşunda Muçi yaptı. Böylece 59. dakikada durum 4-0 oldu değerli dinleyiciler Trabzon'da.
1: Teşekkür ediyorum Tansu.

0: Polatkan, sevgili dinleyiciler, şimdi Kocaeli Spor Samsun Spor maçındayız.
1: Turka Kocaeli Stadyumunda 59. dakikanın içindeyiz. Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var Samsun Spor karşısında. Şimdi Maglitsa topla birlikte rakip yarı alana geçti. Kocaeli Spor adına Baku'ya derin bir top ceza sahasına girerken topla buluştu. Taç çizgisine doğru açıldı sol kanatta Baku. İki rakibinin arasından çıktı. Ama geriye oynamayı tercih etti Maglitsa. Şimdi atağı daha organize bir hale getirmek istiyor Kocaeli Spor ama Aye bir anlaşmazlık, top kaybı geldi. Savunma arkasına güzel bir pas. Sekongo. Zucru kapatma uğraşında Sekongo sol kanada doğru açıldı, biraz açısını kaybetti. Kocaeli Spor savunması da yerleşti. Jarju ceza sahasına doğru bir pas. Jarju topla buluştu sol çaprazda. Destek verecek bir arkadaşını arıyor ama hiçbir arkadaşı yok. Epey geriye dönmek zorunda kaldı. Celil sağ kanada döndü. Mendes karşısında Baku var. Bir verkaç girişimi, Baku ayak koymayı başarıyor savunmada. Ardından Siso uzaklaştırdı. Top bir kez daha Samsun Spor'da kaldı. 63. dakikada Samsun Spor rakip yarı alanda kalabalık. Samet baktı kaleye, vuruşunu yaptı. Kaleci Serhat iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor. Uzaktan bir şutla gol aradı Samsun Spor 60. dakikada. Ama kaleci Serhat tehlikenin büyümesine izin vermiyor. İki hamlede topu kontrol ediyor. İkinci yarıda Samsun Spor adına ilk isabetli şut oldu bu. Şimdi Soğuzan'ın sektirdiği top. Sağ kanatta Aye topla buluştu. Bu iki oyuncu paslaşıyor. Thomasson yardıma gelmişti. Faul kararı var. Thomasson kendisine faul yapıldığı görüşündeydi ama Reşat Onur Coşkun Ses serbest vuruşu Kocaeli Spor lehine veriyor. Samsun Spor Teknik Direktörü Thorsten Fink bu karardan hiç memnun değil. Bir ikili mücadele vardı. Soza'yla Thomasson arasında faul kararı Kocaeli Spor lehine oldu. Şimdi 3. bölgeden sağ kanattan bir serbest vuruş kullanacak Kocaeli Spor. Bir duran top şansı Kocaeli Spor adına. Berkan Kutlu topun başında, arkadaşlarının ceza sahasında pozisyon almasını bekliyor. Okan Kocuk da barajı kurdurdu bu esnada. 4 oyuncu ceza sahasında şu anda Kocaeli Spor'da. Bir isim daha hareketlendi. Berkan bir an için duraksadı. Oyuncular pozisyonunu kaybetti. Şimdi Berkan bir kez daha geliyor. Kavisli bir orta. Orada hiçbir arkadaşı yok. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Ama top Kocaeli Spor'da kaldı. Soza sol kanada doğru döndü. Şimdi atak tazeleyecek Kocaeli Spor sol kanattan. Savunma oyuncuları görev bölgelerine dönüyor. Sisova yerde kaldı. Faul beklentisi var. Düdük de geliyor. Samet Onur faulü yapan isim. Şu anda Soho ve Şol. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkun Ses'le birlikteler. Sisova yerde kalmıştı. Rakibini çekerek durduruyor Samet ve bir serbest vuruş şansı daha. Rakip yarı alanın ortalarından kaleyi tam karşıdan gören bir serbest vuruş. Ama epey uzak bir mesafe. Muhtemelen orta olarak kullanılacak. Çünkü Zucru ve Maglitsa savunmadan bir kez daha ileri çıktılar bu duran top için. Topun başında Sosa var. Günün etkili isimlerinden Kocaeli Spor adına biraz önce Berkan kullanmıştı. Şimdi Sosa, Maglitsa'yı düşündü. Savunma araya girdi. Bir kontra atak şansı olur mu? Yerde kalıyor. Samet faul kararı var. Hücumu faulle kesmeyi tercih etti Kocaeli Spor. Şov bu arada pozisyonun faul olmadığı görüşünde. Mücadelenin hakemine itiraz etti. Samet'in yerde kaldığı pozisyonla ilgili. Hızlı atak girişimi Samsun Spor'dan. Top kaleci Serhat'a kadar geldi. Ondan da Maglitsa'ya. Oyun gücünü biraz kaybetmiş gözüküyor bu dakikalarda Samsun Spor. Top daha fazla Kocaeli Spor'da. Savunma arkasına Aye'ye doğru bir pas. Aye. Guarino var yanında. Aye. Topun dışarı gitmesine izin vermedi. En azından avuta gitmesine izin vermedi. Taç atışını kullanacak. Şimdi Samsun Spor. Orada hemen ön alan baskısına yerleşti Kocaeli Spor. Berkan, Aye ve Baku'yla Mendes taç atışını kullanıyor. Ceza sahasına paralel. Savunma vurdu kafayı. Boşta kalan top. Şov. Baku. Kafalardan seken top. Yunus

0: önüne uzaklaştırıyor. Sekongo kafayla indirmek istedi Jarju'yu ama Maglis sahaya girmeyi başardı ve kalecisi Serhat'a dönüyor. Serhat ceza sahası yayında top kontrol etti. Şimdi arkadaşlarının görev alanına dönmesini bekledi. Ardından da sol kanada uzun vurdu. Bakua bölgedeydi ama bu pas isabetli olmadı. Kendi yarı alanının son metrelerinden taç atışıyla oyunu sürdürecek Kocaeli Spor söz merkezde Yücehir'de.
1: Sevgili dinleyiciler, voleybolda Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. 3-2 mağlup ettik İtalya'yı. Bu haberi sizlerle paylaşmak istedim ve şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği ve söz Tansu Polatkan'da.
2: 65. dakika 4-0'lık durum devam ederken Goya ile bir gol şansı elde etti Gençler Birliği takımı. Trabzonspor ceza alanının sağ kanadında, sağ köşesine doğru, ceza alanının sağ köşesine yakın bir yerde Gueye'ye çok sert vurdu topa. Öylesine sert vurdu ki kendine göre uzak kale direğine gitti top. Oradan geri döndü ve bu farkı en azından 3'e indirecek bir gol olabilirdi ama bir şanssız andı Gençler Birliği için. Bu arada oyuncu değişiklikleri oldu. Şimdi onları söyleyeceğim. Oğulcan oyundan alındı. İsmi çok az geçti yayınımızda. Topla çok az buluştu. Luis oyuna girdi onun yerine. Trabzonspor takımına baktığımız zaman da Muçi'nin yerine Melih görev aldı. Metehan Aral'ın yerine oyuna girdi. Metehan da eski bir Gençler Birliği futbolcusu. Bu değişikliklerin ardından 4-0'lık durum devam ederken Trabzonspor'un topa daha çok sahip olduğunu, oyunu kontrol ettiğini ve sürekli gol arayışı içinde olduğunu söyleyebiliriz değerli dinleyiciler. Bu arada bir Trabzonspor atağında elle oynama söz konusu. Pina elle oynamıştı. Şimdi Diabate yüzü kendi kalesine dönük olunca geriye doğru oynamayı tercih etti. Bu arada Gençler Birliği takımında Fıratçı'nın yerine de Abdurrahim oyuna girmişti, sol kanat savunucusu. Şimdi Gençler Birliği takımı bir hücum şansı elde ediyor. Sağ kanattan Pereira, önünde Traore ile paslaştı. Dönen topta buluşan futbolcu ceza alanına bakıyor. Luis o pas verebilecek arkadaşını aradı. Duvar pasının ardından top tekrar sağ kanada Pereira'ya geldi. Pereira bakıyor kime vereceğim bu topu der gibilerden. Luis de paslaştı. Luis Gutas'la paslaştıktan sonra tekrar bir duvar pası, yine Luis'e geldi top. Şimdi sağ kanatta Traore ama ikili mücadeleyi kazanamıyor Traore ama top da kornere çıkıyor ve şimdi Trabzonspor'un sol kanadından bir köşe vuruşu kullanılacak. Gençler Birliği'nin ender köşe vuruşlarından biri bu değerli dinleyiciler. Savunmadan gelen Talisson var, Gutas var. Yüksek bir top ve Gutas topa yükseldi ama o topa yükseldiği zaman da rakibini Niu'yu iterek düşürüyor ve de bir faule sebebiyet veriyor. Evet, o yüksek topta yine bir kafa kafaya çarpışma söz konusu. İki stoper Gutas'la Niu çarpışıyorlar ve bu kafa kafaya çarpışmanın ardından da hakem oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerine bakıyorum oyun alanına çağıracak mı diye bekliyorum ama henüz bir hareket yok değerli dinleyiciler. O köşe vuruşundan sonuç alamıyor Gençler Birliği takımı ve o 4-0'lık fark devam ediyor. Evet, serbest vuruş kullanılacak. Aslında kaleci Onana yerden oynadı. Fabinho ile paslaştı. Tekrar Onana'ya döndü top. Onana şimdi sağ kanada bakıyor. Pina sağ kanatta taç çizgisinin üzerinde kontrol etti. Yerden oynadı. Onun yerden oynadığı topla şimdi bir hücum şansı. Sol kanada döndü top. Sol kanatta hücuma destek olarak çıkan Metehan var. Metehan ilk rakibinden kurtardı. Ceza alanının uzak köşesine doğru yükseltti topu. Ceza alanının içine çevrilen top. Kaleci İrfan Can mutlak bir gol şansı vermiyor rakiplerine. Ceza alanını kale sahasının ön çizgisi üzerinden vurulan topu kontrol etti. İkinci hamlede yükselen topu da tuttuktan sonra hemen arkadaşlarına kazandırdı. Şimdi yine bir Gençler Birliği atağı. Luis de Pereira paslaşacak ama Luis'e bir faul yapılıyor ve bu faulün ardından da serbest vuruşla oyun tekrar başlıyor. Sol kanatta Gueye, boşa çıkan futbolcu arkadaşına pası verdi. Abdurrahim ortalamak istiyor ama buna Pina izin vermiyor ve köşe vuruşu kazanıyor Gençler Birliği takımı. Bu defa Trabzonspor takımının sağ kanadından bir köşe vuruşu kullanılacak. Evet, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Çok da fazla bir tempo göstermiyor Trabzonspor takımı. Bu 4-0'lık farktan sonra çok oyuna fazla asılmıyorlar dersem yanlış olmaz. Bu arada kaleci İrfan Can kendi yarı alanının ortasına kadar çıkıyor. Uzun bir kaleci vuruşundan gelen topu kafa vuruşuyla karşılayarak rakiplerinin topla buluşmasına izin vermiyor. Sol kanattan bir taç atışı kullanıldı. Şimdi topu alan futbolcu Diabate Luis'le karşılaştı. Luis bir kez daha Diabate'ye veriyor topu. Sağ kanatta Traore top istiyordu ama ona vermedi. Pereira'dan tekrar Diabate sol kanada topu yerden driplingle götürdü. Sol kanatta çizgideki arkadaşı Guaya'yı bırakıyor. Guaya'dan Tonya geriye dönüyor. Bir kez daha cezalarının sağ kanadına uzun bir top. Traore gerçekten çok zor bir topu kontrol etti. Kale çizgisinin üzerinde kontrol etti. Pereira ile paslaştı. Tekrar Pereira'ya veriyor topu. Pereira döndü kendi etrafında. Şimdi ceza alanına yükseltilen bir top. O topa yetişmeye çalışan futbolcu koşuyor. Topun peşinden gidiyor ama ona yetişmesi mümkün değil değerli.

0: Savic'le kaleci Onana paslaşarak kullandılar. Rivo önündeki boş alanı topla geçmek istedi. Ona fırsat vermeyen Tonya yine geriye dönmek zorunda kaldı Trabzonsporlu futbolcular. Ve şimdi kaleci Onana cezaların içinde yerden oynadı Fabinho'ya. Fabinho, o da sırtı rakip yarı alana dönüktü. Bir anda döndü, sol kanata Metehan'a kazandırdı topu. Metehan süratle cezalarına sokulmak istiyor. Yerden pası bir gol pozisyonu olabilirdi. Bir ikili mücadele, Salah topu kurtardı rakiplerinden. Ama o kurtardı ama bir başka rakibine takılıyor. Şimdi bir karşı atak şansı. Sağ kanatta topla buluşacak olan futbolcu bir hücum şansı elde edecek ama ona yapılan kontrolsüz bir faul ve o kontrolsüz faulün ardından hakem cebinden sarı kartı çıkartıyor ve bu Nivio'ya bir sarı kart olarak bizlere yansıyor değerli dinleyiciler. Nivio iki stoperden biri, Savic'le Nivio biliyorsunuz iki stoperi Trabzonspor'un. Şimdi işte bu karşı atakta sağ kanatta topla buluşan futbolcu süratle ceza alanına sokulmak istiyor. Evet, Traore bu ama Traore'nin topla buluşup kaleye gitmesi bir gol şansı yahut da son adam şansı değil bu ve Nivio sarı kartı gördükten sonra sağ kanattan ceza alanının içine yükseltilen bir top kaleci Onana'nın göğsünde kalıyor. 73. dakikanın son saniyelerinde Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Kocaeli Spor Samsun Spor maçındayız. Sözü Mertcan Temel'de.
2: 73. dakikada gole yaklaşıyor Samsun Spor Mendez'le. Ceza sahasında sağ çaprazda topla buluştu Mendez. İyi de bir vuruş yaptı ama top direğin dibinden dışarı çıktı. Bu dakikaya kadar birlikte olmadığımız bölümde üst üste Kocaeli Spor atakları vardı. Kocaeli Spor, Samsun Spor'u epey bunaltmıştı. Ama Samsun Spor bir geldi pir geldi. Mendez topu dışarı gönderdi. Oyun bir kez daha hareketleniyor. Birlikte olmadığımız bölümde Kocaeli Spor'da 68. dakikada Berkan Yerini yeni transfer Guliksen'e bıraktı. Samsun Spor'da ise Samet 69. dakikada yerini Enes'e bıraktı. Samsun Spor'un biraz daha kısıtlı bir yedek kulübesiyle buraya geldiğinden bahsetmiştik. 6 isim var kenarda. Bunlardan 4 oyuncu, 2'si kaleci. İlk oyuna dahil olan isim Enes oldu. Şimdi Samsun Spor kendi yarı alanında top çeviriyor. Uzun bir top geldi. Jarju almak istedi ama Maglitsa sol stoper olarak görev yapıyor bugün. Yeni transferlerden o da Kocaeli Spor'da. Şu ana kadar hatasız oynadı. Maglitsa sağ kanattan hata gelişiyor. Enes güzel hareketler, savunma ayak koymayı başardı. Hatta orada yerde kalan da bir isim var. Yanılmıyorsam Şol. Önemli bir şey yok. Ayağa kalktı. Serhat da eliyle oyunu hareketlendirdi. Kocaeli Spor sağ kanattan atak geliştirecek. Soza kendi yarı alanının ortalarına kadar geldi. Oyun kuruluna destek vermek için Serhat Zucru'yla paslaştı. Zucru topla birlikte çıkıyor. Sağ kanada yakın. Dark Steel'le oynadı. Sosa kendini gösterdi. Sosa şimdi Tomasson'un üstüne gidiyor. Sosa attı, geçmek istedi. Tomasson ayak koydu. Rakibin ilerlemesine izin vermedi. Yalçın oyuncu değişikliklerinden sonra sol kanada doğru geldi. Orta sahada sağ kanada destek oluyordu. Maçın başında o bölgeye Enes geçti. Samsun Spor'da Enes şimdi Celil'le paslaştı. Celil rakip yarı alanın ilk metrelerinde sağ kanatta Mendez'e bıraktı. Mendez orta alanın ortasına doğru kat etti pasını.

0: Emre sol kanada kaldırdı topu, ceza sahasına girerken Thomasson sol sağa kritik bir müdahale ama top Thomasson'da kaldı ceza sahası içinde. Şimdi dışarı doğru çıkardı Emre Kılınç, sol kanattan atak sürecek. Destek geldi Yalçın'dan, ortaya doğru döndü Celil. Celil de geriye dönmek istiyor ama isabetli bir pas olmadı. Bu topu güçlükle kontrol edince de Guarino kalecisi Okan'a kadar döndü. Okan kendi yarı alanın ortalarına kadar geldi topla buluşmak için. Stoperleri paslaşıyor. Kendi yarı alanının son metrelerinde Samsunspor'un şimdi savunma arkasına koşular vardı ama kısa oynamayı tercih etti Samsunsporlu oyuncular. Guarino bir süredir Yunus Emre ile ikisi paslaşıyor. Şimdi rakip yarı alana geçtiler. Sağ kanatta Mendes. Savunma arkasına koşu gösterdi. Sekongo araya girmeyi başarıyor. Baku. Top Kocaeli Spor'da kaldı. Şimdi sol kanatta Guliksen. Yeni transfer topla buluştu. Rakip yarı alanın ilk metrelerinde karşısında iki oyuncu var. Yunus Emre'nin üstüne gitti. Rakibine çarptırıyor topu ve taç atışını kazandırıyor Kocaeli Spor'a. 77. dakika Kocaeli Spor 1, Samsun Spor 0. Bu arada Samsun Spor'da Yalçın yerde kaldı. Şu an için kalkabilmiş gözükmüyor. Bir oyuncu değişikliği olabilir Samsun Spor'da. Sekerek kenara doğru geliyor Yalçın. Evet, Drapinski hazırlanıyor. 77. dakikada Samsun Spor'da bir oyuncu değişikliği olacak gibi. Yalçın sekerek kenara geliyor. Samsun Spor'da günün çalışkan isimlerindendi Drapinski. O bir stoper. Savunmanın ortasında görev yapan bir isim normalde. 77. dakikada orta sahada görev yapan Yalçın'ın yerine oyuna dahil oldu. Şimdi bir sahaya dizilişini görmek lazım Samsun Spor'un. Yunus Emre orta sahaya, Drapinski stopere geçebilir. Rakip yarı alanının ortalarında atak yönüne göre sol kanattan taç atışını kullanacak Kocaeli Spor. 78. dakikada, 26. dakikada Aye'den gelen golle 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Kocaeli Spor'un. Şimdi kullanıldı taç atışı. Aye indirdi. Ayak koymayı başardı Enes. Jarju yerde. Faul kararı geldi. Maglitsa rakibinin dönmesine izin vermedi. Bunu yaparken rakibini faulle durdurdu Jarju'yu. Jarju oyunu tekrar hareketlendirdi. Söz tekrar merkezde Yücer'de.
1: Trabzon'dayız.
2: Trabzon'da bir gol daha var. Fark 5'e çıktı diye düşünüyorum ama bir offside iddiası olabilir. Gençler Birliği futbolcularında topun son oynandığı anda Gençler Birliği takımında topu filelere gönderen futbolcu bakıyorum. Trabzonspor futbolcular gol sevincini yaşıyorlar ama VAR'la ilgili bir görüşme olacak mı ya da karşılaşmanın hakemi henüz başlama noktasını göstermedi. Ama Gençler Birliği futbolcuları topu başlama noktasına getirdiler. Franco Lino golü atan futbolcu. Karşılaşmanın 79. dakikası ve durum şimdi 5-0 ve tekrar oyun başlıyor değerli dinleyiciler. Gençler Birliği başlama vuruşunu yaptıktan sonra sol kanattan bir hücum başlatma düşüncesi içinde ve ben sözü yine merkezdeki arkadaşım Yüce Er'e bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum Tansu Polatkan. Sevgili dinleyiciler, Kocaeli Spor Samsun Spor maçındayız. Artık son 10 dakikanın içinde söz Mertcan Temel'de.
0: Turka Kocaeli Stadyumunda 80. dakikadayız. Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Bir oyuncu değişikliği hazırlığı daha var Kocaeli Spor'da. Metehan Altunbaş geçen yıl Eyüp Spor forması giyiyordu ve Eyüp Spor'un ligde kalmasında önemli katkı sahibiydi. 7 gol 1 asistle toplamda 8 gol katkısı vardı. Kenarda hazırlıklarını sürdürüyor Metehan oyuna girmek için. Samsun Spor beraberlik golünü arıyor. Ama pozisyon bulmakta zorlanıyor bu bölümde. Şimdi rakip yarı alanın ortalarından sol kanattan taç atışını kullanacak Thomasson'la Samsun Spor. Değişikliğin yapılmasını istiyor Kocaeli Spor tarafı. Hakem taç kullanılsın dedi. Taç kullanıldı. Geriye doğru Guarino. Guarino'dan Yunus Emre. Ondan Drapinski. O da sakatlanan Yalçın'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Savunmayı üçledi. Sol kanada doğru Drapinski.

Celil. Yine tüm hatlarıyla rakip yer alanına geçti Samsun Spor. Organize olmaya çalışıyor. Boşluk alıyor. Kocaeli Spor savunması içinde. Derin bir pas girişimi Enes. Baku'dan seken topu tekrar kontrol etti ve Yunus Emre'ye döndü. Ondan Guarino. Guarino baskıyı gördü. Drapinski'ye döndü. Drapinski'den Tomasson. Ondan Emre. İki isim sol kanattan hareketlendi ama Emre içe doğru kat etti. Sağ kanada döndü. Yunus Emre. Enes ilk anda rakibinden sıyrıldı ama top kontrol edemiyor. Top Kocaeli Spor'da olacak. Taç atışını kullanacak. Kendi aralarının son metrelerinde sol kanattan Kocaeli Spor. Öncesinde bir oyuncu değişikliği. 81. dakikada takımını 26. dakikada öne geçiren golü atan Ay'a alkışlarla kenara geliyor Kocaeli Spor'da. Metehan Altunbaş 26 numaralı formasıyla 82. dakikada oyuna dahil oluyor. Kocaeli Spor'da en uçta artık Metehan görev yapacak. Geçtiğimiz yıl bahsettiğim gibi Eyüp Spor forması giyiyordu. 7 gol 1 asistle son anda kümede kalan Eyüp Spor'un önemli isimlerinden biriydi. Bu sezon Kocaeli Spor adına ter döküyor. Konya Spor karşısında alınan 2-1'lik galibiyette de galibiyet golünü atan isim Metehan olmuştu. Şimdi Kocaeli Spor kendi yarı alanında top çeviriyor. Sisoho rakip yarı alanının ilk metrelerinde topla buluştu. Tomasson rakibini indirdi. Hızla kullandığı serbest vuruşu Kocaeli Spor. Metehan sağ kanatta Sosa ile paylaşıyor. Sosa bir faul beklentisi var. Drapinski oyuna sarmadan dahil olan isimlerden biriydi. Drapinski faul yaptı. Rakip yarı alanın ilk metrelerinde sağ kanattan serbest vuruşu kullandı Kocaeli Spor. Geriye dönüyor stoperi Zukru'ya. Soza, o da kalecisi Serhat'la oynadı. Serhat tekrar Zukru'ya. Baskısı var Samsun Spor'un. Top çeviriyor Kocaeli Spor. Top çevirirken hata geldi. Dijkstil'den top kaybının ardından teknik direktör Selçuk Ünen çok sinirleniyor Kocaeli Spor'da. Oyunu taç atışıyla hareketlendirdi Tomasson. Sekongo. Taç beklentisi Samsun Spor'undu. Reşat Onur Coşkun Ses taç atışını Kocaeli Spor'a veriyor. Samsun Sporlu oyuncuların yoğun itirazları eşliğinde Dijkstil taç atışını kullanıyor Kocaeli Spor adına. Rakip yer alana Metehan'a doğru gönderdi. Savunma kafayla karşıladı ama top Sova'da kaldı. Ondan Guliksen'e. Guliksen'den Şov'a. Şov. Sol kanada doğru açtı oyunu. Haydara. Baku'yu kaçırmak istedi. Mendez var. Mendez kafayla araya girmeyi başardı. Rakip yarı alanın ortalarından sol kanattan taç atışını kullanacak şimdi Kocaeli Spor. Haydar'a kullandı. Guliksen yerde. Oyun devam ediyor. Top Samsun Spor'da kaldı. Celil. Mendez. Mendez uzun göndermek istedi. Ayak koymayı başarıyor orada. Sosa sahanın her yerinde adeta bugün. Şimdi görev bölgesine doğru dönüyor. Taç atışını kullandı Mendez. Celil. Emre. Sektirdiği top tekrar onda kaldı Emre. Sağ kanatta bu sefer hata sürüklüyor Emre. Ortaya doğru kat etti. Soldaki büyük boşluğa döndü Tomasson. Tomasson sol çaprazda ceza sahasına baktı. 3 arkadaşı içerideydi. Şimdi 4 kişi oldu. Top çeviriyor Drapinski. Emre çalım girişimi. Drapinski ile oynuyor tekrar. Drapinski önünde Tomasson var. Sekongo yaklaştı, kendini gösterdi. Drapinski ceza sahasına ortak kafa vuruşu savunmadan geldi. Şimdi bir hızlı atak şansı olabilir Kocaeli Spor adına. Baku topu taşıyor rakip yarı alana doğru, acele etmedi. Soza'yı düşündü orada. Tomasson'dan kritik bir müdahale ama top Kocaeli Spor'da kaldı. Kendi yarı alanının son metrelerinde Şov, Soza sağ kanada döndüler. Top çeviriyorlar şimdi Zukru. 85. dakikanın içindeyiz. Artık normal sürede son 5 dakika Kocaeli'de. Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Samsun Spor karşısında. Baku kafayla sektirdi. Top Samsun Spor'da kaldı. Celil kendini gösterdi. Rakip yarı alanının ortalarında topla buluştu. Faul düdüğü geldi. Serbest vuruşu kullanacak Samsun Spor rakip yarı alanının ortalarından. Celil Yüksel faule maruz kalan isimdi. Yerinden kullanılsın diyor Reşat Onur Coşkun Ses. Şimdi Samsun Spor duran top şansı için kalabalık geliyor. Artık son 5 dakikanın içindeyiz. Ceza yayı civarında kümelendi oyuncular. Emre Kılınç kaptan Samsun Spor'da serbest vuruşu kullanacak. İşaret verildi. Sağ kanada doğru açıldı bu arada. Enes topu almak için
Şimdi yerden ceza sahasına kafayla karşılandı. Top bir anda sekmişti. Yükselen topu uzaklaştırmayı başarıyor Kocaeli Spor savunması. Samsun Spor atak tazeleyecek. Emre çok uzaklardan vurdu ama etkisiz bir vuruş. Farklı bir şekilde dışarı gidiyor. Tabii ki yavaş yavaş yorgunluk emareleri de başladı. İki tarafta da Kocaeli Spor daha çok değişiklik yaparak oyunda biraz daha diri kalmayı başardı. Serhat uzun bir kale vuruşu kullandı. Metehan göğsüyle indirdi. Soho ceza sahasına doğru gidiyor. Metehan karşı karşıya şık bir vuruş girişimi Okan. Metehan uygun fırsatı değerlendiremiyor. Ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda topun dibine girdi. Okan sezdi tehlikeyi ve tek elle topu kontrol etti. Gole izin vermedi. Samsun Spor rakip yarı alanı hızlı geçti. 87. dakikadayız. Emre top kaybı mı gelecek? Mendes koştu topu almayı başardı. Sağ kanatta Enes var. Enes topla biraz fazla oynadı. Araya girmeyi başarıyor. Haydar'a ve ardından da faule maruz kalıyor. Topu takımına kazandırdı. Tecrübeli kaptanı Kocaeli Spor'un Enes İlkan'da oynasa tehlike olabilirdi. Biraz önce ikinci gole yaklaştı Kocaeli Spor. Metehan göğsüyle indirdi. Soho'yla iyi bir verkaç. Ama vuruşunda kaleci Okan başarılı oldu. İkinci gole izin vermedi. Artık süre daralıyor. Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Samsun Spor karşısında 26. dakikada Ayen'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü var Kocaeli Spor'un. Serhat Uzun gönderdi. Kafalardan seken top bir diğer kaleci Okan'a kadar geldi. Okan eliyle başlattı oyunu. Oyun kurma uğraşında Samsun Spor ön alanda baskısı var Kocaeli Spor'un. Çıkartamadılar topu. Drapinski kalecisi Okan'a döndü. Okan. Şimdi orta alanda bir boşluk var. Oraya doğru Celil. İki kişi baskıya gelince geriye döndü tekrar. Celil top istedi. Alamadı. Drapinski'ye döndüler. Drapinski baskıyı görünce yerden Thomasson'a doğru kendi aralığından çıkamıyor. Bir dakikadır top çeviriyor Samsun Spor. Celil. Şimdi güzel bir üçgen kurdular ama ayak koymayı başarıyor. Dijkstil. Samsun Spor'da oyuncu değişikliği olacak 88. dakikada. Evet, Sekengo 42 numaralı formasıyla kenara geliyor. Samsun Spor'da Anton Sekengo kenara gelirken Erakovic oyuna dahil oluyor. Hafta içinde açıklanmıştı transferi. Savunmada görev yapan bir isim ama kısıtlı sayıda oyuncu olunca o da oyuna dahil oldu. 88. dakikadayız. Artık mücadelede son 2 dakika Samsun Spor rakip yarı alanda Mendes ile Enes arasında anlaşmazlık. Top kaybı geliyor. Zaten hücum etmekte zorlanıyor Samsun Spor bu bölümde. Basit bir top kaybı oldu onlar adına. Taç atışını kullanacak. Sol kanattan kendi yarı alanında Kocaeli Spor uzun bir taç atışı Metehan'a doğru. Metehan rakip stoperle boğuşuyor. Metehan rakibini rahatsız etti ama topu kurtarmayı başardı Yunus Emre. Sola doğru açtı oyunu. 89. dakikanın son saniyelerindeyiz artık. Kocaeli Spor'da Emir Ortakaya da oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Emre ceza sahasına paralel sol kanatta topla buluştu Emre. Şimdi bir Berkaç ceza sahasına girerken Emre topu çekmek istedi ama ortası dışarı gidiyor. Bu arada kale vuruşu beklentisi var Kocaeli Sporlu oyuncuların da. Ama maçın hakemi Reşat Onur Coşkunses topun oyunda olduğu görüşündeydi. Emre'nin ortası isabetli olmadı. Taca kadar gidiyor top. Emre'nin çevirdiği topta. Top ters kanattan taca gitti. Şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. 90. dakikada hücumda sağ kanatta görev yapan Sosa yerini bir stoper olan Emir Ortakaya'ya bırakıyor. Artık skoru korumak istiyor Selçuk İnan. 90 dakikayı tamamlamak üzereyiz Kocaeli'de. Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Sol kanattan taç atışını kullanacak kendi aralığında Kocaeli Spor. Samsun Spor tüm hatlarıyla baskıya geldi. Bir yandan da gözlerimiz 4. hakem Doğukan Yıldırım'da duraklama dakikaları için 90 dakikayı tamamladık ve 3 dakikalık duraklama

0: işaret ediliyor. Kocaeli'de Samsun Spor yine tüm hatlarıyla rakip yarı alanda. Guarino sola doğru döndü. Frapinski orta alanda Enes topla buluştu. Enes baskıyı görünce geri döndü. Celil, Yunus Emre, Guarino tüm hatlarıyla atak arayışında Samsun Spor. Thomasson ceza sahasına baktı ama uygun bir arkadaşını göremedi. Şimdi bir Berkaç kanattan orta yapmak istiyor. Thomasson iyi kapattılar önünü. Thomasson yerde kaldı, oyun sürüyor. Şol, Thomasson biraz da yorgunluğun etkisiyle kalkamadı orada. Savunma arkasına Metehan'a iyi bir pas düşüncesi Şov'dan. Son anda savunma müdahale ediyor Erakoviç'le. Celil, Thomasson ayağa kalkabilmiş değil Samsun Spor'da. Bu dakikalarda sahada 10 kişi Samsun Spor. 91. dakikayı tamamlamak üzereyiz. Sağ kanattan Enes, şimdi Thomasson ayağa kalktı, ceza sahasına da girdi atağa destek vermek için ama Enes'ten bir top kaybı daha. Savunma güvenliğini iyice bırakmış durumda Samsun Spor. Şimdi Metehan Guarino ile birebir. Destek geliyor Baku'dan. Metehan iyi değerlendiremedi bu topu. Guarino ayak koymayı başardı. Ardından da topu kazanıyor. Şimdi rakip yarı alana doğru topla birlikte ilerledi. Müsait bir arkadaşını aradı. Celil orta sahanın ortasında topla buluştu. Sol kanada Thomasson'a. Thomasson'dan tekrar Celil'e. 90+2'yi de tamamlamak üzereyiz artık. Son 25 saniye 90+2 için. Guarino, Metehan baskıya gelmişti. Sol kanada Thomasson'u düşündü. Savunma kafayla araya giriyor. Guliksen. Guliksen orada hiçbir arkadaşı yok. Savunmanın arkasındaki boşlukları değerlendirmeye çalışıyor Kocaeli Spor ama Guliksen'den isabetsiz bir pas. Samsun Spor atak tazeleyecek. Enes. Enes Haydar'a iyi kapattı yine onu. Mendes'e dönüyor. Mendes sağ kanattan ortaya doğru kat etti. Şimdi Enes kendini gösterdi, aldı. Ceza sahasında 4 arkadaşı var. Enes ceza sahasına sokulmak istiyor çaprazdan. Çevirmek istediği top savunmadan sekti. Celil doldurdu. Orada hiçbir arkadaşı yok ve top kaleci Serhat'a geldi. Belki de Samsun Spor adına son fırsattı bu. Serhat topu şimdi kontrolüne aldı. 93. dakikadayız. 90+3'te son saniyelerdeyiz. Kocaeli'de Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var Samsun Spor karşısında. Kaleci Serhat şimdi topu yere bıraktı. Samsun Sporlu oyuncular yeni fark etti. Şimdi baskıya gidiyorlar. Bu arada epey süre kazandırmış oldu takımına Serhat. Sağ kanada doğru uzun bir top. Savunma kafayla karşıladı. Thomasson. Thomasson isabetli bir pas veremedi. Sol kanattan şimdi Jarju topu taşımaya çalışıyor. Daxtil araya girdi ve ardından Jarju'nun yaptığı harekete faul kararını veriyor. Reşat Onur coşkun ses. 90+3'ü de tamamladık dediğim anda. Mücadelenin son düdüğü geliyor. Reşat Onur coşkun sesten. Kocaeli Spor sahasında Samsun Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başarıyor. Kocaeli Spor Samsun Spor'a karşı oynadığı son 6 Süper Lig maçını kazanamamıştı. Son galibiyeti 2001 yılındaydı. Böylelikle bu seriye de son vermiş oluyor. Puanını 9'a yükseltirken Samsun Spor 4 puanda kalıyor. 26. dakikada Aya'dan geldi maçın tek golü. Kocaeli Spor 1, Samsun Spor 0. Söz merkezde Yüce Er'de.
1: Mertcan Temel, eline emeğine sağlık ve Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor Gençler Birliği maçı
2: 5-0 sonuçlandı karşılaşma Trabzonspor'un galibiyetiyle. 5. dakikada Onaço'nun kafa golüyle Trabzonspor 1-0 üstünlük sağladı. 14. dakikada penaltıdan Salah farkı 2'ye çıkardı. Ardından yine Onaço'nun golü vardı 22. dakikada. Durum 3-0 oldu ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. 59. dakikada Muçi'nin golüyle 4. golünü kazanan Trabzonspor skora 79. dakikada Franco Lino'nun golüyle ulaştı ve maçı 5-0 kazandı Gençler Birliği karşısında.
1: Tansu Polatkan, elinize emeğinize sağlık. Trabzonspor 5, Gençler Birliği 0. Gençler Birliği ilk mağlubiyetini aldı ve 4 maçta 7 puanda. Trabzonspor'sa bildiğiniz gibi 4 puanla sahaya çıkmıştı. Hüseyin Çimşir yönetimindeydi ve 4 maçta 7 puana yükseldi Trabzonspor'da. Kocaelispor 4 maçta 9 puana yükseldi. Kocaelispor'un Samsunspor'u mağlup etmesiyle Samsunspor'sa 4 puanda kaldı sevgili dinleyiciler. Bugün oynanan diğer iki karşılaşmada Arca Çorum Futbol Kulübü 3-0 mağlup etti Eyüp Spor'u. Kasımpaşa Ahmet Sportif faaliyetlerle 2-2 berabere kaldı. Bunun dışında Süper Lig'de 4. hafta Cuma günü başlamıştı. Başakşehir kendi sahasında 3-2 mağlup oldu Galatasaray'a. Erzurumspor Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde de Beşiktaş Kadıköy'de 2-1 kazandı sevgili dinleyiciler. Bu arada söylediğimiz gibi üst üste ikinci kez finale kalmıştı voleybolda Filenin Sultanları. Bugün İtalya'yı 3-2 yenerek bir kez daha şampiyon oldu. Üst üste ikinci kez final, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldular. Sevgili dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Ancak tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikte oluncaya dek teknik yönetmen arkadaşım Soner Yiğit ve sunucunuz ben Yücer. Hepimizden hepinize iyi bir gece diliyoruz. Esen kalın.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
4: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 Tra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-8 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya.

0: Hadi git azıcık İstanbul iste. Kosunlar o denizi bir çanağa. Bir çıkına elesinler o günlerimi. O yazdan, Üsküdar'dan ne kaldıysa Elif'ten doldur ceplerine. Onlarda yoksa komşularında vardır. Tanırlar, sevinirler. Beni Bay Metin gönder dedi. Metin Eloğlu'nun Yitikçi şiirindeki gibi azıcık İstanbul istiyoruz biz de. Azıcık eski İstanbul. Hayhuyun, karmaşanın bu denli hissedilir olmadığı, herkesin aceleyle bir yerlere koşturmadığı, al gözüm seyreyle deyip telaşsız, sakin sokak gezmelerine, çarşıya pazara çıkılan o eski günleri arıyoruz. Nerede bulabiliriz? Eski resimlerde, filmlerde, kitaplarda ancak. Selim İleri, Aksaray, Horhor, Cerrahpaşa gibi semtleri Öz İstanbul diye anar Yaşadığım İstanbul kitabında. Ne kadar değişmiş olursa olsunlar, Langa, Samatya, Yedikule gönlümün semtleridir der. Oradan da vurur yokuşa, Beyoğlu'nu anlatmaya koyulur.
1: Yedikule'de eski gazhaneye giden yol, yol başındaki beli bükük ahşap evler, yol sonundaki taş köprücük, hele tren yolu, hele banyo trenlerinin geçişi. Yedikule bende çocukluğumda Samatya'ya gidişlerimizle başlar. Aksaray'dan sonra Langa, Cerrahpaşa, Koca Mustafa Paşa. Beyoğlu benim için mağazaların vitrinleri, sinemalar, tiyatrolar demekti. Mefruşatçıların vitrinlerinde mevsimler birer dekor olup çıkardı. Kış yaklaşınca penceresinden kar yağışı görünen, perdeleri göz kamaştırıcı, ille şömineli oda. Yaz yaklaşırken mavi gökyüzüne uçuştu uçuşacak beyaz tüller. Galatasaray Lisesi'ne yaklaşırken aynı sırada oyuncaklarla dolup taşan, çocukların gözlerini alamadıkları adeta fırtınalı bir vitrin. Sıra sıra oyuncak ayılar, sıra sıra ve boy boy taş bebekler, yerde oyuncak trenler hareket halinde.

0: Masa sahnesi tahta küpler, yılbaşına doğru rengarenk sırçalardan irili ufaklı çam süsleri, sırça toplar, sırça piramitler, sırça yıldızlar, sırça kar taneleri. Şimdi bile hatırladıkça, düşledikçe her biri yüreğimi hoplatıyor.
1: İstanbul'un değişimini diğer şehirlerden başka türlü bulur Ahmet Hamdi Tanpınar. Her büyük şehir nesilden nesile değişir fakat İstanbul başka türlü değişti der ve devam eder.
0: İstanbul, Yahya Kemal'in baktım konuşurken daha bir kere güzeldin mısra ile övdüğü güzele benzer. Bu güzelliklerde peyzajın kendisinden sonra yahut onunla beraber en büyük pay şüphesiz mimarinindir. Beyoğlu, Boğaziçi, Üsküdar, Erenköy tarafları, çekmeceler, bentler, adalar, bir şehrin içinde adeta başka başka coğrafyalar gibi kendi güzellikleriyle bizde ayrı ayrı duygular uyandıran, hayalimize başka türlü yaşama şekilleri ilham eden peyzajlardır. Göztepe'de hışırtılı bir ağaç altında bir yaz sabahını tadarken küçük bir ihsas, teninizde gezinen içten bir ürperme veya gözünüze takılan bir hayal, hatta birdenbire duyduğunuz bir çocuk şarkısı sizi daha dün ayrıldığınız bir Boğaz köyüne çok uzak ve değişik bir dünya imiş gibi çağırır, rahatınızı bozar. İstanbul'da işinizin gücünüzün arasındayken birdenbire Nişantaşı'nda olmak istersiniz ve Nişantaşı'ndayken Eyüp ve Üsküdar behemahal görmeniz lazım gelen yerler olur. Bazen de hepsini birden hatırladığınız ve istediğiniz için sadece bulunduğunuz yerde kalırsınız.
1: Eski güzelliği hatıralarda kalmış da olsa İstanbul gene başkadır. Bir başka türlü çeker insanı kendine, alışır vazgeçemezsiniz. Nazlı bir sevgili gibidir, kızarsınız ama yine de seversiniz. Değil mi ki bir semtini bile sevmeyi ömre bedel bulmuştur şair?

Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerini Münir Nurettin Selçuk'un notalarına bağlayarak veda ettik bu akşam. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan ve Zafer Elgin, yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Asırlar boyunca Anadolu'nun manevi iklimini besleyen gönül erlerini, onların hayatlarını, düşünce dünyalarını ve insanlığa bıraktıkları kalıcı mirası birlikte tanımaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda 16. yüzyılda Elmalı'da yaşamış, Halvetiye geleneğinin önemli temsilcilerinden mutasavvıf şair Elmalılı Vahip Ümmi Hazretleri'ni konuşacağız. Anadolu tasavvuf geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan Elmalılı Vahip Ümmi Hazretleri, 16. yüzyılda Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşamış mutasavvıf ve şairlerden biridir. Halvetiye tarikatının Ahmediye koluna mensup olan Vahip Ümmi, bu yolun önde gelen isimlerinden Yiğitbaşı Ahmet Şemseddin Marmaravi'nin yetiştirdiği halifeler arasında yer almıştır. Tasavvuf terbiyesini mürşidinin yanında tamamladıktan sonra Elmalı ve çevresinde irşat faaliyetlerinde bulunmuş, yetiştirdiği dervişlerle halveti geleneğinin bölgede kökleşmesine önemli katkılar sağlamıştır. Kaynaklarda kendisinden Vahip Ümmi, Abdülvehhab Efendi ve Abdülvehhab Sultan adlarıyla söz edilmektedir. Kaleme aldığı şiirlerde ise çoğunlukla Vahip

1595 yılına işaret edecek şekilde kaydedilmiştir. Bazı biyografik kaynaklar bu ifadeden hareketle uzun ve bereketli bir ömür sürdüğünü belirtmektedir. Ayrıca şiirlerinde yer alan bazı ifadelerle türbesinde bulunan aile kabirleri onun evlat sahibi olduğuna dair önemli ipuçları sunmaktadır. Bugün Elmalı'nın Pınarbaşı mevkiinde Tahta Mescit Mahallesi'nde bulunan türbesi bölgenin önemli ziyaretgahlarından biri olmayı sürdürmektedir. 17. yüzyılda Elmalı'yı ziyaret eden Evliya Çelebi de seyahatnamesinde buradan övgüyle söz eder. Abdülvehhab Efendi'nin dergahını ilim ve irfan ehlinin bir araya geldiği, gönül insanlarının huzur bulduğu bir mekan olarak tasvir eder ve burada yüksek kubbeli bir türbenin bulunduğunu kaydeder. Vahip Ümmi Hazretleri'nin türbesi 1925 yılında yıkılmış, ilerleyen yıllarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ihya edilerek ziyarete açılmıştır. Vahip Ümmi Hazretleri yaşadığı dönemde yalnızca tasavvufi rehberliğiyle değil, aynı zamanda gönüllere hitap eden şiirleriyle de tanınmıştır. Hikmetli söyleyişi, sade dili ve samimi üslubuyla Anadolu tekke edebiyatının dikkat çeken isimlerinden biri olmuş, Elmalı'nın asırlar boyunca bir irfan merkezi olarak anılmasında önemli bir pay sahibi olmuştur. Vahip Ümmi Hazretleri'nin düşünce dünyasını en güzel şekilde yansıtan eserleri ise hiç şüphesiz şiirleridir. Şimdi bu şiirlerden birkaç örneği birlikte dinleyelim. Bu cemali aşk içinde vahibi eyle niyaz. Etme teklif kimseye, bu Mustafa meydanıdır. Akıl isen anla sen, maksud olan dost vechidir. Aşıka seyretmeye bir bir cemal eksik değil. Cemalin şevkine ya Rab bu can hayran olur her dem. Okur aşkın kitabını bu dil, nalan olur her dem. Ey vahibi, ilahi aşk yolunda daima niyaz ve tevazu içinde ol. Kimseye üstünlük taslama. Çünkü bu yol Hazreti Muhammed'in edep ve teslimiyet yoludur. Eğer akıl sahibiysen bil ki ulaşılması gereken gaye dostun, yani Hakk'ın cemalidir. Gönül gözüyle bakabilen aşık için onun güzelliğini gösteren her varlık ayrı bir tecellidir. Hiçbir güzellik eksik değildir. Ey Rabbim, senin cemalinin sevgisiyle bu gönül her an hayranlık içindedir. Durmadan ilahi aşkın kitabını okur. O aşkın hasretiyle sürekli inler ve seni anar. Cemali masivallah'tan haber sorma bana zahit. Ben ol dizar-ı mahbubem, benim andan haberim yok. Cemali masivallah'tan mücerrettir benim ruhum. Hakikatte cemalim, ben ne halk için celalim var. Ey zahit, bana Allah'tan başka varlıkların güzelliğinden söz etme. Ben gerçek sevgilimin, yani Hakk'ın cemaline yönelmişim. Onun dışındaki güzelliklerle ilgilenmiyorum. Ruhum Allah'ın dışındaki bütün güzelliklerden uzaklaşmıştır. Benim için hakiki güzellik yalnızca ona yönelmektir. Bu yüzden ne halkın övgüsünü isterim, ne de onlara karşı bir üstünlük iddiası taşırım. Cife-i dünyaya bakma ey gönül, Allah'a bak. Canu başı terk edip ayetteki manaya bak. İsmi azam varısın, hem zatının miratısın. Sırrının esrarını keşfeyleyen Sübhan'a bak. Vahdedi nuri ilahi canı hayran eyledi. Fazlı hak ile bugün bu söyleyen güftara bak. Canına budur hidayet diline dizarı aşk. Bildin ise nefsini, bu sendeki envara bak. Ey gönül, şu değersiz dünyaya aldanma. Allah'a bak, benliğini terk et. Ayetin taşıdığı manaya bak. Sen ismi azama ulaşabilecek bir istidattasın.
aynı zamanda Hakk'ın zatını yansıtır.

0: yansıtan bir aynasın. Kendi sırrının sırlarını keşfetmek istiyorsan, her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah'a bak. İlahi birliğin nuru, canı hayran bıraktı. Bugün Hakk'ın lütfuyla söylenen bu sözlere bak. Canına hidayet, diline ise aşkın cemali budur. Eğer nefsini bildiysen, kendi içinde bulunan ilahi nurlara bak. Kıymetli dinleyiciler, bugün Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Ökke hocamız bizlerle. Kendisiyle gönül dünyamızda ışık tutan bu kıymetli şahsiyetin hayatını, eserlerini ve tasavvuf anlayışını konuşacağız. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Elmalılı Vahip Ümmi hakkında neler söylersiniz kıymetli hocam?
1: Antalya'nın 1207 yılında Türkiye Selçukluları tarafından fethedilmesiyle birlikte ve hatta ondan daha da önce 12. asırda Elmalı'nın da içinde bulunduğu Teke yöresi dediğimiz coğrafya Türkistan diyarından gelen Müslüman Türklerle birlikte bu yöreye gelen gönül sultanlarıyla ilk defa tanışmaya başlamıştır. Horasan erenleri dediğimiz bu öncü sufilerle birlikte gelen ilk Müslüman halkın örnek ahlak ve yaşayışları bütün Anadolu topraklarında olduğu gibi bu yörede de pek çok maddi ve manevi fütuhata vesile olmuştur. Tekke terbiyesinde kazanılan dervişane tutum ile düşeni kaldıran, açı doyuran, halkın canını, malını, namusunu koruyan, ihtiyaç sahibinin yardımına koşan merhamet timsali tavır ve davranışlar sayesinde Antalya ve Elmalı yöresi hızla ve kolaylıkla İslamlaşmıştır. Öyle ki 12. asırda 1147 yılında gerçekleşen 2. Haçlı saldırıları sırasında bir bölük Haçlı askerinin çeşitli ihtiyaçları yüzünden zarar gören yerli Hristiyan Rum halk da zaman zaman Haçlı ordularıyla mücadeleye girişmiştir. Çünkü bu askerler tarafından bazen malları talan edilmekte, ekilleri zarar görmekte, ellerinde avuçlarında ne varsa el konmaktadır. Dolayısıyla aynı dine mensup yerli Rum halk ile bu Haçlı askerleri arasında da çatışmalar ve küçük çaplı savaşlar çıkmıştır. Denizli ile Antalya arasında yoğunluklu olarak da Korkuteli ve Elmalı civarında meydana gelen bir Rum-Haçlı savaşında Rumlardan kaçan bir kısım asker bu yörede yaşayan Müslüman Türklere sığınmak zorunda kalır. İmha etmek maksadıyla geldikleri insanlardan merhamet dilenir duruma gelen bu Haçlı askerleri artık Türklerin kılıcından ziyade Rumların ihanetinden kaçar olmuşlardır. Aç, sefil, yaralı, bitkin ve yorgun düşen bu Haçlı askerleriyle mücadeleden vazgeçen Türkler, töreleri gereği merhamet gösterip onlara yardım elini uzatır. Açlar doyurulur, açıklar giydirilir, hasta ve yaralılar tedavi edilir. Bu merhametli davranış neticesinde 3000 kadar Haçlı askeri topluca Müslüman olur. Bu sonucu gören Odon de Deuil adlı bir papaz, bu durumu tarihe not düşen şu veciz sözleriyle anlatır. Ey hıyanetten daha zalim olan merhamet! Rumların kendi Haçlı askerlerine ihanetleri karşısında Müslüman Türk halkının uzattığı bu merhamet eli sonuçta böylesine bir rahmete vesile olmuştur. Bu şehrin mayasında merhamet vardır demek ki. İslam'ın kılıcından önce bu topraklarda Müslüman'ın merhameti gönülleri İslam'a açmıştır. Tabii bir beldeyi fethetmek kadar orayı bir İslam beldesi olarak muhafaza etmek de önemli ve hatta daha da zordur. Başta Endülüs olmak üzere bir zamanlar birer İslam toprağı olan Güneydoğu Avrupa, Balkanlar, Kırım ve daha pek çok yer maalesef bugün Müslümanların elinden çıkmıştır. İşte Anadolu topraklarının ve Antalya Elmalı yöresinin bugüne kadar Müslüman Türk yurdu olarak kalmasının en büyük dinamikleri hiç kuşkusuz tasavvuf terbiyesiyle kamil birer insan olarak yetişen gönül sultanlarıdır. Coğrafyayı vatana çeviren ve vatan olarak elimizde kalmasını sağlayan kalıcı bir ruh, sağlam bir Anadolu

Dolumayası ve çok sayıda eserler vererek hala bu toprakları dipdiri tutmaktadır onlar. Bu bağlamda Elmalı'nın bir irfan merkezi olmasını sağlayan tasavvuf okullarından biri Bektaşilik, diğeri de Halvetilik erkanıdır. Anadolu'nun ilim ve kültür merkezlerine nispeten uzak olan Elmalı beldesi, 13. asırdan itibaren Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin en önemli halifelerinden ve Horasan erenlerinden olan Abdal Musa Sultan ve onun talebeleri Kaygısız Abdal ve Baltası Gedik Mahmut Dede Eli ile Bektaşi tasavvuf erkanı ile tanışmıştır. 16. asırdan itibaren ise Elmalılı Vahibi Ümmi Hazretleri ve onun silsilesinden gelen Eroğlu Nuri ve Sinan Ümmi gibi halveti erenlerle Elmalı, maneviyat tarihimiz açısından fevkalade önemli bir irfan ocağı haline gelmiştir. Yaşadığı mekana ruh veren Vahibi Ümmi adlı bu büyük gönül adamının bu mütevazı beldeye attığı irfan tohumu zamanla büyük bir aşk ve marifet ağacına dönüşmüştür. Bu ağacın en büyük meyvesi de hiç kuşkusuz Niyazi Mısri Hazretleri gibi bir gönül sultanı olsa gerektir. Tabii burada önemli bir hususu belirtmeden geçemeyeceğim. Özellikle doktora tezimi hazırladığım sıralarda fark ettiğim ve kaynaklarda açıkça kaydedilmeyen ama o devirlerde herkes tarafından bilindiğini tahmin ettiğim bir gerçek bu. 15. yüzyılla birlikte Bektaşilik başta olmak üzere bazı tarikatlar içine sızmaya başlayan Şii batıni karakterli bir takım inanışlar neticesinde ehli sünnet vel cemaat dediğimiz peygamber yolunu sapmadan takip eden sahih ve sağlam İslam inancı ve uygulamasından uzaklaşmaya başlayan zümreler ortaya çıkmıştır. Tamamen dış kaynaklı ve özellikle de İran menşeli bu tür oluşumlar zaman zaman Osmanlı Devleti'ne başkaldırı ve isyanlara, hatta bazı çatışma ve savaşlara bile yol açmıştır. Buna karşı tedbir olarak Devlet-i Aliye-i Osmaniye, 15. yüzyılın sonlarına doğru Padişah 2. Bayezid-i Veli tarafından Elmalılı Vahibi Ümmi Hazretleri'nin şeyhi olan Manisalı Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'ni payitahta İstanbul'a davet ederek hangi tarikatların hak, hangilerin batıl olduğunu tespit etmekle görevlendirir. Kaynaklardan öğrendiğimize göre bu tahkikat neticesinde çizgi dışına çıkan tarikatların tekkeleri kapatılarak ehli sünnete bağlı tarikatlara devredilmiş ve bazısının eşyası Marmara Denizi'ne atılmış. İşte bu hadiseden sonra artık Osmanlı Devleti çizgi dışına çıkmaya başlayan Bektaşi tekkelerinin hemen yakınlarına ehli sünnet çizgideki halveti dergahların açılmasını özendirerek teşvik etmiştir. Devlet böyle ince bir siyaset gütmüş ve hiç de kırıp dökmeden meseleyi kökünden halletmiştir. Zira öne çıkardığı Allah aşkı ve muhabbet, ehli beyt sevgisi, tarikat silsilesinde 12 imamın çoğunun yer alması, dönerek yapılan devran zikri ve benzeri tarikat usulü Bektaşiliğe en çok benzeyen sahih tarikat halvetiliktir. Bu yüzden olsa gerektir ki 15. asırdan sonra bütün Osmanlı topraklarında ve özellikle de Bektaşi tekkelerin bulunduğu yörelerde halveti tekkeleri hızla çoğalmış ve Osmanlı'nın en yaygın tarikatı haline gelmiştir. İşte Vahibi Ümmi Hazretleri tasavvuf ve maneviyat dünyamıza yön veren, böylesine önemli bir görevi tam bir ehliyetle yerine getirmiş Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretlerinin en önemli halifelerinden biridir. Tam adı Abdülvehhab el-Ümmi el-Elmali el-Halveti. Daha çok Vahibi Ümmi ismiyle tanınmıştır. Lakabı Ümmi olmakla birlikte ümmiliğin okur yazarlıkla bir ilgisi yok tabii. Aksine tasavvufi manada irfan sahibi olmakla ilgili bir lakap bu. Ne demek istiyoruz? Bilindiği gibi Arapçada ana demek. Ümmi ise anaya mensup, anaya ait demek. Bu zatlar
yani kendisine ümmi lakabını veren zatlar doğrudan ana kaynağa bağlı olduklarından, yani ilhamlarını asıl kaynak olan Allah'tan aldıklarından dolayı kendilerine ümmi demişler. Nitekim bu ilhamlarla söyledikleri sözlere ilahi denir. Ne demek bu? İlah katından, Allah'tan gelen demek. Onun için Vahid-i Ümmi Hazretleri'nin eserin adı Divan-ı İlahiyat. Yani bilgi ve sevginin ana kaynağı olan Allah katından gelen ilhamlarla söylenmiş sözlerden oluşan şiir tarzındaki nutku şerifler bunlar. Ayrıca ümmi arifler ilmi ve irfani birikimleriyle geçmiş, şimdiki ve gelecekteki alimler arasında yeni ufukların açılmasına sebep oldukları halde elde ettikleri ilmi ve manevi kazanımların Allah'ın mutlak ilmi karşısında kıyaslanamayacak kadar küçük olduklarına inanırlar. Dolayısıyla ümmi bu büyük tevazuya sahip alim demektir aynı zamanda. Bugünkü Antalya ilinin Elmalı ilçesinde dünyaya geliyor Vahid-i Ümmi Hazretleri. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Evli ve iki çocuk babası olduğunu onun kendi eserinden Divan-ı İlahiyatından öğreniyoruz. Şiirlerinden birinde diyor ki, anladım düşman imiş oğlum, kızım, malım benim diyerek çocukların olduğuna dair bize bilgi veriyor. Ayrıca bu sözüyle Kur'an-ı Kerim'deki Tevabun suresinin 15. ayetine de bir göndermede bulunuyor. Bu ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak, doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır. İşte Vahid-i Ümmi Hazretleri'nin divanında yer yer rastladığımız ihtiyarlıktan şikayet etmesi de söz konusu. Buna bakılırsa uzun bir ömür sürdüğünü anlamak mümkün. Diyor ki o iki şiirinde 476. ve 477. Nutku Şeriflerinin ilk dörtlükleri şöyle. Oturursam kalkamazam, ah kocalık vah kocalık. Kalkar isem oturamam, ah kocalık vah kocalık. Nice deyin neyle yiyin, ah kocalık vah kocalık. Derdim kime söyleyeyin, ah kocalık vah kocalık. Demek ki yaşlılıktan şikayet edecek kadar uzun bir ömür sürmüş. Hakkındaki bütün bilgileri bir arada değerlendirdiğimizde Vahid-i Ümmi Hazretleri'nin 120 yıl kadar uzunca bir ömür yaşadığı sonucuna varıyoruz. 1 Şaban 1004 Hicri, 30 Mart 1596 miladi tarihinde memleketi Elmalı'da Hakk'a yürüyor Vahid-i Ümmi Hazretleri. Pınarbaşı mevkiindeki türbesi halen bir ziyaret yeri. Evliya Çelebi seyahatnamesinin Ziyaretgahı Elmalı Şehri başlıklı bölümünde Vahid-i Ümmi Hazretleri'nin türbesinden şöyle bahseder. Pınarbaşı'nda Abdülvehhab Efendi'nin bir mesiregah aşitanesi var ki cümle ehibba ve erbab-ı zurefanın aramgah ve namazgahıdır. Anda bir kubbe-i âli içinde metfundurlar kuddise sirruh diyor. Yani o dönemde 16. yüzyılda ve sonrasında 17. yüzyıl itibariyle onun türbesi bütün onu sevenler tarafından ziyaret edilen bir ziyaret yeri ve namazgah yeri. Yani mescidinin de halen ayakta olduğu, o dönemde önemli bir merkez olduğu anlaşılıyor. Vaktiyle eğitim ve irşad faaliyetlerini sürdürdüğü, bugün metfun bulunduğu mezarın bitişiğindeki tekkesi, türbesiyle birlikte 1925 yılında dönemin varidat-ı hususiye memuru, yani mal müdürü tarafından yıktırılmış. 1950'li yıllarda tekrar yaptırılan türbesinde kendisiyle birlikte eşi ve iki çocuğunun da mezarları bulunuyor. Bu betonarme türbe de Antalya Valiliği tarafından yakın zamanda yıktırılarak 16. yüzyıl mimarisine uygun tarzda yeniden inşa ettirilmekte. Yakın zamanda inşallah tekrar ziyarete açılacaktır. Dediğimiz gibi Elmalı Vahid-i Ümmi Hazretleri Halvetiye yolunun Ahmediye kolunun piri Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretlerinin halifesi. Vahid-i Ümmi Hazretleri bizzat
onu, hocasını

divanın değişik yerlerinde isim vererek anlatır. Birkaç örnek verelim. Mürşidim Ahmet Dürür, aşktan haber veren bana, canımı hayran eden nutkumdaki esrar imiş. Mürşidim Ahmet yüzünden bildiğim budur benim, âlem-i manadaki Rahman'a düşmüştür bu can. Göre göre şol aşkı yiğit başıya uğramış, yiğit başı irşadın derman eylemiş. Ben ilahi keşfinin mestanesiyem halle, Vehhab'ı bu aşk ile Ahmet'tir irşad eyleyen. Evet, şiirlerinde Vahibi Ümmi, Vahibi, Vehhab, Vahhab, Vehhab, Vehhabi gibi bir takım mahlaflar kullanmış. Yunus Emre ve onun etkisindeki üstadı Yiğitbaşı Veli'nin tesir ve üslubunda kaleme almış şiirlerini ve oldukça hacimli, mürettep bir divanını bize miras olarak bırakmış. İçinde hece ve aruz rezimleriyle yazılmış 517 adet ilahi bulunuyor bu divanının ve günümüze 6 kadar el yazması nüshası ulaşabilmiş. Bu el yazması eserlerden hareketle söz konusu divan Mustafa Tatçı Hoca ile birlikte tarafımızdan edisyon kritikli olarak hazırlanmış ve 2012 yılında yayınlanmıştır ve çeşitli baskıları yapılmıştır bu süreç içerisinde. Ayrıca Antalya'da 11 yıl önce başladığımız Elmalı Vahibi Ümmi Divanı'nı okuma ve açıklama derslerimiz halen Antalya Mevlevihanesi'nde tarafımızdan düzenli olarak sürdürülüyor. Bugüne kadar 289 Nutku Şerif'i okuduk Allah'ın izni, lütfu ve keremiyle. Evet, Elmalı Vahibi Ümmi Hazretleri'nin yetiştirdiği en büyük halifesi, talebesi ve Halvetiye yolunu devam ettiren Eroğlu Nuri Hazretleri bir şiirinde diyor ki, aşk ile faş olduk cümle aleme, bugün bize Abdülvehhaplı derler. Bizi tanlar kamu ümmi ulema, bugün bize Abdülvehhaplı derler diye bir nutku şerifine başlıyor ve sonunda makta beytinde de diyor ki, Eroğlundan geda dervişi yoktur, yolunda eksiği vü aczi çoktur. Bize yar olanın menzili haktır, bugün bize Abdülvehhaplı derler. Bu şiirinden de anlıyoruz ki Eroğlu Hazretlerinin, Elmalı Vahibi Ümmi Hazretlerinin öğrencilerine o dönemde Abdülvehhaplı adı verilmekte. Vahibi Ümmi Hazretlerinin Eroğlu'ndan başka, hakkında az da olsa bilgi bulunan Şeyh Ömer Mazhari adında bir halifesi daha var. Nisbesi Hamidi ve Mazhari mahlasıyla şiirler yazmış. Denizli yöresinde yaşamış. Oradan gelip Elmalı'da Vahibi Ümmi'den seyri sülükünü tamamlıyor ve tekrar memleketi Denizli'ye dönerek orada vefat etmiş. Mazhari'nin bilinen 11 adet şiiri var. Diğer yetiştirdiği talebesi Zuhuri'nin de 13 adet şiiri bulunmakta ve tamamı yayınlanmış bu şiirlerinin. Vahibi Ümmi Hazretleri kendi şiirlerinde varlık ve eşyanın karmaşık mahiyetini ve insanın iç dünyasıyla ilgili soyut konuları çoğu mısrağında basit ve sıradan gibi görünen bazı kelime ve deyimlerle bir çırpıda anlatıvermiş. İnsanın iç derinliğini, manevi gerçekliğini somut alana taşıyarak gizemli yönlerini metaforik ve sembolik bir tarzda açığa vurmuş. Bu durum onun geleneğini sürdüren Abdülvehhaplı sufilerde de görülüyor. Esasen Vahibi Ümmi, Yiğitbaşı Veli Hazretleri'nin diktiği ulu bir ağaç ve bu ağaç kendisinden sonra yetişen hak erenleriyle en olgun meyvelerini vermiş. Yani Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri tarafından yetiştirilip memleketi Elmalı'da vazifelendirilen mutasavvuf şair Vahibi Ümmi Hazretleri etrafında oluşan irfan ve maneviyat dairesi içinde halifeleri Mazhari, Zuhuri ve Eroğlu Nuri başta olmak üzere Eroğlu'nun halifesi Ümmi Sinan ve onun yetiştirdiği Niyazi Mısri, Çavdaroğlu Müfti Derviş, Gülaboğlu Muhammed Askeri, Muslihuddin Mustafa Uşşaki, Ahmet Matlai gibi 5 büyük sufi şair ile Ümmi Sinan'ın oğulları Süleyman

0: Hakiri, Selami Halil ve torunu Ziyai, Süleyman Hakiri tarafından yetiştirilen Kulalı Nüzuli ve diğer bazı sufi şairler de bulunmakta. Bu zatların her biri birer divan tertip edecek kadar da şair kimseler. İşte böylesine ulu bir ilim ve irfan çınarı Elmalılı Vahibi Ümmi Hazretleri. Tıpkı Pınarbaşı mevkiindeki dergahının önüne bundan 450 küsur yıl önce diktiği ve bugün hala ayakta duran, gelen geçenin çeşmesinden soğuk sular içtiği o ulu çınar gibi diyerek sözlerimizi tamamlamış olalım.
1: Bugün bizlerle birlikte olan hocamıza kıymetli katkıları için gönülden teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah, ben teşekkür ederim. İnşallah maksat hasıl olmuştur.

0: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programımızın bugünlük sonuna geldik. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Asırları aşarak gönüllere ulaşan irfan mirasını, gönül sultanlarımızın hayatlarını ve bizlere bıraktıkları hikmet dolu mesajları birlikte hatırlamaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda yeniden buluşmak ümidiyle sağlık, huzur ve gönül selameti diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Gönül Sultanları.

5 dakika. Petra, ismini ilk duyduğum andan itibaren gizemiyle beni saran kent. Bazı şeyleri anlatmaya kelime hazinemizin yetmediği olur. Şu an benim de yetmiyor. Çok etkileyici. Ürdün'deyim. Bir hayalimi daha gerçekleştiriyorum. Büyük bir heyecanla yürüyorum. Sanki Petra'yı ilk kez ben keşfedeceğim. Kalbim ağzımda. Ürdün'ün güney çölünde bulunan dar boğazda 1 kilometre kadar yürüdük. Yürüdük diyorum çünkü oldukça kalabalık bir turist grubuyla birlikteyim. Kimseden çıt çıkmıyor. Rehberimizi dinliyor, etrafımızı meraklı gözlerle inceliyoruz. Bu yolu ve Petra'yı 1812 yılında İsviçreli gözü pek kaşif Johann Burckhardt keşfetmiş. Burckhardt, kayıp antik bir kentin söylentilerinin peşinden buralara kadar gelmiş. Bu kanyonda gizlenmiş Petra kentinde dolaşan herkes hayranlıkla etrafı inceliyor. Gizemiyle beni büyüledi. Güneşin açısına göre rengi pembe, kırmızı, turuncu ve sarıya dönüşen kayalıklar öyle güzel şekillendirilmişler ki şair John William Bergen burası için tarihin yarısı kadar yaşlı gül kırmızısı şehir ifadesini kullanmış. Şimdi karşımda Petra'nın en muhteşem yapısı El Hazne. 39 metre yüksekliğindeki bu antik yapı, büyük sütunlu girişi, narin oymaları ve heykelleriyle karşımda. Gerçek mi, rüya mı? Gül kurusu kayalıkların içine yapılmış olan El Hazne'nin devasa iç odaları kayalığın merkezine kadar uzanıyor. Bu yapı antik kentin girişinde adeta bir muhafız gibi dikiliyor. El Hazne'nin ilerisinde bulunan dar ve derin vadi

geniş bir alanı açılıyor. Bu alanda bir uygarlığın kalıntıları bulunuyor. Bir tapınak, bir amfiteyatro, rölyefler ve düzinelerce mezar. 100 kilometre alana yayılan Petra Antik Kenti daha önce izlediğim ya da gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Dünyanın en gizemli noktalarından biri benim için. Burası kimler tarafından inşa edilmiş bilmek ister misiniz? Petra Kenti, Nebati Krallığı'nın başkenti. Nebatiler ise göçebe kabilelerden oluşan bir topluluk. Arap Yarımadası'ndan gelip ticaret yollarını kontrol etmeyi başarmışlar. Milattan önce 400 ile milattan sonra 106 yılları arasında bu muhteşem kenti kurup ticaret krallığının merkezi yapmışlar. Gazze'den Şam'a, Kızıldeniz'den Basra Körfezi'ne kadar önemli bir ticaret kavşak noktasında olan bu kervan şehri Arabistan, Mısır, Suriye, Hindistan, Yunan ve Roma'yı birbirine bağlıyor. Nebatiler burada batıda Romalılar ve Helenistik dönem Yunanlılarıyla, doğuda Perslerle ticaret yapıyor. Nebatiler tütsü ve baharat ticaretiyle ün kazanıyor. Şöhretleri ve zenginlikleri dillere destan. Çin ve Hindistan'dan getirilen baharatlar, tütsüler, yağ ve parfümler buradan da dünyanın dört bir yanına sevk ediliyor. Değerli yükler taşıyan uzun kervanları Arabistan'dan Akdeniz'e ulaştırıyorlar. Sayıları en az 100-200 deveden oluşan kervanlardan bahsediliyor. 2200 yıllık bu antik kent, kayaların rengi nedeniyle Rose City, yani gül şehri olarak da anılıyor. Petra'dan atılan her adım, dönülen her köşe, izlenilen her patika birbirinden etkileyici. Bugün Peru'da yer alan Machu Picchu'yla kardeş şehir olan Petra, 6 Aralık 1985 tarihinde UNESCO Dünya Mirası listesinde yerini alıyor. 2007 tarihinde de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor. Hakkını vererek gezmek için 4-5 gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Bu görkemli kanyon deve veya atların sırtında ya da faytonlarla geziliyor. Çölün ortasında bir mücevher Petra. Beş kadın bir olduk, yola çıktık. Arif'ten de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik, tekrar buluşalım. Beş dakika.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevdan Piyasa.

Birden seslendi ona Lizaveta Prokofievna. Lev Nikolayevich, al şunu oku. Hemen şimdi oku, hemen şimdi. Doğrudan senin işinle ilgili. Haftalık bir mizah gazetesini uzatmıştı ona. Parmağıyla bir yazıyı gösteriyordu. Gençler içeri girdiklerinde Lebedev ilgisini çekmeye çalıştığı Lizaveta Prokofievna'nın yanına sokulmuş, yan cebinden çıkarttığı bu gazeteyi bir şey söylemeden kalemle işaretli yazıyı göstererek hemen önüne bırakmıştı. Okuduğu bu yazı çok heyecanlandırmıştı Lizaveta Prokofievna'yı. Şaşırdı biraz. Ama sessiz okusak daha iyi olmaz mı diye mırıldandı. Yüksek sesle okumasak daha iyi olmaz mı? Yalnızken okurum. Sonra. Prens elini uzatmış, tam gazeteyi alıyordu ki Lizaveta Prokofievna sabırsızca geri çekti.

çekti gazeteyi. Sonra kolyeye döndü. İyisi mi sen oku dedi. Hemen şimdi oku. Herkesin duyacağı kadar yüksek sesle oku. Lizaveta Prokofievna çabuk etki altında kalan heyecanlı bir kadındı. Öyle ki açık denizde havanın nasıl olduğuna bakmadan, uzun uzadıya düşünmeden bir anda demir alır limandan çıkardı. İvan Fyodorovic huzursuzca şöyle bir kıpırdandı oturduğu yerde. İlk anda herkes ister istemez durmuş, merak içinde beklemeye başlamıştı. Gazeteyi açtı Kolya. Hemen yanına gelen Lebedev'in gösterdiği yazıyı yüksek sesle okumaya başladı. Proleterler ve evlatları, günlük ve her günkü soygunlardan küçük örnekler, gelişim, reform, adalet. Kutsal dediğimiz Rusya'mızda şimdilerde tuhaf şeyler olmakta. Hem de reformlar, toplumcu uzlaşmalar çağında. Ulusalcılık ve yurt dışına her yıl milyonlarca mal gönderdiğimiz yüzyılımızda, sanayinin teşvik edildiği, işçi ellerinin felç olduğu ve bunun gibi ve bunun gibi. Hepsini saymanın olanağı yok baylar. Onların hepsini saymak olanaksız olduğuna göre hemen konuya girelim. Geçmişte kalan soylu toprak sahipliği devrinin de profondis beylerinden dedeleri her şeylerini rulette kaybetmiş, babaları askeri okullarda okumuş, orduda teğmenlik yapmak zorunda kalmış, genellikle masum bir yolsuzluk nedeniyle düştükleri cezaevinde ölmüş, evlatları da öykümüzün kahramanı gibi ya bir budala olarak büyümüş ya da bir cinayete karışmış, sonra jürice öğütler verilerek temize çıkartılmış ve en sonunda toplumu şaşırtan bir olaya karışmış, çağımızın yüz karası olmuş evlatlarının birinin başından çok ilginç bir olay geçti. Sözünü ettiğimiz soylu evlat 6 ay önce ayağında yabancı malı potinler, sırtında astarsız bir pardüsü, budalalık tedavisi gördüğü, evet tam öyle, İsviçre'den tir tir titreyerek Rusya'ya döndü. Bu arada şunu da belirtmek gerekir, yine de şansı vardı. İsviçre'de tedavi gördüğü ilginç hastalığının yanında, peki ama budalalığın tedavisi olabilir miymiş, düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Malum insanların bahtı açıktır. Rus atasözünü doğrulayarak Rusya'ya olan büyük bağlılığını da göstermeyi başarmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Yüzbaşı olduğu söylenen babası bölüğün tüm parasını kumarda kaybettikten sonra belki de erlerden birini kırbaçlarken biraz fazla kaçırdığı için, o zamanları hatırlayın baylar, yargılanırken öldüğünde daha süt çocuğu olan prensimizi Rusya'nın varlıklı soylularından biri yanına almış. Bu varlıklı Rus toprak sahibinin adını P diyelim, o altın zamanlarda toprağa bağlı 4000 kölesi varmış. Toprağa bağlı köle. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz baylar? Ben bilmiyorum. Bir Rusça sözlüğe bakmak gerekir. Rivayet yeni ama inanılması zor. Bu büyük toprak sahibi anlaşılan bomboş ömrünü yurt dışında, yazları kaplıcalarda, kışları büyük paralar bıraktıkları Paris'in Château de Fleur'ünde geçirirken, yan gelip yatmaya alışık Rus asalaklarından biri olmalıydı. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Toprağı ve köleleri için ödemesi gereken yıllık verginin en azından üçte birini Paris'in Château de Fleur'ünün patronuna, ne şanslı adammış o patron, bırakıyordu. Her neyse. Dünyayı umursamayan büyük toprak sahibi P, yanına aldığı kimsesiz küçük soylu çocuğunu tam bir prens gibi yetiştirmiş. Ona Paris'ten mürebbiler, mürebbiyeler, kuşkusuz en güzellerinden getirtmiş. Ne var ki küçük soylu çocuk her soylu çocuğu gibi bir budalaymış. Château de Fleur'den gelen öğretmenlerin bir yararı olmamış ona. Öyle ki bizim soylu prens yavrusu 20 yaşına kadar Rusça'da dahil hiçbir dilde konuşmayı öğrenememiş. Aslında Rusça'yı öğrenememiş olması bağışlanabilirdi hani. Sonunda Rus toprak sahibi P'nin aklında ilginç bir düşünce. Budala'nın İsviçre'de akıllandırılabileceği düşüncesi yer etti. Doğrusu mantıklı bir düşünceydi de bu. Öyle ya, asalak bir toprak sahibinin parayla pazardan alınır gibi akıl bile satın alınabileceğini düşünmesi son derece doğaldır. Hele İsviçre'de çok daha kolay. Prensimiz İsviçre'de ünlü bir profesörün yanında 5 yıl tedavi gördü, binlerce ruble harcandı. Anlaşılacağı gibi budala akıllanmadı. Ama söylenenlere bakılırsa yine de yarım yamalak insana benzemiş. Derken günün birinde P ansızın öldü. Vasiyetname falan bırakmamıştı kuşkusuz. Her zaman olduğu gibi miras işleri karmakarışık bir durum aldı.
İsviçre'de kalıtımsal budalalığından tedavi gören budala soylu çocuğunu akıllarının ucundan geçirmeyen bir sürü açgözlü varis çıktı ortaya. Soylu çocuk budala olmasına budaladır ama Veli Nimet'inin öldüğünü profesöründen gizleyip para vermeden 2 yıl daha tedavi görür orada. Aslında profesör de tam bir şarlatandır. Sonunda para alamayacağından korktu. Ayrıca daha çok da 25 yaşında asalak hastasının iştahından yıldığı için hastasının ayağına kendisinin eski potinlerini, sırtına eski püskü pardüsüsünü giydirdiği gibi hayrına cebine biraz da para koydu. 3. mevki tren biletini de alıp nah rastlandı. Doğru Rusya'ya. Hoşça kal İsviçre, sağ ol onu başından. Talih kahramanımız arkasını döndü diye düşünülebilir tabii. Ama hiç öyle olmadı efendim. Krylov'un kupkuru tarlanın üzerinden geçip suyunu okyanusa boşaltan bulutu gibi tarihte birçok bölgeyi açlıktan kırıp geçirirken bu kez bütün nimetini bu aristokrat çocuğun üzerine boşalttı. İsviçre'den Petersburg'a geldikten kısa bir süre sonra annesinin akrabalarından büyük tüccar olsa gerek biri Moskova'da öldü. Hiç evlenmemiş, çocuksuz, yalnız yaşayan, dinde ayrılıkçı bu zengin yaşlı tüccar arkasında temiz birkaç milyon. Ah sizinle bizde olacaktı ki bu para okuyucum, bıraktı. Bu para bizim İsviçre'de budalalık tedavisi görmüş barona kaldı. İşte ondan sonra da işin rengi değişiverdi. Bir o kadar da akraba çıktı ortaya. Daha çok da onunla evlenmek için can atan bir sürü soylu genç kız. Daha ne isteyebilirdi kızlar? Soylu bir aileden geliyordu, milyonerdi, budalaydı. Kadınların aradığı her özellik vardı onda. Böyle kocayı mumla arasan bulamazsın. Sipariş versen yaptıramazsın. İvan Fyodorovich büyük bir öfkeyle bu kadarını anlayamıyorum artık diye bağırdı. Prens yalvarmaklı bir sesle kesin artık kolye diye haykırdı. Salonun her yanından sesler yükseldi. Lizaveta Prokofievna kendini tutmaya çalıştığı belliydi, araya girdi. Okumaya devam.

Yapılabilecek bir şey yoktu. Heyecanlı, yüzü kıpkırmızı okumayı sürdürdü Kolya. Bu arada birden milyoner oluveren kahramanımız bulutların üzerinde uçarken ansızın çok tuhaf bir şey oldu. Güzel bir günün sabahı, sakin, ciddi yüzlü, kibar tavırlı, pek ağırbaşlı, temiz ve sade giyimli, ilerici düşünceleri olduğu belli biri geldi evine. Ziyaretinin nedenini birkaç sözcükle kısaca açıkladı. Ünlü bir avukattı ve kendisine yetki veren bir gencin adına onunla görüşmeye gelmişti. Bu genç başka bir soyadı taşıyor olsa da öyle veya böyle ölen P'nin oğluymuş. Kadınlara pek düşkün biri olan P, gençliğinde evinde hizmetçilik eden, dürüst, yoksul ama Avrupa'da öğrenim görmüş bir kızcağızı baştan çıkartmış. Kuşkusuz artık devri kapanmış olan toprak sahipliği hukukunun da bir ölçüde etkisi olmuştu bunda. Ne var ki bu ilişkisinin yakın ve kaçınılmaz sonucunu fark edince kızı öteden beri onda gözü olan kişilik sahibi dürüst bir çalışanıyla hemen evlendirivermiş. Başlangıçta yeni evlilere yardım ediyormuş. Ne var ki kızın kişilik sahibi dürüst kocası bir süre sonra onun yardımını kabul etmez olmuş. Aradan biraz zaman geçtikten sonra P kızı da onunla ilişkisinden olan oğlunu da unutup gitmiş. Daha sonra da bilindiği gibi P mirası konusunda herhangi bir düzenleme yapmadan ansızın öldü. Bu arada resmen evli bir çiftin çocuğu olarak dünyaya gelen bizim küçük, gerçek babasınınkinden başka bir soyadı taşıyarak büyüdü. Annesinin kişilik sahibi, dürüst, onu evlat edinmiş kocasının bir süre sonra ölmesi üzerine hasta kötürüm annesiyle bir başına kalan çocuk çok zor günler yaşamaya başladı. Başkentte gece gündüz çalışarak, tüccar çocuklarına ders vererek kazandığı kısıtlı paranın büyük bölümünü uzak illerden birinde yaşayan kötürüm annesine yolluyordu. Kazandığı paranın kendisine kalan kadarıyla önce liseyi bitirdi, sonra üniversitede amacına ulaşmasına yardımcı olabilecek bazı dersleri izlemeyi başardı.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Enflasyonda yıl sonu tahminini %28,4 olarak duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmeleri olduğunu söyledi. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası yarın başlıyor. CHP'de 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. 9 Eylül'de genel merkezde etkinlikler düzenlenecek. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılından itibaren 3 yıllık dönemi kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Cevdet Yılmaz, Ankara'da yaptığı açıklamada enflasyonda yıl sonu tahminini %28,4 olarak duyurdu. Orta vadeli program sonunda enflasyonun tek haneye düşmesini hedeflediklerini belirten Cevdet Yılmaz, işsizlikte de %7,6 hedefini öngördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2 milyon 100 bin ilave istihdam hedeflediklerini vurguladı.

0: Programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz.
1: Orta vadeli programa ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan geldi. Açıklamada programın ilk yılında uygulanacak politika ve tedbirlerin 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında ayrıntılandırılacağı belirtildi. Programın bütçenin de temel çerçevesini oluşturduğu vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı yapması olduğunu belirtti. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Şimşek, alınan tedbirler sonucunda kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını da vurguladı.
2: Hakikaten son birkaç yılda gerek bölgemizde gerekse küresel ekonomide çoklu şoklar yaşandı. Orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Bu zor coğrafyada, bu zor dönemde hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Enflasyon bu tür konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Tasarruf genelgesi kapsamında kamu taşıtları, kamu binaları, haberleşme giderleri, seyahat giderleri, enerji, su, kırtasiye, demirbaşlar, yani kamunun cari tüketiminin önemli boyutları burada var. Bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2,9. Cari fiyatlarla baktığınız zaman bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programın açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamuda uygulanan tasarruf genelgesinin çıktılarını açıkladı. Yatırımlardan kesintiye, kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil dedi. Şimşek, her 100 büyük ölçekli şirketten 31'inin denetlendiğinin altını çizdi. Gelir vergisi beyanname sayısı 3,8 milyondan 5,5 milyona ulaşarak tarihi bir rekor kırdı dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da sorulara yanıt verdi. Karahan, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisinin 7 puana yakın olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın ve orta vadeli programda yer alan enflasyon hedeflerinin eşgüdüm içerisinde belirlendiğinin altını çizdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran mesajında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan orta vadeli programın Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yılına ilişkin hedefleri ve öncelikleri net bir çerçevede ortaya koyduğunu belirtti. Duran, hazırlanan programla ekonomide dengelenmeyi sağlama, enflasyonu kalıcı biçimde düşürme ve kazanımları sürdürülebilir hale getirmenin amaçlandığına dikkat çekti. Duran, orta vadeli programın güçlü bir yol haritası sunduğunun da altını çizdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretimi, istihdamı ve refahı birlikte büyüten güçlü ve müreffeh Türkiye idealini esas alan Türkiye yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası açıklandı. İlgi

ilgili bakanlıklardan programa destek açıklamaları peş peşe geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, orta vadeli program için hedefte büyüme, istihdam ve refah var dedi. Bakan Bolat, program dönemi sonunda mal ve hizmet ihracatımızı 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi ve ihracatı destekleyecek, düşük ve orta teknolojili sektörlerimizin dönüşümünü hızlandıracak, firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşüme uyumunu güçlendireceğiz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'nin büyüme potansiyelinin güçlendirileceğini vurguladı. Teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışına dikkati çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 3 yıllık programı değerlendirdi. Işıkhan, istihdamı artırmaya ve işsizlikle kararlı mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Kamu personel seçme sınavının genel yetenek genel kültür oturumu tamamlandı. 1.708.329 kişinin başvuruda bulunduğu sınavda adaylar kamu personeli olabilmek için soruları yanıtladı. Kamu personel seçme sınavı maratonu gelecek hafta yapılacak alan bilgisi oturumlarıyla devam edecek. Kamu personel seçme sınavı lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Puanlar sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerli olacak. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası yarın başlıyor. Ailemle Okul Yolu programı okul öncesi ve 1. sınıflar için 5, 5. sınıflar için 3 gün sürecek. Öğrenciler okullarını, öğretmenlerini ve yeni ders düzenlerini tanıyacak. Arkadaşlık kurma ve okula aidiyet geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Ailelere de uyum sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılacak. Kamu çalışan anne ya da babalardan biri çocuğunun eğitimine katılmak için günde 3 saate kadar idari izinli sayılabilecek. Uzmanlar velilerin ilk günlerde kısa ve güven veren ifadeler kullanmasını öneriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşı ulaşıldığını açıkladı. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 100. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. 9 Eylül'de genel merkezde etkinlikler düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini de 9 Eylül'de ilan etmesi bekleniyor. CHP'de kurultay süreci Eylül ayı sona ermeden resmen başlayacak. Mahalle delege seçimlerinin ardından ilçe ve il kongreleri gerçekleştirilecek. Kurultay hazırlıkları sürerken Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerine ağırlık vermesi bekleniyor. Parti içindeki disiplin süreçleri de devam ediyor. CHP üyesi olup başka parti lehine açıklama yaptığı belirtilen bazı isimlerin dosyaları Yüksek Disiplin Kurulu'nun gündeminde. Kurul 18 Eylül'de toplanacak. Söz konusu isimlere ilişkin kararın bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında iki mağdurun daha ifadesi ortaya çıktı. Mağdur kadınlar eski belediye gençlik merkezi sorumlusu Tuğçe Güney'in iş vaadiyle kendilerini Muhittin Böceği'nin evine götürdüğünü öne sürdü. İddiaya göre iki kadın da eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böceği'nin tacizine maruz kaldı. Soruşturma kapsamında 20 kadının çeşitli vaatlerle fuhuşa yönlendirildiği öğrenildi. Bunlardan 8'i şikayetçi olarak ifade verdi. Muhittin Böceği'ye yönelik fuhuş soruşturmasında 3 tutuklu bulunuyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin soruşturmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yardımcısı Amine Cansu Çelik ve Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın'la bir işletme sahibi adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talep edilen 3 kişi nöbetçi Solüh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Konya ile Antalya arasındaki zorlu Alacabel geçişi tünelle aşılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Alacabel Tüneli'nin 7360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa edildiğini açıkladı. 11,5

8 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte projenin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Proje tamamlandığında güzergah mevcut yola göre 7 kilometre kısalacak. Konya-Antalya arasındaki seyahat süresi de 20 dakika azalacak. Bakan Uraloğlu Alacabel tüneli ile yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız dedi. Washington-Tahran hattında gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı Harkadası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldı. Tankerlerden biri imha oldu, ikisinin de devre dışı kaldığı açıklandı. Saldırının İran'ın ABD donanmasını hedef alması nedeniyle düzenlendiği bildirildi. Tahran'ın misillemesi gecikmedi. İran devrim muhafızları vurulan 3 İran tankerine karşılık Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 tankeri ve ABD ile bağlantılı 3 gemiyi hedef aldıklarını açıkladı. Ayrıca ABD ordusuna ait insansız deniz aracına saldırı düzenlendi. Yaptırımlara karşı Tahran yeni bir adım attı. İran Ekonomi Bakanlığı, bakanlık bünyesinde ekonomik savaş karargahı kurulduğunu bildirdi. Mekanizmanın savaş koşullarının yol açtığı sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla kurulduğu açıklandı. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü, ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalarsa sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik son kararlarını gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi. Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu'na konuşan Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik sergilediği yaklaşımı değerlendirdi. Lavrov, Almanya'nın Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evine yönelik kararlarını gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi. Almanya'nın yeniden savaş istediğini öne sürdü. Almanya ise soruşturma bulgularının İHA olayından Rusya'yı işaret ettiğini belirterek Rusya'ya yönelik bir dizi tedbiri açıklamıştı. Sayın dinleyicilerimiz, 23 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Enflasyonda yıl sonu tahminini %28,4 olarak duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmeleri olduğunu söyledi. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası yarın başlıyor. CHP'de 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. 9 Eylül'de genel merkezde etkinlikler düzenlenecek. Rusya

0: değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. 6 kişilik rüya takımın 4'ü milli voleybolcularımızdan oluştu. Melisa Vargas, Gizem Örge, Zehra Güneş ve Derya Cebecioğlu rüya takımda yer aldı. Şampiyonun en iyi baş antrenörü ödülü de milli takımımızın çalıştırıcısı Daniele Santarelli'ye gitti. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Trendyol Süper Lig'de bugün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Arca Çorum Futbol Kulübü 3, Eyüp Spor 0, Kocaeli Spor 1, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 5, Gençler Birliği 0. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Antalya Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Batman Petrol Spor 4, Mısırlı Kom TR Fatih Karagümrük 3, Muğla Spor 2, Van Spor Futbol Kulübü 2. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubu 2. maçında Türkiye Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu. A milli kadın basketbol takımı gruptaki son maçında Porto Rico ile karşılaşacak. Yarın saat 12.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara ve Bursa 16, İstanbul, Şanakkale, Muğla ve Trabzon 21, İzmir 26, Antalya 28, Adana 23, Samsun ve Ordu 25, Bolu ve Van 13, Sivas 11, Erzurum 9, Gaziantep 22, Şanlıurfa 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 852 Saros Körfezi. Atış eğitimi 30 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 23'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 34 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika 2 saniye doğu. 40 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 48 saniye doğu. 40 derece 35 dakika 7 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 21 saniye doğu. 40 derece 24 dakika 48 saniye kuzey, 26 derece 23 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 860. Akdeniz 1. Türk Navtex servis sahası içindeki bir alana ilişkin olarak MA56-0251-26 numaralı duyuru yetkili Antalya Navtex istasyonu tarafından denizcilerin emniyeti için tekrar yayımlanmıştır. 2. Rusya atış eğitimleri 4, 7 ve 11-13 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 35 derece 37 dakika kuzey, 30 derece 6 dakika doğu, 35 derece 34 dakika kuzey, 30 derece 37 dakika doğu, 35 derece 13 dakika kuzey, 30 derece 37 dakika doğu, 35 derece 16 dakika kuzey, 30 derece 6 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 872. Karadeniz. Sondaj çalışmaları Fatih İMO 9503770.mmsi 271046008 Osman Bey Aybüke,

Florya, Mürüvvet, İlhan, Mihrimah, Menderes, Ertuğrul Bey, Orhan Bey ve Yeşilköy isimli gemilerle 4 Eylül 2026-23 Mart 2027 tarihleri arasında aşağıdaki Akçabeyli bir sahasında yapılacaktır. 42 derece 8 dakika 26 saniye kuzey, 30 derece 11 dakika doğu, 42 derece 8 dakika 29 saniye kuzey, 30 derece 13 dakika 41 saniye doğu, 42 derece 10 dakika 29 saniye kuzey, 30 derece 13 dakika 36 saniye doğu, 42 derece 10 dakika 26 saniye kuzey, 30 derece 10 dakika 55 saniye doğu çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Değerli dinleyiciler, bugün 6 Eylül 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve ben Çağatay Sevdi. İlgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Nepal'de 26 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine buzul çökmesinden kaynaklanan sismik hareketin neden olduğu açıklandı. Doğanın gerçekleri göz ardı edilerek inşa edilen yapılar, doğal süreçlerle etkileşmeye başlayarak çoğu zaman birer felakete dönüşüyor. Küresel ısınma da aşırı hava olaylarının yaşanma sıklığını artırdı. Peki dengesini bozduğumuz doğayla nasıl barışacağız? Nepal'deki sel felaketi bize ne anlatıyor? Buzul çökmesi nasıl oluyor? Türkiye'de böyle bir risk var mı? Afetlere hazırlık kültürü nasıl oluşur? Bütün bunları yazdığı kitaplarla doğa olaylarına ve mücadeleye felsefi bir çerçeveyle yaklaşan Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İskender Dölek'le konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde genç bir yönetmeni ve sunucuyu ağırlayacağız. Onur Ulucanlı, üniversitede başladığı kısa film ve belgesel çalışmalarına müzik klipleri ve kamu spotlarıyla devam etti. Son kısa filmi Kaynama Noktası uluslararası seçkide yer aldı. Üniversite eğitimi sonrası film ve dizi sektöründe kostüm ve sahne sanatları alanında pek çok çalışmaya imza attı. Teknolojik gelişmelerle de yakından ilgilenen Ulucanlı dijital medya alanında içerikler üretiyor. Onur Ulucanlı ile sinema sektörünü ve dijital medyayı konuşacağız. Gecenin sonunda Balıkesir'e doğru yol alıyoruz. Akademisyen ama aynı zamanda şair olan bir konuğumuz radyolarınıza konuk oluyor. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Özkan, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku ana bilim dalındaki çalışmalarının yanı sıra şiirle de çok yakından ilgileniyor. Balıkesir'e dair akademik çalışmalara da imza atan Özkan da edebiyata ilgisini, şiirlerini, ilham kaynaklarını ve yaşadığı coğrafyayı konuşacağız. Ve değerli dinleyiciler, güzel bir haberle daha başlıyoruz programımıza. A Milli Kadın Voleybol takımımız İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Filenin Sultanları tarihimizdeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Filenin Sultanlarını şimdiden kutluyoruz efendim, tebrik ediyoruz.

Değerli dinleyiciler, Nepal ve Tibet'te geçen hafta meydana gelen şiddetli sellerin ardından can kaybı bini aşarken binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Kurtarma ekipleri sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelere ulaşmaya ve mahsur kalan kişileri kurtarmaya da çalışıyor. Şimdi iklim değişikliği ve küresel ısınma aşırı hava olaylarının yaşanma sıklığını da artırdığı doğanın gerçekleri göz ardı edilerek inşa edilen yapılar doğal süreçlerle etkileşmeye başlayarak çoğu zaman birer felakete dönüşüyor. Peki dengesini bozduğumuz doğayla nasıl barışacağız? Nepal

0: Kişisel felakete bize ne anlatıyor, buzul çökmesi nasıl oluyor, bu ve daha fazla soruya efendim Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Eğitim ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İskender Dölek'le konuşacağız. Hocam merhaba.
1: İyi akşamlar.
0: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Hocam Nepal'i konuşalım istiyoruz öncelikle, sonrasında da genel olarak bu doğayı bozduğumuz dengeleri konuşmak istiyoruz açıkçası. Öncelikle Nepal'deki sel nasıl oluştu diye sorarak başlayalım.
1: Tabii şimdi biz de süreç gerçekleştikten sonra yakından takip etmeye, yani kilometrelerce uzakta olsa da en azından yapılan açıklamaları, değerlendirmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Tabii olayın büyüklüğü, etki alanı vesaire şey bizi şaşırtıyor ama bu işte uğraşan insanlar için çok da hani şaşırtıcı bir şey değil. Bunu teknik olarak ifade ederken kaskat afetler veya ikincil afetler olarak ifade ettiğimiz bir kavramla açıklıyoruz. Bu şunu ifade ediyor: aslında bir olay gerçekleşiyor, o olayla birlikte başka olaylar tetikleniyor. Şimdi hemen yani sorunuza cevap vereceğim ama dinleyenleri en azından zihinsel olarak hazırlamak adına 6 Şubat'ı hatırlatayım. 6 Şubat'ta biz sadece deprem yaşamadık, 20 binden fazla kütle hareketi yaşadık. İşte ders kitaplarında anlattığımız, bizzat canlı olarak o eğlenset göllerin oluşumlarını falan gördük. Bunu da o şekilde düşünmek lazım. Kaskat veya işte ikincil afetler bir olayın, bir doğal sürecin başka bir doğal süreci etkilemesi olarak düşünmek lazım. Olayın başlangıcı ilk etapta sismik bir olay olarak ifade edildi. Çünkü hani bölgedeki istasyonlar veya işte Amerikan Jeoloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada 5.2 büyüklüğünde bir depremden bahsedildi. Ama ilerleyen süreç içerisinde olay net bir şekilde ortaya çıkınca yüksek bölgelerde yer alan buzulların erimesi veya büyük bir buzulun kopmasıyla birlikte bu sismik olayın, depremin meydana geldiği ifade edildi. Bu tabii temkinli ifadelerde veya açıklamalarda da bulunmak lazım. Direkt küresel ısınmadan mı meydana geldi, yoksa o bölgedeki buzulların olduğu veya o çevrede tabii değişen doğa koşullarına bağlı olarak doğanın vermiş olduğu bir yerel, lokal ısınma mı buna etkili, bunda etkili oldu? Bunlar yapılan çalışmalarla daha net bir şekilde ortaya konulur. Ama büyük bir buz kütlesinin kopması beraberinde büyük bir kütle, kaya parçaları, toprak parçalarını aşağı doğru sürüklemesi, tabii eriyen buzla birlikte biriken suların setlenmesi ve bu setin taşmasıyla birlikte çok kısa süre içerisinde takip edebildiğimiz kadarıyla 30 dakikalık bir süre içerisinde 9 metreyi bulan bir çok ani bir flash flood olarak ifade ettiğimiz ya da hani ani sel olarak ifade ettiğimiz olaylar yaşandı. Ama bu tabii normal ani sel olarak ifade edeceğimiz olaya göre boyut olarak oldukça yüksek. Kayıplara falan bakıldığı zaman yani 6 Eylül itibariyle 1300'den fazla can kaybı var. 5000 civarında insan kayıp. Tünellerde yine bine yakın insanın bulunduğu ifade ediliyor. Kurtarma olayı veya süreci devam ediyor ve onunla ilgili umut veren haberler alıyoruz. Aslında bu doğal afet, doğal tehlike kaynaklarına bakarken sadece bir tehlike kaynağına odaklanmadan onun meydana getirebileceği zincirleme süreç içerisinde olaylara bakmamız gerektiğini ifade eden ekstrem bir durumu gösteriyor. Buradan da aslında şöyle bir şeye ulaşmak lazım. Yani değişen doğa veya doğal denge veya değişen doğanın düzeni içerisinde aslında bu tür olayların artan insan etkinlikleriyle birlikte oluşma ihtimalinin de gittikçe yükseldiğini, hani bir öngörü olarak değil ama yaşanan şeylerden çıkartabileceğimiz

0: somut bir sonuç olarak ifade etmek mümkün diye düşünüyorum.
1: Evet, evet hocam. Peki baktığımızda bu buzulların erimesinin tehlikeleri nelerdir? Bunları biraz daha sayabilir miyiz?
0: Şimdi tabii buzulların şöyle bir özelliği, yani yeryüzünün belli bir bölümü zaten buz kütleleri altında. Bu buzların erimesiyle birlikte buzlar altında kalan bölgeler bir defa kara yüzeyine dönüşüyor. Yani bu etkiyi de ifade ederken aslında çoklu bir yaklaşım veya bakış açısı geliştirmek lazım. Tabii buzulların eridiği bölgelerde bir defa ekolojik koşullar, doğal şartlar değişkenlik gösterecek. Buzulla kaplı olan bir yer kara parçasına dönüştüğünde bunlar altında donmuş topraklar, permafrost diyoruz. Bunlar eridiğinde mesela atmosfere daha fazla metan gazı salınmış olacak. Hatta daha fantastik bir şey söyleyeyim. Yani o buzullar altında donmuş halde bulunan belki bazı binlerce sene önce var olan mikroplar veya bakterilerle yüzleşeceğiz veya temas kurmak zorunda kalacağız. Eriyen buz sularının denizlere karışması ile birlikte deniz seviyesinde değişmelerin yaşanması kaçınılmaz. Yine bu buzulların çevresinde eriyen, donan toprakların çözülmesiyle birlikte eğimli alanlarda benzer kütle hareketlerinin ya da yaşanacak kütle hareketlerinin sayılarında bir artış olması da kaçınılmaz. Ama bunlarla ilgili tabii net bir şeyler söylemek için de çalışmaları takip etmek gerekiyor. Bu bölgelerin özellikle uydu görüntüleriyle kısa aralıklarla izlenmesi, takip edilmesi, en azından bunların yönetilmesi veya meydana gelebilecek zararların azaltılması adına önemli hususlar diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. Peki hocam, baktığımızda Türkiye'de böyle bir tehlike var mı? Bu Nepal'deki felaket bize ne anlatıyor diye sorsak.
0: Şimdi tabii yani eldeki verilerden hareketle bir öngörü oluşturmaya çalıştığımızda hani Türkiye'de de benzer boyutta yaşanabilir mi? Bununla ilgili de yazılar var. Ortamda çok ciddi anlamda bir bilgi kirliliği de var ama hani ilk etapta baktığımda mesela bizdeki buzlar yaklaşık 1800-2000 metrenin üzerinde yüksek dağlık alanlarda bulunan buzullar belirli dağlar üzerinde, işte Cilo dağlarında, işte Kaçkarlarda bu buz kütlelerini görmek mümkün. Yani bizde buz kütleleri şey kadar yaygın değil. Nepal veya işte Himalayaların olduğu bölge kadar yaygın değil. Hani bu boyutta Türkiye'de olur demek çok iddialı bir ifade olur ama yine Türkiye'de de yani benzer olayların yaşanabileceğini unutmamak lazım. Tabii tam net olarak ifade etmek zor ama 1800'lü yıllarda Ağrı Dağı'nda yine böyle bir buz erimesine bağlı olarak işte 1300'e yakın bir can kaybı meydana geldiği ifade ediliyor. Tabii bu olayın gerçek nedenleri tam anlamıyla ortaya konulduktan sonra daha net kesin ifadeler kullanmak doğru olabilir ama bu boyutlarda yaşanabileceğini çok öngörmek çok iddialı bir ifade olur ama olmayacağını söylemek de yine aynı şekilde iddialı bir ifade olur. Burada bizim yapmamız gereken şey mevcut doğal koşulları veya doğal tehlike kaynaklarını doğru bir biçimde tanımlayarak bunları izleyerek bunlarla etkileşebilecek alanlar veya risk alanlarını belirleyerek doğru bir şekilde yönetmeye çalışmak olmalıdır diye düşünüyorum ben.
1: Evet, evet. Peki iklim değişikliğe baktığımızda bizi nasıl bir dünyaya sürüklüyor hocam?
0: Evet, şimdi aslında hani iklimin meydana geldiği yer veya iklim olarak ifade ettiğimiz bu ortalama atmosfer koşullarını yansıtan bir kavram bu. Atmosfer zaten oldukça değişken. Yani bir gün içerisinde de biz hava koşullarının sürekli değiştiğini görüyoruz. Ama somut bir gerçek var ki o da şu, özellikle mesela son 100 yıl içerisinde

0: içerisinde en sıcak yazları biz son 10 yıl içerisinde yaşıyoruz. Ve son birkaç yıldan beri de meteorolojik kayıtlara geçen işte son 100 yılın en sıcak yazlarını yaşıyoruz. Şimdi burada iklim değişmesini ifade ederken, yani tamam iklim zaten zihinde canlanma adına şunu söylüyor, işte ortalama hava durumu olarak ifade ediyoruz ama bu ortalamayı ifade ederken ekstrem özellikleri de belirtmek lazım. Burada işte özellikle iklim değişmesinde sıkıntı yaratan veya felakete dönüşebilecek durumlardan bir tanesi bu ekstrem hava koşullarının görülme sıklığı. Yani şimdi tarihsel kayıtlara veya paleo iklim koşullarına falan bakıldığında işte birkaç bin yılda görülen olayların son, yani yaşadığımız yüzyıl içerisinde görülme sıklıklarının arttığı. Hani en tipik örneklerinden bir tanesi El Nino ve ENSO olarak ifade ettiğimiz El Nino veya El Nina olarak ifade ettiğimiz olaylar işte 7 ile 15 yıllık periyotlarda görülürken artık son 100 yıl içerisinde bunların görülme sıklıkları artıyor. Bu görülme sıklıkları da aslında zincirleme bir şekilde başka olaylara neden oluyor. Pasifik'te bir yerlerin sıcaklığı artarken dünyanın başka bölgeleri aşırı sıcak yazlar yaşamaya, bazı yerler aşırı miktarda yağış alırken bazı yerlerde kuraklık şiddetini artırarak devam etmeye başlıyor. Bunu şöyle hani somutlaştırmaya çalışayım. Bu kaos teorisi olarak ifade edilen meşhur bir teori vardır. Onu belirtmek için de kullanılan örneklerden bir tanesi, en yaygın örneklerden, meşhur örneklerden bir tanesi işte tropikal bir bölgede bir kelebek kanat çırptığında bu orta kuşakta fırtınaya neden olur. Yani atmosfer olarak ifade ettiğimiz yapı kaotik, birbiriyle ilişkili ve zincirleme reaksiyonlara neden olabilecek bir yapı. Yani bir bölge değiştiğinde diğer yerlerin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Yani Nepal'i konuşuyoruz. Nepal karbon salımının en az olduğu yer ama ısınmaya bağlı olarak, ya bu lokal bir ısınma da olabilir, buna bağlı olarak yüksek bedeller ödeyen bir yer. Bu, yani aynı gemide yaşadığımız için bir yerde yaşanan bir değişme bir başka yere etkilemez diye bir kayıt koşul yok. Herkes aynı bedeli, belki herkes aynı şekilde kirletmiyor ama bedel öderken bazen bu kirletme veya iklim değişmesine çok az katkısı olan bölgeler daha fazla bedel ödeyebiliyor. Şimdi öz olarak, yani başta ifade ettiğimiz şeye geri dönersek, iklim değişmesiyle birlikte oluşabilecek en büyük etkilerden bir tanesi bu ekstrem olaylar olarak ifade ettiğimiz aşırı doğa olaylarının görülme sıklığı ve şiddetinin artacağını söylemek lazım. Yaşadıklarımızda, güncel olarak yaşadıklarımızda bunu destekleyebilecek bir şekilde. Şimdi burada şöyle bir özellik var. Yani bu doğal felakete dönüşen süreçler aslında izlenebilir süreçler. Bunların ortaya çıkarttığı sonuçlar tahmin edilebilir. Ama bunun için yapılması gereken bazı temel şeyler var. Yani bunları sadece plan yapmaktan daha öteye taşıyıp toplumun, halkın büyük bir kesiminin benimsediği, sahiplendiği, karar alabildiği bir yapıya bunu dönüştürmemiz gerekiyor ki burada da bakış açımızı değiştirip toplum temelli, yani yukarıdan aşağı değil de tabana yayılan toplum temelli bir afet yönetim sistemine dönüşmemiz, bunu benimsememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. O zaman baktığımızda şehirlerimizi nasıl kurmalıyız afetlere karşı?
0: Şimdi tabii mevcut şehir yapısı veya şehirlere bakış açımızı gerçekten değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi mesela Türkiye'de Türkiye ile alakalı belki yönetim politikaları vesaire şeylerden dolayı biz su ile ilgili sıkıntıları çok fazla hissetmiyoruz ama mesela ülkemiz su zengini bir ülke değil. Yani büyük bir ölçekte bir haritaya baktığımızda ülkemizi su sıkıntısı veya su stresi yaşayan ülke

ülkeler içerisinde görüyoruz. Devam eden ısınma süreci içerisinde bu stres ne yapacak? Daha da artacak. Bu yaşadığımız bölgede yeni sorunları tetikleyecek. Şimdi biz suyla ilgili belki çok sıkıntı yaşamıyoruz ama rakamlar şunu söylüyor bize. Kişi başına Türkiye'de tüketilen su miktarı gittikçe azalıyor. Yani devlet su işleminin 1200 ya da yıllık 1300 litre olarak vermiş olduğu kişi başı su tüketim miktarı 1000 litreye kadar gerilemiş durumda. Ha işte su yönetim politikaları vesaire şeylerle bunları çok fazla hissetmiyor olabiliriz ama öyle bir noktaya doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz ki hayata bakış tarzımız, yaşadığımız şehirlere bakış tarzımız da değişmek zorunda. Bu direnç, yani moda bir veya güncel daha çok kullanılan işte dirençli şehirler inşa etmek ama bu dirençli şehirleri inşa ederken de doğayla uyumlu şehirler ortaya çıkartmamız gerekiyor. Ya ben hani konuyu çok fazla dağıtmadan şunu söyleyeyim. Ya doğada biz beton diye bir şey bulabilir miyiz Çağatay Bey? Hı hı. Doğal değil mi? Yani evet. Beton dediğim şey doğada, doğa tarafından üretilen bir şey değil. Ama bizim yapı malzemelerimiz tamamen işte ekonomik şartlar veya koşullar veya kazanma hırsından, daha çok kar etme hırsından dolayı betondan binalar inşa ediyoruz. Daha güvenli, daha dirençli olduğunu düşünüyoruz. Ama betonu ne kadar çok yaygın bir şekilde kullandığımızda yağmur sularının zemine sızması, yeraltı suyunu beslemesini de engellemiş oluyoruz. Hızlı bir şekilde yüzeye akan bu suların belli kanallarda toplanmasıyla şehir sellerinin arttığı şehirler inşa ediyoruz. Burada nasıl şehirler hazırlanmalı veya nasıl bir görüşme gitmemiz lazım? Özellikle yani tehlikeli alanları doğru belirlemek gerekiyor. Yani dere yatağına bina yaptıktan sonra daha yüksek istinat duvarları mesela inşa etmek yaşadığımız şehirlerde riski ortadan kaldırmıyor. Yani taşkın ovası, eylem sahası, aktif fay üzeri veya kıyı taşkın alanı yapılaş alanlarında yapılaşma bizim aldığımız kararlar. Bu kararları veya bu düşünce tarzımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. İşte yağmur suyu sistemleri hani geçmişin yağış değerlerine göre değil, değişen iklim koşullarına göre boyutlandırılmalı. Yani bunları da güncellememiz gerekiyor. Akarsuların taşkın alanları korunmalı. Yani bugün derenin taşması doğal bir olaydır. Ama dere yatağında yapılaşma insanların tercihidir. Özellikle mesela hastane, okul, ulaşım hatlarını bu dere yataklarının uzaktan alanlara taşımak, suyun depo edildiği, su hasatlarının yapılabildiği şehir yapısı ya da dokularına dönüştürmemiz gerekiyor. Bakın bugün dünyada tartışılan şeylerden bir tanesi beton yüzeylerinin beyazla kaplanması, beyaz renkle kaplanarak işte albedo olarak ifade ettiğimiz güneş ışınlarının yansıma değerlerini artırmaktan ısınmanın önüne geçmek için bunlar tartışılıyor. İşte Japonya'da devasa sarnıçlar yapılıyor. Sel suları ve yağmur suları yer altında büyük sarnıçlarda toparlanıyor ve bu sular şehrin sulanmasında veya çiçeklerin sulanmasında veya bahçelerin sulanmasında kullanılıyor. Artık gri su diye bir kavram hayatımıza geçti. Yani lavaboda kullandığımız suyla, özür dilerim, klozette kullandığımız suyla içme suyumuz aynı değerde ve aynı şekilde olmamalı. Evde kullanılan suların belli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar kullanılması gerektiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Burada da bizim doğayla barışık olma, ama bunu doğayla barışık olma ifadesini kullanırken hani romantik bir anlamda değil. Yani bizim yaşadığımız doğayı tanıma ve ona uyumlu bir yapılaşma süreci içerisine girmek, ürettiğimiz şehirlerin, yaptığımız şehirlerin
felaket üretmeyen, doğayla uyumlu

0: şehirler haline gelmesini sağlamamız gerekiyor.
1: Evet, biraz da teknolojik gelişmeler aslında temelde insanlara daha rahat bir yaşam sunmayı vaat ediyor hocam. Ve doğa ve insan arasında hassas dengede göz ardı ediliyor. Şimdi bugün felaketlerin neden oluyor bu? Dengesini bozduğumuz doğayla peki nasıl barışacağız diye sorsak size.
0: Schumacher diye bir yazarın güzel bir kitabı vardı. O kitapta anlatılan şey, kitabın adı da Küçük Güzeldir diye. Şimdi küçük güzeldir derken işte bu biraz tüketim alışkanlıklarımızı, zihinsel yapımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani bugün dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde yani bir kişinin günlük kalori tüketim miktarı Afrika'da yüzlerce insanın aylık kalori tüketim miktarına eşit olabiliyor. Yani dünya nimetlerinden eşit oranda yararlanamıyoruz. Ama bunun ortaya çıkartmış olduğu sonuçlardan herkes kendi payına düşeni fazlasıyla yaşayabiliyor. Bizim önce doğayı algılamaya çalışmamız, o doğayla olan kaybettiğimiz bağ yeniden yakalamamız gerekiyor. Yani biz doğanın neresindeyiz? Doğanın içerisinde mi, doğanın üstünde mi? Veya doğada verilen nimet olarak ifade ettiğimiz şeyler sadece sınırsız veya sorumsuz bir şekilde tüketmemiz gereken şeyler mi? Bunlar bize emanet mi, yoksa sadece tüketmemiz için verilen şeyler mi? İşte bu bakış açımızı birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Bizim o zincir içerisinde bulunduğumuz yeri doğru tanımlamamız gerekiyor. Doğayı anlamamız ve onunla uyum halinde yaşamamız gerekiyor. Yani doğadan aldıklarımızı bir şekliyle doğaya geri vermek. Bakın biraz önce ifade ettiğim şey, yani atık kavramı. Doğada atık diye bir şey var mı?
1: Yok.
0: Yoktur. Yani bir hayvanın kalıntısı, dışkısı, çok özür dilerim ifade edeyim, dışkısı atık değildir. Toprak için gübredir. Veya bir hayvan öldüğü zaman onun ayrışan parçaları toprakta işte azot döngüsü içerisinde tekrar geriye döner. Yani bizlerin bakış açımızı, tüketim alışkanlıklarımızı, istek ve ihtiyaçlar arasındaki dengemizi doğru bir şekilde kurmamız gerekiyor. Ebu Reyhan El Biluni'nin yani yüzlerce yıl önce söylemiş olduğu güzel bir söz var. Diyor ki doğa insanın ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ama insanın isteklerini karşılayacak bir donanıma sahip değildir. Yani tükettikçe daha kıymetli, yani ürettikçe değil, tükettikçe daha kıymetli olduğumuz bir toplum yapısı veya çağ içerisinde bizim şu tüketim alışkanlıklarımızı ciddi anlamda gözden geçirip tükettikçe değil, ürettikçe veya işte geriye dönüştürdükçe daha kıymetli, daha değerli insan olduğumuz bilincimize, bakış açımızı değiştirerek, yeniden anlamlandırarak doğaya farklı bir gözle bakmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. Hocam soracak çok soru var ama şuna da değinmek istiyoruz. Yeni bir kitabınız var. Onu da konuşmak istiyoruz açıkçası. Kitap yazdınız, ne anlatıyorsunuz son kitabınızda, neler var? Bunu da dinlemek isteriz.
0: Tabii bu Savaş ve Coğrafya adını verdiğim bir kitaptı. Bu aslında Türkiye'de bu anlam veya bakış açısıyla ilk çalışmalardan bir tanesi. Savaş üzerine yazılmış birçok kitap var ama bunlar içerisinde mekanı, coğrafyayı öne alan farklı savaşları coğrafya üzerinden okumaya çalışan Türkiye'deki ilk kitaplardan bir tanesi. Öncül kitaplardan bir tanesi. Aslında bu mekanla olan ilişkilerimizi de gözden geçirerek mekanın insan yaşamı üzerindeki etkilerini biraz daha öne çıkartarak savaş özelinde mekandan kaynaklanan alınan kararları da sorgulayan bir yapıt eser diyelim. Burada yani tarihçiler genelde savaşları değerlendirirken sebepler ve sonuçlar üzerinde durur. Daha çok siyasi kararlar üzerinden

0: işte askerlerin almış olduğu kararlar üzerinden bir değerlendirme yapar ya da bir okuma yapar. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şey başrolde mekanın ve mekanın insana sundukları veya insanı sınırlandırdıkları noktalar neler ve bunların savaşların kaderi veya seyri üzerinde nasıl etkiler yarattığıyla ilgili. Çünkü savaşların ilginç bir özelliği vardır. Yani insana iyi şeyler çağrıştırmaz. Bir kelimeden de çok fazlasıdır. Ve genelde insanın karanlık yönlerini, isteyenlerin yönlerini de ortaya çıkartan bir olgudur ama bu olgu da işte coğrafyanın dayattığı sınırlılıklar gibi özellikleri ifade etmeye ve bu savaş mekanlarının da süreç içerisinde hafıza mekanlara dönüşerek bu hafıza mekanların kimlik, aidiyet oluşturmadaki rolleri üzerine fikirlerimizi paylaştığımız bir çalışmaydı.
1: Evet. Ne zaman yayınlandı hocam?
0: Yaklaşık 1,5 ay falan oldu. Yani ilgi duyanların okumasına 1,5 aylık bir süreç içerisinde ulaştı.
1: Umarız okur da bol olur. Peki var mı yakında gelecek çalışma, yeni çalışmalara başladınız hocam?
0: Aslında bu savaş ve coğrafya düşündüğüm bir üçleme tabii. Yani bu sinematik bir daha çok şeyde kullanılır ama savaş ve coğrafya düşündüğüm üçleme içerisinde ilk kitaptı. İkincisi yine savaşla ilgili ama savaş alan arkeolojisiyle ilgili olacak. Onun da büyük bir kısmı yani tamamlandı. Yılbaşında yani birinci ayda falan sanırım o da basılmış olur. Üçüncü kitap da aslında bir savaşın coğrafyası Malazgirt. Özelini anlatan Malazgirt Savaşı'na tarihçilerin bakış açısı dışında bir coğrafyacı ve mekanı öne çıkartarak mekan insan ilişkisini öne çıkartarak ve Malazgirt Savaşı özelinde bunların sorgulandığı üçüncü bir kitapla da bu çalışmaları sonlandırmayı veya en azından bununla alakalı çalışmaları nihayetlendirmeyi düşünüyoruz ama sağlığımız, saatimiz, ömrümüz vefa ederse zihnimizde düşündüğümüz, kafamızda planladığımız çalışmalar bunlar olacak.
1: Umarız hocam, biz de severek okuyacağız diyelim sizlere. O zaman böyle sizin kitaplarınızla konuştuktan sonra biraz daha afete tekrar dönmek istiyorum, vakit kalmaz diye özellikle kitaplarınıza bir an önce değinmek istemiştim hocam. Biraz daha süremiz var, o yüzden mesela şunu da soralım. Şimdi afetlere hazır olma durumu var mıdır hocam? Afetlere hazır olabilir miyiz?
0: Afetlere hazır olmak tabii söz konusu. Şöyle düşünmek lazım, yani bazı afetler yapıları, şimdi mesela deprem özelinden gidelim, yani afet dediğimizde mevzu doğal olarak oraya dönüyor ve ülkemizde de afet dediğimizde ilk akla gelen şeylerden bir tanesi depremler oluyor. Mesela sahip olduğumuz teknolojik olanaklar vesaire şeylerle biz depremin nerede olacağını biliyoruz ama zamanını bilemiyoruz. Şimdi nerede olacağını biliyorsak, bir zaman belirsiz olmuş olsa da, zaman veya süreci belirsiz olmuş olsa da buna hazırlık yapılabilir. İşte 50 yıllık veya 100'er yıllık veya 500 yıllık periyotlarla taşkınların ulaşabileceği seviyeler, bunlar simüle edilebiliyor. Aslında burada afetler noktasında yaklaşım tarzı, yani afetler belki tamamen önlenemez ama afetler takip edilebilir, takip edilebilir ve meydana getirebilecekleri zararlar en aza indirgenebilir. Yani sürece baktığımızda ülkemizde de tabii 6 Şubat çok ekstrem bir durum ama yani dünya geneline de baktığımız zaman işte 1930'lardan 100 yıllık bir periyodu aldığımızda işte Şili'de, Meksika'da büyük depremlerin artık can kayıplarına çok fazla neden olmadığını görebiliyoruz. Ülkemizde de 6 Şubat ekstrem bir durum.

0: olmasına rağmen işte depremlerden can kaybının 1999'un bizim için bir milat olarak kabul edilmesi, yapı yönetmeliğinin değişmesi, işte Türkiye'de afet yönetim planlarının hazırlanması, AFAD'ın müstakil bir yapıya kavuşturulması, İLAP'ların oluşturulması, işte daha üst plan olarak TAMP'ların meydana getirilmesi, işte eğitim çalışmaları vesaire şeyler, bunların hepsi belki tamamen etkilerini ortadan kaldırmayacak ama zararlarını en aza indirgemek adına yapılmış önemli çalışmalar. Burada bakış açımızı şunu düşünmek lazım, bir taraftan da herhangi bir doğal süreç afete dönüşmüşse bunun büyük bir kısmında insanın yapıp etmeleri veya insana ait şeylerin olduğunu unutmamak lazım. O zaman neden, yani insandan kaynaklanan bir şeyse, insanın kendini değiştirmesi, değişme sürecini başlatması afet olur, afet yani doğal süreçlerin afete dönüşmesi ve zararların artmasında önleyici temel unsurlardan bir tanesi olacak. Belki tamamen etkilerini ortadan kaldıramayız ama yani olumsuz etkilerini ortadan kaldıramayız ama bunları minimize etmek gibi bir şansımız var.
1: Evet, evet. Hocam asıl konuşacağımız bir konu daha vardı, ona da inmedik. Sizin kitabınızla da belki bağlantılı olabilir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ülkelerin yüz ölçümlerini daha doğru yansıtan Equal Earth haritasının kullanımını teşvik eden kararı da kabul etti. Artık Equal Earth kullanılacak gibi bir söylenti var. Şimdi Fransa'da yine aynı şekilde kullanmaya başlayacak gibi. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
0: Şimdi bu harita konusu aslında çok ilginç konulardan bir tanesi. Şimdi haritayı ifade ederken bu kullanılan Mercator projeksiyonu aslında farklı projeksiyonların kullanımıyla alakalı bir özellik bu. Yani Mercator projeksiyonu açı koruyan bir projeksiyon. Aslında isterseniz şöyle, zamanımızda varsa hemen o kısma geçmeden önce
1: çok kısa yani, zamanımız kaldı hocam. Ona göre toparlarsak.
0: Tamam. Şimdi harita olarak ifade ettiğim şey yeryüzünün birebir aynı gösterimi değil. Harita olarak ifade ettiğiniz yapı, haritayı çizen, işte bu bir coğrafyacı olabilir, bir haritacı olabilir, seçtiği, işlediği ve düzenlediği konulardan oluşan dünyanın tamamı ya da belli bir bölümünü gösteren bir yapı. Şimdi burada bunu ifade ederken işte Mercator projeksiyonun küresel bir yüzeyi düzleme aktarırken silindirin açılmış bir şekli üzerine bir harita aktarıyorsunuz. Haritayı bu şekilde yaptığınızda açıları koruyorsunuz. Şimdi Mercator projeksiyonunda açıları koruduğunuzda dünya kutuplardan basık, siz ne yapıyorsunuz, ekvatorla aynı boyutta gösteriyorsunuz, doğal olarak kutuplara yakın olan ülkeleri olduğundan daha büyük gösteriyorsunuz. Şimdi 1569'da bu projeksiyon geliştirildiği zaman amaç seyir sefer, yani gemilerin rotalarını düzgün bir şekilde, düzenli bir şekilde belirlemek. Amaç tamamen deniz ulaşımını düzenlemek amacıyla oluşturuluyor. Ama burada şunu düşünmek lazım. Siz haritayı yaparken neyi merkeze koymak istiyorsunuz? İşte o zaman da burada sizin dünya görüşünüz ortaya çıkıyor. Siz haritayı yaptığınızda Avrupa'yı merkeze alıp diğer kıtalarla daha büyük bir şekilde gösterdiğiniz zaman aslında diğer ülkelere bakış açınızla ne yapmış oluyorsunuz? Oraya yansıtmış oluyorsunuz. Bakın şimdi böyle Avrupa'nın veya Afrika'nın merkezde olduğu bir harita Avustralya'da yaşayan insanlar için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Onların yapmış olduğu haritalarda da Avustralya'yı merkeze alan bir yapı oluşabiliyor. Bu aslında daha öncesinde de mesela birçok coğrafi bilgi sisteminde projeksiyon olarak tanımlanmış bir şey. Tabii ki yani haritaların kullanımıyla birlikte haritaların

0: siyasi ideolojik düşünceleri de yansıtan özelliklere sahip olduğunu düşünmek lazım. Yani haritanın yapılış amacıyla kullanış amacı farklı olduğunda değişik farklı ideolojik ya da siyasi görüşlere yol açabiliyor veya yönlendirmelere de neden olabiliyor. Bu da mesela Mercator projeksiyonuyla yapılmış bir haritayı ilk defa gören bir çocuğun zihin dünyasında, görsel dünyasında işte Avrupa'nın belli yerlerin daha büyük olduğu, işte merkezde olduğu gibi bir algı oluşturabiliyor. Hani haritanın sunuşuyla alakalı farklılıklar vesaire şeyler söz konusu. İlla da haritalar bu şekilde sunulacak diye bir şey söz konusu değil. Bakın daha ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela haritaların üst tarafı genelde kuzeyi gösterir. Yani çocuklara kuzeyi gösterin dediğimiz zaman hep haritanın üst tarafını gösterir ama kuzey dünya ile alakalı bir uzayda kuzey ya da güney diye bir şey yoktur. Siz haritayı ters baş aşağı çizdiğinizde, gösterdiğinizde de hani yanlış bir şey yapmış olmuyorsunuz. Ama merkeze alacağınız yer sizin siyasi veya ideolojik olarak anlatmak istediğiniz, başka insanların zihninde oluşturmak istediğiniz algıya hizmet eden bir şeydir. Bu değişik farklı harita türleri vesaire şeyler kullanılarak da farklı düşünceler, ideolojiler, görüşler aktarılabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, diyelim hocam. Son isterseniz bir iki cümle alalım, veda edelim.
0: Şimdi farklı yani değişik konular arasında dolaştık ama evet, biz afetlerle yine bağlamaya çalışalım. Son sözlerimizi de bu mühitlerle toparlamaya çalışalım. Bizlerin bir şekliyle doğayla uyum içerisinde yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. İnsan yaşamına, insan onuruna yaraşan şehirler inşa ederek doğayla barışık bir şekilde bir yaşam sürmemiz temennisiyle akşam sözlerimizi bu şekilde bitirelim.
1: Evet, biz de size teşekkür edelim hocam. Katkılarınızdan dolayı iyi geceler dileyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Eğitim ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi, Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi İskender Dölek telefon hattımızdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünde genç bir yöneten ve sunucuyu ağırlıyoruz. Onur Ulucanlı, üniversitede başladığı kısa film ve belgesel çalışmalarına müzik klipleri ve kamu spotlarıyla devam etti. Son kısa filmi Kaynama Noktası uluslararası seçkide yer aldı. Üniversite eğitimi sonrası film ve dizi sektöründe kostüm ve sahne sanatları alanında pek çok çalışmaya da imza attı. Teknolojik gelişmelerle de yakından ilgilenen Ulucanlı dijital medya alanında içerikte üretiyor. Onur Ulucanlı ile sinema sektörünü ve dijital medyayı konuşacağız. Şu anda kendisi telefon attığımızda. Merhaba.
2: Merhabalar, nasılsınız?
1: Teşekkürler, sağ olun. Ben sormadan siz sordunuz. İyi, siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Çok sevgiler herkese, tüm radyo dinleyenlere, TRT Radyo'ya iyi yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Teşekkürler, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Ve öncelikle sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Kendinizi biraz anlatabilir misiniz? Bir yönetmen ve sunucu kendini nasıl anlatır, bir dinleyelim efendim sizden.
2: Teşekkür ederim öncelikle. Tabii ben Onur Ulucanlı, 97 doğumluyum. Eğitimci bir ailede büyüdüm. Yani daha doğrusu sahne ve sanat ailem içinde çok önemli oldu. Bir noktada babam Adalet Bakanlığı'nda uzman sosyolog, doktor, annem sosyal hizmetler derken çocukluğum ve lise yıllarım kurslar, sanat etkinlikleriyle geçti. İstanbul Erkek Lisesi'nin düzenlediği lise arası kısa film festivaliyle ilk kısa filme başladım aslında ben. Benim sinema yolculuğum hızlı başladı lise yıllarımda.
1: Evet, direkt film sektörüne lise yıllarından başladınız.
2: İlk kısa filmimi lise yıllarında İstanbul Erkek Lisesi Liseler Arası Kısa Film Festivali'nde çektim. Babamın ve okulumun desteğiyle. Hı-hı. Daha sonrasında sinema ve lisans okumak istedim radyo televizyon konusunda. Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo televizyon ve sinema lisansı kazandım. Ve yeniden yazacağım kendi hikayem başlamıştı artık. Bu süreçte de 5 kısa film, 2 belgesel, 4 kamu spotu, 4 müzik klibi, 2 podcast serisi yönettim ve sundum. Bahsettiğiniz gibi de şu anda yönetmen ve dijital projelerde de sunuculuk yapıyorum.
1: Ne güzel. Peki şimdi lise yıllarında başlayan bir sektöre giriş yaptınız mı? Mesela tetikleyen neydi? Size ailede var mı sinemacı? Büyüklerde, akrabalarda örnek aldığınız kişiler?
2: Sinemacı olarak yok ama işte babamla geçmişimde lise yıllarımda ortak tiyatro çalışmaları yaptık. Sahne aldım birlikte. Babam seminerler verirken, eğitimler verirken ben çok zaman onun reisini ve asistanlığını yaptım yıllarca. Ve sahada çok yetiştim lise yıllarında.

0: belki de şuradan başvurayım veya buradan bir ilan var gibi bir iş ilanı bulunmuyor film dizi sektöründe genellikle. Hı-hı. Bu yüzden zordu. Vesile olanlar var, dilerseniz onları paylaşabilirim.
1: Yani eğer teşekkür etmek istiyorsanız ufak ufak teşekkür edebiliriz onlara tabii ki.
0: Sevgili sanat yönetmeni Zeynep Koloğlu üniversitemize bir seminer söyleşiye gelmişti. Çok kendisine hayranlıkla izliyordum. Mail adresini aldım o zaman ben. Fakat düşünüyorum sektöre girmek istiyorum diye mail atmam. Henüz ikinci sınıftaydım. Sanat yönetmeni yüksek olan mümkünse dönem işi çekmek istediğim bir şeye odaklandım. Yani ben elimde bir ürünle gidersem sanat yönetmenine belki beni değerlendirebilir veya bana bir dönüş verebilir şeklinde. Hı-hı. Ve ben sevgili Demet Sağıroğlu'na buradan çok sevgiler olsun. Arnavut Kaldırım şarkısına farklı bir klip versiyonu çekmek istedim. Çok zor ulaştım ama kendisinden müzik telif haklarını aldım ve klip çektim. Bir parodi klibi çektim. Kendim de oynadım bunda. Ve sonra sanat yönetmenine gönderdim bunu mailden. Ve inceleme yorum yapmasını rica ettim. Yani demek istediğim kendimi ve yapmak isteyebileceğim yeteneğimi izleyerek benimle tanış olmasını istedim.
1: Evet, çabaladınız, oldukça çabalayarak kazıyarak, böyle tırnaklarımla kazıyarak girdim denir ya film sektörüne. Evet. Öyle adım atmışsınız sanırım.
0: Biraz öyle oldu.
1: Bu sektör biraz öyle mi acaba? Biraz daha fazla çaba mı gerektiriyor diğer sektörlere göre?
0: Biraz ne yapmak istediğinizle alakalı çaba gerektiriyor. Yani diğer sektörlere göre tabii ki ekstra bir çaba istiyor sizden. Bir şey üretmek ve bir şey geliştirmek adına ekstra bir üretken olmanız ve araştırıcı olmanız gerekiyor bence. Ben o çektiğim klip sonrasında Zeynep Koloğlu'ndan gelen mail beni İstanbul'da cep numarasına bırakmıştı ve bir setim başlayacak. İstanbul'da ilk dijital diziyi Fi'yi çekeceğiz demişti. Hı-hı. Ve sete davet etmişti. Ben o şekilde sektöre adım atmıştım.
1: Ne
0: daha
1: güzel.
0: Sonra da Konya'da Kültür Turizm Bakanlığı desteğiyle çekilen İhtiyarlar Taburu sinema filminde de ilk resmi stajımı reji olarak yaptım. Yönetmen rejisi olarak. Daha oradan girdiğim, iletişimde olduğum insanlarla bir şekilde iletişimde kalmıştım ve sektördeki farklı birim şefleriyle sürekli konuşuyordum. Sanat, reji ve kostüm olarak işte yaklaşık 4-6 yıl Türk dizi film sektöründe çalıştım. Yani işin rejisinde çok çalıştım. İşin yönetmenliğinin yanı sıra.
1: Peki şu son filminizle ilgili, kısa filminizle ilgili konuşmak istiyorum. Kaynama noktası. Biraz isterseniz buradan bahsedelim. Bu filmi çekmek nasıl bir yol haritası çizdiniz ve uluslararası seçkide de yer aldı. Detayları da dinlemek isteriz.
0: Evet, teşekkür ederim öncelikle. Kaynama noktası benim çünkü göz bebeğim. Bir noktada da kurmaca film dalında son kısa filmim. Ödül alan ve finalist olan. Amerika'da tek Türk finalist oldu kaynama noktası. ABD'de bir seçki aldı Independent Film Festival'de. Roma'da ve Bükreş'te ayrıca finalist oldu. 4 resmi seçkiyle film uluslararası yolculuğunu tamamladı. Yaklaşık 2018-2017 yılında. Uluslararası seçki beni tabii ki yönetmenliğe dair adımımı netleştirmekten öteye götürdü. Bundan sonrası daha fazla kısa film ve profesyonel belgeselleştirme ve olması halinde uzun metraj benim yönetmenlik nezdinde olmalıydı. Böyle bir hayal ve böyle bir hayat kariyer çerçevesi çizdim kendime. Bir yandan da sunuculuk ve dijital alanda proje üretmek beni oldukça heyecanlandırıyor şu anda.
1: Peki kaynama noktasından böyle bir başarı bekliyor muydunuz?
0: Kaynama noktasından böyle bir başarı bekliyor muydum? Dilerseniz yapım ortaklarımdan bahsetmek isterim. Sevgili yapımcım ve hikayenin aslında ana sinopsisi, ana hikaye kendisine ait olan Emre Muslu. Ben 2. sınıfı bitirmiş, 3. sınıfa geçmek üzere Yunanistan'da bir yaz okulu kazanmıştım. Sevgili bölüm başkanım, şu anda da Celal Bayar Üniversitesi'nde dekan oldu kendisi. İletişim Fakültesi Dekanı Meral Özçınar. Benimle bir Yunanistan'da Cyrus Summer School diye bir yaz okulu kazandık bir Avrupa Birliği projesinde. Uygulama başarımızdan dolayı. Ben yaz okulundayken, Yunanistan'dayken bir mail aldım Emre'den, Emre Muslu'dan, sevgili yapımcımızdan. Bana gelen mailde ben bir hikayem var ve bunu yazmak istiyorum, bunu çekmek istiyorum. Sen bu işin yönetmenliğini yapar mısın, bunu senaryolaştırır mısın diye bir maildi. Dedim tabii ki isterim ve buna bir yapımcı bütçesi ayıracağını söyledi. Yapımcı bütçeli profesyonel bir kısa film çekmek demek, yani Uşak'ta sinema okurken İstanbul'dan teknik ekipmanın ışık, ses, işte kamera, tüm her şeyi getirmek, o prodüksiyonu kurmak profesyonel bir bütçe istiyordu. Biz bunu profesyonel yaparak uluslararası yolculukta gerçekten bir kariyer hedefleyeceğimizi

0: ve daha sonra da ulusalda da farklı üretimlerde ve bunu ulusalda da yarıştıracağımızı düşünüyorduk. Uluslararası seçkide 4 ödül alacağını tahmin etmiyordum ama Emre bu uluslararası seçkide yarıştırmak tarafındaydı. Çünkü dil olarak ve yurt dışında yaşamıştı, film festivallerini daha çok ziyaret etmişti, yabancı film festivallerini. Bu yüzden yurt dışından bir ödül beklentimiz vardı ama 4 tane seçki alıp Amerika'da tek Türk finalist olacağını duyunca ben ilk yayınımızı da o zaman TRT Radyo İzmir'den, bu stüdyolardan sevgili Özgür Yardımcı ile yapmıştık. Leyla Gemalmaz'la yapmıştık. Kendilerine de buradan çok selamlar olsun. Evet. Sizlerle tanışmamı, TRT ile daha fazla tanışmamı ve tanış olmamı onlar sağladı, TRT Radyo'yla.
1: Ne güzel.
0: Kendilerine çok sevgiler diliyorum.
1: Ne güzel.
0: Bu tanışığı yaptığı için. Ödül almayı umuyordum ama bunların finalist olması ve daha fazla beni bu anlamda profesyonel olarak bir hikaye anlatmaya itmesi konusunda en heyecanlandıran durum oldu.
1: Ne güzel. Peki şimdi 5 kısa filmden bahsettik, bir belgeselden bahsettik ve klip ve aynı zamanda kamu spotlu çalışmalarınız da var. Şimdi bunun türler arasında zorluklar, kolaylıklar, mesela en çok hangisini çekmeyi seviyorsunuz?
0: En çok hangisini çekmeyi seviyorum? Yani temel olarak şöyle, benim son çektiğim kısa film kaynama noktası bir kurmaca film dalındaydı. Şu an en son çektiğim belgesel film dalında olan filmim de Kadim Zaman Filanörü Keyvanoğlu. Kadim Zaman Filanörü Keyvanoğlu belgeseli. TRT Belgesel'e göndermiştim ve TRT Belgesel çok sevmişti. Yaklaşık bir 20 dakikadan oluşuyor. O belgeseli çekmeyi hissettiğimde ve deneyimlediğimde, belgesel arşivcilik geleneğine sahip olan, dededen gelen mesleği saatçilik olan Mehmet Keyvanoğlu'nun arşivcilik ve koleksiyoner üzerine, hikaye üzerine anlatıyor. Kısacası diğer film türlerine hikaye olarak daha kurulmuş, stilize edilmiş olabilir kaynama noktasına göre. Bu daha gerçek bir hikaye anlatıyor çünkü. Ben o yüzden iki türü de çok seviyorum. Hem belgesel hikaye anlatmayı, hem kurmaca hikaye anlatmayı.
1: Peki farklar neler bunların arasındaki? Mesela belgeselle kısa film arasında çok büyük fark var mı? Çekim açısından, hikaye kurgu açısından ya da nasıl bakıyorsanız sinema dilinde o açıdan.
0: En büyük fark gerçeklikle kurdukları ilişki bence. İkisi de kısa süreli sinema eseri ama amaç ve anlatım biçimleri çok farklı. Tabii çok kategori var filmlerde. Dram, kurmaca, deneysel ve belgesel gibi. Benim de ABD'de tek Türk finalist kısa filmim kaynama noktası kurmaca hikayeden oluşuyordu. Belgesel çekmek prodüksiyon olarak daha mümkün. Daha hikayen varsa ve bir kameraya sahipsen ya da telefonda da şu an bir hikaye çekebiliyoruz. Bir hikaye anlatısı olabilirsin, bir belgesel çekebilirsin. Daha az prodüksiyonla bir hikaye anlatılabilir belgesel çekiminde. Kurmacada hikaye anlatmak daha zor. Daha belki o mekanı yaratmak gerekiyor. Yazdığın şey hayal gücündeyse, gerçekte yoksa, ışık olarak, sanat olarak, kostüm olarak o karakteri yaratmak, o mekanı yaratmak daha büyük bütçe, daha büyük emek istiyor. O yüzden arasındaki temel farklar, belgeseli çekmek prodüksiyon olarak daha kolay olabilir, kurmaca ve diğer türleri çekmek daha zor ve daha uzun zaman alabilir. Farklar temel olarak bu ama ikisinin de temel farkı gerçeklikle kurdukları ilişki. Belgesel gerçek bir didaktik hikayeye, bir karaktere odaklanıp hikaye anlatıyor. Kurmaca da birçok hikaye ve hepsinin sahteliği olabiliyor. Hepsinin bir yazılmış, hazırlanmış bilim kurgusu veya deneyselliği olabiliyor.
1: Evet, evet. Bir de teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zeka da hayatımıza girdi. Şimdi yapay zeka ile çekilen filmler, klipler de var. Şimdi teknolojinin gelişmesi geleneksel sinema sektörünü ya da bu çekimleri nasıl etkiledi diye sorsak size.
0: Şöyle düşünüyorum, sinema sektörünü kameradan kurguya, dağıtımdan seyirciye, alışkanlıklarına kadar neredeyse tamamen değiştirdi teknoloji bence. Çünkü film üretimi kolaylaştı, çekim maliyetleri düştü, her şeyin bir noktada dijitalleşmesi, işte datalanması, bir şeylerin saklanması daha kolay, daha uygun maliyetlere çözülebilir oldu. Ve yeni yöntemlerle film çekmesi mümkün oldu bu anlamda, maliyetleri düştüğü için. Bugün iyi bir kamera bile, bazen iyi bir telefonla bile bir film çekebiliyoruz aslında. Kurgu ve düzenleme süreci değişti. Daha kontrol edilebilir oldu. Müdahale edebiliyoruz. Eskiden kurguda bir film yandığında yanabiliyordu, bir ses yandığında yanabiliyordu. Şu an dijitalde biraz daha müdahale edip biraz daha üzerine dublaj dışında da müdahale edebiliyoruz. Kurgu efekti ve birçok şeyle.
1: Evet. Biraz daha
0: bu anlamda...

0: Kolaylaştırdı.
1: Çok iyileştirdi.
0: Peki şunu sorayım. Siz yapay zekayı kullanıyor musunuz?
1: Ben
0: Aranız
1: kullanıyor
0: nasıl?
1: muyum? Ben daha çok danışma olarak kullanıyorum ama genelde kendi içeriklerimde ve programlarımda kullanmamayı tercih ediyorum. Çünkü benim işletmek istediğim ya da benim bazen bir müzik açarak odaklandığım o rüzgarın sesiyle veya onu hissederek yazmak istediğim metinin gerçekliğini bana verdiğini düşünmüyorum.
0: Evet.
1: Bazen o yüzden metinlerde ve bir proje tasarlarken daha çok kendim tasarlamayı veya kendim danışmayı tercih edebilirim ama oradan çalışmayı çok tercih etmiyorum diyebilirim.
0: Evet, peki çekimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka ile yapılan filmler hakkında?
1: Reklam filmleri olduğunda ilk geçen yıl birkaç marka reklam filmi yayınlamıştı. Bunların tepki olarak insanların daha yapay geldiğini, daha sıcak olmadığını, eski reklamlar gibi sıcaklık hissettirmediğini insanlar tepki göstermişti bu sebeplerden ötürü. Bana da öyle geliyor açıkçası. O anlamda ben bu kötüye götürür mü sinema alanını veya bizim gerçekten bir oyuncu kullanımımız, set kullanımımızın önüne geçer mi yapay zeka bilmiyorum. Öyle olursa üzülürüz tabii ki de. Çünkü geleneksel sinemayı da ortadan kaldırmak istemeyiz. Sinemanın üretim ve dağıtımını bir yandan hepimiz izlemek ve seyretmek isteriz.
0: Evet. Peki şimdi dijital medya alanında da pek çok çalışma yapıyorsunuz aklımızda. Yeni nesil medyayı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, özellikle 2022-2023 yılında Sen ve Ben podcast programını hazırlamaya ve sunmaya başladım. Her hafta oyuncu ve müzisyen, ünlü konuklar alarak samimi bir sohbet gerçekleştiriyorduk. Ben o zaman ilk podcast yapmaya başlamıştım yaklaşık bundan 3-4 yıl önce. Yani şu anda çok popüler biliyoruz. Hepimiz podcast dinliyoruz. Herkes podcast yapıyor. Herkes YouTube videosu çekiyor. Ben henüz o kadar popüler değilken bile isteye başlamıştım. Google, Apple ve müzik, Spotify gibi her yerden yayınlıyordum haftada bir. Bu sene YouTube'da da İstiridiler adında sesli görüntülü bir program yapmaya başladım. Çok sevgili Altın Erkekliği konuk aldım. Sahnede geçen 50. yılın hikayesini dinledim ve konuştum. Halen de hazırlıyorum. Çok güzel bir iki program onlar. Dijitalde olmayabilir ama kendim de şu an hazırlamaya çalıştım. Başka işler ve başka projeler var. Yani yeni medya çok hızlı, çok sürekli hızlı tükeniyor, hızlı istiyor, dikkat istiyor. Herkes yapıyor. Bu ne kadar doğru tartışılır. Bir yandan o yüzden dijital medyanın hepimizin elinin altında olması, hepimizin bunu üretebildiği ve hepimizin bunu paylaşabildiği anlamına geliyor. Herkes bir şey yapmaya başladı. YouTube olarak, podcast olarak, program olarak. Oyuncularda, müzisyenlerde veya bu işi yapmak isteyenlerde çok fazla içerik oluyor tabii. Bunlar ne kadar sağlıklı oluyor ya da içerikler gerçekten sağlıklı olmaya devam ediyor mu bilmiyorum.
0: Evet, artık orada izleyicinin takdirine bırakıyoruz çektikten sonra. Şimdi peki sosyal medyada içerik üretmenin iyi yanları ve kötü yanları nedir diye sorsak ne dersiniz?
1: Sosyal medyada içerik üretmenin iyi ve kötü yanları yaratıcı ve ekonomik açıdan güçlü avantajları var. Hem üreticiyi zorlayabilecek ciddi dezavantajları da var. Özellikle sinema, radyo, podcast gibi benim ürettiğim alanlar veya dijital sosyal medya alanlarında üreten kişiler için etkisi daha büyük bence. İyi yönleri kendi markanı, programını, reklamını ve PR'ını yapabiliyorsun. İzlenme, dinlenme sayılarını arttırabilirsin. Kötü yönlerinde ise özel hayatın sınırları ihlali olabilir. Sürekli üretime baskısı oluşturabilir. Sosyal medyada içerik üretimi. Ben bunu çok dengede yönetmeye çalışıyorum. Fakat ben de buradan duyurayım. Tüm yaptığım profesyonel kısa filmleri ve belgeselleri yapım ortaklarımla konuşarak kendi YouTube hesabımdan, Onur Ulucanlı YouTube hesabımdan yayınlayacağım bu Eylül ayında. Bu bahsettiğimiz Amerika'da tek Türk finalist olan Kaynama Noktası Impatience filmi ve Kadim Zaman Flanörü Keyvanoğlu TRT belgesel için çektiğim belgeseli hepsini resmi YouTube hesabından yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü bunlar festivallerde olduğu süreçlerde biz bunları yayınlayamıyoruz 3-4 yıl kadar yasak oluyor. Ama artık o sürelerde oldu. Şu an o yaptığım içeriklerin dijital medyada olmasını, izlenmesini ve paylaşılmasını istiyorum.
0: Evet, ne güzel. Biz de izleriz efendim. Peki yeni projeleriniz var mı başka?
1: Yeni projelerim Temmuz ayında sevgili lisans bölüm başkanının bahsettiğim dekanım şu an

0: Sayın Meral Özçınar TRT 12 Puntu'nun etkinliklerine davetliydik ve katıldık geçtiğimiz Temmuz ayında Feriye Sarayı'nda. 12 Puntu'nun etkinliklerinde TRT'nin ben dedim neden bu hikayeleri anlatmıyorum, bir sürü ortak yapımcı var bu senede TRT 12 Puntu'da, bir sürü de film ve yapım desteği sağlanıyor TRT ve Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından. Bu yapım ortaklığından destek alabilirim, senaryomla, projemle başvurabilirim, hikayemle başvurabilirim. Bu sene bunları deneyimledim. TRT 12 Punta'da festival nasıl geçiyor, kimler başvuruyor, pitchingler nasıl ilerliyor, toplantılar nasıl devam ediyor. Onları bu sene projelerim için çalışacağım. Sinema Genel Müdürlüğü ve 12 Punta 2026 başvurularını kaçırmamayı düşünüyorum. Bu sene hem Sinema Genel Müdürlüğü'nden belki uzun metraj, TRT 12 Punta'dan da belgesel sinema üzerine iki projeye başvurarak çalışacağım iki proje içinde. Şu anda da iki program önerisi hazırlıyorum. Bunlar biri sinema programı, Türk sineması, hem ülkemiz film desteklerini konuşacağımız, bir diğeri de yine konuklu ama daha duygusal, şiirsel bir program. Buradan ikisi de sürpriz olsun. Şu an kurum ve yayın bilgisi paylaşamıyorum ama netleşince paylaşacağım. Bu iki program için çok heyecanlıyım şu anda hayatımda.
1: Ne güzel.
0: Çünkü benim için yeni bir kapıyı aralayacağına inanıyorum.
1: Ne güzel, ne güzel. O zaman efendim son sözlerinizi alalım, eklemek istediklerinizi, sonra veda edelim.
0: Ben buradan öncelikle sizlere programı sunduğunuz için, programı hazırlayan Gönül Hanım'a ve beni TRT İzmir'le de bir yandan tanıştırdığı için Özgür Yardımcı'ya ve Leyla Gemal'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Buradan TRT İzmir stüdyolarına da çok selam söylemek istiyorum. Sevgiyle kucaklıyorum herkese, özlemle.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Sevgili TRT Radyo 1 dinleyenlerine de kendimi burada ağırladığım için, beni dinlediğiniz için sevgili dinleyenlere teşekkür ediyorum. Daha çok üretmek için, kendi hikayemi anlatmak için ben de bahsettiğim tüm sürecin devamını getireceğim ve mücadele edeceğim. Kendi hikayemi, başka insan hikayelerini anlatmak için belgeseller ve birçok filmleri çekmek benim şu anki en büyük idealim ve projeler sunmak diyebilirim. Programlar sunmak. Evet.
1: Umarız efendim hayalleriniz teker teker gerçek olur. Teşekkür ediyoruz biz de size. İyi geceler diliyoruz.
0: İyi geceler, teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyiciler, yönetmen ve sunucu Onur Ulucanlı telefon hattımızdaydı. Aktardıklarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve değerli dinleyiciler, gecenin sonunda Balıkesir'e doğru yol alıyoruz. Akademisyen ama aynı zamanda şair olan bir konuğumuz radyolarımıza konuk oluyor. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Özkan, Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku ana bilim dalındaki çalışmalarının yanı sıra şiirle de çok yakından ilgileniyor. Balıkesir'e dair akademik çalışmalara da imza atan Özkan'la edebiyata ilgisini, şiirlerini, ilham kaynaklarını ve yaşadığı coğrafyayı konuşacağız. Şu anda kendisi telefon attığımızda. Merhaba hocam.
2: Merhabalar Çağatay Bey. İyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Tüm TRT Radyo 1 dinleyicilerine bu arada saygılarımı sunuyorum.
1: Sağ olun hocam.
2: İyi geceler diliyorum onlara da.
1: Teşekkür ediyoruz hocam. Biz biraz anlattık size ama sizi de sizden dinlemek isteriz. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz bize?
2: Tabii memnuniyetle. Ben 1966 Balıkesir Dursunbey doğumluyum. 1984 yılında lise öğrenimi tamamladım. Yine Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum 1988 yılında. Hı hı. Ardından 4 yıla yakın Batman Endüstri Meslek Lisesi'nde, 17 yıla yakın Bursa Mustafa Kemal Paşa İmam Hatip Lisesi'nde çalıştım. 2 yıla yakın Balıkesir Anadolu Üniversitesi'nde ve 4 yıla yakın da Balıkesir Muharrem Hatip Koray Anadolu Lisesi'nde öğretmenliği yönetici olarak çalıştım, görev yaptım. Tabii öğretmenlik yıllarında Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora öğrenim

0: limit almadım. Ve 2013'te Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuklarına Bilim Dalı'na ilk hoca olarak yardımcı olarak atandım. Ve 2007'de doçent, 2022'de profesör unvanı alarak bu yıla kadar, yani içinde bulunduğumuz 2026 yılına kadar süre içerisinde 14 yıldan beri bu yana Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademisyen olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halen de fakülte dekanlığını yürütmekteyim.
1: Ne güzel hocam. Peki edebiyata ilginiz nasıl başladı diye sorsak?
0: Evet, çok teşekkür ederim. Tabii edebiyat aslında şöyle söyleyelim, hani her genç insanın idealleri olur ya, böyle lise yıllarında özellikle. Evet. Tabii benim lise yıllarından başlayıp üniversite yılları dahil olmak üzere edebiyatçı olmak vardı. Edebiyat öğretmeni, şair, edebiyat dünyasıyla yakından ilgileniyordum. Yani belki tabiatımız ona daha da yakın, bilemiyorum. Böyle şiir karşı yatkınlığım vardı, isteğim vardı. Tabii bunun da etkisiyle olmalı. Tabii ki burada çevre de çok önemli. Özellikle lise yıllarında bir öğretmen akrabamız vardı. Ömer Kaya rahmetli oldu şimdi, ama o hakikaten şiirle, edebiyatla çok ilgili biriydi. Bize o şiiri okumayı sevdirdi hakikaten. Bizi edebiyat ortamlarında, ortamlarıyla tanıştırdı insanların, şairlerle. Özellikle Bursa'da Sur kitabı vardı o zaman. 1980'li yıllar, 88'e doğru o yıllarda şairlerin yetiştiği bir, aslında olacak gibi de orası. Biz de bu vesileyle onlarla tanışma fırsatımız oldu. Özellikle Bursa'da Sanat Edebiyat adıyla bir yayın, edebiyat yayını çıkıyordu. İşte Mücahit Kocalar, Hasan Aycınlar, karikatürist Hasan Aycın, İhsan Deniz, Adem Turan, Birer Kot, Mahmut Kanık, Ahmet Bileske, Nevzat Çalıkşu, Mustafa Efe gibi, böyle hakikaten o dönem edebiyat dünyasının içerisinde olan isimlerle tanışmış olduk. Tabii bu tanışmalar aslında beraberinde birlikte sohbeti, okumayı, onlarla birlikte şiir konuşmayı da getiriyor. Tabii oradaki ortamlarda genelde konuşulan konular işte Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Rasim Özdemir, Alaaddin Özdemir, Nuri Patil gibi hakikaten hepimizin eserlerini dikkatlice okuduğumuz düşünür ve şairler biliyoruz, tanıyoruz, tanıma imkanı bulduk. Tabii bunun yanı sıra da aynı zamanda sadece onları değil, Dostoyevski, Sufi'ye başta olmak üzere Tolstoy, Dirliş'i, Dante'nin İlahi Komedyası, Victor Hugo'nun Sefilleri, Rainer Maria Rilke'nin özellikle genç bir şair mektubu gibi, böyle Batı dünyasının da önemli isimlerini tanıma fırsatımız oldu.
1: Evet. Peki şiir yazmaya hocam?
0: Yani bu ortamlarda tabii bulunca insan özellikle tabii hem okuyor hem kendisini besleme fırsatımız oldu, besleme fırsatımız oldu. Ve tabii karalamalar, şiir yazmalar da beraberinde gelmeye başladı.
1: Evet, orada başladın sanırım şiir yazmaya.
0: Lise dönemi ve üniversite yılları tabii böyle bir ortam bize edebiyatı sevdirdi, şiiri sevdirdi ve bu şekilde başlamış olduk.
1: Evet.
0: Tabii ki şunu da söylemek belki faydalı olacak. Biz o yıllarda Marmara, Bursa Marmara gazetesi vardı o zaman. Kültür sanat edebiyat sayfası vardı onun. O sayfalarda bizim şiirlerimizi orada yayınladık. Birçok şair arkadaşımız orada yayınladı şiirlerini. Hatta biz 1988 yılında 10 sayı çıkarttık. Orada bir edebiyat seçkisi, sanat edebiyat sayfası bizim yönetmenliğimiz, yani benim yönettiğim bir şeydi, o sayfaydı. Orada arkadaşlarımızla birlikte 10 sayı ayda bir olmak üzere çıkarttık. Ve hakikaten orada da genç şair arkadaşlarımızın, biz kendimiz de dahil olmak üzere bizimle birlikte genç arkadaşlarımız da kendilerini orada yetiştirdiler. İşte örneğin son sayısında özellikle yani İhsan Deniz, Mücahit Koca, Adem Turan gibi hakikaten şu anda hakikaten günümüz şair, önemli şairlerinden bu isimler o yıllarda hemen hemen kimi ilk şiirini, kimi bazı yeni yazdığı şiirleri orada yayınlama imkanı bulmuştu. Biz de şiirlerimizi orada yayınladık. Şu Ahmet Hakan Coşkun örneğin Bursa'daki Kitaplar Çarşısı'ndaki o hareketli yazdığı, ele aldığı yazıları vardı mesela, bu bizim sayımızda, birinci sayımızda. Yani,

0: Onun da bir takım yazılarla da destek oldu. O da zaten Bursa İlahiyat'ta okuyordu o zaman. Birlikte yani edebiyat sohbetlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Bu beraberinde tabii bizim şiire olan yakınlığımızı ve yani şiir yazma seyirlerimizi aslında hız katmış oldu bu ortam. Bunu söyleyeyim.
1: Evet, evet. Hocam sizin de şiirleriniz var. Bu yayınlanmış bir kitabınız var mı ya da yayınlamayı düşünüyor musunuz?
0: Şöyle tabii bizim uzun soluklu bir tabii şiir edebiyat şiir hayatımız oldu ama akademi dünyasına geçtikten sonra biraz daha tabii o şeyi yavaşlamakla beraber şiirlerimiz var. Henüz daha kitaplaşmadı. Epeydir kitaplaştırmayı düşünüyoruz ama bir türlü değerlendiremedik ama inşallah en yakın zamanda şiirlerimizi kitaplaştıracağız yani. O şu anda hedeflerimizden birisi o.
1: Hazırda evet. Varsa bir şiir dinlemek isteriz hocam sizden.
0: Tabii yani var ama ondan önce şunu söyleyebilirim. Yani biz bu şiirlerimizin bir kısmını Mavera dergisi vardı. Belki hatırlarsınız. 1976 başı 90'lı yıllara kadar devam eden 164 sayılı diye hatırlıyorum. Orada yayınlandı şiirlerimizin bir kısmı. Sonra Kayıtlar dergisi vardı. O da aynı şekilde 95'e kadar 90-95 arası yayınlandı. Orada şiirlerimiz yine Halkın diye bir edebiyat dergisi seçkisi vardı. Orada yani değişik böyle adlı postası var. Bu Kahramanmaraş'taki yazılar uzun yıllar. Yani bu edebiyat yazılı çalışma yayınlarında, dergilerinde, gazetelerinde şiirlerimiz yayınlandı tabii ki. Şimdi tabii elimizde bunlar mevcut. Fakat elimizde taşımadı. Tabii ki bunlardan örnekler verebiliriz. Yani bu şiirlerimizden. Örneğin ben 2010 yılında annemi kaybetmiştim. Yani 16 yıl önce kaybetmişti annem. Yağmurlu bir günde onu defetmiştik. Yani hani şiire ilham veren bazı duygular vardır. Hani acılar, üzümler ya da ne bileyim belki deniz, tabiatın değişik halleri ama bu acı beni çok derinden etkiliyor tabii. Anne kaybı kolay bir kayıp değil elbette. Ben olmasa kısa bir şey olarak onunla başlayabiliriz yani şiirimizde.
1: Tabii olarak. Dinlemek isteriz.
0: Evet. Gözlerini gözlerimde, pamuk ellerini saçlarımda bırakıp gittin anne. Sağnak sağnak yağan rahmetle ıslanıp gittin. Sevgiden sevgili anne. Bugün gözlerindeki veda düştü aklıma. Yapayalnız sahilde buldum kendimi. Hala yağıyor yağmur. Sağnak sağnak anne. Bir kış günü Akdeniz'de kayalıklara vuran hırçın dalgalara karışıyor gözyaşlarım. 40 geçten geçtim. 7 kez geçtim ve geldim anne. 52 gün önce yüreğimde bırakıp gittiğin sıcacık yüreğinle geldim. Sar beni anne. Evet, rahmetli annem için yazdım.
1: Teşekkür ederiz. Elinize sağlık, sağ olun, ağzınıza sağlık. Peki başka ilham kaynaklarınız nelerdir? İlhamı nereden alıyorsunuz, yazıyorsunuz şiirlerinizi?
0: Tabii yani bir şairin ilham kaynakları deyince yani aşk var, özlem var, acı var, ayrılıklar var, yalnızlıklar var, insan, yaşadığı toplum, birçok şey var aslında. Ama tabii bir şey daha var ki o benim için çok kıymetli ve benim en çok ilham aldığım şeyler o yani etkenlerden biri o. O da ilahi olan, aşkın olan duygular. Bu duygular var şiire ruh veren. Hakiki sevgiye ulaşma yolunda verilen çaba, yani bir çekilen çile. Yani bir nefis de savaş, bir mücadele var aslında bir de. Tıpkı bir yokuşu çıkar gibi. Yorucu ve suya hasret yani. Gerçekten. İşte şiirimin en çok ilham kaynağı bu savaştır benim. Hmm. Diğer ilham kaynakları da elbette var ama ben bu ilham kaynağına örnek olarak bir iki mısra ifade etmek istiyorum şiirlerimden.
1: Buyurun tabii ki.
0: Bu savaşı dile getiren şiirlerden birkaç mısra paylaşmak isterim. Eğer uygun görürseniz.
1: Tabii dinlemek isteriz efendim.
0: Milattan önce boşluğu kucakladığımda güvençle düşlerinin benimi kemirdiği, kedilerin kulak kabarttıkları gece depreminde yokluğun ötesine taşındım. Bilekleri arındırmak kolaysa buğulu gözlerle güneşi kucaklarcasına dilinip cehenneminde yanayım Tanrım. Eririm arınırım.

0: ve severim. Al beni tanım sana. Sevenlerin gönlünü al beni. Gibi. Yani bu evet. Şekilde bir kısmını okuyabileceğimiz yani örnek olarak ifade edecek evet. Kısımlar var.
1: Peki hocam, akademisyenliğinizde edebiyatı nasıl buluşturuyorsunuz?
0: Tabii şimdi akademisyenlik aslında biraz yani şiiri ve edebiyatı, yani şöyle söyleyelim, ben hani temel İslam bilimleri, İslam hukuku gibi bir alan hocası olduğum için tabii şiir ve edebiyat daha farklı bir alan aslında. Bunlar hani zıt gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Hani insan hayatında yani 24 saatimizin her anı aynı şeyleri yapmıyoruz. Aynı duyguları yaşamıyoruz aslında. Yani dolayısıyla şiirin yeri, edebiyatın yeri o ayrı bir şey. O her zaman var zaten. Ama şunu söylemek lazım tabii ki. Akademi biraz daha şiiri ve yazmayı bu anlamda biraz kısıtlı diyebiliriz yani. Daha böyle hani akademinin kendine bir takım kuralları, şeyleri var, ne bileyim yazı biçimleri var. Ama buna rağmen biz bununla birlikte yani var olan şiir ve edebiyat birikimimizden de yola çıkarak buna ihtiyaç duyuyoruz. Yani ben eve geldiğimde, işte işten eve geldiğimizde kitaplarımızla, şiirlerle beraberiz yani sonuçta. Ve bizim için o çelişen bir durum olmuyor. Aslında bilakis bizim gündelik yorgunluğumuzla alan ve başka bir dünyaya bizim geçmemize imkan veren bir alan olmuş oluyor. O yüzden çok, ama şunu söylemek lazım tabii ki, daha yoğunlaşmak açılmakla elbette akademinin biraz bu şey kısıtladığını söyleyebiliriz yani. Yani ilgileri, duyguları ve önem verdiklerinizin sıralaması bazen değişebiliyor. O yüzden elbette bir yavaşlattığını söyleyebiliriz belki. Ama tabii ki o bizim şiire olan, edebiyata olan sevgimizde hiçbir zaman için mani olmadığını söyleyebiliriz. Yani.
1: Evet. Hocam yavaştan veda edeceğiz. Dilerseniz son eklemek istedikleriniz nelerdir, onları da dinleyelim. Sonra size veda edelim.
0: İstersen bir merdiven şiirimiz var. Onunla tamamlayalım. Ya da ondan sonra birkaç cümle söyleyebiliriz. Eğer şeyimiz varsa, vaktimiz varsa hemen toparlama açısından aynı zamanda. Merdiven şiiri bizim Balıkesir'de bir kısmı Dursun Bey Soçuk'ta, bir kısmı da Altınoluk Narlı da yazılmış bir şiir. Ve Balıkesir'in coğrafyasıyla da alakalı. Ama tabii duygularımızı orada ifade etmiştik. Böyle paylaşabilirim sizinle. Bütün seyircilerimizle, daha doğrusu dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Suyun çıktığı yerde basamakları anılardan bir merdiven. Bir ucu çınarın gölgesinde, yeri gökyüzünün derinliklerinde. Göğe doğru çıktım, anılarıma dokunmadan, sessizce. Merdiven, her basamağı bir başka iklim. Bazen yaz, bazen kış. Bazen sevinç, bazen hüzün. Bazen de birkaç damla yaş gönül pınarından. 40. basamakta oturdum. Suyun çıktığı yere baktım. Akıp gittiğim anılarımın sahillerine. Bir Temmuz akşamı Narlı'da ılık bir rüzgar esti, melisa kokulu. Sonra ipeksi bir çarşaf gibi seyredi deniz. Sessiz, yumuşak ve uysal. Ve bir şarkı başladı, sözü sükut olan. Denizin şarkısı, akşamın kızılığına uzanan. Yakamoz gözlerimizi kamaştırırken ben su perisinin gamzelerine, gece kadar koyu sevdaların yoğurduğu esmer gamzelerine sakladım sıcacık yüreğimi. Senveden 40. basamaktan başladık yine ve yeniden ilk basamak sayarak yeniden yürümeye birlikte analarımızdan umutlarımıza. Deniz serin ve sessiz, ellerin sıcacık. Haydi uyalım gök mavisi umutlarımızın çağrısına ve gidelim. Haydi.
1: Diyelim. Evet. Çok da güzel bir son oldu hocam. Son söze gerek kalmadı. Teşekkür ederim. Şiiri
0: tamamlamış olalım. Evet. Biz de çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Dinleyenlerimize hayırlı geceler diliyoruz.
1: İyi geceler diliyoruz. Sağ olun.
0: Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve şair Profesör Doktor Mehmet Özkan telefon attığımızdaydı. Şimdilik bizden bu kadar diyerek ayrılıyoruz. Gönül Gezbulu, Burhan Kaya, Ömer Faruk Öğüt ve Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar şimdilik bizden bu kadar.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti. Erdoğan mesajında milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Ard arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarına tebrik mesajları yağdı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da paylaştıkları mesajlarla filenin sultanlarını tebrik etti. Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Enflasyonda yıl sonu tahmini %28,4 olarak güncellendi. Program sonunda enflasyonun tek haneye düşmesini hedeflediklerini söyledi. İşsizlikte %7,6 hedefini ortaya koyan Yılmaz, 2 milyon 100 bin ilave istihdam hedeflediklerini de vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmesi olduğunu söyledi. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisinin 7 puana yakın olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, gemi açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılamayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir diğer boyutu da halen enkaz altında bulunan naaşlar. Son olarak 63 çocuk, 100 Filistinli'nin naaşına 2,5 yıla yakın süre sonra ulaşıldı. Cenazeler toprağa verildi. Katil İsrail unsurları ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını da sürdürüyor. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başlıyor. Öğrenciler yeni okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yakından tanıyacak. Uzmanlar ailelere ve öğretmenlere ilk günlerde çocuklara güven veren yaklaşım sergilemelerini öneriyor. Gürcistan doku soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'de yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gürcistan dokunun Mustafa Türkay Soner tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra gömüldüğünü anlattı. ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda Amazon şirketine ait kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından havalimanındaki tüm pistler ve taksi yolları kapatıldı. Uçuşlar durduruldu. Almanya'da aşırı sağcıların hedefinde yine camiler vardı. Gelsenkirchen kentinde bir cami sabaha karşı saldırıya uğradı. Caminin dış duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazıldı ve çeşitli semboller çizildi. Washington-Tahran geriliminde odak bir kez daha Hürmüz Boğazı. ABD Merkez Komutanlığı Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Tahran saldırıya karşılık verdi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan tankerleri ve ABD bağlantılı gemileri hedef aldı. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalarsa sürüyor. İsrail unsurları ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik ihlallerini sürdürüyor. Nebatiye ve Sur çevresindeki saldırılarda yerleşim yerleriyle altyapı hedef alındı. İkisi kadın, 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Çeyiz sandığı. Yazan İnci Coşke İlter. Dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Ejder Akışık.

Yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: yazar Özlem Ersönmez, kadın Adviye Öztürk, satıcı Buket Türk Yılmaz, adam Nurtekin Odabaşı, amcaoğlu Nezih Alataş, şef Sinan Pekinton, müdür Bülent Türkmen, Mari Serpil Çağıran, öğretmen Berin Ötenen.

0: Sarı şekerim. Bugün sen de heyecanıma ortak oluyorsun. Oh, nihayet. Gazetedeki köşe yazımı istediğim gibi tamamladım. Okuyucularıma en iyiyi sunmak adına yorulmayı seviyorum. Ah, sanırım okuyucularım yazımın gazetede çıkmasını beklemeyecek kadar sabırsız.
1: Evet benim. Teşekkür ederim.
0: Ay.
1: Akşam postasıyla gelen zarf.
2: İnşallah kötü haberler getirmemiştir.
0: Efendim? Anne, iyi misin? Yo. Merak ettiğim için sordum. Dinliyorum. İstediklerini alırım. Yarın öğleden önce olmaz. Gazeteye uğrayacağım. Bitti sayılır. Merak etme anne, unutmam. Söz. Bu defa marul alırken seçeceğim. Öptüm. Anne, inan bana misafirlerinden önce evde olurum.
3: Ay. Bakalım zarfın içinden ne çıkacak.
1: Bu bir disket.
3: Dur bakalım, hemen takalım şunu bilgisayara.
1: Evet, işte buradan başlıyor.
3: Yok canım, bu sayfaları geçelim. Yaşlı kadın titreyen ayaklarına rağmen çatı katına çıkmaya kararlıydı. Merdivenin başına gelinceye kadar soluk soluğa kaldı. Oysa salondan merdivene kadar ancak 7-8 adım atmıştı. Bir ara duraksadı. Soluklandıktan sonra tahta trabzanı sımsıkı tutunarak 4 basamak yukarı çıktı. Vücuduyla desteklediği kapıyı fazla zorlamadan açtı. Etraf loş karanlığa bürünmüştü ya da gözleri onu yanıltıyordu. Yavaş yavaş 1-2 adım daha attı. Evet, aradığını bulmuştu. Önce buruşmuş elleriyle okşadı. Üzerinde bir karış toz vardı. Ayrıca örümcek ağlarını da hissetmişti. Önüne çöktü. Uzun bir aradan sonra çeyiz sandığıyla karşı karşıyaydı, gülümsedi. Aynı anda küçük, puslu mavi gözlerinden 1-2 damla yaş derin çizgili yanağına süzüldü. Zaman kaybetmeden sandığın kapağını açtı. İlk defa o gün kapağın ağır olduğunu hissetti. İşte o an mavi gözler sandığın içerisinde yolculuğa çıktı.
4: Ben töre denen bilgisizliğe kurban olmayacağım.
5: Bu hayat benim. Ben de varım, yaşıyorum demenin zamanı geldi. Ey şehrin gizemli sokakları. Benimle yaşamaya var mısınız?
6: Abla mendil almak ister misin? 6 tanesi 1 milyon lira.
4: Abla? Abla sen iyi misin?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Mendillerinden almak isterdim. Ama tek kuruş param yok.
4: Anlıyorum.
5: Yorulmuş gibisin. Otur dinlen biraz. Öğle sıcağında sokaklarda pek kimse bulunmaz.
4: Haklısın. Oh, artık çok çabuk yoruluyorum. Lise yıllarında... o yıllarda hayallerimiz pembe, kanımız deli.
5: Sen liseye gittin mi?
4: Bakıyorum çok şaşırdın.
5: Ben...

0: Liseyi okuyan birinin daha başka işlerde çalışabileceğini düşünmüştüm.
1: Lisede okudum, mezun olmadım. Hayallerimi süsleyen beyaz atlı prensimi bulduğumu düşünerek ona kaçtım. Uzun sürmeden hata yaptığımı anladım. Aileme geri döndüm. Ama yüzüme kapanan kapı bir daha asla açılmadı.
0: Yanılmak hata mı?
1: Söz konusu yalnızca ailem olsaydı belki onları ikna edebilirdim. Ama
0: Sustun.
1: El aleme ne söyleriz dediklerinde beni hayatlarından sildiklerini anlamıştım. Abla, sokaklar çok karanlık, acımasız. Bana müsaade. Elimde kalan mendilleri satmalıyım. Evde yolumu gözleyen bir çocuğum var. Ona elim boş gitmek istemem.
0: Çocuğun mu var?
1: 1 yaşında dünya tatlısı bir kızım var. Elimden geldiğince yavruma bu dünyanın çirkinliklerini göstermeyeceğim. Özellikle de bizi bırakıp kaçan babasını.
0: Düzenli bir işe girmeni öneririm.
1: Bir apartmanda kapıcı olarak çalışıyorum. Boş kalan zamanlarımda da bu işi yapıyorum. Bu dünyada yalnızca erkekler akıllı değildir. Mendillerim var. 6 tanesi 1 milyon. Mendillerim var.
0: Yaşı en fazla 20-25 olmalı. Beyaz tenini güneş ışıkları yakmış. Ellerini saklasa da nasırdan nasibini almış. Yaşadığı tüm zorluklara karşın çocuğu için mücadele ediyor. Kapkara gözleri yavrusu için başka gülümsüyor. Haklısın. Yalnızca erkekler değil akıllı olan.

Hava iyice karardı. Evden de epeyce uzaklaştım. Aile büyükleri kesin ölüm emrini vermiştir. Asla eve dönmeyeceğim. Mişik kertmesi, töre. Ben tanımıyorum o kadar. Sahildeki banklardan birine oturayım. Huzur veriyor denizin kokusu. Gözlerim ağırlaşıyor. Hiç bu kadar sevmemiştim uyumayı.

0: Geceler kadar karanlık günlerim. Ölmüşüm. Diyorlar yaşıyorsun.
1: Aynı.
0: Beş yıldır uyanmamak için yatıyorum. Nafile. Herkesten önce uyanıyorum. Bu da ne? Anlaşılan bugün fazla içmişim. Gözlerim yanıltıyor mu ki? Arkadaş, bu bank benim. Dokunabildiğime göre gerçek. Hey, sana söylüyorum, buradan kalk. Hadi.
2: Ah, ne oluyor? Sen de kimsin?
0: Ben bu yerin sahibiyim. Çekil şuradan. Çekil. Sen kadın mısın? Gel canım.
2: Aa, bırak, gel, bırak beni. Gel. Aa, bırak. Çiz sarhoş. Canım acıtıyor.
0: Gel.
2: Bırak dedim sana. Gel. Bırak şu kolumu. Biri bana yardım etsin. Yalvarırım.
0: Ne bağırıyorsun be? Arkadaşım olur.
2: Çek o pis ellerin üzerimden. Şurada denizi seyrederken içim geçmiş. Evden merak ederler. Fazla gecikmesem iyi olacak.
0: Süslü bayan. Seni duyan da doğru konuşuyorsun sanacak. Allah hepinizin belasını versin be. Güzelliğinizi yalanla sıvamışsınız. Bizler de vazgeçtik.

0: 15 gündür sokaklardayım. Ne yapacağımı bilmeden akıp gidiyor saatler. Şu aşevini bulmam iyi oldu. Gerçi yalnızca akşamları yemek veriyor ama olsun. Şikayet edecek durumda değilim. İş bulmam gerekiyor. Yoksa hayata tutunmadan düşeceğim. Benim gibi ortaokul mezununu kim işe alır ki?
1: Abla?
0: Sen nasıl buldun beni?
1: Biliyorsun, törelerden kaçamazsın. Seni çok sevdim. Bana anamdan daha yakındın. Neden abla?
0: Yanlışlar, zorlamalar töre olamaz. Bunu hep söyledim, dinleyen olmadı. Bana neden diyemezsiniz? Hiç dinlemediniz ki.
1: Abla sus. Büyüklerimiz her şeyi bizden iyi bilir. Onlar kötü olanı çocukları için yapmaz. İstemez. Sen yanlış yaptın.
0: Emoğlu, neden öyle bakıyorsun?
1: Aile büyüklerimizin isteğini yapmak zorunda.
0: Hayır! Elindeki o silahı çıkartma. Daha 16 yaşındasın. Elini kana bulamak yakışmaz. Hayatının en güzel yıllarını hapishanenin soğuk duvarları arasında harcama. Kalem tutmak yakışır eline. Silah değil.
1: Beni düşünüyordun da neden elime silah verdirdin? Gittiğin günden beri gözyaşlarımla suladım her sabahı. Gelirsin diye evimizin önünde gece gündüz nöbet tuttum. Amcalarım beni çağırdığında seni sevdiğime lanet ettim.
0: Baş kaldırdığım bu işte. Kalem tutması gereken ellere silah verilmesi. Sevgi dolu yüreklerin dağlanması. Yo, Emmoğlu, bütün bu yanlışlara bilerek katlanamam.
1: Kadın kısmına baş kaldırmak yakışmaz.
0: Bak.
1: Sus abla, konuşma.
0: Görüyorum ki konuşmak boş. Ver silahı. Tetiği çekmene gerek yok.
1: Abla.
0: Bilmelisiniz ki kendi sonumu hazırlayacak kadar cesaretim var. Yalnız unutmayın, beni evlendirmek istediğiniz delikanlının yüreği başkası için çarpar. Sevdalıdır o yürekler birbirine.
1: Abla.

0: O günü düşündüğümde hafızamdan silinmeyen bazı ayrıntılar öne çıkar. Başıma çekinmeden dayadığım silah, koluma vurulmasıyla patlayan kurşunlar, ardına bakmadan kalabalığa karışan amcamın oğlu.
1: 16 yaşındaydı. O günden sonra ailemden hiç kaçmadım. Bunun için çaba da harcamadım. İş arıyordum yalnızca. Bir gün...
2: Gel.
0: İyi günler.
2: Buyurun.
0: Ben kapıda asılı iş ilanı için gelmiştim.
2: Daha önce nerede çalışıyordun?
0: Ben ilk defa çalışacağım.
2: Ha, anladım. Biz pazarlama işi yapıyoruz. Şu gördüğün temizlik malzemelerinin satışını gerçekleştiriyoruz.
0: Bu kadar mı?
2: Personelimiz satış yaptığı ürün sayısına göre prim alır. Günlük mecburi satış kotamız vardır. Bu kotadan fazlası sevindirir. Azı aramızda olmanızı engeller.
0: Çalışmak zorundayım. Paraya ihtiyacım var. İşi pek anlamadım. Ama her şeyin bir ilki vardır.
2: Sustunuz.
0: Tamam, çalışacağım. Yalnız...
2: Senin gibi güzel bir bayanla çalışmak bizim için zevk olacak. Hemen başvuru formunu doldur bakalım. Pencereyi açsam iyi olacak. Bitti mi?
0: Buyurun.
2: Biraz bekleyebilir misin?
0: Umarım sorun yoktur.
2: Yok canım. Ne sorun olacak? Kızım, personel şefinin odama gelmesini söyler misin? Biraz acele...

0: Ederse iyi olur.
1: Müdür bey, beni istemişsiniz.
0: Bakıyorum da çok hızlısın.
1: Yan odadan buraya gelmek zor olmuyor.
0: Sana harika bir haberim var. Karşındaki bayan bizimle çalışmak istiyormuş.
1: Öyle mi?
0: Hı hı. Bu formu az önce doldurdu. Baksan iyi olur.
1: Bu bilgiler bayana mı ait? İnanması çok güç.
0: Ne dersin?
1: Neye ne derim?
0: Anlasana yahu. Hani benim satılık evi istiyordun ne zamandır?
1: Ha.
0: Şöyle bir düşeş olsa filan diyordun.
1: Şu mesele. Ha, istiyorum tabii, istiyorum.
0: Söyle bakalım, ne veriyorsun?
1: Sonra anlaşırız müdür bey. Hele bayanı bekletmeyelim de.
0: Haklısın. İşlemleri tamamlamak sana kalıyor artık.
1: Ondan kolay ne var? Hemen başlatırım, hemen.

0: Bakıyorum işe çabuk alıştın. Daha önce başka bir yerde çalışmadığına emin misin?
1: İnanın ilk defa çalışıyorum. Pazarlama işinin bu kadar zevkli olacağını düşünmemiştim.
0: Ben de ilk defa yanımda çalışan personelime işi öğretmekten zevk duydum. Ayrıca grup içinde de çok çabuk sevildim.
1: Ben de şeytan tüyü vardı. Herkese kendimi sevdiririm. Belki de sevilmeye çok ihtiyacım var.
0: İşte bunu öğrendiğime sevindim.
1: Şefim, isterseniz kalkalım. Diğer arkadaşlara ayıp olmasın.
0: İşe yaramaz. Bir avuç insanla uğraşmaktan yorulduğum için hiçbir şey olmaz. Arkadaşları bırak da yemeğimiz bittiğine göre seninle şöyle sahilde biraz dolaşalım. Ne dersin?
1: Öğleden sonra çalışma yoksa ben gideyim diyecektim.
0: Tamam. Bugünlük öyle olsun. Bir dakika. Ben senin primini vereyim. Al bakalım güzel bayan. Senden hep böyle güzel satışlar bekliyorum. Güle güle harca kazancını.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben hayatta kaç defa mutlu olmuştum. Hepsi parmaklarımın sayısını geçmezdi. Hele bugün olduğu kadar değişik bir duyguyla mutluluğu tatmamıştım. Pazarlama işinde kendimce başarılı olmuştum. Karşılığında da güzel para kazanmıştım. Günlerdir parklarda geceledikten sonra ucuz bir pansiyonda kalabilecektim. Kısa süren duşun ardından uzandığım yatak aklıma "Cennet bu olmalı" sözlerini yazdırdı. Ertesi gün satışa çıktığımda yolum sahile düştü.
0: Anladığım kadarıyla denizi seviyorsun ha?
1: Şefim, ben aslında şirkete geliyordum. Biraz...
0: Senin işle ilgili bazı kusurlarını görmezden gelebilirim. Başarılı güzel bayanlar birçok şeyi hak eder.
1: Teşekkür ederim. Şirkete gitsek iyi olacak.
0: Bugün seninle bir eve tanıtıma gideceğiz.

0: Yanımda, malzemeler de arabamda. Dün akşam müşterilerimizden telefon numaramızı alan bir hanımefendinin evine davetliyiz. Ben de grubun en iyi tanıtım uzmanını götürmek istedim.
1: İnanın sizi mahcup etmeyeceğim. Bu arada gideceğimiz adres neresi?

0: Hanımefendi evde yok galiba. Gelmeden önce telefon etmeliydik.
1: Meraklanma. Hislerimde hiç yanılmadım. Evde olduğundan eminim.
2: Oo, Sefim hoş gelmişsin. Buyurun buyurun. Bekletmişsin bilmeden. Çok özür dilerim.
1: Meşguldün sanırım ha?
2: Aa, ne münasebet. Yoktur evde benden başkası.
1: Anahtarlar bir süre bende dursun. Anlarsın ya.
2: Anlamışım.
3: Salon dağınık biraz. Ne olur bakmayın kusuruma.
0: Şefim, siz bayanı tanıyor muydunuz?
3: Çok senelerdir tanışırız kendisiyle.
0: Ben sanmıştım ki...
3: Otursana güzelim, rahatine bak. Yabancı gibi durma.
0: Tamam. Şefim, tanıtmadan başlayayım mı?
3: Tanıtım? Yoksa...
1: Marie, banyo hazır mı?
3: Ah, Sefim, Marie hiç ters iş yapar mı? Küvetin içine hoş kokular bilen sıkmışım. Bu küçük hanımı merak etmeyesin.
0: Neler oluyor burada? Şefim, hani tanıtım...
1: Dur, acele etme. Tanıtım yapacağız güzelim. Beni tanıdıktan sonra başlayacaksın kendini tanıtmaya. Marie, şu zorlu kayayı odama götür. Ben banyodayım.
3: Anladım Sefim. Sen dusunu al. Sakinleş. Ben küçük hanımı hazırlarım.
2: Yavrucuğum. Gel benimle. Korkma, gel. Hadi. Çabuk ol.
3: Yalvarırım ben.
2: Anladım. Ben... Kandırıldın. Ah, zavallı yavrucuğum. Aha. Öyle gelen ilk kişi değilsin. Çok seneler önce aynı yolla ben de bu adamın müdürü tarafından kandırıldım. Çok acılar çektim. Kimsem olmadığı için ellerinden kurtulamadım. O gün büyük yemin ettim. Buraya kandırılarak getirilen masum kızlara yardım edeceğim.
0: Kapının açıldığını duyabilir.
2: Kapı kilitli. Anahtarı da aldım. Kapıdan değil, yangın merdiveninden kaçacaksın. Orasını da kilitler ama bir anahtarı daha var. Hadi çabuk olasın. Tezelden düzeltesin fiyakanı. Tamam, al şunu.
0: Nedir bu?
2: Para. Senin paran. Sef senin için müdüre para vermiş. Öyle bakmayasın. Bu dünyanın pisliklerini akıl almaz. Kendini kaybet. Kılık değiştir. Yok ol.
0: Sen ne yapacaksın?
2: Beni etmeyesin merak. Bakarım Basim'in çaresine. Hadi artık çık şu kapıdan. Merdivenlerin sonu karanlık bir sokağa çıkar. Çöp bidonları çoktur. Sokağın bir yanı kapalı. Ana caddeye kadar koz. Ardına hiç bakayım deme. Hadi.

Sokağın karanlığını yırtan çığlık beynimde yankılandı saatlerce. Nereye gideceğimi bilmeden koşuyordum. Kediler benden korkarak karanlığın içinde kaybolurken hayattan ürkmüştüm. Gün karanlık, gece ürkütücü olacak kadar sessizdi. Evden ayrıldığım günden bu yana aileme hiç bu kadar ihtiyaç duymamıştım. Ya onlar?

0: Şeker, sen de mi duyduklarına sinirlendin?
1: Yok deme.
0: Kafesinin içinde dağıtmadık yer bırakmamışsın. Biraz sakinleş de su kaseni değiştireyim. Heyecanla bir işe başlıyorsun. Yaptığın işi de seviyorsun. Ama bazı kendini bilmezler davranışlarıyla yalnızca kendilerini değil mesleklerini de lekeliyor. Yemleri de dağıtmışsın. Sarı şeker, bu yaptıklarına şımarıklık denir. Aman ne yapıyorum ben? Gecenin üçünde uyuyan bir kuşa bağırıyorum. Özür dilerim kanaryam. İşte kafesinin örtüsünü hemen kapatıyorum.
1: Hadi uykuya kaldığın yerden devam et.
0: Ben de pencereyi açıp hava alayım.

0: Gece bütün görkemiyle şehri kaplamış. Bu eşsiz güzelliği içinde sakladığı duygu mu çekici kılıyor acaba? Öyle olmalı ki annem lise yıllarımda aşık olduğumu bir bahar gecesi anlamıştı. Bana bir insanı sevmekle başlarsın hayatı anlamaya derken gülümsemiştim. O gün ilk defa bana gizli şiirlerinden dizeler okumuştu. Kapıları çalan benim, kapıları. Seherleri getiririm ovaların sabahlarından. Saflığı katarım ırmaklarınıza. Cırcır böceklerinin ezgisini getiririm. Şarkı söylerim. Kimi zaman da dans ederim kelebeklerle. Kelebeklerin renklerini getiririm yüreklerinize. Bazen akşam sefalarının arasından süzerim gün batımının gizemini. Lacivert akşamlarınıza katarım heyecanını. Kapıları çalarım, kapıları. Hiç açılmasa da eşiğinize bırakırım baharları. Sinirlerim çok gergin. Daha fazla düşünmeden şu hikayeyi okuyup bitirmeliyim. Günler ayları, aylar bir yılı devirdi. Pansiyonda tanıştığım bir bayanla evleri temizliğe gidiyordum. Kazancım oda kiramla yemeğe yetecek kadardı. Şikayet etmiyordum. Böyle bir hakkım yoktu. Yalnız istediğim yaşam tarzı bu değildi. Heyecan verici, umutlandırıcı, sürükleyici olmalıydı. İşte bu düşüncelerle temizliğe gittiğim bir gün...
1: Harika! Evimin her yanından temizliğin kokusunu almak ne güzel. Ellerine sağlık güzelim.
2: Güle güle oturun efendim. Eviniz çok kullanışlı, bakımlı.
1: İyileri senin olsun. Öyle bakma. Senin gibi işini en iyi yapanların hayalleri kısa sürede gerçekleşir. Yavrucuğum, sustun. Konuşmak istediğin bir şey varsa dinlerim.
2: Ben şu örtünün altında dikiş makinesi mi var diyecektim. Daha önce mutfakta görmemiştim de.
1: Evet, benim sinir kaynağım. Küçük odadaydı. Orada yer kalmayınca mutfağa getirdim.
2: Burada fazla bekletmenizi tavsiye etmem. Yemek buharından bozulabilir.
1: Haklısın. Onu emekli olduğum zaman almıştım. Bir grup arkadaşımla boş zamanlarımızı değerlendirmek adına nakış kurslarına katılmıştık. Arkadaşlarım her şeyi bir çırpıda öğrendiler. Ama ben...
2: Aslında nakış makinelerinde iş yapmak zevklidir.
1: Bir yıldır uğraşmama karşın yıldızımız bir türlü barışmadı. Sözde nakış yapmaya çalışıyorum. Ama nerede? Hadi bakalım. Örtüyü kaldır da ablan neler yapmış gör. Gülmek serbesttir.
2: Sanırım sarma tekniği yapmaya çalışmışsınız.
1: Benimki biraz dolama tekniği oluyor.
2: Bakın makine iğnesinin ayağını çıkarırsanız daha rahat hareket edersiniz. Kumaşınız kullandığınız tekniğe uygun değil. Biraz daha kalın kumaşta çalışın. Kasnak kullanmayı da unutmayın.
1: Farkında mısın? Beni bir defa daha şaşırtıyorsun. Ama görmeden ikna olmam bilirsin. Geç bakalım şimdi makinenin başına.
2: Şey
1: hiç, ben hiç, yalnız hiç itiraz istemiyorum.

0: marifetlisin de neden temizlik işlerine gidiyorsun?
1: Bak sakın beni yanlış anlama.
0: İşini küçümsediğimden değil. Ama lütfen, lütfen ağlıyorsun diye söylemedim ki. İnan ki seni üzmek istemedim.
2: Lütfen beni yanlış anlamayın.
0: Ben... Sana bu konuda yardımcı olabilirim. Ne dersin? İstersen biraz düşün.
2: Teşekkür ederim.
0: Nakış atölyesi sahibi bir bayan arkadaşım var. Uzun süredir senin gibi becerikli birini arıyor. Onunla konuşurum. İstersen birlikte gideriz. Ortamı görürsün. Beğenirsen bana söylemen yeterli.
2: Bilmem ki nasıl olur.
0: Eminim çok güzel olacak. İnsanlara karşı bir tedirginliğin var. Hayır deme. Ben seni bir yıldır tanıyorum. Bu durumunu birçok defa gördüm. Konuşmak ister misin?
2: Kim bilir, belki bir gün konuşuruz.
0: Ben hep burada olacağım. Bu arada nereden mezunsun?
2: Ben ortaokul mezunuyum. Dışarıdan lise bitirme sınavlarına girmek istedim. Bu yıl olmadı.
0: Neden?
2: Kayıt tarihini kaçırmışım.
0: Okumak zorundasın. Bunu her zaman herkese söylüyorum. Bir yerlere gelmek istiyorsan okumalısın. Diplomasızlık sırtında her an kambur olarak kalır.
2: Haklısınız.
0: Ayrıca okumayı seviyorsun. Kütüphanedeki birçok kitabı okuduğundan haberim var.
2: Hayatımda en çok istediğim şey okumak. Ailem kız çocuğunun okumasına karşı çıkmıştı. Ancak ortaokula kadar gidebildim.
0: Hiçbir şey için geç olduğunu düşünme. Öğrenmenin yaşı olmadığı gibi okumanın da yaşı, zamanı yoktur. Hayatla mücadele etmek şarttır. Beni görüyorsun. 55 yaşında olmama karşın hala bir şeyler öğrenmek için çabalıyorum.
2: Sizi tanımak benim için büyük bir şans.
0: Teşekkür ederim. Bu şansı en iyi biçimde değerlendirmeni öneririm.
3: Beklenmedik bir anda güneş doğmuştu gri hayatıma. Nakış atölyesinde işe başladıktan sonra kendi zirveme birkaç yıl içinde ulaştım. Dışarıdan bitirdiğim lise üniversitenin kapılarını açtı. 38 yaşımda ben de hayatın içinde fark edilenlerden biri olmuştum. Buna karşın ailem suskunluğunu hala koruyordu. Biliyordum ki birçok soru cevap arıyordu.

0: Dışarıda bahar yağmuru yağıyor. Kış mevsimini unutamayacağım kadar güzelliklerle geride bıraktım. Sağlığım iyi. Ekonomik özgürlüğüm düşündüğümden daha fazla. Peki, içimdeki arayış neden tatmin olmuyor? Güzel sanatlarda okuyorum. Bu yıl üniversiteyi bitireceğimden de eminim. Hayalini kurduğum diplomaya sahip olacağım. Oh, yine de bir şeyler arıyorum. Tam olarak adını koyamadığım bir şeyler. Buyurun, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Islanmışsınız. Ayakta kalmayın lütfen, şöyle oturun. Kızım, bize iki çay getir. Şöyle buyurun. Siparişiniz mi vardı? Bu havada gelmeseydiniz, telefon etmeniz yeterli olurdu. Ben çocuklardan biriyle gönderirdim.
1: Ben iş arıyordum. Arkadaşlarımdan biri bu dükkanda çalışacak, yemek işlerinden anlayan bir bayan aradığınızı söylemişti.
0: Doğru duymuşsunuz da yüzünüzü neden öyle siyah tülde gizliyorsunuz?
1: Ben bazı durumların kişiye özel olduğunu düşünürüm.
0: Size katılıyorum. Ama sürekli çalışacağım personelimin kim olduğunu en azından benim tanımam gerekmez mi?
1: Bu ses, sesiniz kulağıma tanıdık geliyor. Neyse, adım Marie.
0: Yıllar önce beni o iğrenç adamın elinden kurtaran Marie.
1: Ne dedi?

0: Anlamış değilim. Anla Sinan, beni başkasıyla karıştırdınız.
1: Mari,
0: gitsem iyi olacak.
1: Lütfen dur. Bak, şu türü yüzünden kaldırır mısın?
0: Hayır, olmaz.
1: Bırak nazlanmayı.
0: Sakin olasın. Seni uyarmıştım. Bazı durumlar özeldir. Toparlayasın kendini. Kızcağız çay getiriyor.
1: Meraklanma. Kızım, çayları şuraya bırakabilirsin. Gidebilirsin, gerekirse ben sana seslenirim.
0: Konuş Mari. Sana bu caniliği kim yaptı?
2: Boş veresin. Alıştım ben böyle yasamaya.
1: Mari.
2: Bilmesen daha iyi olur.
0: Mari. Kulağımda hep o günün karanlığından kalan bir çığlık yankılanır durur. Yoksa...
2: Üzülme. Masum bir kızın hayatının kararmasına seyirci kalmak yakışmazdı bana. Yüzüme asit atan adam hapishanede. Müdür de genç bir bayanın bıçaklaması sonunda öldü. Biliyorum. Bu dünya kötülerin yeri değil.
0: Sana çok şey borçluyum Mari.
1: İyi ki beni buldun. Şimdi ne yapıyorsun ha? Nerede kalıyorsun?
2: Aslında...
0: Benimle kalmak ister misin?
1: Ayrıca iş başvurunu kabul ettim.
0: Soruma cevap vermedin.
2: İş için teşekkür ederim. Ne olur öyle bakma. Benimle yaşamak kolay değil. Bunun için iyi düşünmelisin. Yüzümü gördün.
1: Ben yüzün için elimden gelen her şeyi yapacağım.
0: Tanıdığım çok iyi estetik uzmanları var. Bak, sakın bana itiraz etme. İzin ver, senin için bir şeyler yapayım. Küçük bir yardım.
3: Benim için yüzünün güzelliğini kurban eden bir Ermeni kadını. Onu tanıdığıma memnunum. Yüreği insan sevgisiyle çarpan Mari, estetik operasyonlardan sonra siyah tülden kurtuldu. Söylediğine göre mutluydu. Benimle kalmaktan şikayet etmiyordu. Yine de geceleri odasında eski fotoğraflarına bakarak ağladığını biliyordum. Bu durum onun için sırdı. Benim bildiğimi de asla öğrenemedi.
1: Efendim? Buyurun benim. Yazı tamam. Son düzeltmeleri yapıyorum.
4: Yarın sabah yazı masanızda olacak.
1: Tamam. İyi geceler.
3: Şu bölümü de tekrar gözden geçireyim.
5: Evimin yalnızlığını paylaşan Mari, geçen ay hayata veda etti. Yaşamdan beklediği tadı aldı mı, kendinden başka kimse bilemez. Geride kalan günlüğünde, yazmayı denesem hayatım birçok kadına ışık tutar sözleri düşündürücüydü. Işık tuttuğu kadınlar arasında ben de vardım. Bilir misin sevgili Mari? Senin gibi ışıklara kadınlarımızın her an ihtiyacı var.
6: Abla? Abla?
5: Ben...
6: Abla, beni tanımadın mı? Amcanın oğlu. Bir zamanlar canına kıymak isteyen oğlan.
5: Ne o? Yarım kalan işini mi tamamlamak istiyorsun?
6: Ne desen haklısın. Ama o günkü sözlerini dinlediğim için mutluyum. İzin ver sana sarılayım.
5: Beni çok şaşırttın. Şu dilinin altındaki baklayı çıkartır mısın?
6: Ailemizde töreler uğruna sevdalar artık yok olmuyor abla. Senin evden ayrılışın birçok gence de evlerini terk etme yemeğini ettirdi. Büyüklerimiz ne söylediyse kâr etmedi. Bunun üzerine yaptıklarının yanlış olduğunu anlayanlar aile büyükleri oldu.
5: Söylediklerine inanmak güç.
6: Dahası da var. Biliyor musun, hiç kimse sana dargın değil.
5: Peki sen bu şehirde ne yapıyorsun?
6: Silah tutan elime kalemin yakışacağını söyleyen ablamı dinledim. Şimdi üniversite öğrencisiyim. Ortaokulu

0: Liseyi dışarıdan bitirdim.
1: İşte buna çok sevindim.
0: 2 yıl sonra öğretmen olacağım. Ben de görev yapacağım okullarda törelerin yanlışlarını anlatırken sevgiyi öğreteceğim.
1: Aferin sana. Okumak, karanlığın kapılarını ebediyen kilitlemektir.
0: Abla, sen görüşmeyeli çok güzel olmuşsun. Yoksa evlendin mi?
1: Hayır, evlenecek kadar zamanım olmadı.
0: İstersen seni biriyle tanıştırabilirim.
1: Senin okuduğunu sanmıştım.
0: Kızma ablacığım, şaka yaptım. Birazdan ders başlayacak.
1: Şu ilerideki nakış atölyesini görüyor musun?
0: O ve arka sokaktaki atölyelerin sana ait olduğunu biliyorum. Ama şimdi gitmeliyim.
1: İstediğin zaman gel görüşelim. Nasıl olsa varlığımdan haberdarmışsın.
2: Uzun yıllar sonra baba evime döndüğümde yakınlarımdan bazılarını hayatta bulamadım. Aile içinde karşılanışım anlatılamayacak kadar görkemli olmuştu. Buna karşın babamın evine tekrar yerleşmedim. Nedenini bilmediğim, belki de bilmek istemediğim bir soğukluk aramızdan ayrılmıyordu. Yalnızca annemin bıraktığı çeyiz sandığını aldım.
1: Arkadaşım Mary, kadın en zor anında gülümseyebiliyorsa kadındır derdi. Bana bıraktığı günlüğünün ilk sayfasındaki dizeleri ben de başka kadınlara öğretmeye çalışıyorum.
3: Günün ilk ısıklarıyla duyuldu gri kapının açılışı. Ardından beyaz önlüğüyle göründü satıcı kadın. Çok geçmeden çınlattı sesi sokakların her köşesini. Gel! Gönül bahçesinden aşk alıp aşk satıyorum. Yanında sevgiyi ödül diye veriyorum.
1: Gel! Göz pınarlarını harranın koyunda çatlatıyorum. Sevinçten de olsa satmıyorum gözyaşlarını. Durma gel. Hiçbirine karşılık beklemiyorum. Değerli konuklarım, bugün nakış atölyelerimizin 7.sini hizmete açmış bulunuyoruz. Sokakta kalan, kendini kanıtlamak isteyen, bu hayatın bir ucundan tutunmalıyım diyenler, töre denilen ilkel geleneklere zorla kurban edilmek istenen kadınlarımız. Nakış atölyelerimiz sizin için açılıyor. Bütün çalışmalarımız kadınlardan kadınlara güç verme desteğidir. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.
0: Değerli basın mensupları, röportajlarınız için diğer salonda öğleden sonra toplantı yapılacaktır. İlgilerinizden dolayı teşekkür ederiz.
2: Düşüncelisiniz.
0: Su dünyasının gizemi beni hep etkilemiştir.
2: Bu nedenle mi salon duvarının bir kısmına akvaryum yaptınız?
0: Bu fikir ablamın. Onun denize karşı büyük bir ilgisi vardır. İsterseniz şöyle oturalım.
2: Tamam.
0: Buyurun.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizi dinliyorum.
2: Öncelikle benimle özel görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Sizinle görüşmek isteyen ablam. Diğer basın mensubu arkadaşlar gittikten sonra sizin kalmanızı istedim.
2: Sizce neden olabilir?
0: Kendi açıklama yapacaktır.
2: Yanılmıyorsam siz kardeş çocuklarısınız, değil mi?
0: Doğru. Böyle saygıdeğer birine silah çeken de benim.
2: Yazdığınız kitapta pişmanlıklarınızı anlatıp bir tür günah mı çıkarmak istediniz?
0: Kitabın içeriğinde baba evini terk eden, kendine duyduğu güvenle hayatını sürdüren bir kadın anlatılır. Sizde kitabım var, okumuşsunuzdur.
2: Kitabın tamamını okumadım ama şöyle bir baktım da kişilerin adı yok. Neden?
0: Ablam yaşadıklarını kendi adına değil, birçok kadın için yaşadığını söyler. Amacı kadının gücünü ön plana çıkarmaktı.
2: Sizce ablanız için hayatın anlamı ne olmuştur?
0: Hayata bir martının gözüyle bakar. Kitabı okuduğunuzda göreceksiniz. Bazı şiir denemeleri bulunmakta. Şiirlerinde hiç ümitsizlik yoktur. Duygularını sevgisine katmıştır.
4: Kendisiyle ne zaman görüşeceğim?
0: Ben odasına gidip bakayım. Yalnız doktorların uyarılarını dikkate almayı unutmayın.
2: Aa, merak etmeyin, yormayacağım onu.
4: İsterseniz sohbetimize siz de katılabilirsiniz. Benim için sorun olmaz.
0: Ama ablam için sorun olur. Ben bakayım. Hazırsa haber veririm. Ha, bu arada ne içersiniz?
4: Soğuk bir şeyler olursa sevinirim.
0: Peki.

0: Yarım saattir bekliyorum. Acaba görüşmeyi kabul etmeyecek mi? Biraz etrafa bakınayım.
1: Salondaki eşyaların bir kısmı antika olmalı.
0: Duvardaki tablolar makine nakışıyla işlenmiş.
1: Uzaktan bakıldığında yağlı boya gibi görünüyor.
0: Ay, şu tablodaki kadın ne kadar güzel. Ya şu? Elleri nasırlı, yüzü soğuktan çatlamış, sıcaktan yanmış kadınlar.

0: Kadın gözyaşını içine akıtmaya başladığı zaman korkulması gereken biri olur.
1: Hangi bakımda?
0: Gözyaşlarının kaynağı sevdaysa bunu mutlak karşısındakine hissettirir.
2: İlginç bir yaklaşım.
0: Ya da o gözyaşları hırs uğruna akıyorsa. Elleri nasır oluncaya kadar çalışır, emek verir. Sonunda da amacına ulaşır. Ama ağladığını asla kimseye göstermez.
1: Yani sizin gibi.
0: Oturalım mı?
2: Olur.
0: Ayakta durmaktan şu günlerde şikayetçi olmaya başladım.
3: Biliyor musunuz?
2: Bir şeylerden şikayetçi olmak size hiç yakışmıyor.
0: Aslına bakarsanız bu durumu ben de kendime yakıştırdığımı söyleyemem.
2: Olamaz. Yağmur da tam yağacak zamanı buldu.
0: Bahar yağmurları umut doludur. Bereketin, bolluğun işaretidir. Meraklanmayın. Bu yağmur uzun sürmez. İnanın bana, iri taneli yağmurlar havayı serinletmek içindir.
3: Böyle günleri seviyorsunuz.
0: O hayata bakış açısına bağlıdır. Ben yaşadığım bütün zorluklara karşın güneş ışığını görmeye çalışırım.
2: Çok güzel, çok hoş bir kadınsınız.
3: Neden evlenmeyi düşünmediniz? Yoksa yaşadığınız o kötü olayı hiç unutamadınız mı?
0: Evliliğe hiçbir zaman sıcak bakmadım. Erkeğin gözetimi altında olmak bana cazip gelmedi. Buna karşın evlenmek için çok teklif almışımdır.
3: İlginç bir düşünce.
0: Farklı olmayı sevenlerdenim.
2: Sıradan bir yaşam sürmek istemediğinizi anladım da.
0: Doğup büyüyüp evlenmek, çocuklarını yetiştirdikten sonra hayata veda etmek. Bunlar bana göre değildi.
3: Neden?
0: Unutulmak istemiyordum. Sıra dışı olmak benim yaratılışımda vardı belki.
2: O zaman töre baskısının sizin için kaçınılmaz bir fırsat olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Kim bilir? Belki de.
2: İzin verirseniz son bir sorum daha olacak.
0: Dinliyorum.
2: Benimle neden özel olarak röportaj yapmak istediniz? Ya da neden çalıştığım gazete?
0: Gazete seçmem. Ama sizinle görüşmeyi istedim. Sorularınız bana farklı geldi. Bunun yanında heyecanınız. Belli ki işinizi severek yapıyorsunuz.
2: Haklısınız.
0: Ben de işimi zevkle yaptım. Yalnız pazarlama işinde olduğu gibi hiçbir zaman heyecanlı çalışmadım.
2: Sözleriniz beni şaşırttı.

0: Ne gelin, size bir şey göstereceğim.
1: Ay, izin verin size yardımcı olayım.
0: Fazla uzağa gitmeyeceğim. Şu ilerideki tahta merdivenleri görüyor musunuz?
1: Gördüm. Buyurun, koluma tutunabilirsiniz.

0: Gül ağacından yapılmış çeyiz sandığı.
1: Çeyiz sandığı bizlerin umutlarını, hayallerini, kendilerine sakladıkları gözyaşlarını gizler.
0: Belki bilemeyiz ama her çeyiz sandığında birçok kadının gizleri saklıdır.

0: Alo, merhaba. Beni hatırladınız değil mi? Bu sabah hastaneye sizi ziyarete gitmiştim. Taburcu olduğunuzu oradan öğrendim. Evet. Tekrar geçmiş olsun. Sağlığınıza kavuşmanıza sevindim. İnanın evinize gelmek isterim. Anladım. Cumartesi günü 5 çayında yanınızda olacağım. Sizin de bildiğiniz gibi gazetede çıkan yazı hanımlarımız tarafından beklediği ilgiyi gördü. Peki. İyi günler. Saygılar.
1: Bu defa kapı zili hangi hanımın güllerini getirdi acaba?
2: Anne.
0: Beni beklemiyordun. Söylemene gerek yok, yüz hatlarından anlaşılıyor.
2: Anne.
0: Yavrucuğum, kendine ait bir evin olabilir. Bu durum anneni unutman ya da evine gelmeyeceğim anlamına gelmez. Onca yolu kızınla kapı önünde konuşmak için mi geldim?
2: Ay, özür dilerim anne. Gel içeri geçelim.
0: Salonun her köşesini sepet sepet güller, karanfiller kaplamış. Yavrucuğum, en sonunda hayatını paylaşacağın birini mi buldun?
2: Anne. İstersen şöyle bir oturalım. Hı? Ayakta kalma.
0: Hiç beni unutsun diye bekleme. Şuraya oturabilirim. Ayaklarım. Amma ağrımışlar.
2: Ayakkabılarını çıkar da sana o sevdiğin yumuşak terlikleri getireyim.
0: Tamam. Birini mi bekliyordun? Bak, ben de ayakkabılarımı çıkarttım. Dur kızım, hemen açma kapıyı. Neyse işte giydim.
2: Rahat ol anne, beklediğim kimse yok. Buyurun. Evet benim. Teşekkür ederim. İyi günler. Yavrucuğum kim geldi?
0: Beyaz karanfiller. Hala şu delikanlının kim olduğunu söylemeyecek misin?
1: Biliyor musun sevgili Tonton anneciğim? Benden sıkıldığını hiç düşünmemiştim.
0: Sıkılmak mı? Bunu da nereden çıkartıyorsun?
2: Baksana, beni hemen evlendirmeye kalkıyorsun. Hani bana her zaman kız evinin naz evi olduğunu söylerdin?
0: Ben de kızımı hemen verdim gitti demedim ki. Yalnızca delikanlıyı tanımak istedim. Ama tanıştırmak istemesen de sana kırılmam.
2: Anne, şu topuklu ayakkabılardan kurtulmayı denesen. Hadi terliklerini giy. Ben de karanfillere bir vazo bulayım.
0: Allah'ım, kızımın karşısına çıkan delikanlı iyi biri olsun. Ben yandım, yavrum yanmasın. Masadaki gül sepetinin üzerinde kart duruyor. Bakayım delikanlının adı neymiş. Ama burada...
2: Anne?
1: Çok şaşırmış görünüyorsun.
2: Bütün bu çiçekler okurlarımdan geliyor. Birçoğu da kadın.
0: Affedersin yavrum ama... Sen bu çiçekleri hak edecek kadar ünlü bir köşe yazarı değilsin ki. Dahası... Çok tanınan biri de...
2: Anne, uzun süredir üzerinde çalıştığım bir yazı dizisi vardı.
0: Biliyorum.
2: Yazımda isim vermeden bazı kadınlarımızın hayat mücadelesini anlattım. Araştırmalarım boyunca ilginç hikayelerle karşılaştım. Sonra... Bunu buldum.
0: Bu paket. Kızım.
1: Lavanta kokulu çeyiz sandığı.

Yanında bir köşede duruyordu bu kağıt mendiller. Ben bu mendillerin parasıyla buralara geldim. Hiçbir zaman başım eğik olmadı. Çünkü yanımda o mendilleri satan annem vardı. İstedim ki bana gurur veren gerçekler sandığımın içinde kalmasın. İşte bu yüzden çeyiz sandığının kapağını aralık bıraktım. Bu güller de kapağı aralık bırakılan başka çeyiz sandıklarından dökülenler.

0: Kuş Öyküleri.
1: Gökyüzü her zaman bilinmezi çağrıştırır. Fakat aynı zamanda özgürlük hissi de verir. Uçmak bu hissin en güzel tezahürüdür. Çünkü uçmak yalnızca fiziksel bir yükselme değildir. O aynı zamanda insanın sınırlarını aşma arzusunun somut bir halidir. Gökyüzünde süzülmek tehlikeler de barındırır. Her an dikkat ve kusursuz bir kontrol bu işin olmazsa olmazıdır. İşte bazı mucitlere neden uçağı kendi kendine uçurmayalım sorusunu sorduran da budur. Yanıtsa 1912'de Amerikalı mucit Elmer Sperry'den gelir. O yıl Sperry, jiroskop teknolojisini kullanarak uçağın yönünü otomatik olarak sabitleyen bir sistemin temelini atar. Ve dünya otomatik pilotun doğuşuna şahitlik eder. Yıllar geçtikçe otomatik pilot yalnızca yön sabitlemekte kalmaz. O teknolojik gelişmeleri eşlik ederek adeta düşünmeye başlar. 1930'larda Sperry'nin oğlu Lawrence Sperry sistemi daha mükemmel hale getirir ve otomatik pilot yükseklik, hız ve dengeyi de kontrol altına alır. Artık pilot ellerini kumandadan çekse bile uçak rotasında ilerlemeye devam eder. Yani uçuşlar hem daha güvenli hem de daha konforlu olur. O artık ikinci bir kaptandır. Devreye girdiğinde özellikle uzun mesafeli uçuşlarda pilotlara yalnızca gökyüzünün tadını çıkarmak kalır. Bugün otomatik pilot yalnızca uçaklarda değil, uzay araçlarında, gemilerde ve hatta otomobillerde bile yer bulur. Karar verebilen, analiz yapabilen, değişken koşullara tepki verebilen gelişmiş sistemler haline gelir. Otomatik pilot, teknolojinin sade bir ürünü değil, aynı zamanda insanın gökyüzüne duyduğu güvenin, cesaretin ve mühendislik dehasının sessiz bir nişanesidir.
0: Öyküleri.

Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Keyfiniz yerinde mi? Ben geçen hafta çok güzel bir şey izledim. Siz de bunu mutlaka televizyonunuzdan izlemişsinizdir. Boğaz yarışı. İstanbul Boğazı'nda yapılan yarış.

0: gelmiş. Beni çok coşturdu. Türkiye Mimli Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği 38.'ydi bu. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı. 64 ülkeden yaklaşık 2500 kişi katılmış bu yarışa. Düşünsenize ne kadar önemli. 1989'da yalnızca 68 yüzücüyle başlayan bir yarış. Vallahi harika. Ben biraz girişini gördüm, sonra televizyondan izledim ve İstanbul'uma bir kere daha hayran kaldım. Yukarıdan çekilen görüntüler, boğaz, boğazın iki yakası ve yüzücülerin sırtlarındaki kırmızı balonlarla uçup gidip yüzmesi vallahi bana göre çok şairaneydi. E tabi bu yarışın bir de birincisi vardı. İşte ben bu akşam bu muhteşem yarışın şampiyonu Selim Oğuz'la beraberim mikrofonun karşısında. Selim Oğuz 19 yaşında. Evet, gencecik. Şimdi bu programlar içinde benim genç arkadaşlarımdan biri de Selim Oğuz oldu. İnsan kütüphaneme katıldı Selim de. Merhaba Selim, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: 19 yaşındasın, hayatın içindesin ve bağrındasın. 19 yaşında olmak nasıl bir duygu?
1: Gerçekten çok genç, hayat hızlı.
0: Farkında mısın hayatın hızlı olduğunu?
1: Yani zaman çok hızlı gidiyor, akıp gidiyorsun gibi.
0: Gidiyor mu?
1: Gidiyor.
0: Fark edebiliyor musun bu yaşta?
1: Fark ettim. Daha geçen 12 yaşında yaptığım şeyleri hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Şu anda 19 yaşında yetişkin oldum. 18 yaşı doldurduk.
0: Yetişkin sayıyorsun değil mi şimdi?
1: Evet.
0: Ben kendimi hangi kategoriye koyayım acaba? Ben de ikinci nesil yetişkin. Yeni nesil de diyebiliriz bunu. Hı-hı. Ve karşımda ne mutlu ki böyle aramızda kocaman yaş farkı var. Ama aynı dili konuşabiliyoruz. Aynı duyguları yaşayabiliyoruz. Aslında burada kendime çok büyük bir gurur, çok bir ayrıcalık tanıyorum ve tebrik ediyorum kendime. Bu bir gerçek. Ben 19 yaşındaki bir gençten karşılıklı konuşabiliyorsam ve gündemi tartışabiliyorsam helal olsun. Peki Selim Oğuz, yüzerken hangi duygular? Boğaziçi, kulaçların, dalgalar, bedeniz. Anlat bakayım.
1: Suya atladıktan 10-15 dakika sonrasında bir korkma yaşadım. Korktum orada. Çünkü benim hedefim birincilikti. Acaba düşünüyorum birinci olabileceğim mi, olamayacağım mı korkusu da yaşadım yüzerken.
0: Hatta şimdi suya daldığın anda şampiyon olacağım mı dedin?
1: Şampiyon olacağım dedim ama ilerleyen zamanlarda da şey düşündüm. Acaba şampiyon olamayacağım mı, olabilir miyim, olamayacağım mı korkusu yaşadım.
0: Yüzerken?
1: Yüzerken tabii ki, yüzerken. 10 ve 15. dakikalarda sırasında onu duyguyu yaşadım. Öyle daha da hızlanmaya başladım işte. O korkuyla daha da hızlandım.
0: İlk 15 dakika. Tahmin ediyorum 51 dakika yüzdün değil mi?
1: 51 dakika 13 saniye.
0: 51 dakika. Şimdi ilk 13'te bir bocalama var.
1: Var, o kesinlikle.
0: Kesinlikle var. Peki bir gece evvelinden bir formasyon alabiliyor musun kendine ertesi gün için?
1: Bir gece öncesinden mental olarak hazırladım kendimi yarışa.
0: Demek ki telaşla ama atladın denize, şampiyon olacaksın. Peki şampiyon olmaya nasıl karar verdin? Bu nasıl bir duygu? Bu ilaçtan olmaz.
1: Yok, yok.
0: Ha, bak, burası ilaçtan olmaz.
1: Onun arkasında yatan bir disiplin var.
0: Bir psikolojik durum var. Ben bu yarışı kazanacağım.
1: Hı hı.
0: Her yarışa girerken bu duyguyla mı yarışırsın?
1: Çoğunlukla evet.
0: Çoğunlukla kazanır mısın?
1: Çoğunlukla istediğim hedefe ulaşırım. İstediğimi yaparım.
0: Yaparsın.
1: Yaparım.
0: Ne zaman karar verdin yüzme sporuna takılmayı?
1: 6-7 yaşlarında ikinci sınıfa giderken.
0: Ailenin,
1: hı hı,
0: coşkusundan mı yoksa sen mi karar verdin?
1: Aslında ben de karar vermedim. Bir gün okulda yemek yerken ikinci sınıfta Enka'dan yetkili hocalar gelip boyumuza kilomuza bakmıştı öğrencilerin. Ben de yüzme biliyordum, ailem sağ olsun. Sonrasında bizi test etmek için Enka Spor Kulübü'ne davet ettiler. Ben de oradan yüzme bildiğim için o testi geçtim. Öyle de ailemin desteğiyle de buraya kadar geldim. Yaklaşık 13 yıl oldu.
0: Hayat rastlantılar seni bu tarafa doğru yönlendirdi.
1: Rastlantılar.
0: Mutlu musun?
1: Gerçekten çok mutluyum.
0: Spor insanın hayatında ne değiştiriyor?
1: En önemli şey disiplin. Bir kere hep disiplinli oluyorsun mesela. herhangi bir işe başlarken o işi disiplinli bir şekilde yapıyorsun. Mesela yarım bırakma gibi huyu yok. Çünkü mesela antrenmanına giderken de sabah 7'de antrenman

0: oluyorsa 6.45'te orada oluyoruz. 15 dakika erken. Sabah akşam bütün antrenmanların hepsine 15 dakika önce gidiyoruz. Güzel bir disiplin sağlıyor.
1: Karar vermek ve yapmak. Ne kadar güzel bir şey. Sen bu yaşında, 19 yaşında karar veriyorsun ve kararını gerçekleştirmeye uğraşıyorsun. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Aslında hayatın tamamında hepimizin mutlaka kararlı yola çıkmamız lazım. Bu bir örnek senin yaptığın. Küçük çaplı bir örnek ama büyük örnek bu. Karar ver ve yap. Karar ver, yola çık ve yap, değil mi?
0: Emin ol, aynen öyle.
1: Evet.
0: Emin ol ve yap. Karar ver, yap.
1: Peki Boğaz'da yüzerken Boğaz'ın güzelliğinin farkında mısın? Herhalde değildin.
0: Gerçekten baktım ona. Yüzerken arkama dönüp bakıyordum mesela o köprünün güzelliğine, manzarasına. Solda bir tane elektrik direği vardı, onun dağa bakıyordum, çok güzeldi. Ama yüzerken baktım yani, ben etrafı gözetledim biraz.
1: İstanbul ne güzel şehir değil mi?
0: Gerçekten çok güzel şehir. Çok güzel.
1: Çok güzel şey.
0: Çok muhteşem ya.
1: Ben de görüntüleri televizyonda sonradan izlerken çünkü orada değilim de o gözden göremiyorsun o telaşla. Ama yukarıdan çekmişler işte bu yeni teknolojilerle, dehşet.
0: Dronlarla çeken oldu. Ben de gördüm görüntüleri, böyle manzara müthiş ya, muhteşem bir şey. Müthiş gerçekten.
1: Nasıl değişti dünya? Ne kadar zamandır değişti senin tarihine göre? Benim tarihime göre çok geniş. Şimdi yukarıda dronları görüyorsun, üzerinden geçiyor, seni çekiyorlar. Burnuna kadar da gelebilirler. Yakın plana kadar da gelebiliyorlar. Peki esas soru şu. Biz, benim neslim, gelişen teknolojiyi, her teknolojiyi şaşkınlıkla baktık. Birini açtık, öbüründe bir daha şaşırdık. Ve böyle düşün, ben buzdolabı olmayan bir evde büyüdüm. Çünkü Türkiye'de buzdolabı yoktu. Kuyuya sallardık. Gıdaları bozulmasın diye oraya. Şimdi düşün, oradan gelmiş bir neslim ben. Biz hep şaşırdık. Peki seni şaşırtan yeni teknolojiler var mı?
0: Beni şaşırtan bir şey olmuyor çünkü. Mesela yeni bir şey çıkıyor, şaşırmıyorum artık, alıştım. Yapay zeka çıktı şimdi, robotlar çıkıyor. Beni hiç şaşırtmıyor çünkü. Yapay zeka da aynı insan gibi konuşmaya başladı. Geçen ilk kez konuşayım dedim onunla. Gerçekten arkadaşım telefondan konuşuyor sandım onu ben. Meğersem yapay zekalı konuşuyormuşum ama. Gerçekten hiç şaşırtmıyor.
1: Hakikaten şaşırmıyorsun.
0: Yok artık şaşırmıyor.
1: O zaman bize ne mutlu. Biz hep şaşırdık. Şaşıra şaşıra büyüdük. Demek ki bizim hayatımızda sürprizler vardı. Ne acı. Sizin hayatınızda sürpriz yok bana göre. Tabii sen bunu başka türlü yorumlayabilirsin.
0: Teknoloji konusunda gerçekten yok ya. Sürpriz yok öyle.
1: Peki başka bir şey var. Burada ne kadar çok, aşağı yukarı burada okuduğum kadar 64 ülkeden yaklaşık 2500 kişi yarışa katılıyor. Senin katıldığın grupta kaç kişi var? Aşağı yukarı.
0: Benim yaş grubum 19-24'tü. Aşağı yukarı orada da 300-400 kişi vardır tahminen.
1: 300-400 kişiyle yarıştın.
0: Hı hı. 19-24 kategorisi.
1: Kız erkek karışık mıdır?
0: Kız erkek karışık ama birincilikler mesela genel klasmanlar değişiyor. Kızlar farklı ödül alıyor, erkekler farklı ödül alıyor.
1: Evet, evet. Yani onların kategorileri farklı. Hı hı. Anladım. Çok büyük bir rakam ama 2500 kişi toplamda katılmış olmaz. Organizasyon da galiba hatasızdı. Gördüğüm kadarından.
0: Yok, hatasızdı. 1250 Türk sporcu, 1250'de yabancı uyruklu sporcular vardı.
1: Vallahi ben Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ni buradan tebrik etmek istiyorum. Dehşet bir işti bu.
0: Gerçekten çok büyük bir organizasyon. Çok da güzel oldu.
1: Hatasız.
0: Hatasız, hatasız.
1: Şimdi o kırmızı şamandıraları, o içi hava mı dolu onların?
0: Hı hı, hava dolu. Kapağı oluyor, kapağını açıyoruz, ağzımıza dolduruyoruz onu. Yaklaşık 3-4
1: şişiriyorsunuz.
0: 3-4 üflemeli şişiriyoruz. Kemer oluyor. Belimize de kemeri bağlıyoruz. Öyle atlıyoruz. Zaten çok uzun bir şey de değil o.
1: Evet, görmeyenlere ben de bir kere daha burada tekrar etmek istiyorum. Bunlar şamandıra. Suyun üzerinde içi hava dolu. Ve Selim'in bahsettiği gibi de bele bağlanıyor. O, siz yüzerken arkanızdan bir kırmızı top diyelim ona, o da yüzüyor. Peki bu şamandıraların faydası ne?
0: Faydası kaybolmamız mesela, Allah korusun bir şey oldu.
1: Akıntıya kapıldın, gidiyorsan seni görüyorlar.
0: Görüyorlar, daha kolay görüyorlar mesela.
1: Geçen sene bir kişi kaybolmuş böyle.
0: Rus yüzücü.

0: Evet, o kaybolmuş. Onu da okudum. Ve garanti alıyor seni. Can kemeri gibi bir şey. Peki yüzmeyi zorlaştırmıyor mu?
1: Ben de atlamadan önce hep çok düşündüm. Acaba yüzmeyi zorlaştıracak mı diye, nasıl bir engel olacak diye. Suya atladıktan sonra hiç hissetmiyorsun onu. Hiç
0: Peki
1: hissetmiyorsun.
0: bu nereden bulunmuş? Kimin icadı? Hiç öyle soruşturdun mu bunu?
1: Onu hiç soruşturmadım ama geçen sene huysuzcu bu olduğu için ondan önlem almışlar. Bir daha yaşanmaması için bayağı da güzel olmuş.
0: Görüntü de çok güzel.
1: Görüntü de çok güzel. Ben izledim yukarıdan. Kırmızı kırmızı.
0: Kırmızı topların boğazda bir uçtan bir uca gidişi var. Değil mi?
1: Evet, ben hatta yüzerken bakıyordum. Ben suya geç atladım 7-8 dakika. Kafamı kaldırıyorum, bakıyorum. Her yer kırmızı. Bayağı güzeldi o. Suyun üstünde böyle toplar var.
0: Peki yüzme senin hayatında neyi değiştirdi?
1: Yüzme benim hayatımda öncelikle disiplin, dediğim gibi. Onun
0: Getirdi, evet.
1: disiplin çok büyük büyük getirdi. Saygıyı getirdi. Saygı da önemli benim için. Hocalarımdan karşı konuşa konuşa saygı.
0: Okul hayatında artı eksi bir şey var mı?
1: Okul hayatıma çok büyük bir artısı var. Ben Haliç Üniversitesi'nde okuyorum. Yüzme sayesinde %100 burslu girdim ben oraya. A milli sporcusuyum. Bir ay önce geçtiğimiz ayda oldum. Okul beni işte milli sporcu

0: Birinciliğim var. Açık yarışta üçüncülüğüm var. Sonrasında belimde fıtık oluştu. Fıtıktan dolayı çok kelebeğe yönelemedim. Serbest branşına yöneldim. 800 metrede, 1500 metrede açık yarışta üçüncülüğüm var havuzda. Bu Haziran ayında düzenlenen Türkiye Açık Su Şampiyonası'nda milli takım seçmesiydi o işte. Ben orada birinci oldum salselerle 10 kilometre boyunca.
1: Övmek yapamazsın diyorsun.
0: Ya 10 kilometre yaşıydı, 2 saat boyunca sürdü. Saliselerde orada birinci oldum. Yurt dışına gitmeye hak kazandım. Macaristan'a gittim Avrupa gençlere. Ondan bir hafta sonra da Avrupa Büyükler oldu Fransa'da. Açık yarış yarışıydı. Onlara katıldım. Sonrasında geldim. Sezon arasına girdim 2 hafta. 2 hafta tatildeydim ben. Ondan sonra Boğaz yarışı vardı kıtalar arasında. Ona katıldım. Öyle de devam ettim. Şampiyon oldum oradan.
1: Tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi Boğaz içinde.
0: Boğaziçi'de birinci oldum. Şimdi yine sezon tatilindeyim. Sezon arasındayım. Bir hafta kaldı bitmesine.
1: Eğitim hayatım nasıl geçti bu arada?
0: Eğitim hayatım ilk başlarda zorlayıcıydı. Çünkü mesela benim antrenmanlarım 8-10, 2-4 arası. Arası 4 saat. Şimdi
1: Her
0: mesela
1: gün mü bu?
0: her gün her gün sabah akşam.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir daha söyler misin saatlerini?
0: Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma. Sabah 8-10, akşam 2-4. Çarşamba günleri sadece 2-4.
1: Kaç
0: Akşamları da
1: senedir böyle?
0: yaklaşık bu 12 yaşından beri. Böyle çift antrenman.
1: Ya fedakarlık isteyen, yani başarının başında fedakarlık var. Çalışma var. Onu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu antrenmanlar okula mani oldu tabii.
0: Okula ilk başlarda mani oldu. Mesela ben 8-10 antrenman bittikten sonra direkt koşarak okula gidiyordum. 10'da ders oluyordu mesela. Bazen geç kalıyordum. Hoca bir şey demiyordu. Anlayış gösteriyordu. Ona giriyordum. Ondan çıkıp bir daha 2'de antrenman oluyordu. O arada mesela ben bazen hiç yemek yemeyip antrenmanlara katılmışlığım oldu. Öyle olunca da antrenmanlarım çıkmıyordu. Akşam antrenmanları öyle çok iyi yapamıyordum. Sonra hocalarla konuştum işte. Hocalar sağ olsun anlayış gösterdi. Artık mesela okula gitmedim. Sadece sınav dönemlerinde arkadaşlarımdan not alarak sınavlara girip geçtim öyle. Yüzmede daha iyi antrenmanlarımı yaptım. Bir antrenman zaten 7 kilometre oluyor. O çok zorluyor insanı. Günde 14 kilometre yüzüyoruz biz yaklaşık.
1: Bir dakika dur, çok yoruldum. Sen anlattın, ben yoruldum valla. Peki yeni nesil dediğimiz, yani senden küçükler olacak. Bu yolda yola çıkanlar. Onlara ne demek isteriz?
0: Onlara aklında olanı yapsınlar. Biz de büyükler olarak onlara yardımcı olacağız zaten. Elimizden geleni yapacağız. Sakın bırakmasınlar. Düşseler de kalksınlar. Biz çok yaşadık o düşüşleri. Düşseler de kalkabiliyor. Hep mental iyi olsun.
1: Yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek nasıl bir duygu?
0: Gerçekten ülkemi temsil etmek çok güzel bir duygu. Üstümde Türkiye bayrağını taşımak. Açık yaştaydım ben. Avrupa 20 oldum öyle. Olimpiyat şampiyonluğu
1: Kaç
0: vardı.
1: yaşındaydın?
0: Ben 19 yaşındayım.
1: O zaman hani bu dediğin yarışmalarda.
0: Açık yaşta o. Olimpiyat şampiyonluğu vardı. 30 yaşında vardı, 25 yaşında vardı. Hepsinin bir geçmişi var.
1: Evet.
0: Tecrübesi var. Ben daha yeniyim o işte. Yeniydim o kategoride. En genç sporcu olarak temsil etmek ülkemi gerçekten çok güzel bir duygu.
1: Valla Selim muhteşem. Sayın Selim Oğuz kardeşim. Peki Boğaz'da Asya'dan Avrupa'ya bu yarışa katılmak. Sadece bu bir yüzme yarışı mıydı sana göre?
0: Bence değildi. Yüzme yarışının yanı dışında 64 ülkeden 2500 sporcu, 1250 Türk, 1250 yabancı sporcu suya atladığımızda Asya'dan Avrupa'ya yüzerken iç içeydik, beraberdik. Aynı zamanda bizi beraber tutuyordu. Bütün ülkeler birleşti. Yüzerken beraberdik yani o duyguyu da hissettim. Düşündüm yüzerken de hem 64 ülkeden 2500 kişi aynı bir hiza içinde yüzüyor.
1: Yani bu Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı aslında dünyayı da kenetleniyor. 64 ülke dile kolay çünkü. O anlama geliyor değil mi? 64.
0: Evet, dünyaya da iş şey yapıyor. Hepimiz birlikte olup yüzüyoruz. Bir rota oluyor.
1: Ne mutlu bunu yaşadın. Daha evvelki seneler katılmış mıydın?
0: Toplam 3 kez katıldım. Bu benim 3. kez katılışımdı. Geçen sene katılmadım. Ondan önceki sene ve ondan önceki sene katıldım. İlk katıldığımda 5. olmuştum. İkincisinde 16. oldum. Şimdi şampiyon oldum.
1: Madalya mı verdiler?
0: Madalya ve kupa verdiler.
1: O kaç tane madalyam ve kupam var evde bakayım?
0: Hiç saymadım, bereket kaçmasın diye. Hiç
1: Saymadın mı?
0: saymadım gerçekten.
1: 19 yaşında kupalar ve madalyalarla başlayan bir hayat. Ne güzel. Böyle emeklerin böyle güzel karşılığı.

0: Var tabii ama hep bunlar senin de anlattığın gibi fedakarlık isteyen işler.
1: Çok büyük fedakarlık istiyor.
0: Yalnız şöyle bir şey var benim gözlemlediğim, sporcular bir gün gelip sporu bıraktıklarında vücutlarında kalıcı hasarlarla beraber emekli oluyorlar. Yüzme sporunda kalıcı hasar oluyor mu sporu getirdiği?
1: Yüzme sporunu bıraktıktan sonra ben hiç kalıcı hasar olan birisini görmedim. En kötü şey olabilir. Antrenman esnasında aktif spor halen daha yüzüyorken omuzunda yırtılma oluyor. O süreç yaklaşık 6 ay falan sürüyor. Bazılığı büyük bir yırtılma oluyor. Öyle olunca da tekrardan toparlanabiliyor fizyoterapiste. Ama ben mesela yüzmeyi bırakan öyle kalıcı hasar bir şey olduğunu görmedim.
0: Rastlamadan.
1: Yok, rastlamadım.
0: Sen şu anda kelebek mi
1: Ben
0: yüzüyorsun?
1: kelebek yüzüyorum. Hem kelebek hem serbest.
0: Branşın bu.
1: Hı.
0: Hedefin nasıl gözüküyor?
1: Hedefim seneye olan milli takım yarışlarına tekrardan katılmak. Ondan sonra 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılıp ülkemi temsil etmek.
0: Olimpiyatlar.
1: Hı. İnşallah.
0: Tabii olimpiyatlar başlı başına bir olay. Onu yaşamak bile bir olay.
1: Ona yaşama gerçekten güzel bir duygudur ya. Hiç yaşamadım ama umarım inşallah yaşarım.
0: Ama oraya seçilmen için de belli baremler var değil mi,
1: Hı.
0: atlaman gereken?
1: Barajlar var. İki tane baraj oluyor. A barajı ve B barajı oluyor. Mesela A barajını kimse geçemediyse B barajını geçen bir kişi götürülüyor. A barajını geçen de iki kişi götürülüyor.
0: Sen kendin için ne düşünüyorsun? Kararın ne?
1: Gelecek sezon için çok çalışıp bütün antrenmanlarımı en iyi şekilde yapıp olimpiyata katılmak.
0: Karar gene verildi yani.
1: Karar verildi.
0: Karar verildi.
1: Verildi.
0: Ya karar zaten çok önemli. İnsan hayatının bana göre en yapıcı tarafı karar vermek. Ha, kararını ne derece uygulayabilirsin, o ayrı konu. Şartlar değiştirebilir onu ama karar vermek çok önemli. Ne mutlu sana. Karar vermeyi, gerekliliklerini bu yaşta 19'unda öğrenmişsin. Şimdi senin 19'una bakıyorum. Kendi 19'umu düşünüyorum. Aramızda dağlar kadar fark var. Ben 19 yaşında bu bilinçte değildim. Bizim dönemin 19'u zavallıydı. Biz radyo biliriz. Biz bir şey bilmeyiz yani. Ama bizim çok güzel öğretmenlerimiz vardı. Bizi yetiştiren başta ilkokul öğretmenlerimiz muazzamdı. Orta öğretimde yani ortaokul ve lise öğretmenlerimiz bence deryaydı. Deryaydı. Bizim artımız o. Sizde böyle bir şeyler var mı yok mu onu bilemiyorum. Selim, ailenin desteği de hep oldu değil mi sana?
1: Ailemin desteği her zaman oldu, her saniye. Hiç yanımdan ayrılmadı. Onlara da gerçekten çok
0: Peki biz
1: teşekkür ederim.
0: ailelere buradan bir şey söyleyelim o zaman. Çocukları yetenekliyse sahip çıksınlar değil mi?
1: Çocukları yetenekliyse gerçekten sahip çıksınlar. Hatta yeteneği daha öğrenmemişlerse başka sporlara yönelip keşfetsinler. Herhangi o sporda olmuyorsa başka bir spora. Ama hiç sporun peşini bırakmasınlar. Her zaman çocuğun yanında olsunlar. Spora götürsünler. Benim annem mesela hamile hamile beni götürüyordu. Yani ailele demek istediğim bu.
0: Ne güzel. Aile çok önemli. Aile çok önemli. Bir de senin enteresan tarafın, tabii spordan her şeye rağmen okulu bir arada götürmüşsün. Eğitimsiz de olmuyor.
1: Eğitimsiz olmuyor. Ya ikisini beraber götüremiyorsan da arkadaşlarından sonra notları alıp öyle. Çünkü mesela spor bir yere kadar, spordan sonra hiç eğitimde bir
0: Ama
1: şey
0: onlara
1: öğrenmiyorsun.
0: oturup tekrardan çalışıyorsun.
1: Evet,
0: Eksiklerini
1: tabii.
0: okumadan olmuyor.
1: Yok, okumadan olmaz.
0: Türkiye'deki aslında basketbol ve voleybolu çok yüksekte olmasının tek sebebi hepsinin okullu olması.
1: Eğitim alıyor olması.
0: Doğru mu?
1: Evet. Bence de. Çünkü mesela spor bir yere kadar eğitim almazsan akılda bir bilgi kalmayacak.
0: Olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Bir şey eksik kalıyor. Çok enteresan. Benim çok ilgimi çekiyor. Ben bu eğitimle sporu iç içe düşünüyorum. Eğer iç içe yaparsan başarı çok yüksek. Dikkat et, Amerika'da hep kolej öğrencileri atletizme de oradan geçiyorlar, basketbola da, futbola da hep kolejlerden geliyorlar.
1: Evet.
0: En azından bir kolejleri var.
1: Kolejlerden geliyor, onu hep biliyorum.
0: Mutlaka, hatta Senin dediğin gibi onlara yüksek okullarda da destek çıkılıyor. Okul takımlarında oynanması için. Çünkü milletler kişiliklerini ve bayraklarını dünyaya bir tek sporla duyurabiliyorlar. En büyük etken bu. Propaganda yapacaksan çok konuşmaya lüzum yok. Sporcun bayrağını kaldırsın. Doğru mu?
1: Doğru. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yüzmede de mesela öyle. Yurt dışında üniversite adına yüzüyorsun. Kulüp adına değil. Üniversiteni temsil ederek yüzüyorsun. Hem eğitimini alıyorsun orada. Üniversitede kalıyorsun. Hem de antrenmanlarını üniversitede yapıyorsun.
0: Kulüp üniversitede tanıtıyorsun.
1: Evet. Üniversitede tanıtıyorsun.
0: Yoksa kimse tanıtmayacak.
1: Evet, yurt dışında öyle kulüp yok. Üniversite adına yarışıyorsun. Yarışmalara katılıyorlar.
0: Müthiş bunlar. Geleceğini iyi görüyorsun değil mi?
1: Evet. Daha da iyi olacak inşallah.
0: Çalışmayın ama.
1: Çalışmadan
0: olabilir mi?
1: Disiplin.
0: Vallahi Selim Oğuz, çok teşekkür ederim bu programa geldiğin için. Genç bir arkadaşım, 19 yaşında. Benden aynı dili konuşuyor. Bana da moral verdin ama. Aa, bu çok önemli. En büyük morali ben aldım. Demek ki ben 19 yaşındaki insanla çok rahat ortak konularımız olabilir. Evet. Beni çekip ortak bir şey paylaştık. O zaman şöyle de diyoruz. Yaşasın yaşlılar.
1: Yaşasın yaşlılar.
0: Tabii yaşasın yaşlılar. Yaşlılar kendilerini ama bilmeli, eğitmeli. Hani değerleri olsun ki gençler de onlara gitsin bir şey konuşsun. Bir arada paylaşsınlar hayatı. Ve aslında hep yaşlılara şunu tavsiye ediyorum. Yeni teknolojileri öğrenmeleri lazım.
1: Yeni bir şeylere bakmaları lazım.
0: Bakmaları lazım. Öteki türlü yaşamak çok zor artık.
1: Devir değişti. Yapay zeka çıktı işte.
0: Şimdi. Dünya değişti.
1: Dünya ya. Değişti.
0: Dünya değişti. Sayın kardeşim, küçük kardeşim. Selim Oğuz. Yüzücülük hayatında daha büyük başarıların olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bayrağı havaya kaldır. Geldin, duygularını bizden paylaştın. Çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: sana.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Daha sana yolun açık olsun diyorum. Bugün aslında çok şey öğrendim. 19 yaşındaki bir gençten çok şey öğrendim. Yenilendim. Evet, yenilendim. Gençlerle arkadaşlık yapın. Dostluk yapın, aynı dili kullanmaya çalışın. Çocuklarınız da o zaman anlarsınız. Çocuklarınızdan kopmazsanız, gençlerle yaşların aralarındaki bir kontak geleceğimiz için çok faydalı. Demeyin lütfen, bu zamanın gençleri işe yaramaz. Bunlar saygısız. Böyle bir şey demeye hakkınız yok. İşte karşımda saygılı Selim Oğuz. Ve benimle konuşabiliyor. Gençlere lütfen bundan sonra saygısız, sevgisiz demeyin. Bunlar bizim geleceğimiz. Ve biz bu çocuklarımızı çok seviyoruz. Ben şahsen çok seviyorum. Hepinize güzel günler dilerim. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Teknik yapımda Salih Yılmaz ve program yapımcım Özlem Demir'den beraber... Hepinize kocaman, sevgili, saygılı günler yolluyoruz. Yolunuz açık olsun.

Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Hepinize sevgiler sunuyorum. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Kariyer Atlası programıyla tekrar karşınızdayız. Bizler biliyorsunuz uzun süredir pazartesi günleri TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte hem özel hayatınızdaki hem de iş hayatınızdaki ilerlemenizi, kariyer yolculuğunuzu desteklemeye çalışıyoruz. Seçtiğimiz özel konularla bugün yine karşınızda çok özel bir konuyla bulunmaya çalışacağım ve sizlere zihin duvarlarımızdan bahsedeceğim. Bizim potansiyelimizi engelleyen ve zihnimizin içerisinde bizi daha ileriye taşımaya, götürmeye engel olan neler var, onlara bakacağız sizlerle birlikte. Aslında hepimizin içinde yaşadığı ama duvarlarını pek de görmediği o görünmez küçük hücreyi konuşacağız. Zihnimizin içerisindeki hapishaneden bahsedeceğiz, zihin duvarlarımızdan. Neden yapabileceğimizden daha azını yapıyoruz? Neden o çok istediğimiz hedefe doğru bir adım atacakken gece gündüz rüyasını gördüğümüz şeyi belki de gerçekleştirecekken sanki görünmez bir el bizi omuzlarımızdan tutup geri çekiyor? Yapma, boş ver, yapamazsın, olmaz, uğraşma boşuna. Bugün bu soruların yanıtlarını motivasyon konuşmaları gibi değil de doğrudan kaynağında, yani beynimizin kıvrımları arasında aramaya çalışacağız. Çünkü nörobilim bize diyor ki yaşadığınız bu tıkanıklıklar bir kişilik kusuru ya da motivasyon düşüklüğüne bağlanabilecek ya da tembelliğe bağlanabilecek düzeyde şeyler değil. Bunlar aslında beynimizin onlarca yıl süreçten sonra alışkanlıklarımızla birlikte, genetik faktörlerle ve bilmediğimiz daha birçok şey nedeniyle hayatta kalma mekanizmalarının yan etkileri diyebiliriz. Efendim hazırsanız zihnimizin potansiyelini engelleyen o duvarları tek tek konuşmaya ve yıkmaya başlayalım. Önce o çok sevdiğimiz, çıkmakta en çok zorlandığımız o sıcak yuvadan, sosyal medyada çok sık duyduğum, herkesin bir şekilde diline pelesenk ettiği ve konuştuğu, sıkıştığımızda hemen başvurduğumuz, yani konfor alanımızdan başlayalım. Nörobilim bize konfor alanının sadece bir alışkanlık olmadığını, beynimizin aslında var olan enerjisini tasarruf moduna aldığı bir durum olduğunu söylüyor. Beynimiz vücut ağırlığımızın sadece %2'si. Düşünün, küçücük bir şey. Ama enerjimizin ise %20'sini tüketen bir organ. Bu yüzden beynimiz her zaman tanıdık olan güvenlidir, belirli olan iyidir. Etrafta kendimi gerçekten de güvende hissettiğimde, net, kontrollü alanlar gördüğümde kendimi iyi hissederim dediği noktada az enerji harcıyor. Yeni bir şey denediğinizde ya da beyniniz bir anlamda kontrolü kaybettiğini hissettiğinde, bir belirsizlik durumu oluştuğunda

beyninizin tehdit dedektörü olan amigdala, bundan daha önce programlarda çokça bahsetmiştim, hemen kırmızı bir alarm veriyor. Stres hormonları salgılanıyor, motivasyonumuz düşmeye başlıyor, kortizol salgılanmaya başlıyor ve sizi güvenli olana geri çağırmaya çalışıyor aslında. İşte tam burada o meşhur erteleme hastalığı, daha önce erteleme konusunu konuşmuştuk, procrastination konusu devreye giriyor. Birçoğumuz tembel olduğumuz için değil aslında, o anki stresli durumda, o stresli duyguyu yönetemediğimiz için ertelemek istiyoruz. Bir sonraki ana bırakıyoruz. Neden? Çünkü o anda hayatın kontrolü elimizde olmadığı için, o anda bir netlik aradığımız için, ilk kez bir şey denediğimiz için, beynimiz kendisini güvende hissetmesi için ne yapıyor? Ertelemek istiyor. Ne yapıyor? Kendini konforlu alanın içerisine almak istiyor. Bir işi yaparken hissettiğimiz o ya başaramazsam ya olmazsa korkusu var ya, aslında beynimiz tarafından fiziksel bir tehdit algılama ürünü. Beynimiz ortamda hayatta kalamamak ya da kendini tehdit altında hissettiği için ya başaramazsan mesajını sana gönderiyor. Ertelediğimizde beynimiz anlık bir dopamin salgılar. Anlık. O zaman çok rahatlarız. Bunu defalarca yaptığını düşünün bir kişinin. Biliyorsunuz dopamine karşı bizim bir duyarlılığımız var. Elinize telefonunuzu aldığınızda, hikayeler arasında dolaştığınızda, şöyle biraz kaydırdığınızda hani rahatlıyorsunuz ya, yatağınızda böyle yorganın altında güzelce gerinip oturup telefonunuzda hiç bilmediğiniz insanların hayatlarını kontrol ettiğinizde, hatırlayın, bir rahatlama oluyor ya. Onun nedeni beyniniz inanılmaz derecede güvende hissettiği için durmadan dopamin salgılıyor. Bu yüzden de durmadan o alışkanlığı tekrar etmek istiyoruz. Ertelediğimizde de beynimiz anlık bir dopamin salgılıyor. Yani bizi rahatlatıyor. Oh, tamam, bunu da erteledim. Tamamdır. Ama bu vadesi geçmiş bir borç gibidir. Hemen ardından %75'imizin yaşadığı çok önemli bir durum var. Ağır bir suçluluk duygusu geliyor. Aynen yatmadan önce telefonumuzda hikayeleri kaydırıp saat 1.30-2 olduğunu fark ettiğimizde, ya yine bu gece yeterince uyuyamayacağım, sabah acaba zamanında kalkabilecek miyim, yarın acaba enerjik olacak mıyım, keşke bu kadar telefona bakmasaydım suçluluğu yaşadığımız gibi. Bakın %75'imizden bahsediyorum. Ağır bir suçluluk duygusu. Ne zaman? Ertelediğimiz anda yaşadığımız o mutluluk duygusundan hemen sonra gelen ve keşke ertelemeseydim dediğimiz nokta. Çözüm mü arıyoruz? Rasyonel kararlar veren prefrontal korteksimiz var. Tam beynimizin ön tarafında. O anlık keyif arayan ilkel beynimize karşı o bölümü eğitmemiz gerekiyor. Küçük adımlar atarak amigdalayı uyandırmadan ilerlemeliyiz. Yani ertelemelisin, başaramazsın, şu anda güvende değilsin, biraz zamana ihtiyacın var. Amigdala bu mesajı sana verirken, o dopamin salgıladığımız o konforlu anın içerisinden geçerken, aslında biz rasyonel kararlar alabilsek, mantıklı kararlar alabilsek, dürtülerimize, amigdalanın bizi o strese sokma durumuna gerçekçi bir bakış açısıyla, perspektifle, o kararla yaklaşabilsek, o prefrontal korteksimizi eğitebilmiş olsak, İşte o zaman ertelemek de ertelenecek. Burada karşımıza çıkan önemli bir tuzak var aslında. Zihnimizin daha sofistike duvarları çalışıyor burada. Ya en iyisi olsun ya da hiç olmasın. Bu cümle size tanıdık geliyordur eminim. Bir şey yaparken hatırlayın. En iyisi olsun, o mükemmeliyetçilik dediğimiz. Muhteşem olsun, sıfır hata olsun. %100 olsun ya da hiç olmasın. Ya hep ya hiççilik vardır ya. Kulağa bir başarı parolası gibi gelir bu. İnsanın böyle zihninin içerisinde bunu kullanır. Kardeşim ya iyisi olsun ya da hiç olmasın. Oo, çok mükemmeliyetçi buldum size. Bilim buna ne diyor biliyor musunuz? Uyumsuz mükemmeliyetçilik. Nörobilimsel açıdan

baktığımızda mükemmeliyetçilerin beynindeki hata izleme merkezi var, bir tane küçük bir korteks o. Singulate korteks deniyor ona. Burası çok aşırı hassastır. Mükemmeliyetçilerin beyninde var o. Hata izleme merkezi. Etraftaki var olan tüm her şeyi aşırı hassas bir şekilde izleyen bir merkez düşünün. Bir dedektör gibi. Bu kişiler yaptıkları yüz doğruya değil, neye odaklanıyorlar? Bir tane küçük hataya takılıp kalıyorlar. Şimdi beni dinlerken, aa işte benim diyenleri duyar gibiyim. Bu durum bilişsel esnekliği yok eder bakın. Ve kişiyi yerinde saydırır durmadan. Mükemmel olmadı, iyi olmadı. Hata yaptım, bak bu da eksik. Ama bu tarafta 100 tane doğru var. Mükemmel başarıların var. Yaptığın işlerin var. Sosyal çevren var. Kabul almışsın. Aa, onlar bir anlam ifade etmiyor. Onlar zaten olmuş bitmiş. Başarılmış şeyler. Ben asıl başaramadığıma odaklanırım falan, böyle kendine bir hikaye, bir fantezi oluşturmak. Mükemmeliyetçilik aslında bir standart değil, bir savunma mekanizması. Nasıl bir savunma mekanizması? Şöyle bir düşünce üretiyor beyin. Eğer mükemmel olursam eleştirilmekten korunurum. Bu da kendince aslında geliştirdiğimiz içsel bir savunma mekanizması. Eğer hata yaparsam birileri beni eleştirir. Ama mükemmel olursam eleştirilmekten korunurum. Ne kadar korkunç değil mi? Buna ek olarak bir de Nobel ödüllü Kahneman'ın bir araştırması var. Onun ortaya koyduğu bir durum var. Kayıptan kaçınma psikolojisi. Beynimiz bir şeyi kaybetmenin acısını aynı şeyi kazanmanın mutluluğundan iki kat daha şiddetli hisseder. Tekrar edeyim mi cümleyi? Beynimiz bir şeyi kaybetmenin acısını, bir şeyi kaybediyorsunuz düşünün, öyle bir acı hissediyorsunuz içinizde. Aynı şeyi kazanmanın mutluluğundan iki kat daha şiddetli hisseder. Kaybetmeye, kaybetmenin acısına daha fazla duyarlıyızdır. Yani cebinizdeki 100 lirayı kaybetmek sizi yolda 100 lira bulmaktan çok daha fazla etkiler. İşte bu yüzden yeni bir işe girmekten, risk almaktan veya konforumuzu bozmaktan çok korkuyoruz. Beynimiz kazancı düşünmüyor. Olası kaybı düşünüyor. Diyelim ki bir iş değiştireceksiniz. İş değiştirip daha iyi maaşlı bir işe geçeceksiniz. O daha iyi maaşlı bir işe geçmenin mutluluğunu ve hazzını yaşamak yerine, işini kaybedersem, ya başarısız olursam, ya bir daha bu konforu yakalayamazsam endişesini daha fazla yaşıyor beyin. Ve işin çok ilginç kısmı kıymetli dinleyicilerim, özellikle başarılı insanların yakasını bırakmayan çok önemli bir his var. Bunu daha önce programlarımızı yakından takip edenler çok iyi bilirler. Imposter sendrom. Yani ben aslında başarılı değilim, sadece şanslıyım ve yakında herkes benim bir sahtekar olduğumu anlayacak hisse. Bu hissi biliyorsunuz değil mi? Çoğu koçluğumda, çoğu eğitimlerimde karşılaştığım pek çok kişiyle aslında bunun bazı parçalarını görüyorum. Ben aslında başarılı değilim. Nesin peki sen, başarısız mısın? Yani başarısız olduğum da söylenemez. Sadece biraz şanslıyım galiba. Yani

gözden ırağım galiba. İnsanlar beni fark etmediler bu zamana kadar. Kaç yaşındasın diyorum? 35 yaşındayım. Yani sen son 10 yıldır bu şirkette çalışıyorsun veya bu sektördesin, bu iş hayatının içindesin ve hiç kimse senin başarısız olduğunu fark edemedi mi? Herhalde fark edemedi. Arada kaynadım ben. Daha da kötüsü, artık kariyerinde çok çok ilerlemiş, üst düzey yöneticilerde bile zaman zaman bu imposter sendrom benim bir gün sahtekar olduğum anlaşılacak korkusu, inanılmaz bir korku. Bakın, bilimsel olarak bunun bir özgüven problemi olmadığını söyleyebilirim. Beynimizin başarıyı sahiplenme mekanizmasındaki bir kablolama hatası var burada. İletişim kurulamıyor başarı merkeziyle. Başarılı oldukça sorumluluk artar. Sorumluluk arttıkça hata izleme sistemimiz daha çok tetiklenir. Bu yüzden kendinize haksızlık etmeyin. O ses beyninizin bir oyunundan ibaret size. Siz başarılısınız. Ne demek başarılı olmak? Evet, sizin sorumluluğunuzda olan işleri istenen zaman içerisinde, beklenen sonuçlar çerçevesinde yapabilmiş olmanız, hepsi bu kadar. Yoksa o mükemmelliyetçi yaklaşımla yüzün üzerinden yüz, yıldızlı yüz başarı benim için budur gibi bir mükemmelliyetçiliğe giderseniz zaten hayatın içerisinde herhalde neredeyse hiçbir başarılı insan bulamayacaksınız. Dolayısıyla bizler birileri tarafından yakalanacak, bir gün yaptığımız bütün bu işlerin aslında bir gölge oyunundan ibaret olduğunun hissini yaşadığımız o yakalanma duygusunu yaşamayacağız. Hepimiz okuduğumuz okullarda hangi seviyede olursa olsun, yaptığımız işlerde hangi seviyede olursa olsun, başardığımız her şeyde nerede olursa olsun, biz hayatın içerisinde bir parça başarılıyız. Ve hiç kimse bize gelip seni sahtekar seni, son 5 yıldır bu şirkettesin ve burada başarılı olduğunu zannediyorsun değil mi? Aslında sen başarılı değilsin diye hiç kimse bizim yakamızdan tutmayacak. Bu zamana kadar da böyle bir şey olmadı. Şimdi gelin kalbimizin neden bu kadar kolay kırıldığını konuşalım. Hiç düşündünüz mü? Böyle bir gruptan dışlanmak, sevdiğiniz biri tarafından reddedilmek. Neden sanki böyle canımız fiziksel olarak yanıyormuş gibi hissettirir? Sosyal acıdan bahsediyorum. O reddedilme duygusundan bahsediyorum. Şimdi sosyal nörobilim araştırmaları bize inanılmaz bir gerçeği gösteriyor. Sosyal sağlık konusu son zamanlarda dünyada çok konuşulan bir şey. Fiziksel sağlık, vücudumuzdaki var olan organların bütünsel olarak kas sisteminin veya fiziksel olarak bütün sistemin sağlıklı olarak çalışması. Mental sağlık, ruh sağlığımız, duygularımız, psikolojimiz. Bir de sosyal sağlık diye bir şey var. Sosyal sağlıksa tamamen ilişkilerle ilgili. Sosyal bir reddedilme yaşadığınızda bir ortamda, öğrenciyseniz okulda, iş hayatındaysanız iş yerinde, eğer sosyal hayattaysanız evde, ailenizde, akrabalarınızda veya komşularınızda, beyninizde aktive olan bölgeler var. Eliniz yandığında veya bir yeriniz kesildiğinde aktive olan bölgelerle aynı bölge. Çok ilginç değil mi? Eliniz yanıyor düşünün veya işte bir merdivenden inerken ayağınız burkuluyor. O anda hissettiğiniz acıda aktive olan bir bölge var ya beyninizde. O bölge aynı bölgede sosyal bir reddedilme yaşadığınızda da aynı bölge harekete geçiyor. Beynimizdeki DACC bölgesi. DACC bölgesi. Sosyal bir kopuşu hayati bir tehlike olarak kodluyor çünkü. Söylediğim şey çok önemli bakın. Beyninizdeki fiziksel acı merkezi sosyal reddedilmede de uyarılıyor. Çünkü hayati bir tehlike olarak görüyor. İnsan sosyal bir varlık çünkü. Binlerce yıl önce vahşi doğada bir gruptan dışlanmak ölmek demekti. İnsanın tek başına yaşayamayacağını düşünün. Değil mi? Aynen öyle. Bugün modern dünyadayız. Bir sunumda reddedilmek ya da bir arkadaş grubuna giremek.

Zanneder duvarı var ya, dünyanın en kalın duvarıdır. Başkalarının onayı için kendi potansiyelimizden vazgeçiyoruz biz. Bu acının nörolojik kökenini bildiğimizde, yani beynimizin neresinde ne olduğunu bildiğimizde, onunla başa çıkmak da kolaylaşır. Bu acı sadece beyninizin size baksana bağlarını koru deme şeklidir. Sizin yetersiz olduğunuzun bir kanıtı değil bu. Dolayısıyla sosyal reddedilmelerde, arkadaş gruplarında kabul edilmemelerde veya eleştirilme korkusunda beynimizde neler olduğunu eğer bilirsek, yani bu sanki fiziksel bir acı gibi bana zarar verecek farkındalığımız olursa, bunu yönetmek bizim için biraz daha kolaylaşabilir. Daha ileri boyutlarda destek alınması gerekir elbette. Şimdi bunca duvarı konuştuktan sonra asıl soruya gelelim. Bu duvarları nasıl yıkacağız? Şimdi önce güzel haberden bahsedeyim. Beyniniz değişmez bir beton blok değil. Nöroplastisite dediğimiz biraz daha esnek bir yapı aslında beynimizin genel durumunu oluşturuyor. Muazzam bir yetenek bu. Beyin deneyimle kendini yeniden kablolayabilen, bağlar kurabilen, yaşayan bir yapı, bir organizma. Değişim için büyük devrimlere gerek yok. Mikro alışkanlıklar bile yeterli bakın. Şimdi size bununla ilgili bazı küçük pratikler vereceğim. Birincisi, her gün 10 dakikalık bir yürüyüş bile beyninizdeki bu esneklik dediğimiz tarafı geliştirir ve özellikle BDNF denilen, o beyin gübresi diye tanımlanan bir protein var. Bu proteini harekete geçirir. Her gün 10 dakika yürüyüşten bahsediyorum sadece. Bu da ne yapıyor? Hücreler arası iletişimi hızlandırıyor. O yüzden oturmayın, harekete geçin. 10 dakika yürüyüşten bahsediyorum sadece. İkincisi, günde sadece 3 dakikalık bir nefes egzersizi. Stres merkezimiz olan amigdalayı küçültüyor. Odaklanma merkezimiz olan bu daha önce bahsettiğim prefrontal korteksi de kalınlaştırıyor. Bu bir zihinsel eğitim aslında. 3 dakikalık bir nefes egzersizinden bahsediyorum. 10 dakika yürüyüş, 3 dakika nefes egzersizi. Üçüncüsü, hayatınızda sürekli bir şekilde yaptığınız rutinler sizin hayatta kalmanızı sağlar ve çok değerlidir, çok önemlidir. Fakat bazı rutinleri kırabilirsiniz. Mesela dişinizi ters elinize fırçalayın. Eğer sağla fırçalıyorsanız solla fırçalayın. Evinize her gün gittiğiniz yoldan gitmeyin mesela, arka sokaktan dolanın. Şimdi bunlar günlük hayatın içerisindeki bu küçük eylemler, işte saati diğer koluna takmak gibi, beyinde yeni sinirsel yolların açılmasını tetikler. Dolayısıyla beyninizi şaşırtmanız onun o nöroplastisite dediğim o esneklik tarafını harekete geçirir. En önemli şey de şu aslında, sosyal temaslarınızı artırın. Bakın bu çok kıymetli ve önemli. Bizim sosyal sağlığımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Gerçek bir yüz yüze sohbetten bahsediyorum. Bu ne yapıyor? Ayna nöronlarımızı aktive ederek bizi iyileştiriyor. Ekranlardan kafamızı kaldırıp birbirimize bakmamızı sağlıyor. Gerçek bir yüzden bahsediyorum. Yüz yüze sohbetten bahsediyorum. WhatsApp'tan veya başka yerden yaptığımız yazılı konuşmalardan değil. Onlar iletişimin bir parçası. Ama iletişimin bizzat fayda sağladığı, sosyal temas kurduğu bir alan değil. Efendim, beyniniz sizi hayatta tutmak için tasarlanmıştır. Sizi mutlu etmek veya büyütmek için değil. Onun belli görevleri var. Hayatta kalmak beyninizin görevidir. Ama büyümek ve potansiyelinizi gerçekleştirmek sizin bilinçli tercihinizdir. Bu programda konuştuğumuz o duvarlar, engeller sadece hayatta kalma mekanizmasının gölgeleridir. Onlar bize lazım. Zaten biz böyle hayatta kalıyoruz. Eğer bu hayatta kalma biçimimiz bizi engelliyorsa ve ilerlememize bir engel teşkil ediyorsa, potansiyelimizi gerçekleştirmeye bir engel teşkil ediyorsa, aslında hayatta kalmak değil, hayatı engelleyen bir sisteme dönüşür beyin. Evet efendim, Kariyer Atlası'nda bugün çok önemli bir konuyu ele aldık sizinle birlikte. Performansımızı
daha iyi hale getirmenin

0: önündeki engel, beynimizin ortaya koymuş olduğu bazı savunma mekanizmalarını nasıl aşabiliriz'i konuştuk. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Haftaya pazartesi günü Kariyer Haftası programında TRT Radyo 1'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo 1.
8: Saat 3.
6: Haberler.
9: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finalin sultanlarını tebrik etti. Erdoğan mesajında milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Ard arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan finalin sultanlarına siyasilerden de tebrik mesajları yağdı. Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Enflasyonda yıl sonu tahmini %28,4 olarak güncellendi. Program sonunda enflasyonun tek haneye düşmesini hedeflediklerini söyledi. İşsizlikte %7,6 hedefini ortaya koyan Yılmaz, 2 milyon 100 bin ilave istihdam hedeflediklerini de vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı dayanıklı hale getirmesi olduğunu söyledi. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisinin 7 puana yakın olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılamayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerden sonra alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Kayıp 10 kişilik mürettebatı bulmak için su altı ve deniz yüzeyini kapsayan 30 farklı unsurla arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Gürcistan doku soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'de yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gürcistan dokunun Mustafa Türkay Soner tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra gömüldüğünü anlattı. Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi. Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 18 kilo 921 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda Amazon şirketine ait kargo uçağı iniş